0: kapatacağız. İlk yapacağımız iş yamanın yapışması için ahşabı kurutmak.
1: Çok fazla nem, ev yapımı zift yapıştırıcısının su geçirmez bir sızdırmazlık sağlamasını engeller.
0: Karışım %65 çam zifti, %15 kuru bufalo gübresi, %15 pişirilmiş yumurta kabuğu ve %5 bal mumundan oluşuyor.
1: Yüzyıllardır kullanılan bu tarif dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesi. Ancak çabuk sertleşiyor. Bu yüzden Tom'un hızlı hareket etmesi gerekiyor.
0: Tamam, hazır mısın?
2: Tabii.
0: Peki, haydi bakalım.
3: Son yükü aldığımıza sevindim.
4: Evet, ben de.
1: Eustace ve Riley sorunlu ayıyı yakaladılar. Şimdi geriye sadece ödüllerini almak kaldı.
3: Merhaba Dean.
5: Merhaba dostum. Halledeceğini biliyordum. Bu senin dostum.
3: Tamam. İyi takatsın.
5: Teşekkürler.
3: Teşekkürler. Çok teşekkür ederim.
5: Teşekkürler, sağ ol.
4: Evet, ben de.
3: Ayıyı yakaladığımız için çok mutlu. Bu aileye biraz rahatlama sağlamak güzel. Sadece ona yardım etmek istedim ama arazi ödemelerini yapmak için eve biraz para götürebilmek gerçekten çok iyi oluyor.
1: İlkbaharda ödenmesi gereken devasa bir kredi varken, Eustace'ın Turtle Island'ı gelecek nesiller için güvenli ve korunaklı tutabilmesi önemli.
3: Geliştirici bu araziyi alırsa buraya yollar açacak, suyu kirletecek ve burayı tamamen değiştirecek. Doğallığını yitirecek. Eminim ki son ödemeyi yapamayacağımı umuyor ve bunun zor olacağını biliyor. Ama ona yanıldığını kanıtlamalıyım. Bu araziyi almalıyım.
1: Yakta.
0: Hadi bakalım.
1: Tom ve Jack kazara açılan deliği yamayarak yüksek komisyonlarını kurtarmak için zamanla yarışıyorlar.
0: Onu deliğin üzerinden geçirebilir misin?
1: Amaçları ev yapımı zift yapıştırıcısını sıcak tutmak ve onarımı tamamlayana kadar sertleşmesini engellemek.
0: Başarıyoruz değil mi?
2: Evet sanırım.
0: Sanırım doldurduk.
2: Evet,
0: eğer o ham deliği oraya yerleştirebilirsek tamamdır. Dış tarafına çok ince ve çok sağlam olan antilop derisinden küçük bir parça koyacağız. Bunu yama olarak kullanacağız. Dış taraftan ziftin içine yerleştireceğiz. Sonra üzerine daha fazla zift süreceğiz. Sanırım yama başarılı oldu. Öyle değil mi?
2: Bunu soğuk suya koyduğumuz zaman öğreneceğiz.
0: Doğrudur.
1: Yama işinden sonra son adım kano provasının şeklini tamamlamak.
0: Provanın kare şeklinde olması yerine suda daha iyi ilerleyebilmesi için onu biraz sivriltip başka bir biçime sokacağız. Balta ile pürüzlü kenarlar çok olduğu için sadece parçaları kesip çıkarıyoruz. Şekillendirmek için hepsini kesip düzeltmek gerekiyor. Şimdi çekme bıçağını kullanacağız. Böylece tüm o eski kömürleşmiş kabuğu kazıyıp biraz temizleyeceğiz. Biraz daha güzel görünmesini sağlayacağız. Gerçekten çok iyi görünüyor.
1: Otantikliğini korumak için Tom, kanoyu el oyması doğal ahşabın tüm dokusuyla birlikte işlenmemiş halde bırakıyor. Ama eklenmesi gereken son bir ayrıntı daha var. Bir çekme halatı.
0: Bunu bir yerden bir yere taşıyabilmek için bir yol bulmalıyız.
2: Evet.
0: Biliyor musun? Bu dedemizin matkabı.
2: Tanıdık gelmişti. Evet.
0: Ne tesadüf. O ip bu delikten geçecek mi sence?
2: Kesinlikle.
0: Bu kanoyu yapmak gerçekten zorlu bir işti. Çocukluğumdan beri merak ettiğim bir şeydi. Yapmak güzel olurdu diye düşünürdüm hep. Harika bir deneyimdi değil mi?
2: Evet.
0: Bunu yıllar önce yapmalıydık.
2: Evet.
0: Muhtemelen daha kolay olurdu. Planımız onu suya indirmek. Yani yüzecek mi, yüzmeyecek mi bilmediğim bir kano ne işe yarar ki? Şimdi tek yapmamız gereken buzun erimesini beklemek. Böylece o lanet şeyi suya indirebiliriz.
2: Bahse girerim, yüzecektir.
0: Yüzeceğine bahse girerim.
1: Dağ adamlarının bir sonraki bölümünde.
6: Bu çıkıntılardan ve kayalık uçurumlardan nasıl ineceğimi tam olarak bulmam lazım. Durum pek hoş değil. Hadi bakalım, buradan düşmek istemiyorum.
7: Orada yaralı bir şeyi yiyen, her şey bu çağrıya gelecek. Kahretsin, bir tane yakaladık.
3: Kurtları azaltmam lazım çünkü kulübe sezonu yaklaşıyor. Burası kesinlikle bir kurt inine benziyor. Kurt tuzağı işe yaradı.
8: Tamam, bu çok önemli bir iş.
9: Patlayıcılarla sadece bir şansın var. Çok çok dikkatli olmalısın.
10: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Lanet olsun.
16: Altında bir şey olduğunu sanmıyorum dostum.
4: Hızlıca bakayım mı?
16: Evet, bekle, şu parçayı kaldırayım. Duvarda bir parlaklık görüyorum. 25 santimlik deliğin orada. Evet, tam gösterdiğin yerde. Soluna doğru 10 santim gel.
4: Siyah borç.
16: Siyah borç mu?
4: Evet. Ve mavi yeşil.
16: Gerçekten
4: evet.
16: Mi? Harika.
4: Ve biraz da kırmızı.
16: Nerede?
4: Şurada.
16: Buraya baktın mı dostum?
4: Hayır, hiç bakmadım. Duvara bakıyordum.
16: Bak, bak, bak, bak, bak.
4: Harika, aman tanrım. İşte bak, bir cevher var burada, siyahın üzerinde. Kalın. İşte bizim aradığımız şey dostum. Bugünün iyi geçeceğini biliyordum.
16: Bence daha fazlası olabilir.
4: Hiç şüphem yok.
16: Orada daha fazla.
4: Aha, evet. Güzel maviler. Çok parlak.
16: Nasıl gidiyor?
4: Gösterecek bir şeyim var.
16: Parlak mı? Evet, öyle görünüyor.
4: Taşın altını üstüne getirdik.
16: Sert kayanın içinde, vay canına. Vay canına. Güzel mavi yeşil.
4: Bir tane daha mı? Güzel bir elektrik mavisi.
16: Bak, bak, bak, bak.
4: Evet, diğer parçalar da.
16: Zamanlama iyi Luca. Orada bir taş var.
4: Vay canına. Şuradaki renge bak.
16: Tanrım, yeşil de çok iyi.
4: Kırmızı.
16: Bence daha fazlası olabilir. Aferin çocuklar.
4: Şimdi kamyonu dolduralım. Siz de doğrudan,
16: evet,
4: yukarı götürün.
16: İyi olur. Tamam.

Yağmur geliyor. Bu yüzden bunu karıştırıcıya götürmek istiyoruz. Yağmur yağarsa kamyonu çıkaramayız. Buradan çıkmamız çok önemli. Yağmur gelmeden hemen çıkmalıyız.

0: İnsan dağlarda ya avcıdır ya da avdır. Bazı izleyicilerimiz görüntülerden rahatsız olabilir.
1: Dağ adamlarında birazdan.
2: Hiç iyi görünmüyor. Hadi bakalım. Şu çıkıntılardan ve kayalıklardan nasıl ineceğimi çözmem gerek. Buradan aşağı düşmek istemiyorum.
3: Tamam, bir tane bulduk.
4: Bu kesinlikle bir kurda benziyor. Üzerinde pençe izleri var. Etrafı kemik dolu.
5: Pekala, işte asıl mesele bu. Patlayıcıyla sadece bir şansım var. Çok dikkatli olmalısın.
1: Alaska'daki Kodiak Adası'nda gün doğuyor. Dünyanın en vahşi yerlerinden biri. Dün gece sıcaklık -20 dereceye kadar düştü.
2: Aslında buraya gelme nedenim ayı izlerini kontrol etmekti.
1: Adanın kuzey ucundaki uzak bir kampta ayı avcısı Mike Hortzman sabahın dondurucu soğuğunda bir kurtarma görevine hazırlanıyor.
2: İş resmen hayalet avına döndü.
1: Amacı kışlık etini Kodiak'ın dik kayalıklarından aşağı indirmek.
2: Dün keçiyi burada bırakmak zorunda kaldım. Gerçekten zorlu bir durumdu. Bu yükle inebilmek için burası çok dik. Eti ve postu şuraya saklayıp sabah yanımda bir halatla geri geleceğim.
1: Mike'ın adanın bu bölgesine yaptığı yolculuk bahar avı hazırlığı için iz kameraları yerleştirmek amacıyla başlamıştı. Şimdiden taze izlere rastladı bile. Yani dağda neyle karşılaşacağının hiçbir garantisi yok.
2: Tamam Adel, gidelim. Dün gece ayı izlerine rastladım. Umarım ben yokken gece vakti bir ayı etleri bulmamıştır. O kadar emekten sonra 30 kilo eti kaybetmek hiç hoş olmaz.
1: 700 kiloluk Kodiak ayısı günde 45 kiloya yakın yemek yiyebilir ve kolay bir öğün için hiçbir engel tanımaz.
2: Buradan doğruca keçiyi bıraktığım kayalıkların dibine gideceğim. Bakalım etin olduğu yere giden bir yol bulabilecek miyim?
1: Mike karanlıkta o ağır yükle ilerlemek çok tehlikeli olduğu için dün avını bu dik kayalıkların tepesinde bırakmıştı.
2: Dikkatli ol Adel, dikkatli ol. Yavaş kızım, yavaş. Buraya gelebilir misin? Tamam, yakaladım seni. Tuttum. Burası epey kayganmış. Kayalıkların dibine ulaştığımda biraz moralim bozuldu çünkü burası en az dün geceki kadar aşılmaz görünüyor. Her yer kaya. Dağdan sızan sular üzerlerinde donup buz tabakası oluşturmuş. Bir de yetmezmiş gibi üstü karla kaplanmış. Tutunacak hiçbir şey yok. Buradan geçmem imkansız. Hiç iyi görünmüyor. Sanırım buradan geçemeyeceğiz tatlım. Bütün yolu dolanmak zorunda kalacağım. Bu da kilometrelerce yol ve bir sürü tırmanış demek. Ama şu an gerçekten tek çarem bu.

0: Bu da geçmişte benim gizli av durağım gibiydi.
1: Arkansas'ın iç kısımlarında, Ozark dağlarındayız.
0: Yaban domuzu avına çıkmak için fena bir zaman değil.
1: Jason Hawk, demircilik işlerine ara vermek zorunda kaldığı şu günlerde vaktini boşa harcamıyor.
0: Belki çekiş sallayamıyorum ama hala masaya et koymak için elimden geleni yapabilirim.
1: Jason 2 hafta önce yaklaşık 35 santimetrelik bir bıçağı bilerken sol elinden yaralandı. Şu an kemik çatlakları ve tendon zedelenmesiyle uğraşıyor. Doktorun talimatıyla en az 6 hafta boyunca çekiç sallaması yasak.
0: En çok endişelendikleri şey tendon hasarı. Evet, pek bir şey yapamazsınız. Sadece elinizi kullanmaya çalışırsınız.
1: Ancak Jason boş oturacak biri değil. Mary demir ocağını elinden geldiğince işletirken Jason da bir domuz avı için ormanın derinliklerine doğru yola çıkıyor.
0: Burada hızla yayılan, her yeri istila eden bir domuz türü var. Aşırı ürüyor ve bölgeye hakim oluyorlar. Diğer tüm alt türleri dışarı itmeye başlıyorlar. Çiftçiler ve besiciler bu yaban domuzlarından kurtulduğunuzda çok mutlu oluyorlar. Temelde doğada bedavaya yetişen domuzlar bunlar. Gelirken yolda bazı izler gördüm. Kamyonetle gidebildiğim yere kadar gideceğim. Sonra araçtan inip araziyi yürüyerek tarayacağım.
1: Hickory Ormanı Jason'a daha önce de şans getirmişti. Buradaki ağaçlar yaban domuzlarının temel besini olan yemişleri üretiyor.
0: Önce iyi bir iz bulmaya çalışacağım. Domuzların belirgin patika ağları olur. Otların yatmış olduğu yerleri görürsün. Burada birkaç farklı geçit var. Bu da avı zorlaştırıyor. Çoğu kişi domuzların yavaş olduğunu düşünür ama hiç öyle değiller. Evet, oldukça hızlılar. Onların peşindeyken gözünüzü 4 açmalısınız. Eğer ürkerlerse bazen tek savunma biçimleri saldırmak olur ve oldukça serttirler. İşte buraları eşelemelerinin sebebi bu. Burada cevizler, meşe palamutları var. Yaprakların darmadağın edildiği bu yerlerde aradıkları şey de bu. Onları güçlü yapan besinler de bu zaten. Koku alma yetenekleri tam bir süper güç gibi. Kokunuzu aldıkları an her şey biter. Bu yüzden mümkün olduğunca rüzgarı karşınıza alarak ilerlemeniz gerekiyor. İşte bu iyiye işaret. Eski bir sürtünme izi. Domuzlar çamura yatar ve sonra ağaçlara sürtünürler. Kabuğun soyulduğu ve yeniden büyümeye başladığı yeri görebilirsiniz. Yani bu domuz uzun zamandır bu dağda. Öylece domuz aramaya çıkarsanız muhtemelen göremezsiniz. Bu yüzden taze izlere dikkat etmelisiniz. Bu izler ayak izi de olabilir. Ağaçtaki sürtünme izleri de. Toprağı eşeledikleri yerler gibi. Mesela şurada güzel bir geçit var. Bu patikalarda ağır ağır ilerleyip karşımıza ne çıkacağına bir bakacağız. Şurada bir şeyler var galiba. Lanet olsun.
1: Idaho'daki Sawtooth Dağları'nda yeni bir dönem başlıyor.
2: Şu orta telden iyice gerdirmen lazım.
1: Harry ve Kitty Oran kardeşlerin çocukluklarından beri kurdukları hayali gerçekleştirmelerine sadece haftalar kaldı.
2: Kırılmış bu.
1: Kendi çiftliklerini işletmeye.
2: Şuraya bak, kocaman bir boşluk var.
1: Sonunda küçük bir sığır sürüsü alacak kadar para biriktirdiler. Artık yetiştirip çoğaltmaya başlayacaklar.
2: Buradan ya bir geyik sürüsü ya da traktör geçmiş. Her şeyi dümdüz etmişler. Evet. Burayı inekler için hazır hale getirmeliyiz. Bu da tüm çitleri onarmamız, çiftlik çevresindeki altyapıyı biraz düzeltmemiz gerektiği anlamına geliyor.
1: Kardeşlerin en acil sorunu kırılan çitler ve mülklerine gelen su kaynağı. Üstelik su sistemlerine yeni bir kunduz kolonisi de dadanmış durumda.
2: Bu baraj şu an için sorun değil çünkü su altından akmaya devam ediyor. Ama barajı biraz daha büyütürlerse su muhtemelen yön değiştirip başka tarafa akmaya başlar. O zaman da yılın ilerleyen zamanlarında tarlaları sulamak için gereken su aşağı ulaşmaz.
1: Bu dereden gelen su sığırlarını otlatmayı planladıkları arazileri besliyor. Aynı zamanda sürünün tek içme suyu kaynağı.
2: Yaz boyunca otların büyümesi için sulama sistemimizin devrede olması lazım. Ot büyümezse inekleri besleyemeyiz. Şuraya bak, salkım söğütleri bile devirmişler. Baksana, resmen kurutmuşlar.
1: Kunduzlar ekosistem için önemlidir. Ancak kontrol altına alınmazlarsa, kurak yaz aylarında akarsuya ihtiyaç duyan arazileri perişan edebilirler.
2: Bu baraj daha fazla büyümeden onu yıkmalıyız. Dur. Şurada bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Evet,

0: Günün bu saatinde dışarıda olmasını beklemiyordum. Güzel. İşte bu yüzden çit tamir ederken bile yanınızda silah taşımalısınız. Şu kunduzu kamyonete götüreyim. Her yerde durumu anlatırım. Birkaç kürek kapalım. Kamyonette ne varsa alalım da şu barajı yıkmaya çalışalım. Daha yapacak çok işimiz var.
1: Idaho'daki South Hood dağlarında...
0: İşte tam şuradaydı, bu ağacın dibinde.
1: Sürünün devamlılığını sağlayacak bir su kaynağı olmadan hiçbir sığır çiftliği ayakta kalamaz.
0: Tam şuradan bahsediyorum.
1: Harry ve Kid yıllardır sığır yetiştirdikleri için bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor.
0: Suyun daha rahat akabilmesi için barajın sadece orta kısmını yıksak yeterli.
1: İlk sığırları yola çıkmışken sadece 6 hafta içinde bu kunduz barajını yıkıp suyun yeniden serbestçe akmasını sağlamak zorundalar.
0: İşte oldu. Su akmaya başladı. Suyun akması bize yardımcı olur. Bu baraj çok büyük değil, yeni yapılmış gibi duruyor. Şimdilik sadece ortasını açıp su seviyesini düşürmek istiyorum. Böylece kunduz deliğin nerede olduğunu kontrol etmeye gelecektir. Birini avladık ama eğer içeride başka varsa deliği tıkamak için mutlaka gelecektir.
2: Burada yüzeyde bir delik var.
1: Yoran kardeşlerin, kunduzların geri dönüp barajı yeniden kurmasını önlemek için bölgeye tuzak kurmaları gerekiyor.
0: Yukarı doğru yürüyüp şu ayı kapanı tarzı tuzakları kuracak bir yer bulalım mı?
2: Olur, gidelim bakalım. Kunduzlar suyu tutmak için baraj yaparlar. Yuvaları ise genellikle suyun akışının yukarısındadır. Şuna bak.
0: Aman tanrım.
2: İşte asıl baraj bu. Arkasında bir metreden fazla su birikmiş.
0: Vay canına.
2: Kunduzlar ağaçların arasına çok daha büyük bir baraj yapmışlar. Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğinde. Bayağı sağlam duruyor. Arkasında bayağı su biriktirmişler.
0: Bunu kürekle falan temizleyemem. Orası kesin.
1: Kunduzlar güvenle barınabilecekleri ve beslenebilecekleri durgun göletler oluşturmak için büyük barajlar yapar. Bu boyuttaki bir barajın yapımı tüm bir kunduz kolonisinin haftalarını almış olabilir.
0: Bu baraj yıkılacak, hem de hemen. Ama bunu elle yapamayız. Başka bir yol bulmalıyız.
2: Bence şu kaya için kullandığımız patlayıcıları getirmelisin. Elimizde biraz kalmıştı galiba.
0: Oho.
2: Onları kullanıp şundan kurtulalım. Ne dersin? İşimiz kolaylaşır.
0: Dinamitle orayı havaya uçurduğumuzda biriken suyun şiddetiyle her şeyin temizleneceğine eminim.
2: Burayı temizlemezsek su kıyıları aşındıracak. Bize hızlı ve kolay bir çözüm lazım. O da patlayıcılar.
0: Tamamdır.
2: Tamamdır. Gidip alalım.
0: Anlaştık.
3: Tam yamacın üzerindeyim.
1: Wyoming, Wind River dağlarında.
3: Aşağı inip bizon sürüsünde herhangi bir hareketlilik var mı? Bir bakmak istiyorum.
1: Josh Kirk, sürüsünden bir hayvanı kaybettiğinden beri son 3 haftada 5. kez gözetleme yapıyor.
3: Sürü dağılmış.
1: Sebebi ise kurtlar.
3: Kurt tam orada.
4: Evet, hadi, hadi. Yavaş, hadi. Yavaş, sakin ol, sakin ol. Hey, hey, hey, sakin.
3: Bu 3 yaşında bir hayvan. Binlerce dolarlık kayıp.
1: Av sahası korumaya yemin ettiği çiftlik sınırından sadece birkaç kilometre uzaklıkta. Josh avcı ve av arasındaki son savunma hattı.
3: Buraya gelip hala leşlerle besleniyorlar. Şu an çiftlikte ciddi bir kurt sorunum var. Hem bizonları hem de etraftaki yaban hayatını taciz ediyorlar. Her şeyden önce sürümü korumam gerek.
1: Aşağıdaki vadide bulunan 200 başlık sürünün değeri 1 milyon dolar. Eğer kurtlar durdurulamazsa, bu durum Josh'ın tüm geçim kaynağı için felaket olur.
3: Şuna. Bir kurt buraya kadar gelmiş, kapanımı kıl payı ıskalamış. Şaka gibi, tam yanımdan geçmiş. Bu kurtları bir an önce halletmem gerek çünkü doğum sezonu yaklaşıyor. Eğer yırtıcılar buraya musallat olursa çiftlik için büyük bir kayıp olur.
1: Josh bölgedeki hareketliliği yakından takip ediyor. Tuzaklar kuruyor ve izleri kontrol ederek onların daha fazla yaklaşmasını engellemeye çalışıyor.
3: Tam olarak şu kanyondalar. Kar sınırının hemen oradalar. Bakın burada 2 yetişkin izi var. Yanlarında birer yavruyla tam şu yamaçtan aşağı doğru inmişler. Şuradan çıktıkları yerde daha fazla iz görüyorum. Orada bayağı iyi bir in var. Şu kayalıkları siper olarak kullanıp İzlerin gittiği yere doğru sızmaya çalışacağım. Umarım başarabilirim.
1: Dişi kurtlar genellikle yavrulamak için yüksek doğal kaya oyuklarını tercih eder. Böylece yaklaşan tehlikeyi kolayca fark edebilirler.
3: Burada öyle bir tilki var.
1: Ve bu inler nesiller boyunca tekrar kullanılabilir.
3: Bunu ancak bir çakal ya da kurt öldürmüş olabilir. Yani doğru yerdeyim. Burası kesinlikle bir kurt inine benziyor. Dışarı saçılmış kemikler var. Pençe izleri içeri doğru gidiyor. Her yer kemik dolu. Şurada kesinlikle bir pati izi var. En son ihtiyacım olan şey çiftliğin dibinde bir kurt ini olmasıydı. Kalıcı bir in gibi durmuyor ama burayı kullanmışlar. Niçin peki? Bu kurtların buraya gelmesini istemiyorum. Bunu engellemek için bildiğim tek bir yol var. Şimdi bunu yapacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Bizi biraz zorlayacaklar gibi görünüyor.
1: Bir dağ adamı bölgesini rakiplerinden önce sahiplenmenin kesin bir yolu olduğunu bilir.
3: İnsan kokusu. Buraya bıraktığımız o kurtların tekrar buraya gelmesini engelleyecektir. Umarım kokuyu alırlar, terk ederler.
1: Ancak Josh'ın işi henüz bitmedi. Geçen hafta stratejik noktalara kurduğu iki kapanı daha kontrol etmesi gerekiyor.
3: Gidip şu kapanlara bir bakayım. Umarım işe yaramışlardır. Hedefe kilitlendim şimdi.

0: Burada bir şeyler olduğundan eminim. İşte bir tane yakaladık.
1: Jason'ın hedefinde bir yaban domuzu var.
0: Hayır. Ah, lanet olsun.
1: Ancak çok kurnazlar ve kolayca ürküyorlar.
0: Lanet olsun. Dediğim gibi çok hızlılar. O an aklından ne geçiyordu bilmiyorum ama... ikimiz aynı anda aynı şeyi düşündük. Bu inanılmaz.
1: Domuzlar sık çalılıklar arasında o kadar hızlı hareket ederler ki peşinden koşmanın bir anlamı yoktur.
0: O yoğun çalılıkların ve yaprakların arasından gittikleri an sizin geldiğinizi zaten duyacaklardır.
1: Ancak artık Jason bu bölgenin potansiyeli olduğunu biliyor. Şimdi pusuya yatmak için iyi bir yer bulmaya odaklanabilir.
0: Burası dağın oldukça yüksek bir noktası. İki vadi arasında geçiş yapıyorlar. Yapabileceğim en iyi şey şuradaki sık çalılıkların arasına girip bir süre beklemek. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Hadi bakalım.
1: Jason bir saatten fazla bekliyor. Ama bu çaba yeni bir sonuç vermiyor.
0: Etraf epey sessiz.
1: Bir sonraki stratejisi, bir imdat çağrısı taklidi yaparak domuzları kendine çekmek.

Bu biraz riskli bir pozisyon. Yaralı bir hayvan sesi çıkararak sürüden birinin canının yandığını düşünmelerini sağlayabilirim. Böylece genellikle kavgaya hazır bir şekilde gelirler. Yani biraz tehlikeli. Çünkü burada yem benim. Ve tam olarak nerede olduğumu biliyorlar. Bu biraz tehlikeli tabii.

0: Bu çağrı 5 kilometrelik bir yarıçaptaki tüm yırtıcıları çekme potansiyeline sahip.
1: Karşıma bir başak da çıkabilir, bir ayı da. Doğada yaralı bir hayvanı yiyebilecek ne varsa bu sese gelecektir. Kulağıma tekinsiz sesler geliyor. Dikkat edelim.
0: Ozark dağlarındaki yaban domuzu avında Jason günün ilk sağlam izini buldu.
1: Onu vurdum. Kan izi azalmış. Ama bu kaçtığı anlamına gelmez. Durum biraz tehlikeli. Sık çıldıklarının arasında yaralı bir domuz var. Ve genelde böyle yerlerde savaşmayı seçerler. Bu yüzden attığım her adıma dikkat ediyorum. Bu yoğun bitki örtüsünde yavaş ve temkinli ilerliyorum. Genelde yaralı hayvanlar hep aşağı doğru kaçar ama bunu o kadar uzakta göremiyorum. Domuzların bir özelliği de vücutlarında çok fazla yağ olmasıdır. Bu yüzden arkalarında pek kan izi bırakmazlar. Yara hemen kapanır. Geniş uçlu bir okla falan tam isabet vurmadıysanız işiniz zor. Büyük ihtimalle şu çalılıkta saklanıyor. Dikkatli olmam lazım.

0: Alaska'daysa kestirme yol girişimi sonuçsuz kalan Mike, dün kendisini alt eden dağları bu kez uzun yoldan tırmanmak zorunda kalıyor.
1: Mümkün olan en kestirme yoldan gitmeye çalışıyorum.
0: 3 saatlik, 8 kilometrelik bir tırmanışın ardından hedefine yaklaşıyor. Ancak etlerin hala orada olduğunun bir garantisi
1: yok. Etrafa dikkatle bakıyorum. Herhangi bir ayak izi, kuş hareketi veya keçiyle ilgili bir işaret var mı diye kontrol ediyorum.

0: Burada bir yerlerde olmalı.
1: Eğer aç bir yırtıcı gece vakti Zula'sını bulduysa, Mike taze et bulma mücadelesinde en başa dönecek.
0: Henüz bir şey göremiyorum. Bir yerlerde olmalı. İşte orada. Her şey duruyor. Her şey yerli yerinde. Et de burada, posta bıraktığım gibi üstünde. Şimdi buraya kadar geldim. Sıra bu kayalıklardan nasıl ineceğimi çözmekte.
1: Mike karanlıkta, sırtında ağır bir yükle o uzun yolu geri yürümemek için kestirmeden inmeye hazırlandı. Ancak yaklaşık 100 metrelik dik uçurumdan aşağı inen bir yol görünmüyor.
0: Buradan kenara tam göremiyorum ama aşağıdan baktığım kadarıyla keçiyi de alıp kendimi aşağı sarkıtmak için en uygun yer burası. Halatımı şu çalılıklara ve dallara dolayacağım. Sonra da buradan kendimi bırakacağım. Umarım her şey yolunda gider. Tamam. Bu engellerin arasından aşağı inecek bir yol bulmam gerekiyor. Tamam. Başlıyoruz. Tek dileğim halatı kaybetmeyip uçurumdan aşağı yuvarlanmamak. Gerçekten berbat bir yer. Yavaş, yavaş. Başta tahmin ettiğimden çok daha dikmiş burası. Sakin. Yavaş ol.
2: Jesus.
0: Az kalsın gidiyordum. Tamam. Sakin ol. Sonunda başardım. Bunu karanlıkta yapmamın imkanı yoktu. Çok tehlikeliydi. Şimdi aşağı ineceğim. Çantamı yeniden düzenleyeceğim. Şu halatı toplayıp her şeyi tekrar yüklenip kampa döneceğim.
1: Dönüş yolculuğu için hala yeterli gün ışığı var. Ama 12 saatten kısa süre önce bölgede taze ayı izleri gördüğü için Mike tetikte olmak zorunda.
0: Muhtemelen ininde ya da hemen yakınında. Ama rüzgar keçinin kokusunu ona götürdüyse son akşam yemeği için gelmeyeceğinin garantisi yok.
1: Ayılar 30 kilometre uzaktan avlarının kokusunu alabilir. Sırtında yaklaşık 45 kilo taze et taşıyan Mike ise adeta yürüyen bir hedef.
0: Dikkatli olmam gerek. Bir ayı izime düşüp beni takip edebilir. Daha önce de oldu.

0: Yeniden Ozark dağlarındayız.
1: Görmek ister misin?
0: Jason avını başarıyla takip etti. Ama avlanma tamamen bitmiş sayılmaz. Yaralı bir hayvana yaklaşmak işin en tehlikeli kısmı olabilir.
1: Pekala. İşte bu son 3 metre her zaman en heyecanlı kısım. Evet. Devrilmiş. Evet, devrilmiş. Boyutu gayet iyi. Oldukça fazla eti var.
0: Ama avlanma tamamen bitmiş sayılmaz. Yaralı bir hayvana yaklaşmak işin en tehlikeli kısmı olabilir.
1: Pekala. İşte bu son 3 metre her zaman en heyecanlı kısım. Evet. Devrilmiş. Evet, devrilmiş.

0: Besleyebilir. Ama önce onu tek sağlam eliyle eve götürmesi gerekiyor.
1: Baş parmağım ve diğer bir parmağımı kullanabiliyorum sadece. Bu yüzden burada parçalamakla uğraşmayacağım. Evet, eve götüreceğim. Mary yardım eder. Bu domuz yaklaşık 70-80 kilo. Yaklaşık yarım mil boyunca zorlu bir arazide taşımam gerekecek. Ah! Uf! Bu işin güzel bir yanı var. Aileme et sağlıyorum. Boş boş oturmak yerine bir şey yapabildiğimi hissediyorum. Bu da psikolojik olarak bana iyi geliyor. Evet, ama bir de şu var. Yaban domuzları burada baş belası. Bu hayvanların sayısını elimizden geldiğince azaltmamız önemli. Bu sakat elle de olsa başardık. Biraz zorlandı ama kamyonete yükledik. Bu harika hissettiriyor. Onu eve götürüyoruz. Teşekkürler kocada. Ben eve dönüyorum.

0: Wind River'ın yüksek kesimlerinde kurtlar iyice çoğalmış durumda.
1: Şurada bir hareketlilik var.
0: Ve şimdi çiftlik çalışanı Josh Kirk avcıların peşine düşüyor.
1: Evet, bu kesinlikle bir kurduğun işi.
0: Sürüsünden bir kurban daha verilmesini engellemeye çalışıyor.
1: Ölen bir bizonun 1 kilometre ötesine yeni bir kurt avından bahsediyoruz. Bu demek oluyor ki sürü buraya iyice yaklaştı. Hem de kalabalık geliyorlar. Şimdi tepenin üstüne çıkıp kapanımı kontrol edeceğim.
0: Kurt tehdidi giderek kontrolden çıkarken Wyoming eyaleti, kurt sayısını kontrol altında tutmak ve yırtıcıların yok ettiği av hayvanlarını korumak için kurt avına izin veriyor. Josh'ın ilk kapanı boş çıktı. Ancak taze izlerle dolu bir tepe üzerinde kontrol etmesi gereken 2 kapanı daha var.
1: Rüzgar tam istediğim yönden esiyor, yüzüme vurması gerek. Kokumu alırlarsa ya da beni duyarlarsa toz olurlar. Atiyama. Düzenek bozulmuş. Şuradaki izlere bakılırsa muhtemelen sadece parmak ucunu falan kaptırdı ve kaçmayı başardı. Ama buralarda bir yerde. Bu kurt hala hayatta. Kapanım atmış ama avı yok. Yine de bu kötü bir haber değil. Çünkü hala burada olduklarını gitmediklerini gösteriyor. Hala şansım var. Kapanı yeniden kurup buradan gideceğim. Pekala.
0: Kurtlar zekidir ve her an tetiktedirler. Bu da onları avlanmayı neredeyse imkansız kılar. Avcılar ancak yetenek ve inanılmaz bir azimle şans yakalayabilirler.
1: İşte bu. Bir kurt yakaladım. Kemente tuzak işe yaramış. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri de bunun dişi olması. Yani artık bu dişiden yeni yavrular gelmeyecek demek. Bu dişi kurdu sürüden çekip almak sorunu tamamen çözmeyecek. Ama tabii ki onları caydıracaktır. Onlar sadece doğalarının gereğini yapıyorlar. Ama ben de sürümü korumak için ne gerekiyorsa onu yapmalıyım. Benim görevim bu hayvanları yakalamak. Onları buradan uzaklaştırıp bizonlardan uzak tutmak. Bu kesinlikle bitmek bilmeyen bir savaş. Ama şimdilik bu kızı kampa geri götüreceğim. Derisini yüzeceğim ve böylece eğitim sürecine başlayabileceğim.
2: Sence nereye koymalıyız?
0: Idaho'dayız.
3: Bayağı sağlam bir set yapmış. Bence şunu şu büyük parçaların altına yerleştirip iyice sıkıştırabiliriz. Evet, böyle iyi.
0: Harry ve Kid kunduz sorununa bir son veriyorlar.
3: Barajın birini elle yıktık ama ikincisi için patlayıcı kullanmamız gerekecek. Şurayı halledeceksen ben de şunları...

0: çıkarmaya başlayayım.
1: Orada durup parçaları elle çıkarmaya çalışırsak biriken su aniden boşalıp bize altına alabilir. Patlatmak çok daha güvenli. Şunları dipte tutmak için birkaç dal parçası koyman lazım.
0: Evet, aşağı yuvarlanmaması için destek yapacak bir şeyler lazım.
2: 2 metre yüksekliğindeki baraj su akışını iyice yavaşlatıp bir sızıntıya dönüştürmüş. Oysa Kit ve Harry'nin sığır otlaklarını sulamak için dereye tam da burada ihtiyaçları var.
0: Güzel, bu kadar yeterli. Hazır mısın? Pekala, şimdi asıl meseleye geliyoruz. Harry ile barajın altına 2 tane güçlü patlayıcı yerleştireceğiz. Önüne de ateş ettiğinizde patlayan bir hedef koyacağız. Diğer ikisini tetikleyecek olan asıl unsur bu olacak. Biz hedefe ateş ettiğimiz an o patlayacak ve ikisini de havaya uçuracak. Göreceksiniz. Bu işi bitirecek. Aşağı tarafta barajı görebileceğimiz, zarar görmeyeceğimiz kadar uzak bir yer bulalım. Burası yeterince güvenli bence.
1: Tamam, şuraya geçelim.
0: Dikkat et. Ha, şuradan görebiliyorum.
1: Kenardan mı, buradan mı?
0: Evet. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Patlayıcılarla tek şansınız olur ama çok dikkatli olmalısınız. Kulaklarınızı tıkayın. Tamam, geliyor. Harry, sanırım ıskaladım. Bir daha deneyeyim.
1: Bu sefer
0: hala
1: kesin
0: duruyor
1: vurdun.
0: Orada. Bu sefer olacak.
1: Evet. Güzel.
2: Idaho'dayız.
0: Kulaklarını tıka. Geliyor.
3: Tamam.
0: Tamam.
4: Holy shit!
1: Harika atış.
2: Tek bir güçlü darbe.
0: Vay be, fena patladı.
2: Kardeşlerin umduğu o büyük su dalgasını yaratıyor.
0: Şuna bak, resmen su duvarı geliyor.
1: Patlamayı tam zamanında yaptık. Çalı çırpının çoğu kanaldan dışarı fırladı. Hepsi akıntıyla sürüklenip gitmedi. Biraz temizlik gerekecek ama bu boyuttaki bir baraj için hiçbir şey.
0: Bayağı iyi oldu.
1: Evet.
0: Şuna bak.
1: Lanet olasıca yok
0: Vay
1: oldu.
0: Vay canına.
1: Gitti. Resmen gitti.
2: Dere üzerindeki 2 metrelik barajın temizlenmesi, tüm birikimlerini yatırdıkları bu yeni sığır çiftliği projesine giden yolu açıyor.
0: Baksana, su seviyesi neredeymiş?
2: Ancak başarıları, kunduz sorununu kontrol altında tutmalarına bağlı.
1: Artık yuvalarının yerini bulabiliriz.
0: Her yer kupkuru olmalı.
2: Bu da koloniyi tamamen temizlemek anlamına geliyor.
0: Hadi köprünün oraya bıraktığımız şu kapanı alalım da kuracak uygun bir yer bulalım. Artık su seviyesi düştüğüne göre nerede yaşadıklarını görebiliriz. Kapanı kurduğumuz an yakalamamız çocuk oyuncağı sayılır. Şuralarda mutlaka uygun bir yer vardır.
1: Hey, şuna bak Kit.
0: Vay, şurası çok iyi bir delikmiş.
1: Bence tam ortasına bir tane yerleştirelim. Önünü tamamen kapatmış oluruz.
0: Tam burası, işte bu onu yakalar.
1: Kesinlikle. Bu da işe yaramazsa hiçbir şey yaramaz. Sonra gelip bakarız. Zaten her halükarda barajı yeniden kurup kurmadığına bakacağız.
0: Bu da işe yaramazsa hiçbir şey yaramaz. Gelip kontrol ederiz. Zaten her halükarda barajı yeniden kurup kurmadığına bakacağız.
1: Patlatmak elle yıkmaktan 1000 kat daha iyiymiş.
0: Şimdi işe dönme zamanı. Yapacak çok şey var.
2: Alaska'da, Kodiak Adası'nın kuzey ucunda...
5: Vay canına, şuna bak.
2: Mike'ın başı belada.
5: Tam burada taze ay izleri var. Bu ayı tam buradan geçmiş. Bu eti hemen kampa götürüp bir ağaca asmam gerekiyor. Hadi çabuk gidiyoruz.
2: Ayılar insanlarla yüzleşmekten kaçınırlar. Ama bedava yemeğe de hayır demezler. Mike'ın kampa ulaşması için hala 1 kilometreden fazla yolu var.
5: Gözümü 4 açmış durumdayım. Ayı buralarda bir yerdeyse diye her an tetikteyim. Sessiz olmaya ve yavaş hareket etmeye çalışıyorum ama bir yandan da yol kat etmem gerek. Rüzgarın hangi yönden estiğine dikkat edip kampa güvenli bir şekilde varmalıyım. Ve işte son düzlük.

0: Artık kamptayım. Yapacağım ilk iş şu etleri çantadan çıkarıp yukarı asmak olacak.
1: Eti asmak bir ayının gelmesini engellemez ama çalmasını zorlaştırır.
0: Ön butlar gayet iyi durumda. Şunları yetişemeyeceği kadar yükseğe asmam gerek. Hepsini olabildiğince yukarı çekeceğim. Umarım bir ayı gelirse, alsa bile sadece bir parçasını alabilir. Bu keçi için çok emek verdim. Tamamını bir ayıya kaptırmak isteyeceğim en son şeydir.
1: Mike gün ağarırken yola koyulacak. Ancak o zamana kadar avının başında nöbet tutması gerekiyor.
0: Günün ganimeti bunlar. Son iki günde büyük bir iş başardığımı hissediyorum. Kışın geri kalanı için yeterli etim olduğundan beni çok iyi hissettiriyor. Yorucu oldu ama her dakikasına değdi. Evet. Güzel değil mi? Sen bir tanesin. Aferin kızma.
1: Şimdi Wyoming, Wind River dağlarındayız.
2: Neredeyse bitti.
1: Josh Kirk, bizon sürüsüne saldıran yırtıcılara karşılık vermek için haftalardır bekliyordu. Ve şimdi evine değerli bir ödülle döndü.
3: Vay canına.
2: Evet, işe yaradı.
3: Evet.
2: Öyle değil mi?
1: Josh ve eşi Bonnie bu sağlıklı kurdu işleyerek $1000 bir kazanç elde edecekler.
3: Dışarıdayken başka bir tane gördün mü?
2: Orası tam bir cehennem gibiydi.
3: Kurtlar aslında görkemli ve güzel hayvanlar. Hepimiz gibi onların da bu dünyada bir yeri var. Bunu söylemekten keyif almıyorum ama o yer bizim bizon ağalımız değil. Çiftliğimizi ve hayvanlarımızı rahatsız edecek bir kurdun eksikliğini bilmek güzel bir duygu aslında.
2: Buradan ve şuradan keseceğiz. Şöyle bir eline kesik atıp sonra etrafından dolanarak aşağı doğru çekeceğiz. Tamam mı? Başlıyoruz. Umarım bu bizon kaybımızın bir kısmını telafi eder. Bu hayat benim çocukluk hayalimdi. Şimdi buradayım ve bu hayali yaşıyorum. Bazen çok fazla zorlukla karşılaşıyorsunuz. Bazen her şey size karşıymış gibi görünüyor. Ama hayatta kalmanın ve başarılı olmanın tek yolu her sabah her türlü zorluğa göğüs gerip mücadele etmektir. Bence harika görünüyor. Vahşi doğada hayatta kalmak hiç bitmeyen bir savaş.
1: Dağ adamlarının bir sonraki bölümünde.
4: Ödeme tarihim hızla yaklaşıyor. Birkaç gün içinde 15 bıçak bitirebilirsek iyi olur. Hay aksi. Bunu çok yükseğe koymuşuz.
5: Sanırım bu çiftliğin çok yakınında bulduğum yavrulu ikinci dişi. Aman tanrım. Şuna bak, görüyor musun? Bu bir yavru.
6: Maceraya hazır mısın? Nehrin kıyısında kulübe yapacak bir çiftçinin tüm malzemelerini taşımak için işe alındık. Şurada bir kaya var. Kaç, dikkat et. Tehlikeli. Olamaz. Güvenli değil.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak, bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz. Hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McLean'in arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smalls Cock 2.0 ve çalışıyor.

0: 16. 16
1: neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş, fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Paul'le olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McKay, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen.

0: programımızın bu bölümünde. Döşeme ustası Greg bir İngiliz mücevherine dikkatle yaklaşıyor.
1: Biraz çekiniyorum. Aslında çekinmemem gerek.
2: Ah hadi.
0: Yaldız ustası Ruth bir aynayı güzelleştirmek için biraz sertleşiyor.
2: Bu kesinlikle çöpe gidiyor.
0: Ve tilt uzmanı Mark sürprizlerle dolu klasik bir makineyle mücadele ediyor.
3: Şunu açalım.
0: Restorasyon her başarılı antika şirketinin olmazsa olmazıdır. Bu yüzden her antikacı zanaatkarlardan oluşan bir orduya güvenir.
1: Eski elimden kayarsa on binlerce dolara mal olabilir.
0: Bu ustalar toplamda bir asırlık tecrübeye sahipler.
2: Bu iş her zaman böyle yapıldı.
4: Çok hoş görünüyor. Hep böyle şeyleri bulursun.
0: Ve antikacıların unutulmuş hurdalarını.
1: Bu gerçekten olağanüstü.
5: Benimki de böyle olmuştu.
2: Hey Alex.
0: Aranan hazinelere dönüştürüyorlar.
5: Vay canına, harika. Birini daha çöpten kurtardık.
0: Staffordshire'ın Lee kasabasında Ruth Tappen yaldızlı antikaları ustalıkla restore ediyor. Ruth'un bu konudaki şöhreti Karen Sparks'ı Dorset'ten buraya kadar getirdi.
6: Merhaba Ruth.
0: Ruth'un restore etmesini istediği bu sihirli parça çoktan atölyeye geldi.
2: Bu devasa parçayı iki kişi teslim etti ve bir an önce neye benzediğini görmek istiyorum.
6: Epey büyük. Bakmak ister misin?
2: Tamam, bakalım o zaman.
6: Oh,
2: Tanrım.
6: Hiç böyle bir şey görmüş müydün? Ben görmedim. Gösterişli değil mi?
2: Çok büyük bir ayna.
6: Evet. Sanırım 1800'lerde yapılmış.
2: Bence bu ayna farklı parçalardan oluşuyor. Bu panel epey eski. Aşağı yukarı 1700'lerde yapılmış olmalı. Nereden çıkarılmış ya da çerçeve mi yoksa mimari bir panel mi bilmiyorum. Bunlar 18. yüzyıl sonları, 19. yüzyıl başlarına ait olabilir. Evet, kesin olarak tarih verebileceğim tek parça cam. Çünkü bu güzel civa camlarını 1860 yılında yapmayı bıraktılar.
0: Bu antik parça cam, civa ve tenekeyle kaplı. Bunun gibi değerli ürünler yıllar boyunca İtalya'da aynanın boyutunu kısıtlayan üfürme camdan yapıldı. 17. yüzyılın sonunda Fransızlar büyük aynaların yapılmasını sağlayan bir teknik geliştirdiler. Ve bu aynalar aristokratların evlerini süsledi. Günümüzde büyük antika civa camlar yüksek fiyatlara satılıyor. Ama bu aynanın çerçevesi orijinal değil. Farklı tarzları ve dönemleri yansıtıyor.
2: En zor kısmı ayna iki parçadan oluşuyormuş gibi tüm parçaların birbirine uymasını sağlamak
6: evet.
2: Olacak. Ama uyum sağlamak için yapılması gereken çok şey var. Çünkü birçok parçası eksik.
6: Evet, bazı eksik parçalar bende var. Belki bunları eski yerlerine takabiliriz.
2: Evet, bu işimize yarayabilir.
6: Kurtulmak istiyorum.
2: Sprey boyayla boyanmış.
6: Çıkartmak istiyorum ama aynı zamanda sana bir şey göstermek istiyorum. İşte bu görüntüyü istiyorum. Patinası hoşuma gitti. Mümkünse farklı boya renklerinin görünmesini istiyorum.
2: Sanırım buradaki boyanın bir kısmı orijinal. Kırmızı ama altında mavi var.
6: Evet.
2: O yüzden tüm boyayı soymak zorunda kalabilirim. Ama şu ikisinin uyuşması için bir yol bulmam gerek.
6: Tamam.
2: Yani çekiç ve keski kullanabilirim.
6: Tamam. Özellikle şu parçalar.
2: Evet, onları mutlaka çıkaracağım.
6: Ne istersen yapabilirsin Ruth. Bunu senin yetenekli ellerine bırakıyorum.
2: Ne kadar aldın?
6: 2000 pound verdim. Çok uyguna geldi.
2: Sadece şu ayna için bile değer.
6: Kesinlikle.
2: Evet.
6: Ruth 5 dakikada parçadaki tüm kusurları fark etti. Tamam,
2: tamam.
6: O zaman bunu sana bırakıyorum. Haberleşiriz.
2: Tamam.
6: Bol şans.
2: Teşekkür ederim.
6: İşini çok iyi biliyor. İyi bir iş çıkaracağına eminim.
0: Ruth birkaç gün sonra çalışmalara başlıyor.
2: Güzel bir civa camın çevresinde büyük bir çerçeve var ve camı korumam gerekiyor. Zarar vermek istemiyorum. O yüzden çerçeveyi çıkaracağım. Çok büyük olduğu için yukarı çıkaramıyorum. O yüzden burada yapacağım.
0: Ağır çerçeve çıkarıldıktan ve masanın üzerine konulduktan sonra üzerinde çalışmaya başlayabilir.
2: Çerçeve normal bir şekilde yapılmadığı için aralarda gömülü kalmış vidalar gibi küçük sürprizlerle karşılaşıyorum. Bu gerçekten çok sinir bozucu. İşte bakın.
0: Bazıları 200 yıllık, bazıları modern, uyumsuz parçaları çıkarmak günün büyük kısmını alıyor.
2: Sonunda. Çok çirkin bir parça. Kesinlikle çöpe gidiyor. Attım gitti. Üzerinde ikizler yazıyor. 5 numara şurada. Sanırım birleştirirken emin olamamışlar. Ama şu parçaya bakıyorum da ilginç bir şekilde üzerinde farklı bir parçaya ait izler var. Yani bu ikili parça takılmadan önce burada başka bir şey varmış. Tanrım, bu ayna tam bir yapboz çıktı.
0: Cambridgeshire'in Swavesey köyünde çalışan Mark Squires, pinball ya da tilt olarak bilinen masalar üzerinde çalışıyor. Yaptığı çalışmalarla Dr. Pinball ismini alan Mark'ın bugün ameliyat masasında yeni bir hastası var.
7: Yeni bir pinball makinesi teslim edildi. Daha önce hiç çalışmadığım Serkan adında bir antikacı gönderdi.
0: Londra'da çalışan antikacı Serkan Yumakçı bu mesleğe küçük yaşlarda sıfırdan başlamış. 10 yıldır yüzyıl ortası mobilyalar ve sanatsal objeler satıyor. Özellikle renkli ve sıra dışı endüstriyel tasarımlarla ilgileniyor.
8: Bu parçanın epey işi var. O yüzden ondan anlayan bir uzmanın yapması gerek. Ancak bu işi bilen birinin ellerinde düzelebilir. Sen Mark olmalısın.
7: Memnun oldum Serkan.
8: Ben de. Teslim ettiler mi?
7: Evet, hadi gel.
8: İçeride mi?
7: Bana bu makinenin bir klasik olduğunu söyledi. Bu biraz ilginç çünkü genelde bir antikacı bana böyle söylediğinde ya gerçekten klasik bir pinball masası ya da çirkin bir şey çıkıyor. İşte burada. Teslim ettiler.
8: Sence ne olabilir?
7: Pinball makinesi olabilir.
8: O zaman bakalım.
7: Evet, hadi açalım o zaman. Oh, bu flash.
8: İyi oyun mudur?
7: Eğer nostaljik bir şey arıyorsan ki bu aralar çok moda, bundan daha iyisi olamaz.
8: Evet. Makineyi aldığım adam üzerinde biraz çalışmış ve restorasyon yapmış.
7: Bir restorasyon uzmanı olarak bunu duymak pek hoşuma gitmiyor.
8: Makineyle birlikte bir kutu geldi mi?
7: Tamam. Bu mu?
8: Evet, bu.
7: Tamam.
8: İyi görünüyor. Bağırsaklarını koymuş.
7: Sen buna iyi mi diyorsun?
8: Eminim bunları düzeltebilirsin.
7: Hayır, hiç sanmıyorum. Kutuya geri koyalım.
8: Beni korkutma.
7: Aa, dostum, bu kablolar çok yıpranmış görünüyor. Çok kötüler, çok kötü.
8: Peki, tamam.
0: 1979 yılında piyasaya sürülen Flash marka masalar bu alanda çığır açıcı olarak kabul ediliyor. Chicago'lu firma Williams tarafından mikroçipler kullanılarak geliştirilen bu makine, sürekli yanıtlanan ışıklarıyla oyuncular için fazladan heyecan yaratıyordu. Ve günümüzde koleksiyoncular tarafından hala tercih ediliyor.
8: En çok hoşuma giden şeylerden biri oyun alanındaki resimler oldu. Ama yakından bakınca çok yıpranmış görünüyor. Top buradan geçer mi bilmiyorum.
7: Epey kötü pullanmış. Aynı şeyin tekrar etmesinden gerçekten korkuyorum.
8: Peki nasıl kurtarılabilir?
7: Tek bir çözümü var ki bu hoşuna gitmeyecek. Buna uygun aynı döneme ait başka bir oyun sahası bulmalıyız.
8: Tamam, doktor sensin.
7: Ne kadar aldın?
8: 700 verdim.
7: Aa, hiç fena değil. Açıkçası bunun altında ne var merak ediyorum. Tabii çıkarmadan bilemeyiz.
8: Tamam o zaman, bunu sana bırakıyorum. Sen işini bilirsin. Bir dahaki sefere kadını yanarken görmek istiyorum. Makineyi alırken daha önceden restore edilmiş olmasının Mark için daha avantajlı olduğunu düşünüyordum ama bu pek hoşuma gitmedi. Çünkü restore eden kişi makineye hasar verdi mi bilmiyoruz. Ama açıkçası elinde yedek parçalar olduğu sürece hiçbir sorun yok.
0: Mark Serkan gider gitmez çalışmaya başlıyor. Hasarın ne kadar büyük olduğunu görmek istiyor.
7: En son 13 Ocak 1983 yılında test edilmesi beni rahatlattı. Umarım 13 uğursuz gelmez. Tamam, şunu açalım hadi. Ana bilgisayar kartı yok. Sürücü yok. Ayrıca şuradaki kartın erimiş olduğunu görebiliyorum. Evet, gerçekten, gerçekten korkunç.
0: İncelemeye devam eden Mark.
7: Ve şuna bakın.
0: Masanın neden çalışmadığını gösteren bir sebep daha buluyor.
7: Kilit çubuğunun içi tamamen paslanmış durumda. Muhtemelen nemli bir ortamda bulundu ve o yüzden üzerindeki boya pullandı. Oyun sahasının hasar görmesinin nedeni de bu. Şimdi buradan şunu kaldıralım. Şunu itelim. Ve çıkaralım, evet. Aha, kartlar burada. Güzel. Eksik bilgisayar kartları buradaymış. İşte şimdi gerçekten çok mutlu oldum. Şunları köşeye koyalım. Ses kartı hala üzerinde. Bu gerçekten iyi bir haber. Neyse ki kartların hepsi tamam. Yani bu şu demek oluyor. Durmuş kalbi tekrar çalıştırabiliriz.
0: Hayat belirtisi bulmaya çalışan Mark yeni bir güç kablosu takıyor.
7: Benim için en önemli olan şey elektronik bağlantıların sağlam olması. Tüm projenin kilit noktası bu. Bağlantıların sapasağlam olması gerek. Çünkü bu makine mühendislerin çalıştığı bir oyun salonuna değil, birilerinin evine gidecek ve çocuklarıyla birlikte ailecek oynayacaklar. O yüzden düzgün çalışması gerekiyor. İşte başlıyoruz. Hiçbir şey olmadı.

0: Staffordshire'deki atölyesinde çalışmaya devam eden Root, devasa çerçeve üzerindeki karmaşık parçaları çıkardı. Ancak hepsi süreçten sağlam çıkamadı.
1: Burada bir yığın parça var ve kullanmayacağım için kendimi kötü hissediyorum. Ama aynanın güzel görünmesini istiyorum ve bunlarla güzel görünmüyor.
0: Root'un kullanacağı parçalar sarı sprey boyayla kaplı ve boyanın sökülmesi gerekiyor.
1: Ah, bu çok tatmin edici. Tamamını soymam gerek. Umarım hepsi bunun gibi büyük parçalar halinde çıkar. Bunun gibi düz parçalar çok kolay ve çabucak çıkarılabiliyor. Evet, bu çok çabuk çıktı.
0: Dekoratif parçalar çıkarıldıktan sonra artık genel tasarıma uydurmanın bir yolunu bulması gerek. Root yardımcı olacak birkaç ipucu buldu.
1: Önce şu iki parçayı çıkarıp şundan kurtulmam gerek. İşte şimdi... Yaldızın üzerindeki izlerle tamamen uyuşuyor ve aşağıdaki bölüm alttaki dekorasyona uyuyor. Yani ikizler eskiden aşağıdaymış. Eğer ikizleri buraya koyarsam, yukarıya ne koymam gerekecek? Bunu bir düşünmem gerekiyor.
0: Root boşluğu doldurmak için çerçeve planının genel planına uygun yeni bir bölüm yapmaya karar veriyor.
1: Burada uygun bir kalıbım var. Gayet büyük bir kalıp. Ellerimizi biraz kirleteceğiz. Umarım kalıp boşluğu dolduracak kadar büyüktür. Büyük kalıba ihtiyacım var. Pekala, kıvam tutmaya başladı. O yüzden alçıyı kalıbın içine dolduracağım ve sonra parmaklarımla düzelteceğim.
0: Root alçıyı daha da güçlendirmek için alçıya batırılmış kumaşlar kullanıyor.
1: Alçıyı desteklemem gerek çünkü oldukça hassas. Ama bu parça onu güçlendirecek. Kalıptan çıkarmadan önce kurumasını bekleyeceğiz.
0: Alçı birkaç saat sonra kuruyor ve Root dekoratif şeklin yeterince büyük olduğunu görebiliyor.
1: Aynayı kaldıramıyorum çünkü parçalar hala takılmadı. O yüzden masanın üstüne çıkıp genel olarak nasıl görüneceğini bakmam gerekiyor. Çiçekli parçalarla birlikte melek başının yüksekliği gayet uygun görünüyor. Her şey dengede.
0: Üst kısmı halledildikten sonra bile çerçevede hala pek çok boşluk var. Ve Root'un kalıp koleksiyonundaki hiçbir parça uygun görünmüyor. Yaratıcılığını kullanmalı.
1: 20 yıldır bu işi yapıyorum ve elime hiç böyle bir ayna geçmedi. O yüzden geçmişe bakıp o zaman ne yapmıştım diye düşünemiyorum. Çünkü hiç yapmadım. Farklı bir şeyler düşünmem gerek ve şu anda tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Cambridgeshire'deki usta Mark, 70'li yılların sonundan kalma klasik bir makine üzerinde çalışıyor.
2: Şu kablolar buradan geçiyor.
0: Birçok testin ve kontrolün ardından elektrik sorununu çözmeyi başardı.
2: Arka taraftaki ana kabloların hepsini çıkardım çünkü çalışmayacaktı. Ama şimdi açıyoruz ve işte böyle. Evet.
0: Birkaç yeri aradıktan sonra hasarlı oyun sahasının yerine mükemmel durumdaki yenisini buldu.
2: Masayla gelen parçadan farklı olarak bunun boyası gerçekten çok iyi görünüyor.
0: Bunda ziller ve hedefler eksik. O yüzden Mark, Serkan'ın eski masasındakileri kullanacak. Ama önce resmin güzelce temizlenmesi gerek.
2: Deterjanla güzelce yıkayacağız. Bu yüzeydeki kirleri çıkaracak. Oyun sahasının üzerinde hiçbir şey olmadığı için her yerini detaylı bir şekilde temizleyebiliyorum. Bu işi normalde yaptığımın tam tersi sırayla yapıyorum. Genelde önce masayı çalıştırırım, sonra temizlerim. Ama bu durumda kendi temizleme kitimizi kendimiz yapmak zorunda kaldık. Oyun sahasını taktıktan sonra alttaki elektronik bağlantıları yapmam gerek. Bu tahtanın üzerinde tüm bağlantılar zaten var. O yüzden nazikçe kaldırıyoruz ve masa örtüsü numarasını yapıyoruz. İşte böyle. Evet. Önemli olan özen göstermek. Şaka bir yana, oyun sahasındaki elektronik bağlantıların hepsi tamam. Şimdi en alttan başlayıp yukarıya doğru devam edeceğim ve bu sırada kabloları çözüp yeniden takacağım. Burada kilit nokta, hepsine ait olduğu yerlere doğru bir şekilde takmak.
0: Yeni oyun sahası temizlendikten ve altındaki kablolar güzelce yerleştirildikten sonra Mark bu sefer eski masadan çıkardığı parçalara odaklanıyor.
2: Bu parçaları temizlerken bazen sadece sünger yeterli olmuyor. Üzerinde 40 yıllık kir birikmiş durumda. O yüzden ultrasonik temizleyici kullanmamız gerekiyor. İçinde sadece biraz su ve deterjan var. Parçaları makinenin içine koyuyoruz ve su içindeki ses dönüştürücülerle çalkalanıyor. Başka bir de işte ultrasonik olarak titreşiyor ve kirleri temizlemiş oluyor. Evet, bitti. Şimdi sepeti çıkarıyorum. Bu parça daha 25 dakika önce kahverengiydi ve şimdi gördüğünüz gibi tertemiz oldu.
0: Temiz olsalar da bazı parçaların tamir edilmesi gerek.
2: Bu parça plastikten yapılmış. Atmak istemiyorum ve aynı zamanda yenisini Amerika'dan getirmek de istemiyorum çünkü çok zaman alacak. Onun yerine sadece biraz yapıştırıcı ve evden çaldığım bir miktar karbonatla tamir edeceğim ve yeni gibi olacak.
0: Mark iki temiz parçayı tutkalla yapıştırarak başlıyor.
2: Sadece yapıştırıcı kullanmak da yeterli. Ama biraz karbonat ve biraz da tutkal kullanarak çok daha iyi bir hale getirebiliriz. Çok daha iyi.
0: Karbonat yapıştırıcının hızlı bir şekilde kurumasını sağlayarak güçlü bir bağ yaratıyor.
2: Yapıştırıcı zaman geçtikçe sertleşecek ve kırık parçayı sağlamlaştıracak. Bitti bile. Yeni gibi oldu.
0: Ama bu eski makinenin tekrar çalışması için aşılması gereken başka engeller var. Staffordshire'daki yaldız ustası Ruth, antika ayna çerçevesinin üzerindeki eksik parçaları doldurmanın yollarını bulmaya çalışıyor. Klasik dekorasyonlu parçalar bulması gerek. Ama kalıp koleksiyonunda uygun bir şey olmadığından doğaçlama yapmaya karar veriyor.
1: Atölyemin üzerinde çok güzel bir ahşap dekorasyon var. Çerçeveye çok uygun olacağını düşünüyorum. Şimdi bu meyve parçalarının üzerini silikonla kaplayarak kalıp yapmaya çalışacağım. Şuradaki iki eriğin kalıbını alacağım. Macun silikon böyle işlerde çok kullanışlı ama çok çabuk kuruyor. Aynayı aldığımda atölyemin tabelasından kalıp çıkaracağımı hiç düşünmemiştim. Çıkarmadan önce en az 20 dakika sertleşmesini beklemem gerek.
0: Silikon kuruduktan sonra Ruth bir sonraki aşamaya geçebilir.
1: Evet, şimdi içlerine kompo koyabiliriz. Kompo, çerçeve dekorasyonu için kullanılan geleneksel bir malzemedir. Hayvansal tutkal, reçine ve toz kireç karışımından oluşur ve ısıttığınız zaman yumuşar ve kalıbın içine konulabilir. Bence bundan kornukopya yapsak çok güzel olabilir.
0: Kornukopya, hasat meyvelerinden oluşan stilize edilmiş bir boynuzdur.
1: Bu kornukopyada sadece meyve olmasını istemiyorum. Aynı zamanda birkaç yaprak ve biraz da buğday olmasını istiyorum. Neyse ki elimde çok güzel bir buğday kalıbı var. O yüzden buğday demetlerinin kalıbını çıkaracağım.
0: Sadece 20 dakika sonra çalışmasının meyvelerini alıyor.
1: Çok hoş görünüyor. Bence bunlardan çok güzel bir kornukopya olacak.
0: Tüm bileşenleri bir araya getiren Ruth, fikrinin işe yarayacağını görebiliyor.
1: Tek sayılarla çalışmak, çift sayılarla çalışmaktan her zaman daha iyidir. Bilmiyorum, sanki tek sayılarla çalışırken her şey daha iyi gidiyor. Bir sürü üzüm kullanmak istiyorum. Hatta üzümler aynaya doğru dökülebilirler. Yerlerini yerleştirmeden burada güzel görünmesini sağlayabilirsem, çerçeveye zarar vermeden istediğim gibi değiştirebilirim. Ama genel olarak böyle olacak. Ortada büyük bir meyve ve çerçeveye doğru düşen üzümler. Bundan biraz daha dolu olacak. Ama genel olarak memnunum.
0: Ama bu çerçeve tekrar asılmadan önce yapılacak daha çok iş var.

0: Döşeme ustası Craig Hughes, Colvin Day Dekatölyesi'nde çalışıyor. 30 yıldır antika mobilyaları restore eden Craig'in elinden şimdiye kadar pek çok şey geçti.
1: Merhaba dostum.
2: Merhaba.
1: Bakıyorum teslim edilmiş.
2: Evet.
0: Bugün antikacı Drew Pritchard ona gerçek bir İngiliz mücevheri getirdi.
1: Bu harika durumda çok nadir bir parça. Tam olarak istediğim gibi. Howard & Sons. 20. yüzyılın başında yapılmış. Fas kırmızısı deri. Dünyanın en iyi koltuklarından biri.
2: Güzel görünüyor.
1: Harika görünüyor ama çok işi var. İçeri alalım mı?
0: Londra'daki Howard & Sons şirketi 1820 yılında kuruldu. Zanaatkarlıkla kaliteden taviz vermeden ürettikleri parçalarla ünlendiler. Bu koltuk 1920'li yıllarda en iyi fas derisiyle kaplandı ve restore edildikten sonra değerli bir parça olacak.
1: Bana sorunları anlat bakalım.
2: Yayların üzerindeki bağlar kopmuş ve yıpranmış. O yüzden yayların tekrar bağlanması gerekecek ki bu çok büyük bir iş. Çünkü koltuk aşağıdan çerçeveye bağlanıyor ama dışarıdan derinin arkasında yer alıyor. O yüzden bunun soyulması ve çıkarılması gerek ki oturma yerini çıkarabileyim.
1: Vay canına. Şaka mı ediyorsun?
2: Bilmiyorum. Bu büyük bir iş.
1: Peki yastığı başka bir şeyle değiştirebilir misin?
2: Evet, buna uygun bir kaplama bulabilirim. Ama diğer yastığa benzetmek için biraz eskitmem gerekecek.
1: Ama diğerine tamam mı?
2: Peki.
1: Craig'in işini ustalıkla yapacağına eminim ama ki bu büyük bir ama bu projede hata yapamayız. Yani bir şey yaptıktan sonra geri alamayız. Sadece bir şansımız var. O yüzden doğru yapılması gerek.
0: Koltuğun yaşı ve değeri Craig'in işini zorlaştırıyor.
2: Keskiyi elimden bir kere kaçırırsam Drew binlerce pound kaybedebilir.
0: İçteki yaylara ulaşmak için arka panelin hassas derisinin üzerindeki raptiyeleri daha fazla hasar vermeden çıkarmalı.
2: Biraz çekiniyorum. Aslında çekinmemem gerek ama başlıyoruz. Neler olacak göreceğiz. Dikkatli olmam gerek. Çok gerginim.
0: Craig'in ilk incelemeyi yapacak kadar raptiye çıkarması saatlerini alıyor.
2: İşte ben de bunu arıyordum. Bir bakalım. Evet. Rayın bağlı olduğunu umuyordum. Çünkü çok aşağı inmek istemiyordum. İşte tam şuradan içeri girmem gerek.
0: Ama sorunlu yaylara güvenli bir şekilde ulaşmak için daha yüzlerce raptiye sökmeli. Cambridgeshire'daki usta Mark, antikacı Serkan için 70'li yılların sonundan kalma Flash marka bir oyun masasını hayata döndürmeye çalışıyor. Mark, yanlardaki Chrome Rider'ı düzeltirken...
3: İşte şimdi dümdüz oldu.
0: Serkan, Güney Londra'daki Croydon'a geldi. Burada farklı dönemlerden pek çok makine ev sahipliği yapan bir kulübün kurucusu Matt Wins adlı koleksiyoncuyla buluşacak.
2: Bir parçayı müşteriye satmadan önce hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Sattığımız şeyin tarihini bilmek zorundayız. Ben de bunu öğrenmek için geldim. Sen Matt olmalısın.
3: Evet, memnun oldum.
2: Ben de öyle. Burası çok güzelmiş.
3: Çok teşekkürler.
2: Bu işi sevdiğini görebiliyorum. Burada kaç tane makine var?
3: Şu anda kulüpte 60 tane makinemiz var. Bir tane bozuk makineyle başladım. Onu tamir ettim ve çok hoşuma gitti. Bir baktım hobi olarak başlayan şey kontrolden çıkmış.
2: Şu anda elimde restore ettirdiğim bir makine var. Sana göstereyim. Bakalım ne düşüneceksin?
3: Aa evet, Williams'ın Flash oyunu. 70'lerin sonlarında çıkmıştı. Bu oyunda ciddi yenilikler yapıldı ve tüm zamanların en çok satan oyunu oldu. O çok popülerdi.
2: Bu makineyi özel yapan şey neydi?
3: Steve Ritchie adında bir adam tarafından Williams için yapılan ilk tasarımdı. Çok hızlı bir tasarımdı ve aynı zamanda arka planda ses olan ilk oyunlardan biriydi. Sesler yavaş yavaş yükselerek gerginliği ve heyecanı arttırıyordu ki bu o dönemde arcade oyunları için çok yeni bir şeydi. Gerçekten çok yeniydi. Steve Ritchie en iyi pinball tasarımcılarından biridir. Burada birkaç oyunu var. Görmek ister misin?
2: Evet, isterim.
3: Tamam, gidelim. Bu oyunun adı High Speed. en iyi sivrici tasarımlarından biridir. Bu oyuna dönen lamba kullanarak flaşa benzer gerçek bir görsel deneyim kazandırdı. En sevdiklerimden biridir.
0: Steve Ritchie'nin oyunları o kadar hızlıydı ki akıcılık kralı olarak anılıyordu. Üçüncü kolun kullanımı hızı daha da arttırıyordu. Bilgisayar tarafından üretilen sesler ve ışıklar ilk defa Flash adlı oyunda kullanıldığından Serkan'ın oyununun çok talep görmesi mümkün.
2: Harika. Bu makineyi ne kadara satabilirim?
3: Flash gibi bir oyunu 1200-1250 arasında satabilirsin ama restore edilmişleri 2000'e kadar çıkabiliyor.
2: Bu çok hoşuma gitti. Buna bayıldım. Çok teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Kendine iyi bak.
2: Makinenin tarihini öğrenmek benim için çok önemli. Sattığım her şeyin tarihini mutlaka araştırırım. Bu satışı kolaylaştıran bir şey. Matt 2000 pound'a satabileceğimi söyledi.
0: Colvin Bay'de Craig Drew'un getirdiği 20'lerden kalma Howard marka koltuğun yaylarına neredeyse ulaşmak üzere. Hassas fas derisini koltuğun iç kısmına ulaşacak kadar dikkatle soydu.
2: Gördüğünüz gibi epey yıpranmış.
0: Ama yaylara ulaşıncaya kadar ne kadar işi olduğunu bilmesi imkansız.
2: Kumaşı kaldırır kaldırmaz bazı yayların yamulmuş olduğunu görebiliyorum. Bunun nedeni yayları birbirine bağlayan bağcıkların bir kısmının kopmuş olması. O yüzden yeniden bağlanmaları gerek ki aynı anda çalışabilsinler. O yüzden şimdi sicimleri çıkaracağım ve hepsini yeniden bağlayacağım.
0: Yaylı koltuklar ilk olarak Victoria döneminde yayların topaklı ve sıkıştırılabilir elyaf dolguların yerini alması veya eşlik etmesi için geliştirilmiştir.
2: Şimdi yayları birbirine bağlamam gerek. O yüzden bir uçtan diğer uca doğru sıralar halinde bağlayacağım. Böylece her yay yakınındaki yaya dört noktadan bağlanmış olacak.
0: Yayların birbirine bağlanması tek bir ünite olarak çalışmasına yol açacak. Böylece üst düzey konfor ve yıpranmalara karşı koruma olacak.
2: Yayları birbirine bağlarken doğru gerginliği yakalamak çok önemli. Önden arkaya ve yandan yana tüm yayları bağladım. Şimdi bir çay molası vereceğim çünkü yapacak daha çok iş var.
0: Rick kasabasındaki yaldız ustası Root, antikacı Karen için yeniden tasarladığı antika çerçeveyi monte ediyor.
4: Umarım bu parça buraya sığar.
0: Detaylı bir araştırmadan sonra sonunda orijinal parçaları doğru olduğunu düşündüğü yerlere takıyor.
4: Bu püskül her nedense trompetin bir parçası gibi görünecek şekilde yapılmış ama aslında bu kurdelenin ucuna gelmesi gerek.
0: Ruth'un görevi uyumsuz dönem ve tarzları yansıtan bu karışımı düzeltmekti. Oyma ve kalıp parçalar yerlerine konduktan sonra şimdi tek bir ünite gibi görünmesi için çerçeveyi dekore ediyor. Bu zorlu bir iş. Antikacı Karen orijinal mavi rengin ve patinanın korunmasını istedi. Ama Ruth ayrıca biraz geleneksel yaldızlama düşünüyor.
4: Bu 23.75 karat altın. Çok güzel bir rengi var. Karat düştükçe renk değişir ve renk uyuşmazlığı ortaya çıkar. Altını alırken büyük bir kısmının fırçanın kıllarının üzerinde toplanmasını istiyorum. Altının fırçanın altından sarkmasını istemiyorum. Bu şekilde fırçadan düşürmeden çok daha iyi kontrol edebiliyorum. O yüzden tekniğin kusursuz olması gerekiyor.
0: Fazladan yaldız çerçeveyi bütünleştirebilir ya da daha karmaşık görünmesine yol açabilir.
4: Bu beni çok yoracak. Doğru yapmam gerek.
0: Saatler süren çalışmanın ardından Ruth sonucu görmesi için Karen'i çağırdı.
5: Merhaba.
4: Merhaba.
5: Nasılsın?
4: İyiyim, sen nasılsın?
5: İyiyim, seni görmek güzel. Uzun zaman oldu değil mi?
4: Birkaç hafta oldu.
5: Evet.
4: Umarım yaptığım şeyi beğenirsin çünkü birkaç değişiklik yaptım.
5: Harika, hadi görelim o zaman. Bakalım nasıl olmuş. Aman Tanrım. Sen, ah, etkilendim.
4: Bu iyi bir tepkiydi.
5: Ne yaptın? Harika olmuş.
4: Üzerindeki boyaları soydum, çerçeveyi çıkardım ve ikizlerin aslında aşağıda durması gerektiğini fark ettim.
5: Evet, tabii. Yani hatırladım.
4: Eskiden yukarıdaydılar.
5: Evet, öyle, öyle.
4: Evet. İkizler yukarıdayken aynanın üstü dümdüzdü ki bunun gibi büyük bir aynada düz dekorasyon olmaz. Her zaman ortada bir parça bulunur ve köşelere doğru uzanır. O yüzden yukarı büyük bir melek kafası koydum.
5: Yeni?
4: Evet. Evet. Bir kornukopya yaptım.
5: Bir dakika, bunu sen mi yaptın?
4: Evet, evet.
5: Bu senin tasarımın.
4: Evet.
5: Kesinlikle muhteşem.
0: Bu ayna ilk geldiğinde çerçeve uyumsuz tarzlardan oluşuyordu. Parçalar eksikti ve yaldızlar kalın bir sahte boyayla boğulmuştu. Ruth boyayı soyarak alttaki detaylı oymaları ve yaldızları ortaya çıkardı. Parçaları tekrar düzenledi ve yeni parçalar ekledi. Ve aynaya akıcı bir dekorasyon kazandırdı. Titizlikle yaptığı yaldız çalışması ve ek dekorasyonlarla çerçeve mükemmel oldu.
5: İşte istediğim etki bu.
4: Boyayı kazıdığımda altında mavi boya vardı ve o yüzden bütünlüğü sağlamak için çerçevenin üstünü, evet, ve yukarıyı, aşağıyı maviye boyadım.
5: Vay canına, gerçekten çok ama çok yakışmış. Sanırım sana söylemiştim, bu parçayı 2000 pound'a satın aldım ama şimdi böyle bir restorasyondan sonra yaklaşık 12 bine satabilirim, değil mi?
4: Harika, o zaman işimi, evet, yaptım diyebilirim.
5: Evet, 12 kesinlikle. Olağanüstü bir iş çıkarmışsın.
4: Beğendiğine gerçekten çok sevindim.
5: Birini aldırmaya göndereceğim.
4: Harika.
5: Tamam, bir kez daha çok teşekkür ederim.
4: Rica ederim, benim için zevkti.
5: Peki, sonra görüşürüz, seni arayacağım.
4: Daha küçük bir şey olsun lütfen.
5: Tamam, anlaştık. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.
4: 2 hafta sürdü ama sonunda istediğim sonuca ulaştım. Ve Karin sonuçtan çok memnun kaldı.

0: Gallerin kuzeyinde döşeme ustası Craig, Drew'un getirdiği koltuk üzerinde çalışıyor. Yayları tamir etmeyi bitirdikten sonra hasarlı deri yastık kılıfını değiştirmesi gerekiyor. Ama bir sorun var.
1: Drew bu koltuk hakkında çok kesin konuştu. Orijinal kılıflardan birinin kalmasını istedi. Orijinalde kullanılan deri Fas'tan geliyor. Ama yasalar yüzünden buraya getiremiyoruz. O yüzden orijinaline benzetmek için ham deri aldım. Ve onu kahverengi üzerine kırmızıya boyattım.
0: Craig yeni döşemeyi yapmakla işe başlıyor ve boyanmış ham deriyi işaretleyerek kesiyor.
1: Bu yastığın üstünü kestim. Sırada şeritler var.
0: Craig şeritleri yapmak için ince bir deri parçasının içine ip dikiyor ve kılıfa takıyor. Bu açıkçası işin kolay kısmıydı. Bir sonraki aşamada konfor alanından çıkması gerek.
1: Şu anda en büyük sorunum kılıfı eski göstermek. Çünkü orijinal yastığa mümkün olduğunca benzetmek zorundayım. Şimdi deri parçalarıyla bir deneme yapacağım.
0: Zımpara kağıdı genellikle döşemecilikte kullanılmaz ama Craig yeni derinin boyalı yüzeyine zımpara sürerek istediği eskitme etkisini yaratacağını umuyor.
1: Evet, bir kısmını zımparaladım. Şimdi orijinal yastıkla karşılaştırıp uyuşup uyuşmadıklarına bir bakacağım. Zımparaladığım için biraz rengi matlaştı. Yani işe yaramayabilir, çok koyulaşabilir ve eğer öyle olursa bir fikir bulup en baştan başlamam gerekecek.
0: Craig'in sorunu derinin orijinal kılıfla uyuşmasını sağlamak. Aradığı uyumu yakalayamazsa başka bir şey bulmalı. Howard marka koltuk Craig'in atölyesine büyük beklentilerle teslim edildi. Ve bugün Drew koltuğu almaya geliyor.
1: Gerçekten çok gerginim. Elimden geleni yaptım. Umarım beğenir.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Nasılsın?
1: İdare eder.
2: Bunun için çok uzun süre bekledim.
1: Biliyorum ama sana söz verdiğim şeyi yapamadığımı düşünüyorum. Yastıklar birbirine uymadı. Başaramadım. O yüzden sana iki tane yastık yaptım. Yeniden koymak için orijinalini tuttum.
2: Bakalım o zaman.
1: Sana yaptıklarımı anlatacağım.
2: Harika olmuş. Sıra dışı derecede iyi bir iş çıkarmışsın. Çok iyi olmuşlar. Çok iyi.
1: Eski derileri kullanmamız gerekiyordu.
2: Fas derisi.
1: Evet. Ama Avrupa Birliği yasalarına göre getirmemiz yasak. O yüzden bulamadım.
2: Zor iş. İşte bu noktada restorasyon daha da zorlaşıyor.
1: Evet. 100 yıl önce yapılmış ve yenisini bulamıyoruz.
2: Evet. Ama baktıkça daha da hoşuma gidiyor Craig.
0: Bu Howard marka koltuk ilk geldiğinde oturma bölümü kullanılmaz haldeydi. Craig kaliteli yay sistemini yeniden bağlayarak koltuğa rahatlığını kazandırdı. Ve orijinal yastık derisine tam uyan bir deri bulamadığı için iki yeni deri kılıfı yaptı. Ve saatler boyunca eskitmek için uğraşarak koltuğun kalanına benzemelerini sağladı. Ve ortaya bu sonuç çıktı.
2: Eğer deriyi bulabilseydik, satış fiyatında ciddi bir fark yaratacaktı ki başka bir yastık bulana kadar bence böyle kalması en iyisi.
1: Evet.
2: Ama şu haliyle de kullanılabilir ve muhtemelen satılabilir. Deriyi bulmanın zor olacağını biliyordum ama genel olarak çok teknik çalışmış ve mükemmel bir iş çıkarmış. Ayrıca yeni yastıklar kullanmaktan başka hiçbir seçenek yoktu. Tamam o zaman.
1: Tamam.
2: Bir ara aldırırım.
1: Tamam.
2: Teşekkür ederim dostum.
1: Görüşürüz. Bu piyasada çalışabileceğiniz en kaliteli parçalardan biri. O yüzden böyle bir projede çalışabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.
0: Cambridgeshire'deki Mark, antikacı Serkan'ın getirdiği flash oyun masasını restore ediyor. Dahili elektronik bağlantıları bitirdikten sonra kozmetik detaylar kalıyor. Krom parçaları temizledi, yanlardaki çelik rayları cilaladı ve bazı noktaları boyadı.
3: Şimdi ahşabın çatladığı yerlere veya ahşap döşemelerin üzerindeki yarıkların içine giren kirlere odaklanacağız. Kirleri silip temizleyeceğiz ve çatlakların içini boyayla dolduracağız. Amacımız ahşabın üzerindeki çatlaklara boya sürerek çizgileri ortadan kaldırmak. Boya kururken biraz siyah kullanacağız. Yağ bazlı boya kullanıyorum. Çatlakları gördüğüm yerleri bu şekilde boyayarak içlerini dolduruyorum. Boyayı sürdükten sonra açık renkli yerlerdeki fazlalıkları alıyorum ve sonra onları harmanlıyorum. Masayı cilaladığım zaman çizgiler bu kadar belirgin olmayacak ve kesinlikle çok daha iyi görünecek.
0: Mark işini bitirdikten sonra Serkan'ı arayarak masanın hazır olduğunu haber veriyor.
1: Biraz endişeliyim. Çünkü en son gördüğümde bir kutunun içindeydi. Mark'ı çok tavsiye ettiler. O yüzden bu işi yapabilecek tek kişinin o olduğunu düşünüyorum.
3: Sonra onları harmanlıyorum. Masayı cilaladığım zaman çizgiler bu kadar belirgin olmayacak ve kesinlikle çok daha iyi görünecek.
0: Mark işini bitirdikten sonra Serkan'ı arayarak masanın hazır olduğunu haber veriyor.
1: Biraz endişeliyim. Çünkü en

0: Ben de öyle.
1: Serkan'la ilk defa çalışıyorum. Umarım beğenir.
0: Bakabilir miyiz?
1: Elbette. Bakalım beğenecek misin?
0: Aman Tanrım. Bunun yeni olmadığından emin misin?
1: Değil.
0: Harika olmuş. Buraya getirdiğim halini düşünüyorum da...
1: Ben memnunum. Çünkü bulduğum yeni oyun sahası bana çok iş çıkardı. Yeni butonları taktım. Altındaki elektrik bağlantılarını yaptım ve hepsi bittikten sonra eksik parçaları tamamladım. Boyadım ki iyi durumda olsa bile birkaç noktada hasar vardı. Üzerine tam 3 kat cila yaptım. Sanırım 40-50 yıl daha dayanabilir. Evet.
0: Işıklar artık yanıp sönüyor. Sihrini konuşturmuşsun. İçine bakabilir miyiz?
1: Makine senin, istediğin yere bakabilirsin.
0: Pekala.
1: Şu şekilde kaldırıyorum, topu çıkarıyorum. Ve işte böyle.
0: Şuna bak.
1: Şuraya sabitleyebiliriz. Eskisine göre daha temiz olduğu kesin.
0: Kabloların hepsi sana getirdiğim kutunun içinde.
1: Evet, hepsi.
0: Evet. Bu makinede ses çok önemli. Çünkü ilk defa bu makinede kullanıldı.
1: İşte bu ses.
0: Evet, bu sesin.
2: Bu flash oyun masası geldiğinde derin bir uykudaydı. Boyası dökülmüş oyun sahası, kırık parçaları ve restore edilip terk edilmiş haliyle gerçekten hiç iyi görünmüyordu. Ama şimdi masa uzun zamandır tekrar canlı. Mark elektrik bağlantılarını yaptı ve çok daha iyi durumda olan başka bir oyun sahası bulup cilaladı. Kırık parçaları tamir etti ve çığır açıcı ses efektlerini ve ışıklarını tekrar ona kazandırarak hayranlarının yıllar boyunca oynamaktan keyif alacakları hale getirdi.
0: İlk deneme için fena değil. Bunu 700 pound'a aldım.
1: Şu dönemde bir pinball masası için çok uygun bir fiyat. Bu tamamen restore edildiği için yaklaşık 1500-2000 pound arasına satabilirsin. Kimin alacağına bağlı.
0: Olağanüstü. Kendini aşmışsın. Eğer bir şapkam olsaydı senin için çıkarırdım.
1: Serkan memnun kaldı. Bir dahaki sefere ne getirir bilmiyorum. Ama umarım bu sefer kutuların içinde olmaz. Ama yine de göreceğiz.
0: Sarıp minibüse koyacağız. Minibüs 2 gün sonra gelecek ve bana getirecek.
1: Harika. Mutlu musun?
0: Çok mutluyum.
1: Muhteşem olmuş. Pinball dansı yapabilirim. Evet, her zaman yapabilirim.
0: Ekibine satarsam istediğin kadar dans edebilirsin. Ben kesin edeceğim. Görüşürüz.
1: Tamamdır Serkan. Çok teşekkürler.
0: Görüşürüz. Kendine iyi bak Mike. Daha önce hiç bu kadar iyi bir restorasyon görmemiştim. Çok beğendim. Ne diyeceğimi bilemedim. Mark bu işten kesinlikle anlıyor.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
1: Ha dostum.
0: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
2: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
1: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
0: Güneşin dokunduğu her yer.
1: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
0: Bu inanılmaz.
1: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
0: Evet.

0: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
1: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
2: Bu harikaydı.
1: Bu uçağı seviyorum.
2: Öne.
1: Ah! Onu kameraya aldın mı?
2: Dostum, evin bu mu?
1: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
2: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
0: Bir yıl önce...
2: Güzel değil mi?
1: Evet, fena değil.
0: Parker Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenci ile anlaştı.
1: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
3: Teşekkürler, bu harika.
1: Mükemmel.
3: Harika.
1: Duymadın mı?
2: Hayır.
1: Oraya su basmış.
2: Ah dostum.
0: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
2: O zaman plan ne?
1: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
2: Cidden mi?
1: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
2: Brezilya.
1: Brezilya fena değil mi?
2: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
1: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
2: Evet.
1: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

0: programımızın bu bölümünde. Döşeme ustası Craig ve bir ekip bir ahırda bulunmuş, yıpranmış bir kresiyi hayata döndürmek için çaba harcıyorlar.
1: Gördüğüm en kötü örneklerden biri. Üzerinde güvercin pisliği var.
0: Ahşap ustası Alex, el yapımı bir şifonyeri restore ederken geleceği hesaba katıyor.
2: Biri bitti. 13 tane kaldı.
0: Ve demirci Nev, dişlerini 19. yüzyıldan kalma bir rüzgar gülüne geçiriyor.
3: Dişçin olmamı istemezsin.
0: Restorasyon her başarılı antika şirketinin olmazsa olmazıdır. O yüzden her antikacı bir zanaatkar ordusuna ihtiyaç duyar.
1: Keski elimden kayarsa on binlerce pound'a mal olabilir.
0: Bu ustalar toplamda bir asırlık deneyime sahipler.
4: Bu her zaman böyle yapıldı.
5: Çok hoş görünüyor.
2: Hiç kaçırmıyorsun.
0: Ve antikacıların unutulmuş hurdalarını.
1: Bu kesinlikle olağanüstü, gerçekten.
6: Benimki de öyle olmuştu.
4: Hey Alex.
0: Aranan hazinelere dönüştürmelerine yardım ediyorlar.
6: Vay canına, harika. Birini daha çöpten kurtardık.
0: Demirci Nev Morris'in atölyesi Kuzey Galler'deki Conwy kasabasının üstündeki tepelerdi. Kendisi oldukça bilgili bir zanaatkar. Ayrıca antikacı Drew Pritchard'ın komşusu. Drew bugün Conwy'deki evinden Nev'in yeteneklerine ve uzmanlığına ihtiyacı olan hasarlı metal bir parçayla geliyor.
3: Drew beni aradı ve eline çok heyecan verici bir parça geçtiğini söyledi. Dediğine göre çok ağırmış ve çok işi varmış. Ne yapacağız bilmiyorum.
6: Bu Nev'i çok zorlayacak. Zor bir iş. Dövme demir işi, ahşap işi, metal şekillendirme, dövme kaynak. Hepsini yapmak zorunda kalacak. Çok zor. İşte bu.
3: Tanrım.
6: Evet. 19. yüzyıldan kalma bir rüzgar gülü. İngiliz yapımı ve aynı zamanda kurşun.
3: Bayağı büyük bir parçaymış.
6: Evet. Çıktığı evin büyüklüğünü hayal edebiliyor musun? Birkaç parçayla birlikte geldi. Bana göre bu parça ona ait değil ama... Bunlar öyle değil mi? Ve tabii ki bu. Çünkü... Bunlar çok daha kaliteli.
3: Evet.
6: Diğerleri hurda. Öyle değil mi?
3: Evet.
6: Onlarla ayrıca ilgileniriz.
3: Gerçi bu güzelmiş.
6: Evet, iyi değil mi?
0: Rüzgarın yönünü göstermek için tasarlanan rüzgar gürlerinin tarihi antik Yunan'a kadar gidiyor. Yunanlar rüzgarın estiği yönü gösteren döner oklar kullanmışlar. Bu sıra dışı derecedeki büyük İngiliz yapımı örnek eski bir çiftlik evinden kurtarılmış. El yapımı demir, kurşun ve meşe karışımından oluşuyor.
6: Harika bir şey. Tam ortasından kocaman bir meşe parçası geçiyor ki görüldüğü gibi parçalanıyor ve çürümüş.
3: Beni endişelendiren de bu.
6: Ama ortada bir desteğe ihtiyacı var. Ortadaki çürük. Bana göre bu parçanın en ilginç kısmı stilize edilmiş taç formu. Bu parçanın restore edilmesini istiyorum.
3: Evet.
6: Bunu kesinlikle bir yerde kullanmalıyız ama neresi hiç bilmiyorum doğrusu.
3: Serbest çalışabiliriz.
6: Tamam. Kuzey, güney, doğu ve batıyı mutlaka takalım.
3: Evet. Harfler kalacak mı peki?
6: Kesinlikle.
3: Stand nasıl olacak?
6: Çok gösterişli olmasın. En güzel tarafı da tabii ki fiyatı. 350 pound'a satın aldım, o yüzden buna bayağı para harcayabiliriz bence.
3: Çok güzel bir parça. Drew'un neden heyecanlandığını anlayabiliyorum. Ama açık konuşmam gerekirse nasıl tamir edeceğimi tam bilmiyorum.
6: Bundan sonra tamam. Sen de. Teşekkür
3: Peki,
6: ederim
3: dostum. Pekala, teşekkür ederim. Biraz gerginim çünkü kurşunla pek çalışmıyorum. Umarım işi mahvetmem.
0: Nev parçayı dikkatle inceledikten sonra çalışmaya başlamak için hazır. Ama bu büyüklükte kurşun bir parçayla çalışmak onu zorlayacak.
3: Tacı çıkaracağım ve içinin ne kadar kötü durumda olduğuna bakacağım. Yani önce yapıyı düzelteceğim.
0: Kurşun gövdenin içinde yapısal destek sağlayan ve çatı montajı için kullanılan oyulmuş bir meşe yer alıyor. Ama altı tamamen çürümüş.
3: İyi ki dişçi olmamışım. Tamam. Sanırım çıkarabilecek kadar temizledim. Şu hale bak.
0: Nevin içeride bulduğu şey ise daha kötü.
3: Ah Tanrım. Bu eskiden ahşapmış. Aslında ortasının çürümüş olmasını umuyordum ama içine bir parça meşe koyacak kadar çürümesi yeterliydi. İçinde ahşap kalmış mı bilmiyorum. Bunu ciddi şekilde düşünmem gerekecek. Bir an önce bitirmek istiyorum.
0: Altında yapılacak çok iş var. Ve Nev şimdi üstünün ne kadar kötü olduğunu değerlendirecek.
3: Kolların bağlandığı yerlerin altındaki demirin durumunu görmem gerekiyor. Eğer çürümüşse ve tamir edilmesi gerekiyorsa o zaman hiç uğraşmasam daha iyi. Pekala. Şaşırtıcı bir şekilde disk çok iyi durumda. Çünkü bakırdan yapılmış. İşte bu harika bir haber. Bu rüzgar gülünü kurtardı diyebilirim. Çünkü en çok alt bölüme odaklanmamız gerekecek. Bugün bu eski şeyin şanslı günüymüş. Çok şanslı.
0: Nev rüzgar gülünü kurtarabilir. Ama böyle bir parçayı eski görkemine döndürmek için rüzgarı arkasına alması gerekiyor. Deniz kenarındaki Colvin Bay kasabasında döşeme ustası Craig Hughes'un atölyesi kumaşlar, makineler ve kullanışlı tuhafiyelerle dolu. Craig'in uzmanlığı koltuk restorasyonu. Ve bugün antikacı Saxon Durant kendisine zor durumdaki bir koltuk getiriyor.
1: Saxon buraya geliyor. Bana elinde bir tasarım ikonu olduğunu söyledi. Görmek için sabırsızlanıyorum.
7: Craig'e 100 yıl ortasından gerçek bir tasarım parçası getirdi.
1: Çok ağırmış.
7: Ha, evet, kaliteli ama çok kötü durumda. Umarım Craig onu kurtarabilir.
1: Barcelona koltuğu.
7: Evet. Çok güzel değil
1: evet.
7: mi?
1: Ama daha iyi günleri olmuş.
7: Ahırda bulundu.
1: Üzerinde güvercin pisliği bile var.
7: Evet. Başka bir antikacının ambarındaydı. 20 yıldır oradaymış. Sanırım kendi restore etmek için satın almış ama o zamandan beri durumu daha da kötüleşmiş. Bundan ders almalı.
1: Evet.
7: Yapmak için bir şey alıyorsan hemen başla.
0: Geçen yüzyılın en çok tanınan objelerinden biri olan bu koltuk tasarımı, yaratıcısı Ludwig Mies van der Rohe'nin en ünlü özdeyişinin vücut bulmuş hali. Az ama öz. Alman mimar bu koltuğu İspanya'nın Barcelona kentinde 1929'da düzenlenen sergi için tasarladı. Bu modelin kökeni 60'lı yıllara dayanıyor ve lüks Amerikan mobilya şirketi Knoll tarafından üretilmiş. Ama ahırda geçirdiği 20 yılın etkileri görülebiliyor.
1: Deri düzeltilemez durumda. Deri kayışları kopmuş.
7: Evet.
1: Ve bunlar Pirelli dokuma kumaşıyla değiştirilmiş. Normalde deri kayış olmaları gerekiyordu. O yüzden ben de tüm deri kayışları çıkaracağım ve Martin'e gönderip ona yaptıracağım.
7: Kesinlikle.
1: Yastıklar hiç sorun değil. Ben halledebilirim. Ama çerçevenin krom kaplatılması gerekecek.
7: Evet, krom kaplama soyulmuş. Tamamen
1: evet,
7: gitmiş.
1: Öyle.
7: Şuna baksana.
1: Buna ne kadar verdin?
7: Sanırım 250 pound kadar. Görür görmez ne olduğunu anladım ve heyecan yaptım. Çok tuhaftı.
1: Çok işi var. Ama tamamen restore edilmesi gerek.
7: Bu koltuk 3 farklı ustaya gönderilecek. Tamam.
1: Tamam.
7: Senden Pekala. Haber bekleyeceğim.
1: Görüşürüz.
7: Bu zor bir iş ama para kazanmam gerekiyor. O yüzden kafam çok karışık diyebilirim.
0: Maliyetin düşük olması umulurken Craig işin altından kalkabilmeyi umuyor.
1: Şimdiye kadar gördüğüm en kötü örneklerden biri. Sanırım önce tüm parçaları çıkaracağım ve ona göre devam edeceğim. Bunu yapan kişi deri kayışları takmayı bilmiyormuş. O yüzden eline yüzüne bulaştırmış.
0: Daha önce yapılan restorasyon teşebbüsünde orijinal deri destek kayışları kauçuk dokumayla değiştirilmiş. Ve bu orijinal tasarıma uymuyor.
1: Bu Pirelli dokumalar çerçevenin önünden bağlanmış. ve bir parça sultanın üzerine zımbalanmış. Bunları boydan boya kesersem dokumanın ve sultanın çıkacağını umuyorum. Alttaki metal çerçevede delikler olduğunu düşünüyorum. Bu deliklere kayışları yerinde tutan perçinler girecek ve eğer perçinler hala oradaysa çıkarmam gerekecek. Teker teker keseceğim. Bu bıçağı kullanırken dikkatli olmak gerek. Çünkü çok keskindir ve parmağının ucunu koparabilir. Umarım beni zorlamaz. İşte böyle. Harika oldu. Pekala. Evet, tam düşündüğüm gibi perçinlerin girmesi için delikler var ve buradakiler de sırt kayışlarını tutuyor. Şimdi bunları çıkarmam gerekecek.
0: Bu ikonik koltuğun her parçası kötü durumda. Craig'in bu yıpranmış klasiği tekrar hayata döndürmek için hem kendi yeteneklerini kullanması hem de uzmanlardan yardım alması gerekiyor.

0: Kuzey Galler'deki döşeme ustası Craig, antikacı dostunun getirdiği yıpranmış bir koltuğu restore etmeye çalışıyor. Craig, paslanmış çerçeveyi krom kaplatmak için Hertfordshire'daki bir şirkete gönderdi. Burası ülkede bu kadar geniş bir çerçevenin sığabileceği en büyük tanklara sahip birkaç şirketten biri. Craig aynı zamanda eksik inek derisi kayışların değiştirilmesi için Martin Ashworth'a güveniyor.
1: O bunlardan 17 tane istiyor. 6 santim kalınlığında olacak çünkü hepsi değiştirilecek. Umarım Craig yaptığım işi beğenir. 25 yıldır kullandığım eski kayış kesicimi kullanıyorum. Sadece bir tahta parçası ve jiletten oluşuyor ama işe yarıyor. Şu köşeyi buraya hizaladığın sürece her seferinde eşit büyüklükte parçalar kesebiliyorsun. İlk kayışımız hazır.
0: Her kayışın aynı kalınlıkta, aynı boyda ve aynı renkte olması gerekiyor.
1: Evet, işte şimdi hızlanmaya başladık.
0: Martin bu iş için bir tane inek derisi satın aldı. Ama ihtiyacı olan 17 kayış için yeterli olup olmayacağını henüz bilmiyor.
1: 15, 16, 17. Zor yetişecek. ...14... ...15... ...16... Sanırım başaramayacağız. Bum! Bir tane daha. Sadece bu kadar kaldı. Bir kayış için kocaman bir deri sipariş etmek zorunda kalacağım. Ve aynı renkle gelmesi için dua edeceğim.
0: Anakarada, Conway üzerindeki tepelerde, demirci Nev Morris, antikacı Drew'un getirdiği büyük antika rüzgar gülü üzerinde çalışıyor. Kurşun gövdenin içindeki çürümüş meşenin parçalarını çıkarıyor.
1: Çıkarmak çok zor çünkü zarar vermek istemiyorum. Çok yumuşak.
0: Parçanın bir zamanlar sert olan orta kısmı yıllanmış meşeden elle oyulmuştu. Ve kurşun kalıba şeklini veriyor, destek sağlıyordu.
1: Şuna baksana. Bu 1800'lü yıllarda yapıldı. Ve o zamandan beri ona dokunan ilk kişi benim. Vay canına. Çok ilginç.
0: Gövdenin altını oluşturan taç ezilmiş durumda ve bağlantı yerleri de kopmuş.
1: İki parçanın bir şekilde birleşmesi gerekiyor ve bir yaka yaparak bunu halledebileceğimi düşünüyorum. Ama daha önce hiç kurşun kullanarak yapmadım. Şuradan bir parça alacağız. Rengi gayet iyi görünüyor. Bu parçayı alttaki yaka için kullanacağız. Hem kusursuz olması hem de güzel görünmesi gerekiyor. Bunu yapmak zorundayım. Yuvarlak bir delik kesmeye çalışıyorum. Kurşun o kadar yumuşak ki altına bir boru koydum ve üzerine hafifçe vuruyorum. Borunun köşesi kurşunu kesecek. İşte tam da böyle. Görüyorsunuz, kesti. Evet, şimdi... Bunu hafifçe aşağı doğru iteceğiz. Böylece uzayacak ve bu şekilde bir halkamız olacak. Keşke çelik de böyle yumuşak olsaydı. İşim çok daha kolay olurdu.
0: Bu bölüm rüzgar gülünün gövdesinin içine girecek. Şimdi dıştaki fazlalıkları alıyor. Ve ardından kalanları çekiçle döverek tacı yerinde tutacak dış bölümü yapıyor.
1: Bu işe zaman ayırmaya değer çünkü böyle bir parçayı satın alamazsın. Bakalım planım işe yaramış mı? Harika. Oldu işte.
0: Yeni parça yerine oturdu. Ama ezilmiş tacı restore etmek bundan daha zor olacak.
1: Şimdi parçayı yeniden şekillendirmeye çalışacağız. İşte böyle. Düşündüğümden daha sertmiş. Biraz uzun sürecek ama buna değecek. Yapacağım. Bunu yapmak zorundayım.
0: Colvin Bey'de Craig Classic Barcelona koltuk projesinin kendi üzerine düşen kısmında harikalar yaratıyor. Tasarımın özelliklerinden biri olan iki tane deri yastık yapıyor. Bu zor bir iş çünkü her bir yastığın önü şeritli 20 panelden oluşuyor.
2: Evet, 14 santime 11 santim. Bu işi yaparken hatırlamam gereken tek bir şey var. Bu işte her zaman önce işaretleyip sonra kesmelisin. O yüzden bu çizgilerin kesilmek için değil, dikilmek için kesildiğini unutmamam gerek. Panelleri kestim ve işaretledim. Şimdi dikiyorum ve şerit yapıyorum. Bu şekilde. Burada çok küçük bir şerit kordonu var. Ve bu deri parçasının içine girecek.
0: İki karenin ortasında yer alan şeritler dikiş yerlerinin daha güçlü ve daha belirgin olmasını sağlıyor.
2: İki paneli diktim ve şimdi geri kalanı yapacağım. Bunları dikmeye devam edeceğim ve sonra yastıkları bitireceğim.
0: Craig'in yastık kılıflarının kafes benzeri deri yapısını dikmesi neredeyse tüm gününü alıyor.
2: Yastık kılıfını bitirdim. İçini doldurdum. Şimdi bu yastık diğerinin kopyası oldu. Gördüğünüz gibi yastığın arkası yok. Çünkü çıkarıp burada kullandım. Knoll marka bu kumaşı yeniden kullandım. Ve buraya dikip orijinalliğin korunmasını sağlamaya çalıştım. Bu yastığın üzerindeki fermuar orta ağırlıkta ve bej naylon bir fermuar. Ve tam olarak aynını bu yastıkta kullandım. Aynı boyut ve aynı renkte. Orijinalinde iki tane delik var. Ki burada da aynı şeyi uyguladım. Deliklerin içinde benim yaptığım tokalı kayışlar var. Ve bunlar çerçeveye bağlanıyor. Yani artık düğmelere geçebilirim.
0: Craig düğmeleri kendi yapıyor. Şablon olarak eski bir bozuk para ve düğme makinesi kullanıyor.
2: Bir düğme bitti. Bu sadece biri.
0: Tüm düğmeler yapıldıktan sonra hepsi yeni yastıkların üzerine dikiliyor. Eski Knoll marka kumaşa zarar vermemek için dikme işlemi sırasında çok dikkatli olması gerekiyor.
2: Bu kumaşı artık hiçbir yerde bulmak mümkün değil. O yüzden iğneyi yanlış yerden sokarsam veya çıkarırken hata yaparsam tam bir kabus olur. Çünkü yırtılabilir ve zarar görebilir. Ama burayı dikmeyi başardım. O yüzden bu aşamada hata yapmak istemiyorum.
0: Fabrika yapımı bir Barcelona koltuğu 6000 pound'a satılıyordu. Ve güzel bir vintage versiyonu 2000 pound'un üzerine satılabilir.
2: İşte arkası böyle görünüyor. Ve önü de böyle. Şimdi devam edip geri kalanını yapmam gerek.
0: Koltuğun tasarımı o kadar klasik bir geometrik şekle sahip ki, tek bir düğme bile yanlış yerde olsa müşterinin dikkatini çeker. Detaylar önemli, yoksa hak ettiği fiyata satılamayabilir. Kuzey Galler'deki Conwy tepelerinde demir ustasının ev, antikacı Drew'un getirdiği rüzgar gülünü restore etmek için bütün şartları zorluyor. Biraz kaba kuvvet ve sabırla ezilmiş kurşun parçaya eski şeklini kazandırdı. Artık yeni parçayla birlikte gövdenin üzerine oturuyor.
1: İçimin çok rahatladığını söyleyebilirim. Hatta kendimle gurur duyuyorum. Bunu ben tamir ettim ve bu beni çok mutlu ediyor. Mükemmel oldu.
0: Sıradaki iş için ocağı yakıyor. ve gülünün üstünü dekore etmek için yapacağı çelik flamalara odaklanıyor.
1: Bütün parçalar bunun çevresinde duruyordu ki bu okun orijinal olduğunu düşünüyoruz.
0: Ok bir kutu parça ile birlikte geldi ve kutunun içinde aynı zamanda kuzey, güney, doğu ve batıyı gösteren metal harfler de vardı. Drew bu parçaları korumak istiyordu ama Nev'in başka planları var.
1: Boyut çok önemlidir. Rüzgar gülü ne kadar yukarıda duruyorsa diğer her şeyin de o kadar büyük olması gerekir. Bu rüzgar gülü artık eskisi gibi büyük değil. O yüzden harfleri küçültmem gerekiyor. Demirden yapacağım için çok daha dayanıklı olacaklar. Kurşunla çalıştıktan sonra artık biraz ateşte oynayabilirim.
0: Demirin rengi kırmızıdan parlak sarıya döndüğünde dövülecek kadar sıcak demektir. Ardından bir örsün üzerinde preslenir ve dövülür. Demirciler bu sürece uzatma derler.
1: Demir olduğu için soğukken şekillendiremem. O yüzden şu anda yeniden ısıtmam gerekecek. Eğer soğukken dövmeye çalışırsam çatlar. Ve bunu istemiyorum. Evet, bir tanesi bitti. Artık kesebiliriz. Şimdi bir kez daha ucundan döveceğiz. İşte böyle.
0: Nev yön işaretleri üzerinde çalışıyor. Hepsini göz kararı çizdi.
1: Önceden çizdiğim için örsün üzerinde dövdüğümde ne yapacağıma dair bir fikrim oluyor. Çünkü bu işi kafadan yapmak pek sağlıklı değil. Bu şekilde çok daha hızlı oluyor. Bakalım şuna zarif bir S şekli verebilecek miyiz?

0: Evet, bence oldu. Güzel, güzel. Güzel, harika oldu. Bakalım rüzgar gülüyle birlikte nasıl görünecek? Aa, evet. Evet, evet, evet. Bence bu boyut çok daha uygun oldu.
1: Üç tane daha yapması gerek ve Drew'un rüzgar gülünün yeni şeklini beğeneceğini ummaktan başka şansı yok. Colwyn Bay kıyılarında döşeme ustası Craig, klasik bir Barcelona koltuğunun restorasyon projesini idare ediyor. Chrome kaplama şirketi bir zamanlar paslı olan çerçeveyi gönderdi.
2: Şimdi eskisinden çok daha iyi olduğunu görebiliyorum.
1: Ve sonuçtan fazlasıyla memnun.
2: Çok güzel görünüyor. Eskiden o kadar paslıydı ki el bile süremiyordun.
1: Metal eski parlak pürüzsüz haline döndükten sonra Craig'in şimdi deri ustası Martin'in gönderdiği kayışları bağlaması gerekiyor.
2: Şimdi bunu önden perçinleyeceğim ve sonra arkadaki kayışları takacağım. Perçin deliklerini işaretleyeceğim, deleceğim ve arkayı perçinleyeceğim. Aslında biraz mühendislik istiyor ama çok keyifli.
1: Craig birkaç gün sonra müşterisini arayarak Barcelona koltuğunun hazır olduğunu haber veriyor.
3: Umarım iyi bir iş çıkarmıştır. Çünkü bu koltuklar çok paraya satılıyor ve özellikle bundan para kazanmam gerek. Çünkü restore etmek için çok para harcadım.
4: Günaydın Craig.
2: Nasılsın Saxon? İyi misin?
4: Demek bitti.
2: Evet bitti.
4: Büyük an.
2: Büyük an. Tamam sana göstereyim.
4: Vay be. Aman tanrım.
3: $1 milyon evet. Gibi görünüyor. Keşke o parayı satabilseydim.
2: Hiç belli olmaz.
3: Evet öyle. Her şey tamam değil
2: evet.
3: Mi? Krom kayışlar, yastıklar.
2: Evet. Gördüğün gibi.
3: Yepyeni gibi.
2: Yastıkları görüyorsun.
3: Krol kumaşı hala üzerinde. Şuna baksana.
2: Evet, eski yastıktan çıkardım. Koltuğu yenilediğimiz için orijinalliğe ihtiyacımız var. Ve bu onu sağlıyor. Güzel gösteriyor.
3: Evet, muhteşem olmuş. Krom yenilendikten sonra harika görünüyor. Çok güzel bir şekli var. Çok beğendim.
1: Bu vintage Knoll marka koltuk Craig'in kapısından girdiğinde bir ahırda çürümeye bırakılmıştı. Deri yastıklar mahvolmuştu. Kayışları kopmuş ve eksikti. Krom çerçeve pasta kaplıydı. Ama artık gerçek bir tasarım klasiğine benziyor. Craig ikonik panelli yastıkları yeniden yaptı. Ayrıca orijinal inek derisi kayışlar ve profesyonel krom kaplama yaptırarak koltuğun yeni gibi görünmesini sağladı.
3: Bu koltuğa şu anda durduğum yerden bakmak gerek.
2: Evet.
3: Yandan bakılması gerekiyor. Çünkü buradan tasarımın bütün çıplaklığıyla görebiliyorsun ve ne kadar minimal olduğunu anlıyorsun. Fiyat konusuna gelirsek bunların yenileri 6000 pound'a kadar çıkıyor. Gerçekten çok
2: öyle
3: fazla.
2: Mi?
3: Evet. İkinci eli... Vintage olanları 2500 pound'a veya en az 1000 pound'a satılıyor. O yüzden ortalarda bir fiyat bulmam gerek.
2: Evet. Oturmak ister misin?
3: Evet, otursam iyi olur.
2: Tamam.
3: Hadi deneyelim. Harika. İkonik bir koltuk eski görkemli günlerine geri döndü. Harika bir iş çıkarmış. Bence çok rahat.
2: Saxon koltuğu beğendiği için çok mutluyum. Onu okumak biraz zor. Bazen anlamakta zorlanabiliyorum.
3: Harika. Çok beğendim.
2: Ama bu sefer yüzünden beğendiğini anladım. Ve bu beni çok mutlu etti.
1: Craig'in atölyesinin yakınlarında mobilya ustası Alex Webster yer alıyor. 20 yıllık tecrübeye sahip olan Alex, ülkenin dört bir yanındaki müşterilerinin güvenini kazanmış. Bugün antikacı Mary Swallow, Alex'in dokunuşuna ihtiyacı olduğunu düşündüğü bir parça gönderdi.
5: Oldukça geleneksel bir parça ama çok yıpranmış durumda. Eğer Alex sihrini konuşturursa bu parçadan çok kâr edebileceğimi umuyorum. Merhaba Alex.
6: Merhaba Mary, nasılsın?
5: İyiyim ama biraz işçilik gerektirecek.
6: Vay canına.
5: Gelmiş.
6: İşi büyütmüşsün.
5: Oynayacaksan büyük oyna.
6: Evet. Aa, ben hiç oynamazdım. Bakalım mı? Tamam, hadi o zaman. Şu battaniyeleri çıkarmamız gerek. Vay canına. Büyük bir mutfak dolabı. Harika.
5: Evet, Victoria döneminin sonundan kalma. Elimde Hodson Fowler tarafından tasarlandığını söyleyen bir belge var.
6: Adını hiç duymadım.
5: Peki, George Gilbert Scott ismini duydun mu?
6: Evet, gotik canlandırma mimarı.
5: Evet, Hodson Fowler onun çırağıydı. Bir antikacı olarak menşeini bilmek harika.
6: Evet, satış için evet. Çok iyi.
1: Bu ünitenin kökeni 1870'lere dayanıyor. Ve din adamı mimar Charles Hodgson Fowler tarafından Newcastle yakınlarındaki Harton köyünde yer alan St. Peter's Kilisesi'nin papaz evi için yapılmış.
5: Boyanın orijinal olduğunu sanmıyorum.
6: Tutacakların olduğu yerlerin altındaki
5: evet,
6: çam da açıkça görülebiliyor.
5: Boyayı soyman zor olur mu bilmiyorum. Sen ne dersin? Biraz işi var değil mi? Seni çok uğraştıracak gibi.
6: Boyayı soymak her zaman zordur. Ama yapılabilir, evet. Sorun değil. Ama önce birkaç yeri tamir etmek gerek.
5: Bir kapağı eksik.
6: İki kapak eksik.
5: Evet, iki tane ama bir tanesi bunun içinde.
6: Tamam, o zaman sadece menteşe takacağız.
5: Evet.
6: Bu arada arkada korkunç bir ahşap parçası var. Nasıl duruyor bilmiyorum.
5: Ha, dikkat et, evet. Aa,
6: çok hoş. Arkaya yeni çam paneller koymamız gerekecek.
5: Evet.
6: Çok pahalı olmadığını tahmin ediyorum.
5: 100 pound.
6: Aa, gayet
5: çok iyi
6: uygun.
5: Değil mi?
6: Evet. Sen bunu bana bırak. Güzelleştirmek için elimden geleni yapacağım.
5: Buna eminim. Güle güle.
6: Görüşürüz. Güle güle Mary. Dolabın ahşap işçiliğinde ciddi sorunlar var. Ama açıkçası Mary'nin istediği şeyi başarabileceğimi düşünüyorum. Sadece biraz emek ve sabır gerekiyor.
1: Alex ilk olarak dolabın arkasındaki çürümüş panelleri değiştirmekle işe başlıyor.
6: Burada yaklaşık bir düzine yıllanmış çam panelim var. Aynı uzunlukta, kalınlıkta veya genişlikte olmaları önemli değil. Bu döneme ait bir dolap için çok uygunlar. O yüzden hepsini keseceğim ve takacağım.

0: Biri bitti. 13 tane kaldı. Güzel görünüyor. Eskitmek için biraz zımparalayacağım ama olması gerektiği gibi görünüyor.
1: 13 tahta takıldıktan sonra...
0: İşte bitti.
1: Bir sonraki iş daha uzun sürecek. Öndeki boyayı soymak.
0: En nefret ettiğim bölüme geldik. Çok yavaş ve... acı verici bir süreç olacak. Önce boyayı soymak için üzerine bir karışım süreceğim. Ama bu aynı zamanda... ahşabın korunmasını sağlayacak. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı bile. Kazıdığım zaman alttaki ahşap ortaya çıkacak.
1: Üst üste boyanmadığı için boya soyucu işini yapıyor. Ama bu uzun bir ünite olduğundan Alex'in saatlerce çalışması gerekecek.

0: Colin Bey'deki ahşap ustası Alex, antikacı Mary'nin yolladığı 19. yüzyıldan kalma yıpranmış bir üniteyi restore ediyor. Kapaklardan biri eksik. O yüzden ahşap deposunda bulduğu eski bir merdiven panelinden yeni bir kapak yapacak.
1: Bu ahşabın en iyi tarafı eski olduğu için dolaba uyuyacak olması. Aynı zamanda çam olması, çünkü gerçek dolap da çam. O yüzden şimdi ahşabı doğru boyutlarda kesmek için elektrikli testere kullanacağım ve ardından geleneksel zıvana delik yöntemiyle birleştireceğim.
0: Parçalar kesildikten sonra Alex diğer kapakların dekoratif tarzıyla uyuşması için ahşabı şekillendiriyor.
1: Artık ek yerlerini kesmeye başlayabilirim. Bu kapağı oluşturan küçük bölümlerden biri ama diğer yan bölümlere bağlanabilmesi için biraz daha küçültülmesi gerekecek. O yüzden şimdi öndeki ve arkadaki fazlalıkları keseceğim ve zıvana yapmaya başlayacağım.
0: Zıvanaların bir kısmı masa testeresiyle kesiliyor.
1: Gördüğünüz gibi bu şekilde kestim.
0: Alex kalan işi elle bitirecek.
2: Martin Tennell zırvanalarının güzelliği yüzeyinin geniş olması. Ahşabın tüm yüzeyine dokunabiliyor olması onu sağlam hale getiriyor. Belki dışarıdan fark edebilirsiniz, eğer güzel kesilirse estetik olarak da çok güzel bir zırvana.
0: Zıvanalar kesildikten sonra Alex diğer parçaların üzerine delik açıyor ve ardından kapağı monte ediyor.
1: Sadece tek bir şansım var. Eğer çok sıkı olursa çatlayabilir ve o noktada parçayı atıp yeniden yapmamız gerekebilir. Kader anı. Aslında gayet iyi görünüyor. Biraz gergin ama ben de bunu istiyordum. Şimdi kurumaya bırakacağım. Ve mengeneyi yarın çıkaracağım. Ve sonra sapasağlam bir kapağımız olacak.
0: Demir ocağında çalışan Nev, antikacı Drew'un getirdiği rüzgar gülünü restore etmeyi bitirmek üzere. Yeni bir stand yapması gerekiyor ama Drew'un verdiği bilgilerin işe yarayacağından emin değil.
3: Drew benden sade bir stand istedi ve bu beni zorluyor. Çünkü sade bir şey yapmak istemiyorum. Ama aklıma iyi bir fikir geldi. Kağıt üstünde işe yarıyor ama uygulamada işe yarayacak mı bilmiyorum.
0: Nev'in planı rüzgar gülünün çatının üzerinde duruyormuş gibi görünmesini sağlamak. 8 demir bacak tarafından desteklenen çelik bir küre eski ile yeni arasındaki geçişi temsil edecek. Rüzgar gülü ağır olduğundan yaptığı stand 25 milimetre kalınlığındaki bir demir parçadan oluşuyor.
3: Daha önceden özellikle bu iş için hazırladığım parçanın üzerine koydum.
0: Küre her biri Nev tarafından geleneksel yöntemlerle yapılan 8 kavisli parçadan oluşuyor.
3: Döverken biraz yardıma ihtiyacım olacak. Son küçük parçayı dövüyorum. Soğuduğu zaman çok sağlam olacak.
0: Gereken sertlik için ayaklar birbirine bağlanıyor. Nev, civataların gireceği delikleri de geleneksel yöntemlerle açmayı ihmal etmiyor.
3: Matkapla delmenin nedeni bir, bu şekilde yapmanın parçayı çok daha sağlamlaştırması. Ve iki, demirci tarafından yapıldığı belli olması ki ben de bu görünüşü arıyorum. Evet, bitti. Gördüğünüz gibi delik tamam. İki taraftan da güzelce şişti. Bu demiri daha da güçlendirecek. Çok güzel oldu. Evet, ben beğendim. İyi oldu.
0: Nev'in yaptığı stand kullanım amacına uygun ama Drew'un istediği sade tarzdan oldukça uzakta. Colvin Bey'deki Alex uzun mutfak ünitesini bitirmek üzere. Çürümüş ahşap panelleri değiştirdi ve yeni bir kapak yaptı.
1: Fena değil.
0: Şimdi son dokunuşun zamanı geldi.
1: Şu anda kahverengi bal mumuyla dolabı cilalıyorum. Bu sayede çok hoş, eski ve zengin bir renge sahip olacak. Ve yıllanmış çamın görüntüsünü tamamlayacak. Üzerinden terlyum ve yumuşak kumaşla geçtikten sonra Kesinlikle çok güzel olacak. Mary'nin beğeneceğinden eminim.
0: Birkaç gün sonra Mary sonucu görmek için Colvin Bey'e dönüyor.
4: Bu şimdiye kadar restore ettirdiğim en büyük parçalardan biriydi. Çok kolay gibi görünüyor ama aslında o kadar da kolay değil. Merhaba Alex.
1: Merhaba Mary, nasılsın?
4: İyiyim, görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi kaldır.
1: Hazır mısın?
4: Aman Tanrım.
1: Nasıl buldun?
4: Oo, harika görünüyor, çok güzel.
1: Evet, sonuç gayet iyi
4: tamamen
1: oldu.
4: Tamamen değişmiş.
1: Çok uğraştırdı ama sonunda değdi. Gerçekten değdi.
4: Çok etkilendim. Boyayı soymak için kaç kez kazıdın?
1: Sanırım 3-4 kereden sonra tamamen çıktı ama son halini çok beğendim. Bal mumuyla cilaladım.
4: Çok etkilendim.
1: Çok şık ve kaliteli görünüyor.
0: 1870'lerden kalma bu mutfak ünitesi geldiğinde çürümüş arka panelleri ve eksik kapağıyla çok kötü durumdaydı. Soyulmuş nane yeşili boyası dolabı yorgun ve eskimiş gösteriyordu. Alex dolabı tekrar hayata döndürdü. Yeni bir kapak yaptı, şık pirinç tutacaklar ekledi. Çam panellerle ünitiyi güçlendirdi ve eski boyayı soyup ahşabı ortaya çıkardı ve cilalayarak parlattı.
4: Tutacaklara bayıldım. Çok şık görünüyor ve dolapla çok uyumlu olmuş.
1: Arka panellerin hepsini değiştirdim. Sapasağlam oldular.
4: Hepsi çürümüştü.
1: Ve yeni kapak da yaptım.
4: Bir dakika. Hangisiydi?
1: İşte bu.
4: Aman Tanrım.
1: Bunu yeni yaptım.
4: Bunu sen mi yaptın?
1: Evet.
4: Ah, vay canına.
1: Eski çam kullandım. O yüzden çok güzel uydu.
4: Buraya aitmiş gibi görünüyor.
1: Sanırım bunu 100 pound'a almıştın, öyle değil mi?
4: Evet, şimdiki haline inanamıyorum. Buna 100 pound verdiğime inanmak zor.
1: Şimdi kaç düşünüyorsun?
4: Sanırım şimdi 2000'e satabilirim. Çok beğendim. Alex muhteşem bir iş çıkarmış. Eski yıpranmış bir mobilya parçasını bambaşka bir hale sokmuş ve harika görünüyor. Gerçekten çok mutluyum. Mobilya konusunda gerçek bir usta. Alex çok iyi bir iş çıkarmış.
1: Dolabı sardırırım. İstediğin zaman birilerini gönderip
4: tamam,
1: aldırabilirsin.
4: Tamam, teşekkürler Alex.
1: Rica
4: güle
1: ederim.
4: Güle.
1: Kendine iyi bak. Zor bir işti ama sonuçları gerçekten güzel oldu. Dolabı kurtardık. Mary riske girdi ve karşılığını fazlasıyla aldı.
0: Drew kurşundan yapılmış ağır rüzgar gülünü demircin eve bıraktığında resmen dökülüyordu. Bugün ev sonucu göstermek için Drew'un Conway'deki deposuna geldi.
3: Açıkçası biraz gerginim çünkü her ne kadar rüzgar gülünü kurtarsam da stand konusunda biraz abartıya kaçmış olabilirim. Drew sade olmasını istemişti ama ben... Yapamadım.
5: Ne?
3: Nasılsın Drew? Rüzgar gününü bitirdim.
5: Gerçekten mi?
3: Girmeme izin verdiler ve içeri koydum.
5: Görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Bakalım.
5: Evet lütfen arkanda.
3: Birçok kişi için iş yapıyorum. Neden bilmiyorum ama Drew için ne zaman bir iş yapsam onu memnun etmek istiyorum. O benim en iyi eleştirmenim diyebilirim.
5: Vay canına, bunu beklemiyordum.
6: Çok açık konuşacağım. Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi iş. Kesinlikle muhteşem. Demirciliği bambaşka bir seviyeye taşımışsın. Gerçekten öyle. Bu artık bir sanat olmuş.
3: Öyle deme.
6: Bu bir sanat, sen de bir sanatçısın. Ciddiyim. Çok iyi olmuş. Bunu sen tasarladın değil mi? Nef. Çok güzel olmuş. Şuradaki parçaya bayıldım.
3: Hatırlıyorsan bu kısmı bir parça tahtanın üzerinde sallanıyordu ve altı çürümüştü. Şimdi
6: evet.
3: İçinde bir boru var ve artık çok daha sağlam.
6: Evet.
3: İstediğin tacı da kurtardım. Yeni
6: evet.
3: Kollar, yeni harfler. Yeni bir rüzgar gülü oldu. Ve yeni bir stand.
6: Olağanüstü olmuş.
0: Drew rüzgar gülünün eve getirdiğinde içi çürümüş ahşapla dolu olan bir kurşun parçasından ibaretti. Üst kısmı kırılmıştı. Taç ezilmişti ve rüzgar gülünü takacak bir yer olmadığından kullanışsızdı. Nev geleneksel yöntemlerle yeni bir demir stand yaptı. Ezilmiş tacı kurtardı ve kurşun gövdeye yeni, sağlam bir destek yaptı. Aynı zamanda dövme demir yön işaretleriyle birlikte yeni flamalar yaptı. ve bu sayede rüzgar gülü artık tekrar çalışmak için hazır durumda.
6: Bunu ne kadara satacağımı duyduğunda şoke olacaksın. Bugün bunu en az 6000 pound'a satabilirim. Bu çok lüks bir otelde kullanabileceğim bir parça olmuş. Bu bir sanat eseri. Bahçene koyabileceğin basit bir şey değil.
3: Bunu duyduğuma çok sevindim.
6: Çünkü bundan bir tane var.
3: Evet. Açıkçası çok endişelenmiştim.
6: Çok iyi olmuş. Beni şaşırtmaya devam ediyorsun.
3: Bundan daha iyi olamazdı. Drew yaptığım işi çok beğendi. Ve beni en çok endişelendiren kısmı olan stand en sevdiği parçalardan biri oldu. Gerçekten çok mutluyum. Gerçekten inanılmaz mutluyum.
6: Pekala ne? Çok teşekkür ederim. Ben gidip sana verecek başka bir iş bulmaya çalışayım. Çok teşekkür ederim, çok
3: tamam,
6: beğendim.
3: Tamam dostum.
6: Harika. Görüşürüz. Mükemmel. Mükemmel. Çok güzel. Öyle bir şey yaptı ki ona verdiğim hurdayı çok orijinal ve sanatsal bir şeye dönüştürdü. Aslında ondan bunu yapmasını istememiştim. En güzel tarafı da bu zaten. İnisiyatif kullandı ve yaptı. Ve mükemmel oldu. Hayal ettiğimden çok daha güzel oldu. Öyle bir yapmış ki dışarıda durdukça daha da güzel eskiyecek. Nev gerçek bir usta.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve bilim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
7: Birazdan. Her modern milyarderin mutlaka sahip olması gereken bir ürün, süper lüks yat. Sadece 32 milyon euroya sizin olabilir. Ama acele etseniz iyi olur, çünkü yapımı 2 yıl sürüyor. Bir astronotun en iyi arkadaşı, bilinen en tehlikeli ortamda canlı canlı pişmelerini ya da donarak ölmelerini önleyen uzay giysisinin ardındaki yaşam kurtaran teknoloji. Ve tık tık, kim o? Katsubushi, Japonların yemeden yapamadığı bir yıllık küflü balık yemeği. Bunu nasıl yapıyorlar?

0: Süper lüks yat, dünyanın en zengin insanları için nihai bir statü sembolüdür. Ama çoğumuz için böyle bir şeye sahip olmak ancak rüyalarda mümkün olabilir. Rüyaları gerçeğe dönüştürmek içinse altın yetenekli bir zanaatkar ekibi gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Lüks yat fikri asırlar öncesine dayanır. 1660 yılında birkaç zengin Flemen, İngiltere Kralı 2. Charles'ın Mary adındaki gemisini almak için güçlerini birleştirdiler. Bu geminin bir jacuzzisi yoktu ama belki de dünyanın ilk lüks yatıydı. Günümüzde Hollanda hala süper lüks yat üretiminin önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Hessen adlı firma özel yatlar tasarlıyor ve üretiyor. Sahip oldukları 7 taş havuzla aynı anda 9 yat üretebiliyorlar. Yaptıkları en pahalı yatsa 71 milyon euroluk bir fiyat etiketine sahip. Peki süper lüks bir yat yapımına nasıl başlanır? Bu sorunun cevabını ödüllü tasarımcı Clifford Dan veriyor.
1: Her şey bir parça kağıtla başlar. Hayal ederiz ve beyin fırtınası yaparız.
0: Her yatın tasarımı sahiplerinin isteklerine göre şekillendiriliyor. 32 milyon euro veriyorsanız bu çok normal.
1: Hem iyi görünmek hem de iyi işlemek zorunda.
0: Ama güzel resimler bir yat yapmak için gereken detayları vermiyor. Bir yatın suyun üstünde durması, dengeli ve stabil olması gerekir. Zorlu teknik kısımlar tecrübeli mimar Sjoerd van Herk'e düşüyor.
2: Tüm parametreleri dengelemek bir tekne tasarımının en zor tarafını oluşturur.
0: Sjoerd, tekne gövdesinin ahşaptan yapılmış bir modeline bakarak yaptığı planla ne kadar uyumlu olduğunu kontrol ediyor.
2: Modeli uzun bir çekme tankının içine yerleştirdik ve tekne su içinde ilerlerken tam olarak ne kadar güç gerektiğini ölçüyoruz. Teknede doğru güce sahip doğru motor kullanmak için bu testi yapmamız gerekiyor.
0: Yatın yol tutuşunu geliştirmek için Sjoerd, öndeki burnu balp adı verilen bir şekilde yapıyor. Tüm gemiler suyun içinden geçerken dalga oluşturur. Ve dalga geminin enerjisini emerek dengesini bozar. Balp adı verilen ve ileri doğru uzanan şişkin burun, geminin önünde küçük dalgalar oluşturur.
2: Olarak ne kadar güç gerektiğini ölçüyoruz. Teknede doğru güce sahip doğru motor kullanmak için bu testi yapmamız gerekiyor.
0: Yatın yol tutuşunu geliştirmek için Sjoerd, öndeki burnu balp adı verilen bir şekilde yapıyor. Tüm gemiler suyun içinden geçerken dalga oluşturur ve dalga

0: Yat gövdesinin tasarımı denize açılabilir onayını aldıktan sonra yapım sürecinin başlaması için Hessen'deki gemi yapımcılarına gönderiliyor. Bu yatın yapımında 6000 metrekare çelik ve alüminyum alaşım kullanılacak ve bu miktar 12 basketbol sahasını kaplamak için yeterli. Gövdeyi ve üst yapı olarak bilinen yatın üst güvertelerini yapmak için 45 kişilik bir ekip ve 9 ay geçmesi gerekiyor. Ve konu iç tasarıma gelince para harcayanlar tam olarak diledikleri gibi yapılmasını istiyorlar. Hangardakiler ağır işlerle uğraşırken Perry Van Hirtum mimarın yaptığı tasarımın uygun olduğundan ve milyarderlerin lüks standartlarına uyduğundan emin oluyor. Peki müşteriyi nasıl memnun edebilirsiniz? Elbette yeni modeller yaparak.
1: Burası model odalardan biri. Üretime geçmeden önce her şeyi burada yapıyoruz ve test ediyoruz. Burada müşterilere döşemeler, pencere panelleri gibi detayları gösterip onlardan onay alıyoruz. Onay aldıktan sonra fiziksel olarak iç tasarımı hayata geçirmeye başlıyoruz.
0: Bu modelde bir kameranın sahip olduğu her şeyin küçük bir versiyonu yer alıyor. Örneğin küçük bir yatak, elektronik panjurlar ve orijinal vatoz derisiyle kaplı masa gibi.
1: Hesaba katmamız gereken çok şey var. Tüm metallerin ve tüm parçaların deniz tuzuna karşı dayanıklı olacak şekilde işlenmeleri gerekiyor. Aynı zamanda geçerken çarpmamak için tüm köşelerin yumuşak ve yuvarlak yapılmaları çok önemlidir.
0: Yaklaşık 12 ay sonra motorlar takılıyor ve metal gövdeye ilk astar boyası yapılıyor. Artık bir sonraki aşama için hazır. Evlilik adı verilen bu aşamada üst yapı gövdeyle birleştiriliyor. Gemi yapımı proje müdürü Barry Arends bu birleşmeyi denetliyor.
2: Bu aşamada üst yapı vinçlerin yardımıyla pozisyonlandırılarak teknenin üzerine yerleştirilir ve gövde yukarı kaldırılarak altına hizalanır. En zor tarafa üst yapıyı gövdenin üzerinde tam olarak doğru yere yerleştirmektir.
0: Bu biraz bir gemi modeli birleştirmeye benziyor ama bu durumda kullanılan parçalar 30 metre uzunluğunda ve yaklaşık 30 ton ağırlığında. Ve gövde ise sürekli yukarı aşağı sallanarak işleri daha da zorlaştırıyor. O yüzden bu işlem bir römorkör, bir yüzer platform ve iki vincin yardımıyla yapılıyor. Eğer bir vinç kullanılsaydı, üst yapı havada sallanacağı için kontrol edilemezdi. İkinci vinç, üst yapının her iki ucunu ayrı ayrı kontrol etmelerini ve gerekli ayarları yapmalarını sağlıyor. Üst yapı gövdenin üzerine yerleştirilirken, iki vinç operatörü sürekli olarak telsizde bilgi veriyor. Bu sırada römorkör ve yüzer platform gövdeyi nazik ve koordine dokunuşlarla pozisyonlandırıyor. Ama her ne kadar iki parça birbirleri için yaratılmış olsalar da bu evlilik her zaman yürümeyebiliyor.
2: Gördüğünüz gibi aşağıdaki parçanın şekliyle yukarıdaki parçanın şekli birbirinden farklı.
0: Ama bu sorun bir açı değirmeni ve çelik bir çekiçle çözülüyor.
2: Üst yapıyla gövdenin birbirine tam olarak oturabilmesi için duvarın üzerindeki küçük bir parçayı kesmek zorunda kaldık.
0: Gövde ile üst yapı sonunda birleştirildikten sonra 30 gün sürecek kaynak çalışması için tekne yeniden içeri alınıyor. Kaynağın ardından gövde ile üst yapı arasındaki yüzeyde fazlalıklar oluşuyor. Ve çıplak metal tuzlu deniz suyuna karşı dayanıklı değildir. Bir sonraki aşamada yüzey hafif epoksi dolguyla kaplanıyor. Bu süreci müdür Erik Jansen denetliyor.
1: Dolgu süreci yaklaşık 5-6 ay sürüyor. Bunu yaklaşık 20 kişilik bir ekiple yapıyoruz ve yaklaşık 10 bin kilo dolgu kullanıyoruz.
0: Dolgu gövdedeki metal plakalarla üst yapı arasındaki bağlantı yerlerinin üstünü kaplıyor ve sağlamlaştırıyor. Aynı zamanda yatın pürüzsüz bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Dolgunun üzerine iki kat astar atıldıktan sonra sıra boyaya geliyor. Çok para harcayan müşteriler yatlarını istedikleri renge

0: boyatabiliyorlar. Ve bu yata hava koşullarına karşı dayanıklı beyaz poliüretan boya yapılıyor. Tasarımcı Clifford Dane'in kalemini kağıda değdirmesinden 2 yıl sonra sonunda süper lüks yat doğuyor. Yat büyük bir ana kameraya, 4 suite ve krallara yakışır lüks yaşam ve yemek alanlarına sahip.
1: Çok parası olan müşterilerimizin hayallerindeki tekneyi gerçeğe dönüştürüyoruz ve onlar da satın alıyor.
0: 6000 kilometrelik menzile sahip olan bu yat, yakıt ikmaline gerek kalmadan Amsterdam'dan New York'a kadar gidebiliyor. İşte lüks yolculuk buna denir. Sırada uzay. İnsanlığın şimdiye kadar gittiği en acımasız ortam. Ama sizi bu ortamın tüm tehlikelerine karşı koruyacak bir uzay giysiniz varsa paniğe hiç gerek yok. Ve her ne kadar bir ahşap parçasına benzese de muhteşem bir tada sahip olan bir Japon lezzeti. Resmi olarak dünyanın en sert yemeği ilan edilen ton balığı yemeği. Bunu nasıl yapıyorlar? Uzay, bilinen en vahşi ortam. Kavurucu sıcaklar, dondurucu soğuklar, ölümcül radyasyon. Hepsi ayrı ayrı ölümcül. Ve yine de şimdiye kadar 500'den fazla astronot bir insan için hiç de uygun olmayan bu ortamdan sağ çıkmayı başardı. Bunu modern bir mucizeye borçlular. Uzay giysisi. Bunu nasıl yapıyorlar? Brooklyn, New York. Coney Adası ve köprüsüyle ünlü bir ilçe. Her ne kadar uzay giysileriyle ünlü olmasa da onlar da burada üretiliyor. Brooklyn Donanma Tersanesi'nin 6. katında Ted Southern ve Nikolay Moiseev tarafından işletilen ve yaptığı işe uygun olarak isimlendirilmiş Son Sınır Tasarım adlı bir şirket yer alıyor. Baş mühendis Rus göçmen Nick tüm kariyerini uzay giysisi yaparak geçirmiş.
2: 30 yıldan uzun bir süredir uzay giysisi tasarımları yapıyorum. Yaptığım tasarımlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılıyor.
0: Şirketin sahibi Ted şu an olduğu yere oldukça sıra dışı yollardan geçerek gelmiş.
1: Kostüm ve özel efekt alanlarında çalıştım. Teknik özel efektler ve özel kostümler yaparak edindiğim deneyimlerin bu alanda çok işe yaradığını düşünüyorum doğrusu. Gerçekten harika oluyor.
0: Kulağa biraz garip gelebilir ama işe yarıyor. 2010 yılından beri burada uzay giysileri yapıyorlar. Şu anda NASA için yeni jenerasyon uzay giysileri üzerinde çalışıyorlar. Standartları karşılamak için giysinin mevcut modellerden daha ucuz, daha hafif ve daha hareketli olması gerekiyor. Uzay giysisi olmasaydı astronotlar uzay boşluğunda ölürlerdi. Giysi astronotu basınçlı bir havayla sararak güvende kalmasını sağlıyor. Şirket yeni jenerasyon giysi için üreten kaplı naylondan oluşan yüksek teknolojili bir kumaş geliştirdi. Bu kumaş 3 atmosfer basınca kadar dayanabilen oldukça sağlam bir malzemeden oluşuyor. Her parçanın titizlikle kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Öncelikle ışık üzerinde kumaşı kontrol ediyoruz. Basınç uygulandığında kumaşın üzerine oldukça yük bindiği için dikişlerdeki en ufak bir sorun basınçta giyside ciddi sorunlara yol açabiliyor. Ki bu astronotun yaşamını tehlikeye sokabilir.
0: Giysinin havayı içinde barındıran bölümüne basınç giysisi deniyor. Ve bu bölüm 600 parça kumaştan yapılıyor. Ama her panelin kesin ölçümlere ve kesin şekillere uygun olacak şekilde kesilmesi gerekiyor. Bunu bir makas ve mezura ile yapamayacakları için uzay çağına daha uygun bir şey kullanıyorlar. Çok az insan çalıştığı işte lazer kullanma şansına sahip olabilir. Ama Anna Patting bu şansa sahip.
3: Kesim sırasında parçalardan biri bozulursa bizim için iyi olmaz.
0: En ufak bir hata bile olursa parçalar birbirlerine uymaz. 80 wattlık karbondioksit lazer büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Lazer ışınından gelen ısı üreten kaplı naylonun köşelerini mühürleyerek basınçlı giysiyi yanmaya karşı koruma altına alıyor. Bir sonraki aşamada tüm parçalar birleştiriliyor. Ama uzay çağı terziliğinde iğne iplik gibi malzemeler yeterli değildir.
3: Basınçlı giysinin üzerine dikiş atamayız. Çünkü basınç malzemenin üzerinde açılan deliklerden dışarı çıkar ve bunun olmasını istemeyiz.
0: O yüzden parçalar başka bir üretan kaplı naylon kullanılarak kaynaştırılıyor.
3: Bu aşamada ısı ve basınç kombinasyonunu kullanıyoruz. Ardından bu şekilde devam ediyoruz.
0: Özel yapım kalemin ucu 300 dereceye kadar ısıtılarak naylon kaplama eritiliyor. Kaplama soğurken birleşiyor ve ortaya hava geçirmez mükemmel bir kumaş çıkıyor. Geleneksel uzay giysileri çok kısıtlayıcıdır. Çünkü basınçlı kumaş şişirilmiş bir basketbol topunun yüzeyi gibi serttir.
2: Yaptığımız yeni jenerasyon uzay giysisi şu anda kullanılan giysilere göre birçok avantaja sahip diyebilirim.
0: Geleneksel bir uzay giysisinde kol 12 bölümden oluşur. Bu şirketin tasarımındaysa çok daha fazlası kullanılıyor. Yüksek mukavemetli Dyneema kordonu bölümleri bir koşum gibi birbirine bağlıyor. Bu astronot hareket ettiğinde kolunu hava basıncının direncine maruz kalmadan kapayıp açmasını sağlıyor.
2: Kol eklemi 180 derece hareket edebiliyor. Bu diğer uzay giysisi tasarımlarından çok daha yüksek bir oran.
0: 10 haftalık bir çalışmanın ardından basınç giysisi tamamlanıyor. Ama bu hayat kurtaran araç test edilmeden atölyeden çıkamaz.
1: Ellerinle mandallara ulaşabilirsin. Yanlarda duruyor. Evet, şimdi oldu. Aferin sana.
0: Giysi 0.3 atmosfer havayla dolduruluyor. En ufak bir sızıntı giysinin sonu olabilir. Ama 20 dakika sonra bile hala şişkin. Sırada esneklik testi var.
1: Güzel. Şimdi araba kullandığını hayal et ve kollarını öne uzat. Gayet iyi gidiyorsun. Çok güzel. Şimdi şuradaki pompaya doğru yürü lütfen. Fena değil. Aferin.
0: Bu prototip testten geçmiş gibi görünüyor. Basınç giysisi belki de bir gün sonra son sınıra doğru nihai adımlarını atacak olan astronotlarımızı koruyan uzay giysisinin yalnızca bir parçasını oluşturuyor.
2: Yaptığım tasarımların bir gün Mars'ta kullanılacağını umuyorum.
0: Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Bir parça ton balığı o kadar kurutuluyor ki yenilebilir pulları tıraşlamak için jilet gibi keskin bir bıçak kullanmak gerekiyor. Kasobushi ismi kulağa çok tanıdık gelmeyebilir. Ama eğer daha önce miso çorbası içtiyseniz mutlaka yemişsinizdir. Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en sert yemeğidir. Bunu nasıl yapıyorlar? Tokyo, Japonya. 38 milyon kişiye ev sahipliği yapan bu mega şehirde yaklaşık 160 bin restoran yer alıyor. Bu restoranların her biri sundukları yemekleri bu balıkla tatlandırıyor. Katsuobushi. Bu lezzet katsuo veya bizim kızıl orkinos adını verdiğimiz bir ton balığı türünden kaynaklanıyor. Katsuobushi o kadar serttir ki ancak Katsuobushi kezuriki adı verilen keskin bir çelik rendeyle tıraşlanarak tüketilebilir. Ninben şirketinin mağazasında çalışan Bay Oba bu konuda çok maharetli ellere sahip.
4: Bu balık en iyi taze pişirilmiş pirinç ve soya sosuyla tüketilir. Çok lezzetli olur.
0: Tamam, çok güzel. Ama önce odadaki fili veya ton balığını açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Bunlar buna nasıl dönüşüyor? Aslında bu 350 yıldır hiç değişmeyen oldukça uzun bir süreç. Balıklar mağazaya gönderilmeden önce denizde donduruluyor. Ve sabahın erken saatlerinde Pasifik kıyılarındaki Yaozu Limanı'na yanaşıyorlar. Takashi Suzuki, balık işleme tesisinin sahibi ve 35 yıldır burada çalışıyor.
5: Balığın midesine mebushi, arkasına ise obishi deniyor. Bu dişi ve bu da erkek.
0: Islak balığın taş gibi sert olan katsuobushi'ye dönüştürülmesi için doğal olarak öncelikle kurutulması gerekiyor. Ama kurutma işleminden önce yaklaşık 2 saat boyunca 80 derecelik suyun içinde bekletiliyor. Ardından yumuşak balığın kılçıkları cımbızlarla dikkatli bir şekilde alınıyor.
5: Balığın eti ve kılçıkları ısıyı farklı şekillerde emdiği için eğer kılçıklar balığın içinde bırakılırsa balık bu şekilde bükülür.
0: Fileto işleminden sonra parçalar öncelikle bir seri tütsüleme odasından geçiyorlar. 90 derecelik en sıcak odaya giriyorlar. Yanan meşe, kiraz çiçeği ve sır gibi saklanan birkaç malzemeden gelen duman balığı kurutmaya başlıyor. Ve bu sırada bakterileri öldürerek muhafaza ediyor. Dumanın içindeki doğal kimyasallar hem bakterilerin ölmesini hem de balığa aroma verilmesini sağlıyor. Ama her ne kadar tuhaf olsa da fazla duman balığın kurumasını engelleyebilir.
5: Ateşten gelen duman, balığın üzerinde nemin dışarı çıkmasını engelleyen kuru katran oluşmasına neden olur. O yüzden biraz ara verip balığı dinlendirerek nemi etkili bir şekilde dışarı atabiliyoruz.
0: Tütsüleme süreci 15 kez tekrar ediliyor. Her aşama biraz daha soğuk ısıda, bir öncekinden daha uzun sürede yapılıyor. Bu süreç toplamda 30 gün alıyor. Ama balık hala katsuobi bir şey olmadı. Yüksek kaliteli bir katsuobushi'nin tuhaf bir pişirme tekniğiyle dönüşüm geçirmesi gerekli. Balığı küflendiriyorlar. Efsaneye göre 18. yüzyılda bir tüccar müşterilerine küflü kuru balık satarak kandırmaya çalıştı. Ama olağanüstü bir şekilde müşteriler balığın tadını çok beğendiler. Ve o yüzden küf o zamandan beri bu sürecin en önemli parçalarından biri. Fabrika müdürü Shinji Suzuki bir sonraki aşamada balığın küflenmesini sağlıyor. Balıkların üzerine küf ya da Aspergillus glacius adı verilen bir mantar uyguluyor.
5: 3 gün içinde balığın yüzeyi küflenmeye başlıyor. Ve 2 hafta sonra bunun gibi tamamı küfle kaplanacak.
0: Bu noktada eski küfler kazınıyor ve balık birkaç saat boyunca güneşte kurumaya bırakılıyor. Ardından taze küf uygulanıyor. Kulağa ne kadar tuhaf gelse de süreç böyle işliyor. Tüm süreç 2-3 ay boyunca defalarca tekrarlanıyor. Peki Bay Suzuki balığın hazır olduğunu nereden anlıyor? Geleneksel bir yöntemle. İki kurumuş balığı birbirine vurarak çıkardığı sesi dinliyor, görüldüğü gibi.
5: Bunun sesi böyle. Ve bu da böyle. İşte.
0: Katsuobushi ancak Bay Suzuki onay verdikten sonra Tokyo'nun merkezindeki mağazaya gönderiliyor. Kilosu 150 dolara satılan kaya gibi sert küflü balık dünyanın en pahalı yemeklerinden biri. Ama Japonlara sorarsanız verilen her kuruşa değer.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
13: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
14: Evet evet öyle evet.
15: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
13: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
14: Hayır.
15: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
13: Ha doğru, sağ ol.
14: Orada görüşürüz.
13: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim izi.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Ha, onları gördüm.
3: Vay!
4: Of Tanrı aşkına, ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar, ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenweide birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Ross. Bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle. Şuraya bak.

Nasıl yapılır da bugün? Sinema kameraları. Camdan Noel süsleri. Ve dev lastikler var.

Film kamerası sinema filmi çekmek için kullanılan makinedir. 16 veya 35 mm filmlerle hareketleri yakalar. İyi yağlanmış bir makinede olduğu gibi güçlü bir teknoloji ve işçilik mucizesi içinde bütün o karmaşık parçalar büyük bir doğrulukla çalışır. Bir film kamerasının iç mekaniği ve elektroniği görüntüleri yakalamak için etkileyici bir koreografi ortaya koyar. Ana kasayı yapmak için bilgisayar kontrollü kesim makinesi bir alüminyum bloğundan net parçalar keser. Ve bir sonda mühendislik özelliklerini doğrulamak için parçaları bilgisayarla tarar. Sonra bilgisayardan yönetilen bir seri delme ve kesim, film şeridi girişini şekillendirir. Bu şeridi tutan kısımdır. Bir taşlama çarkı bu dikkat gerektiren işi tamamlar. Elmas tozuyla cila karışımı döken dönen bir makarayla film girişi kaplanır. Sonra işçiler filmi film girişine iten açıklığa yapıştırıcı uygularlar. Sonra filmi hareket ettiren kısma yapıştırıcı sürülür. Girişle hareketli kısım birleştirilir ve birbirlerine vidalarla sabitlenirler. Bu iki vida sayesinde film olması gereken yerde tutulur. Şimdi de sıra çekiş pençelerinde. Filmin hareket ettiği yönlere bu alüminyum parçalardan monte edilir. Kayıt vidaları çalıştığında filmi makara üzerinde sürüklerlerken ileri geri hareket ederler. Pençeler filmi aşağı çekerken vidalar girer. Bu saniyede 150 çerçeve hızında devam eder. Sonra işçiler makaranın narin parçalarını korumak için üzerine bir kapak vidalar. Başka bir kapak da diğer tarafa yerleştirilir. İşçiler daha sonra düğmeleri test eder. Şimdi kameranın oynatıcı milini takıyorlar. Motor makarayı dişli bir kayışla çevirir. Daha sonra pençelerin ve vidaların doğru çalıştığından emin olmak için mekanik bir test uygulanır. Kameranın bu kısmına objektif kapağı denir. Film ve lens arasında durur. İşçiler objektif kapağının yarısının üzerine bir ayna yerleştirir. Ayna lensin arkasında döndüğünde görüntüyü vizör üzerine yansıtır. Özel bir temizleme sıvısı kusursuz bir yüzey sağlar. Ayna üzerindeki herhangi bir toz bulanık bir görüntüye neden olacaktır. Koruyucu kapaklar mevcut açıklıkları kapatır. Burada objektif kapağı ve ayna uyum içinde dönüyor. Bu modelde objektif kapağı elektroniktir. Küçük bir mikroçipin ucunda bağlantıları olan elektrik kablolarına ihtiyacı vardır. Teknikerler parçaları ve bağlantıları inceler. Daha sonra objektif kapağından başlayarak her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için elektronikleri tekrar test ederler. Tüm iç donanım tamamlandıktan sonra artık kameranın kasasına monte edilebilirler. Daha önce gördüğümüz film girişi yerine oturur. Sonra teknikerler film makarasını dikkatlice filmin arkasına monte eder ve sıkıca sabitlerler. Son olarak da objektif kapağı yavaşça yerine kaydırılır. Kasanın bir tarafını içindeki devre kartını korumak için bir kapakla kapatırlar. İşçiler daha sonra kameranın yan kapağı içine ek bir kontrolör yerleştirir. Cımbız ve titremeyen bir el bu odak ekranından lensi kasanın önüne yerleştirir. Sonunda lens ön ve ortadaki yerini alır. Kamera tamamlandığında işçiler film kutusunu yerleştiriyor. Burada ufak bir itişle film aşağı indirilmiş olur. Makara filmi kendi yolunda hareket ettirmek için ileri doğru hareketlenir. Bir düğmeye basılarak film mekanik bir labirentten başarılı bir şekilde akar. Bu kamera yüksek hızda ve özel efektlerle çalışabilir. Şu an tek ihtiyacı olan şey biraz rol.
Noel süslerinin parlaklığını ve göz alıcılığını hiçbir şey geçemez. Birçok insan için Noel ağacı onlarsız olamaz. Bu süsler 19. yüzyılda ağacını o zamanlar kullanılan çerez ve şekerlemelerle süslemeye parası yetmeyen Alman bir cam yapımcısı tarafından icat edilmiştir. Bunlar Noel şekerlemeleri ve günümüzün görsel ikramları. Bu süslerden yapmak için bir çizim ve çizimin plaster modeliyle başlıyorlar. Bunu iki parçalı metal bir kalıp oluşturmak için kullanıyorlar. Cam bir tüp alıyor ve geniş ucunu yumuşaması için ateşe tutuyorlar. Cam yapımcısı, süsün temelini oluşturan yuvarlak şekli verebilmek için tüpün içine üflüyor. Diğer cam tüplerinin ortasında bombeler var ve ateşe tutulan kısım da burası oluyor. Cam yapımcısı, daha uzun bir balon için üflüyor. Bombeyi kalıbın içine yerleştiriyor ve daha güçlü üflüyor. Cam genişliyor ve şeklini alıyor. Bir kardan adam. Üfleme borularından bir tanesinin ucunu yakıyor ve kardan adamın burnunu çekip çıkartmak için şalomayı tutuyor. Hemen yapılacak bir soğutma bu süsün kırılmasına neden olabilir. Bu yüzden ısıyı biraz daha azaltıyor. Cam figürleri üflemek ve kalıba sokmak kısa bir iş. Cam yapımcısının cam tamamen soğuyup şeklini almak üzere katılaşmasından önce sadece birkaç dakikası var. Süsler şimdi biraz pırıltı almak için sıraya giriyor. Cam yapımcısı saptan içeri parıltılı bir solüsyon döküyor. Sonra bombeyi ılık suya batırıyor. Bu parıltılı kimyasalları harekete geçiriyor ve süsü sallamak bu süreci hızlandırıyor. Tüm süsün içini kaplaması için pırıltılı solüsyonu bombe içinde döndürüyor. Son bir kez batırılıyor ve bombenin her tarafı aynaya dönüşüyor. Pırıltılı solüsyonu geri kullanım için diğer bir tanka boşaltıyor. Bu tekniği aynı zamanda figürler içinde kullanıyorlar. Biraz sallamayla bu kardan adama iç güzelliğini veriyorlar. Sonra renk vermek için camı lake içine batırıyorlar. İçerideki ayna lakenin parlamasını sağlıyor. Şimdi kardan adam süsü bir sanatçının dokunuşuna sahip olacak. Karlı bir görüntü vermek için fırçayla beyaz lake sürüyor. Bu da kardan adamı daha karlı gösteriyor. Sanatçı bazı ayrıntıları el yordamıyla boyuyor. Şapkanın kenarları ve Noel Baba'nın kıyafeti gibi. Bu çok daha görsel bir derinlik kazandırıyor. Boya kuruyunca pırıltılı tozun yapışmasını istediği kısımlara yapıştırıcı sürüyor. Yapıştırıcı hemen kuruyor ve sanatçı daha fazlasını sürüyor. Çünkü konu Noel pırıltısı olunca asla yetmez. Daha sonra sapı çiziyor ve kırıyor. Süsün ucuna metal bir başlık takılıyor. Şimdi bu narin güzellikleri dikkatlice paketleme zamanı. Emniyetli taşınabilmeleri için her biri özel yuvaları olan kutulara koyuluyor. Artık bu cam süsler tatile güzellik katmak için dallara asılmaya hazırlar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Biziz.
5: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
11: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
13: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
15: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
16: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
17: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
20: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
21: Evet.
22: Aman tanrım.
23: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: İnşaat ve maden sektöründe kullanılan lastikler gerçekten büyüktür. Bir insanın iki katı yüksekliğinde olabilirler ve binlerce kilo ağırlığındadırlar. Bu dev lastikler ayrıca ağır da bir fiyat etiketiyle gelirler. Bir tanesi ortalama bir sedan aile arabasından daha pahalıdır. Dev lastikler, maden ve inşaat sahaları gibi gerçek off-road koşullarında ağır yük kaldırmak için üretilmişlerdir. Dev lastikleri üretmek için kauçuğu güçlü bir karıştırıcıya atıyorlar. Kullanılmış lastikleri geri dönüşüm sürecine katmak ve lastiklerin dayanıklılığını artırmak için sülfür ve antioksidan ekliyorlar. Karıştırıcının üzerinden ölçülmüş miktarlarda karbon siyahı ekliyorlar. Bu her şeyin birbirine yapışmasını sağlayan bir madde. Karışım ısı üretir, bu da kauçuğu hamur kıvamında yumuşatır. Kauçuk hamur, sonra bir tabaka olmak üzere makaraların arasına girer. Buna freze işlemi denir. Tabaka haline gelmiş kauçuk pek çok kez kesilir. Bu tekrarlanan freze işlemi doğru kıvamı elde etmek için kauçuğu yoğurur. Kauçuk yeterince işlendikten sonra konveyöre verilir. Kauçuğun üzerinden geçen tekerlek, üzerine tarih ve kimlik numarasını basar. Kauçuk daha sonra sabunlu bir su tankından geçer. Tanktan çıkarken kurutucuya giden askıların üzerine düşer. Sabunlu artıklar başka işlemlere girecek tabakaların yapışmasını önler. Kimlik numaralarını kauçuk numunesi üzerine yazarlar ve üretilen maddeyi aynı numarayla etiketlerler. Bu testin sürdüğünü belirtir. Test numunesi bir kap içine alınır ve laboratuvara gönderilir. Kauçuğun doğru özelliklerde olduğu onaylandıktan sonra dev bir lastiğin çeşitli parçalarını oluşturmak için artık hazırdır. Bir sonraki durakta düzinelerce çelik kablo makineyle boşaltılır. Her bir kablo sayısız çelik telden oluşur ve her bir telde pirinçle kaplıdır. Bu çelik kablolar işlemden geçmiş kauçuğu güçlendirmek için kullanılacaktır. Kablolar extruder denilen bu makinenin içine girer. Makine işlenmiş kauçuğu sıkıştırır ve ısıtır ve sonra kaplamak için çelik kabloların etrafına sarar. Sonuç, çelik kuşaklı kauçuk olarak bilinir. Birçok çelik kuşaklı şeridi açılı bir halde keserler ve birbirlerine yapıştırırlar. Bu çelik kabloların kenarlardan görünmesine neden olur ve sıcak rulolar buraları kauçukla kaplar. Çelik kuşaklı kauçuk, lastikleri kesiklere karşı daha dayanıklı hale getirir. Ama lastiğin temel yapısını lastik kaplı naylon kablolar oluşturur. Naylon kauçuk katları belirgin bir uzunlukta keserler. İşçiler daha sonra bu tabakaların birçoğunu daire oluşturmak için birbirine yapıştırır. Parçalar birbirine yapışır çünkü kauçuk aslında yapışkandır. Ve makine daireyi doğru ebatta yuvarlar. Naylon kauçuk katları dayanıklılığı artırmak için çapraz şekilde üst üste koyarlar. Makine dairenin boyutunu oluşturmaya yardım ederken ayrıca her bir çapraz kat arasına ince bir kauçuk kat ekler. Bu kauçuk daireyi kalınlaştırır. Bitmiş daireye bant denir. Bu dev lastiğin iskeletidir. Vinç ile bir arabaya yüklenirler ve bir sonraki durağa taşınırlar. Bu kauçuk bandın nasıl şekillendirilip dev bir lastiğe dönüştürüldüğünü görmek istiyorsanız bizden ayrılmayın. Konu lastikler olduğunda olağanüstü boyutlara çıkabilmek çok zaman alıyor. Dev bir lastik üretmek 24 veya daha fazla saat gerektirebilir. Çünkü kauçuğun defalarca işlenmesi gerekiyor. Bu seri üretim değil, büyük bir üretim. Sonuç olarak fabrikalar günde sadece birkaç adet dev lastik üretebiliyor. Bu makine büyük kauçuk bandı lastik gibi germek üzere. Bu makine, kauçuk bandı kendi etrafında dönen dev bir silindire yerleştirmek üzere. Bu makine, çıkıntılı tamburların etrafına hava püskürterek sürece yardımcı oluyor ve tamburlar sabit bir hızla dönerken transferi kolaylaştırıyor. Aktarım tamamlandığında tamburlar geri çekiliyor ve hava dışarı kaçıyor. Bu da kauçuğun makara boyutunda çekilmesi ve şekillenmesini sağlıyor. Fazlalık kısımlar makaranın ortasına doğru katlanıyor. Dev kauçuk bant artık bir lastiğin temel kontürüne sahip. Sonra diğer bir makine, sayısız çelik teli kauçukla kaplayarak kauçuklaştırılmış çelik şeritleri yaratıyor. Bu tekerlek jantının üzerine oturan kısmı yapmak için kullanılacak. Bu kısmı oluşturmak için kauçukla kaplı çeliği metal tekerleğin etrafında 20 kere sarıyorlar. Daha sonra çıkartıp kontrol ediyorlar. Sonra üzerine kalın bir kauçuk tabakası kaplıyorlar ve böylece lastiğe şekil vermek daha kolay oluyor. Özel bir aplikatör tekerlek kullanarak bu kısmı kauçuk lastiğin dudak kısmına itiyorlar. Burası yapışıyor ama daha sağlam tutturulması gerekiyor. Dönen bir disk bu kısmı kauçuk lastiğe daha sıkı yapıştırıyor. Sonra lastik birleştiricisi, lastikteki fazla kauçuğu katlıyor ve katıksız fiziksel güç kullanarak bu kısmı etrafına sarıyor. Lastiğin her tarafına 2 veya 3 kısım ekleniyor. Çoklu makara aleti birleştiriciden alınıyor ve bu kısımları yerine bağlayan fazla kauçuğu katlıyor. Sonra lastik dönerken etrafına çelik kuşaklı kauçuk ve sonra lastik şeritler sarılıyor. Bu şerit lastik dişlerini oluşturuyor. Birleştirici daha sonra dış kenara kalın bir parça normal kauçuk sarıyor. Bu lastiğin yanak kısmı. Dönen disk yanağı lastiğe presliyor. Bu lastik artık harekete hazır. Burada dev bir kauçuk lastik şişirilip söndürülürken yapışmayan bir katla spreyleniyor. Bu kalıptaki parça iç lastik olarak görev görecek. Lastiği sönmüş iç lastik üzerine indiriyorlar. Sonra içine lastiği genişleten buhar pompalıyorlar. İçine patterni basılmış metal bir kalıp şişen lastiğin etrafını kapatıyor. Lastik bu kalıp içinde 18 saat boyunca pişirilecek ve kauçuk istenen kıvama gelmiş olacak. Dev lastik kalıptan dişleriyle çıkıyor. Marka ismi ve kimlik numaraları kauçuğun üzerine işlenmiş durumda. Soğutmadan sonra bir inceleme ekibi lastiğin içini ve dışını kontrol ediyor. Ve onay alındıktan sonra dönmeye hazır durumda demektir. Bu kadar derin dişleri olan her dev lastiğin sahada büyük etki yaratacağı garanti ediliyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
8: Damla?
9: Bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
16: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
17: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
22: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
24: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
25: Aramaya devam etmelisiniz.
24: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
22: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Mikrofonlar. Jacuzziler. Yapay çim. İnsanlar 1876 yılında telefonun bir parçası olarak icat edildiğinden beri mikrofonlarda ses kontrolü yapıyor. Mikrofonlar sesi televizyon, radyo ve diğer şeylerden geçiren bir sinyale dönüştürüyor. Eğer söylediğiniz bir şey varsa yayınlamak için bir mikrofona ihtiyacınız var. Radyonun ihtişamlı günlerinden sahneye ve dijital devre kadar mikrofon her zaman merkezde olmuştur. Yayın kalitesinde bir mikrofon yapmak için önce bir destek parçası yapılıyor. Otomatik aletler pirinç bir tüpü istenilen ebata getiriyor. Ayrıca mikrofon ızgarasını metal ağ gözlerine tutturacak tutucu bir halka yapıyorlar. Üç tabaka ağ gözünü üst üste getirip hizalıyorlar. Sonra üç tabakayı lehimliyorlar. Bir şekillendirici lehimlenmiş ağ gözlerine konkav bir şekil veriyor. Şekillendirilmiş ağ gözünü ikiye kesmek için bıçağı indiriyorlar. Bu iki parça bir mikrofon ızgarası elde etmek için kullanılacak. Bir birleştirici, lehim macununu pirinç halka içindeki bir boşluğa sıkıştırır. Sonra birleştirilmiş ızgara parçaları lehimle kaplı halkanın içine itilir. Dönen bir mekanizma üzerindeki ısıtıcı, halkaları ısıtarak lehim macununun ızgaraları yapıştırmak için erimesini sağlar. Havalandırma delikleri açmak için bir matkap, pirinç diski yaklaşık 90 kez deler. Başka bir alet yüzeyi düzeltir ve istenmeyen pürüzleri tıraş eder. Bu disk, mikrofonun kapsüllerinden birinin arka tabakası olacak. Operatör, pirinç diski fırçalar ve sonra arka tabakayı tutan bir aletin içine yerleştirir. Bu plastik daire elektriği iletmesi için gerçek altınla kaplanmıştır. Plastik daire ve plastik halka arka tabaka üzerine yerleştirilir ve elektrik girişi eklenir. Plastik halka bu takımı sabitlemek için vidalanır. Sonra fazla plastik daire kesilir. Bu mikrofon kapsülü artık tamamlanmış durumda. Sonra mikrofonun kalbi olan birimi elde etmek için iki kapsül birleştirilerek ses elektrik sinyaline dönüştürülür. Alüminyum bir ayırıcı sırt sırta bakan kapsüller arasına girer. Bir yerine iki kapsül olması bu mikrofonun çeşitli yönlerden sesi almak için açılabileceği anlamına geliyor. Plastik bir koruyucu bu takımı güçlendiriyor. Bir teknisyen daha sonra pirinç destek parçasını daha önce gördüğümüz gibi elektronik sisteme telle bağlar ve sonra vidalarla sağlamlaştırır. Anahtarları taktıktan sonra mikrofon kapsüllerini ızgara içine sokar. Kapsül takımını ızgara içine vidalar ve elektronik sisteme bağlar. Metal kasayı elektronik üzerine geçirir ve mikrofonu büyük bir vidayla sağlamlaştırır. Mikrofonun yönünü değiştiren anahtarı kontrol eder. Ve şimdi ses kontrolü için hazır durumda. Mikrofon özel bir anekoik odaya girer. Bir bilgisayar ses frekanslarına ve yönlerine nasıl tepki verdiğini ölçer. Mikrofonun
Mikrofon bu testten ve diğer kontrollerden geçtikten sonra artık büyük bir özenle paketlenme zamanı. Çünkü bu mikrofon çok narin ve binlerce dolar değerinde. Düzgün davranılırsa bu mikrofon onlarca yıl kullanılabilir. Gösteri dünyası kalıcıdır.

Dünyanın kabuğuyla ısıtılan doğal ılıcalar gibi bir jacuzzi ağrıyan kaslarınıza o iyileştirici etkiyi yapabilir. Aslında jacuzzi ılıca fikrinin yüksek teknolojik versiyonudur. Ve 20. yüzyılın ortasında icat edilince arka bahçede buhar banyosu hayalinin bir parçası haline geldi. Dünyanın kabuğuyla ısıtılan doğal ılıcalar gibi bir jacuzzi ağrıyan kaslarınıza o iyileştirici etkiyi yapabilir. Aslında jacuzzi ılıca fikrinin yüksek teknolojik versiyonudur. Ve 20

üzerinde sakinleştirici bir etki yaratır. Jacuzzi yapmak öncelikle sert bir akrilik tabakasıyla başlar. Bu tabakayı bir jacuzzi kalıbı üzerine yerleştirirler. Sonra çerçeve şeklindeki kollar kenarlarından tutar ve tabakayı bir fırına taşırlar. Fırının altında ve üstünde ısı elemanları bulunur. Böylece akrilik tabaka yumuşar ve şekil almaya hazır hale gelir. Sarkan tabakayı tekrar kalıba taşırlar. Sonra alttaki bir vakum sistemini çalıştırırlar. Bu akrilik tabakayı kalıbın yuvarlak kenarlarına doğru çeker ve böylece şekil almasını sağlar. Fanlar kalıba girmiş akriliği soğutur ve sadece birkaç dakika içinde sertleştirir. Operatörler daha sonra küveti istiflerler. Spa küvetlerini de aynı yöntemle kalıplaştırırlar. Yüzme spaları jacuzzilerden daha uzun ve derin olurlar. Onlar egzersiz yapmak içindir. Rahatlamak için değil. Bu yüzden oturulacak çok fazla çıkıntıları olmaz. Tekrar jacuzzi bölümüne döndüğümüzde sıra alt astarda. Küvete reçine sıkıyorlar ve fiberglass sicimi özel bir sprey tabancasına sarıyorlar. Sicimi kesiyor ve daha fazla reçine ile karıştırarak akriliği güçlendiren fiberglass astara kat oluşturuyorlar. Fiberglass üzerine hava delikleri açıyorlar. Şimdi küvetin altına diğer bir sprey tabancasını tutuyorlar. Bunun içinde yalıtım sağlayan köpük bulunuyor. Sonra dairesel bir testereyle küvetin kenarlarını kesiyorlar. Böylece çerçeveye tam oturması sağlanıyor. Kenarları zımparalıyorlar ve sonra sayısız kabarcıklar için delikler açıyorlar. Küvetin içinden çalışarak bir montajcı plastik jetleri deliklere yerleştiriyor. Bir yandan da başka bir işçi diğer taraftan jetleri çekiyor. Conta olarak her plastik jetin etrafına silikon sıkıyorlar. Sonra jetleri jacuzzi çerçevesinde hizalamak için plastik bir halka takıyorlar. Özel bir alet kullanarak montajcı bu takımın içine bir somun sokarak sağlamlaştırıyor. Sonra PVC küveti yapıştırıcı içine batırıyorlar ve jetlere bağlıyorlar ve hortum ağlarını örüyorlar. Daha dar borular jetlere hava basarken daha geniş hortumlar su verecek. Sızıntıları önlemek için kendinden gerilen kıskaçlarla donatıyorlar. Emme borusunu pompaya bağlıyorlar. Bu da boruya su verecek. Bir emiş sistemi suyu bu pompaya geri getirecek. Aydınlatma için küvete kablo çekiyorlar. Sonra tüm kabloları ve tesisatı test ediyorlar. Küvetin dışına daha fazla yalıtım köpüğü sıkıyorlar. Bu ciddi oranda genişleyerek boru ve hortum labirentini kapatıyor. Ve ekstra yalıtım için küvetin etrafına folyo kaplı plastik sarıyorlar. Folyo, kaçan ısıyı tekrar küvete gönderiyor. Dış paneli yerleştiriyorlar ve pompalara havalandırma sağlamak için yalıtımı deliyorlar. Köşelerin kalıplanması panele son halini veriyor. Bu jacuzzi artık komşular arasında merak uyandırmaya hazır. Bazı jacuzzilerde televizyon bile var. Böylece jacuzziden nasıl yapılır izleyebiliyorsunuz. Bir jacuzzinin veya bu yüzme spasının yapılması için yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Ve artık mola verip dinlenme zamanı.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, Hacim 1, Kepek 0.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Yapay çim halının 1960'larda icat edilmesi yeni bir tarlaya yol açtı. Biçilmesi, sulanması veya yabani otların yolunmasını gerektirmiyor. Suni çim halıcılık sektörü tarafından geliştirildi ve teknolojik gelişmelerle mümkün hale geldi. Ve bu kavram gerçekten kök tuttu. Sentetik çim halı, dünyada gördüğünüz profesyonel sporun stadyumlarda, arenalarda ve antrenman sahalarında gördüğünüz manzarasını değiştirdi. Her şey torbalarca beyaz plastik topaklarla başlıyor. Bu çim halının temel maddesi. Renk için yeşil topaklar ekliyorlar ve ayrıca kimyasal sabitleyiciler ve katkı maddeleri de. Ekipman eriyor ve üzerinde delikler olan çelik bir tabaka içinden yeşil plastik sicimler halinde dökülüyor. Sicimler, onları soğutan ve katılaştıran bir su altından geçiyor. Makineler devasa bir tarakla sicimleri tarıyor ve bir sonraki durağa giderlerken onları birbirinden ayırıyor. Makaralar sicimleri gerçek çim kadar incelinceye kadar çekiyorlar. Çekme işlemi onları ayrıca kuvvetlendiriyor. Çıkrıklar sentetik tel elde etmek için dönüyor. Bir çıkrık dolduğunda onu çıkartıyorlar. Sonra birçok çıkrığı bir defada çözüyorlar. Teller çok katlı sentetik iplik haline gelmek üzere bir araya geliyor. İplik makaralar üzerinde taşınıyor. Bu çıkrık açılırken sarkma olmasını önlüyor. Üretim hattının ilerisinde iplik sentetik tabakayla birleşiyor. Bir yandan da çok katlı sentetik iplik boru içinden halı makinesine gidiyor. Halı makinesi devasa bir dikiş makinesi gibi. Üzerinde 250'ye yakın iğne var. Bu iğneler ipliği sentetik tabakadan geçiriyor. Dakikada yüzlerce sıra dikiş yapıyorlar. Altta küçük bıçaklar yuvarlanan ipliği kesiyor. Böylece çim gibi görünüyorlar. Gördüğünüz gibi bu işlem çimlerin çıkmasını beklemekten çok daha kısa sürüyor. Bir denetçi ipliklerin eşit olduğundan emin olmak için halıyı kontrol ediyor. Sonra makine kaplama makarasına doğru ilerliyor. Makara aşağıdaki bir kanaldan yapışkanı alıyor ve hareket ettikçe halının arkasına sürüyor. Bu yapay çim ağını arkada birleştiriyor. Yapışkan şu an için yapış yapış durumda ama kuruması gerekiyor. Kurutucu iki ayrı kısımdan oluşuyor. Bir kısmı açık havada, diğer kısmı ise kapalı. Kapalı kısım yaklaşık 50 metre uzunluğunda. Isı dikkatlice kontrol ediliyor. Çok sıcakta sentetik çim eriyebilir. Çıkarken sıcak iğneler halıyı delerek suyu geçirir hale getiriyorlar. Şimdi de halının zeminde güzel durup durmadığını kontrol ediyorlar. Gevşek kısımları çekiyorlar ve fiberleri ölçüyorlar. Sonra halının dayanıklı olduğunu onaylamak için futbol kramponları etkisi yaratan bir makineye götürüyorlar. Çim halının monte edilebilmesi için lastik bir tabanın kullanılması gerekiyor. Halıya ağırlık kazandırmak için çimler arasına kum serpiyorlar. Sonra yumuşatıcı bir etki yaratsın diye kauçuk granüller atıyorlar. Ama bazı çim halılar gerçekten halı gibi ve hiçbir dolgu malzemesine ihtiyaç olmuyor. Bu türleri genellikle hokey sahalarında görebilirsiniz. Şimdi bu çim halıyı sarıp kaldırma ve birkaç top atma zamanı. Ve gerçek gibi görünüyor olmasına gelince, çim halı gerçekten sahada.
Bardağı açıp kapatabildiğiniz kapaklı bir bardaktır. Bazı tarihçilere göre bu salgın hastalıkla ortaya çıkmış. Salgın Avrupa'yı 1300'lerde süpürüp geçerken belediyeler hijyen kanunları çıkarmış. Almanya'da bir kanun yiyecek ve içecek kaplarının böceklerden korunması için kapaklı olmalarını gerektiriyormuş. Bu geleneksel Alman bardakları gösterişli seramik gövdeleri ve kalaylı kapaklarıyla fonksiyonel sanat örneği durumundalar. Bardağı Almanca'da taş bardak kelimesinin kısaltılmışıdır. Üretim döküm bölümünde plastik bir kalıpla başlar. Bu kalıpta bardağın gövdesinin tasarımı ve boşluğu vardır. Sıvı çamuru kalıba dökerler ve kalınlaşana kadar yaklaşık 2 saat beklerler. Sonra sıvının geri kalanını dökerler. İçinde olan maddenin koyuluğunu test ettikten sonra kalıbı özenle çıkartıyorlar. Böylece bardağın gövdesi ortaya çıkıyor. Kalıp tüm detayları çamurlu yüzeye geçirmiş durumda. Bazı bardak şekillerinde katı çamur kullanmak daha iyi sonuçlar verebiliyor. İhtiyaçları olan miktarı keserler, sonra plaster bir kalıba dökerler. Bir makine kalıbın her bir ince çukuruna kalıbı yayar. Bir işçi taşan kısmı temizler. Sonra kalıp 20 dakika boyunca bir kurutma makinesinin içinde kalır. Zaman dolduğunda kalıbı çıkarmak için parçaları ayırırlar. İster sıvı ister katı çamurdan yapılmış olsun her bir bardağı gövdesi düzeltme için çömlek makarasına gider. Çömlekçi kalıp kısımlarının birleştiği yerde oluşan cürufları temizler. Ayrıca kenarları da düzeltir. Sonra yapıştırıcı olarak ıslak çamur kullanarak süslü bir kulp takar. Kulp da tamamen çamurdan yapılmıştır. Kulp ya kalıpla ya da pres makinesiyle şekillendirilir. Son olarak bardağın altına 2 damga vururlar. Alman yapımı ve şirketin adı. Şimdi de renklendirme süreci başlar. Bardağın gövdesini özel seramik boyasıyla boyarlar. Önce tüm yüzey arka plan rengiyle astarlanır. Sonra da rölyefleri vurgulamak için etrafına daha kalın bir astar vurulur. Rölyefler etraftaki boyanın fazlalığını alarak kontrastı artırır. Sonra işçiler bardağın gövdesinin içine ve dışına buğulu bir parlaklık püskürtürler. Bu parlaklık çoğunlukla yüksek ısı altında şeffaf cama dönüşen mineraller olan sodyum ve silikonla elde edilir. Bu çömlek malzemesini güçlendirir ve su geçirmez hale getirir. İşçiler destelerce bardağı fırına taşıyor. Burada 12 saat boyunca 1130 derecede pişecekler. Bu çamuru sertleştirir ve rengini parlak hale getirir ve koruyucu bir katla parlaklık sağlar. 12 saatlik bir soğuma sürecinden sonra gerçek sanat başlar. Yetenekli bir boyacı, renkli emaye boyalarıyla tasarımı ortaya çıkartır.

Bu kez 5-6 saat süren ikinci bir fırınlamayla boya cam yüzey üzerinde pişer. Şimdi de hepsinin üstündeki süslü kapaklarda sıra. Kapak kalıba sokulmuş kalaydan yapılmıştır. Baş parmak menteşesiyle kapak açılır. Kapağı bardak gövdesine eklemek için baş parmak menteşesini kulbun üzerine yerleştiriyorlar. Sonra üzerine küçük bir montaj aleti koyuyorlar. Erimiş kalayı döküyorlar. Birkaç dakika sonra aleti kaldırıyorlar. Kalay sertleşerek baş parmak menteşesini kulba yapıştıran bir halkaya dönüşüyor. Fazlalıkları kesiyorlar. Sonra metalin parlaması için zımparalıyorlar. Geleneksel manzaraları veya daha çağdaş temalarıyla bu bardakları şerefe demek için kaldırılmaya hazırdır.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
8: Parasının kıymetini bilenler.
9: Biziz biz.
10: Biziz.
11: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Kütük evlerin inşa edilmesi ve bu evlerde yaşam ilk Amerikan yerleşimcileriyle başladı. Basit birer kutu gibi olan bu yapılar o dönemin yapı malzemelerindeki kısıtlı kullanımı yansıtıyordu. Ama artık durum çok farklı.
9: Oo, inanılmaz!
8: New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Appalachian kırsal kesimlerine kadar Amerika'nın dört bir yanından her geçen gün daha fazla sayıda insan kütük evler arıyor.
10: Aman tanrım.
8: Devasa kerestelerle çevrili unutulmaz evler,
10: vay
8: katedral
10: canına,
8: tavanlar ve gerçek maceraların başladığı çarpıcı manzaralar. Kütük evlerde yaşam başlıyor.
11: Yavaşlayamıyorum.
12: Al, batonu itme.
11: İtmiyorum.
8: Carl ve Emily yıllardır Washington'daki küçük Clay Elm kasabasının yukarısındaki Cascade Sıra Dağları'na gezmeye geliyor.
12: Seattle'da yaşıyoruz. Ormanda bir kulübeye sahip olmak şehirden kaçmak için harika bir yol. Burada doğada olabiliriz, gerçekten huzurlu olabiliriz ve etrafta dolaşacak çok fazla yerimiz
11: olur. Hadi ama tatlım, bana yetiş. Oh, şimdi kayıyorum. Pek çok yere baktık ama Clay Elm küçük kasaba hissi bizi cezbetti.
12: Kayak merkezine ve her şeye yakınız.
11: Kayağa,
12: doğa balığa, yürüyüşüne, balığa. Aa, olta balıkçılığına.
11: Olta balıkçılığına.
8: Carl ve Emily'nin yaşadıkları ev, hafta sonları dinlenmek ve enerji toplamak için kütük ev arayacakları Cascade Sıra Dağları'ndan yaklaşık 2 saat uzaklıktaki şehirde.
12: Bunu Seattle'da yapamazsın, öyle değil mi?
11: Hayır, yapamazsın tatlım.
12: Bunu Seattle'da yapamazsın, öyle değil mi?
11: Kütük görünümünden ve içinde olduğunuzda sizde yarattığı o histen dolayı bana hitap ediyor. Doğada olduğunuzu hissettiriyor.
12: Burada evimizin olması harika olmaz mı?
11: Muhteşem olurdu hayatım.
12: Evet, buna bayılırdım.
8: Clay Elm, 2000'den az sakini olan örnek bir dağ topluluğudur. Görkemli Clay Elm Gölü'nün yanında Cascade Sıra Dağları'nın tam merkezinde yer almaktadır.
12: Clay Elm, Seattle'ın doğusunda yaklaşık 1,5 saatlik mesafede yer alıyor. Güzel, küçük bir kasaba. Şimdiye kadar görebildiğiniz ve gördüğünüz tüm dağları seviyorum.
11: Hadi başlıyoruz.
8: Çiftimiz bugün isteklerini ve bütçelerini gözden geçirmek için emlak danışmanı Stephanie ile buluşuyor.
13: Carl ve Emily, günaydın.
11: Ha, günaydın. Nasılsınız?
13: İyiyim, sizi yeniden görmek harika. Clay Elm'a tekrar hoş geldiniz. Ben Stephanie Zipperer. Clay Elm bölgesinde ev alan ve evlerini satan insanlara yardımcı oluyorum. Ev satışlarımızın çoğu Seattle bölgesindeki insanların ikinci evlerinden ve tatil evlerinden oluşuyor. Bugün için bazı fikirlerim var ama doğru yolda olduğumdan emin olmak için tam olarak istek listenizde neler olduğunu özetlemenizi istiyorum.
12: Güzel, büyük bir garaj, en az 8 dönümlük kiralama potansiyeli olan bir yer istiyoruz.
11: Tadilatla zaman harcamak istemiyoruz. Hemen taşınabilmek ve Seattle'a yakın olmak istiyoruz.
13: Öyleyse bütçemiz konuşmamız gereken en önemli şeylerden biri.
11: 500 bin dolara kadar çıkabiliriz.
13: Tamam.
12: Bu konuda fikir ayrılığımız var. Ben daha kısıtlı dar bir bütçeden yanayım. Daha tutumluyum. Saçımı bile kendim kesiyorum. Ben 300 bin dolar civarında bir yer olmasını tercih ederim.
13: Bence bunu yapabiliriz. Size göstereceğim birbirinden farklı 3 ev var ve bu 3 evin fiyatı da 300 bin ila 500 bin dolar aralığında.
12: Harika. Görmek için heyecanlıyım.
8: Stefani'nin bulduğu evler Cleelum'a 30 dakika uzaklıkta. Bunlar Taşlı Tepe Evi ve Cowboy Evi. Ama önce huzurlu Teenaway topluluk ormanının içinde bulunan vadi evine bakacaklar.
11: Nasıl buldun?
12: Burası çok hoş.
11: Evet.
13: Vadi evi yaklaşık 111 metrekare. Bir çatı katıyla iki odası, bir banyosu ve ayrıca bir garajı bulunuyor. 2006 yılında inşa edilmiş.
11: Burası kaç dönümlük alan üzerine kurulmuş?
13: Ev 4 dönümlük alan üzerine kurulmuş. Ancak gezip vakit geçirebileceğiniz parklara çok yakınsınız. Bu araziler burada sahip olamadıklarınızı telafi ediyor. Hadi içeri girip göz atın.
11: Harika.
12: Güzelmiş.
11: Vay canına. Bu güzel, yüksek bir tavan.
12: Zemin döşemesi harika.
11: Ferah hissettiriyor, misafirleri ağırlayabilirsiniz. Vadi evinde hoşuma giden şey çatı katını görebiliyor olmanız. Bu sayede çok açık hissettiriyor. Bu aydınlatmaları beğendim, güzel ve şıklar.
12: Evet. Burası yemek hazırlamak için güzel. Birlikte çalışmamız için yeterince alan var.
11: Mutfak lavabosunun üzerinde penceresi var. Ayrı bir yemek alanı yok. Bir yerde ve açık alanda.
13: Daha mütevazı.
12: Mutfak ideal büyüklükte ama ayrı bir yemek alanı yok. Bu yüzden ya buradaki tezgahta yemek zorunda kalacağız ya da salonun bir tarafını buna ayıracağız. Olmayacak şey değil ama bu kez salon çok küçülecek. Bu evin artıları ve eksileri var.
11: Şömineyi beğendim, güzelmiş. Fayansları beğendim. Burada durduğunuzda pencereden bu güzel gün ışığı geliyor.
12: Çok güzel. Özellikle de kar yağarken.
13: Neden ana kattaki diğer iki yatak odasına göz atmıyorsunuz? Sonrasında çatı katına da bakarız.
11: Odanın büyüklüğü de hiç fena değil. Burada ideal büyüklükte iki
12: evet,
11: pencere var.
12: Evet, pencerelerin olması güzel.
11: Evet, bu dolap harika.
12: Evet, hadi diğer odaya bakalım. Neredeyse aynı büyüklükte gibi
11: evet,
12: görünüyor.
11: Evet, neredeyse aynı büyüklükte.
12: Kapıların etrafındaki büyük desenleri beğendim.
11: Evet.
12: Biraz daha kütük ev dokunuşu.
11: Bence arkadaki iki oda harika. Büyük değiller ama ideal büyüklükteler ve bizim için uygun olur. İdeal büyüklükte bir banyo.
12: Evet, fena değil. Bronz rengi sevdim.
11: Evet, kullanılan malzemeler
12: buradaki
11: güzel.
12: Buradaki tek banyo bu değil mi?
11: Evet ama bu banyo işte.
12: Birden fazla banyo ve bir oda daha istiyoruz. Bu yüzden bu ev uygun değil ama bir aile için kesinlikle güzel ve sıcak.
13: Evin arka tarafındaki alanla ilgili ne düşünüyorsunuz?
11: Bence güzel. Kesinlikle ailemiz için uygun olacaktır.
12: Evet.
11: Evet, güzel.
13: Görülecek tek bir yer kaldı. Orası da çatı katı.
12: Tamam, teşekkür ederim. Trabzan'a bayıldım.
11: Kesinlikle kütük ev havasını hissettiriyor.
12: Evet, bu hoşuma gitti. Manzara yukarıdan çok daha güzel. Çok hoş.
11: Vay canına, evet.
12: Kara bayıldım. Burası güzel. Oldukça büyük. Çatı katı olmasına rağmen nasıl hissettirecek
11: evet,
12: kadar tavana yakın değilsiniz. Büyük ve açık
11: bir
12: odanın olması güzel. Burayı ikinci oturma odası veya yatak odası olarak kullanabiliriz. Evet.
13: Carl ve Emily, vadi eviyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
12: Evin sıcaklığını sevdim. Mutfakta ve oturma odasında herkes bir araya gelebilir. Ama evin bazı eksi yönleri var. Biz daha büyük bir arazi istiyoruz ve burası yalnızca 4 dönüm. Ayrıca komşuları görmesek iyi olur. Evler buraya oldukça yakın.
11: Bu evin çok artısı var. Hı-hı. Ama şu an evin fiyatını merak ediyorum.
12: Evet.
13: 299 bin dolar.
12: Oo.
11: Bakıyorum bu seni mutlu
12: evet,
11: etti.
12: Evet, kulağa çok daha hoş geliyor. Vadi evi kesinlikle ihtiyacımızı karşılıyor. Çok fazla artısı var ve düşük fiyatlı olmasına da bayıldım.
8: Kayak merkezinin Cleelum'dan sadece 30 dakika uzaklıkta olması, Emily'ye snowboarduyla zorlu manevralar yaparak kütük ev arayışına mola verme imkanı verirken... Acemi Carl'a ise kayakta bacaklarını nasıl kullanacağını öğrenme şansı tanıyor.
12: Bence kayarken oldukça iyi görünüyor. Biraz pratik yaparak sonraki aşamaya geçeceğini düşünüyorum.
11: Her konuda çok iyi olduğumu düşünmek isterdim ama öyle olmadığım gün gibi ortada.
12: Bu bölgede geniş arazisi olan bir ev almak mükemmel olurdu. Böylece bu tür şeyleri kendi mülkümüzde yapabiliriz. Yalnızca kapıdan çıkmamız yetecek.
11: Atölye inşa edersin.
12: Ahşap bir atölye ama.
8: Carl ve Emily kayak merkezinden sadece 45 kilometre uzaklıkta olan muhteşem dağ manzarasına sahip ve yanındaki Yakima Nehri'ne çok az mesafede olan Yaşlı Tepe evini gezecekler.
12: Vay canına, oldukça güzel. Bu tam olarak aradığımız şey. Kütüklerden yapılmış garajı var.
11: Manzarası güzel. Şuna bak.
13: Taşlı Tepe evi 3 yatak odalı, 2 banyolu bir ev. 2008 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 186 metrekare ve 12 dönümlük arazi üzerine kurulmuş. Dağ manzaranız var. Ayrıca burada ağaçlarınız ve araziniz de bulunuyor.
11: Evet ama burada tam tepedeyiz. Ev yolu biraz dik. Kış aylarında yolu çıkabileceğimizi garantileyebilmek için asfaltlamaya biraz harcama yapmamız gerekecek.
12: Yol yapımının masrafını da ekleyince benim için uygun olacağından emin değilim.
13: Taşlı Tepe evinin dik bir çıkış yolu var. Bu dik yokuş başlangıçta rahatsız edici olabilir ama dikliğin onları ağaçların üzerine çıkardığını ve dağları görebilmelerine imkan verdiğini unutmamalılar. Bu manzara muhteşem.
11: Ağaçların üzerindeymişiz gibi hissettiriyor.
12: Evet öyle.
11: Tamam.
12: Gerçekten güzel. Kütüklere bayıldım. Harika bir ev gibi görünüyor.
13: Gidip görelim.
11: Tamam harika.
12: Tamam, teşekkür ederiz. Ah vay canına.
11: Burası muhteşem.
12: Taşlı Tepe evine adım atınca önce büyük bir salona girdik. Yüksek tavanı ve çam ağaçlarına bakan pencereleriyle çok güzeldi. Gerçekten güzeldi. Manzara sizi içine çekiyor.
11: Bu taraf neresi oluyor?
13: Stuart Range'e bakıyor.
12: Göz alıcı.
13: İşte burası büyük odaya açılan mutfak.
11: Evet, burası
13: bakalım
11: güzelmiş.
13: Bakalım mutfağı ne diyeceksin?
12: Çok sayıda mutfak dolabı var. Bu kadarın
11: evet,
12: bir kütük evde olması etkileyici.
11: İki mutfak lavabosu var.
12: Fırını beğendim. Gaz ocak ve gaz fırını olması kesinlikle güzel.
11: Taşlı Tepe evinin mutfağını beğendim. Harikaydı. Çok ferahtı. Doğal ışığı çok fazlaydı.
12: Evet ve tezgahı vardı.
11: Tezgahı vardı. Evet.
13: Burada ana katta ideal büyüklükte bir yatak odamız
11: evet,
13: var.
11: Evet, burayı beğendim.
12: Büyüklüğü güzel.
11: Ahşap girişinin olması hoşuma
12: evet,
11: gitti. Güzel olmuş. Alçıpanlar modern bir görünüm yaratmış. Güzel ve temiz hatta.
13: Burada yatak odasına sahip olmanın güzel yanı bir banyonun bulunması. Üst katta da iki yatak odamız ve bir banyomuz daha var.
11: Harika.
12: Harika. O kütüklere bayıldım. Çok havalı ve güzel.
11: Evet.
12: Ahşap merdivenlere bayıldım. Muhteşem. Evdeki bütün kütüklere bayıldım. Ayrıca ikinci kattan manzarayı daha da iyi görebiliyorsunuz. Oo.
11: Vay canına.
12: Yüksek tavanı
11: evet,
12: beğendim.
11: Evet, harika. Daha fazla kiriş var.
12: Taşlı Tepe evinin ana yatak odası yok ama en büyük boy yatağın sığabileceği büyüklükte iki yatak odası var. Mekan kullanımı gayet iyi.
13: Tadilat halindeki bodrum katı ve garajı görmeniz için sizi aşağı gönderiyorum. Sonra balkonda buluşuruz.
11: Tamam,
12: kulağa
11: harika,
12: güzel geliyor.
11: Şahane. Çok potansiyeli var. Burayı beğendim.
12: Ancak bitirebilirsek kullanışlı olur.
11: Duvarlara alçıpan koyalım ve aydınlatmalar ekleyelim. Böylece buranın dinlenme alanı olarak kullanabileceğimiz iyi bir yer olacağını düşünüyorum.
12: Bir şeyleri tamir etmeyi seviyoruz ve Carl çok becerikli. Eğlenceli bir proje olurdu ama çok zamanımızı ve çok hafta sonumuzu alır. Bu yüzden bitmemiş bodrumla ilgili kafam karışık.
11: Vay canına, burası ideal büyüklükte bir alan. Bu tam olarak istediğim şeydi. Bir garaj ve bir atölye içinde yer var. Garaja bayıldım. Burası iki araçlık bir garaj değil ama bölünebilir. Bir yarısı araba için kullanılır. Diğer yarısını atölyem ve malzemelerim için kullanabilirim.
12: Vay canına. Bu veranda ve manzara mükemmel.
11: Evet, çok güzel.
13: İstek listenizden hareketle Taşlı Tepe size ne kadar hitap ediyor? Ne düşünüyorsunuz?
12: Bence üzerinde düşünülmesi gereken şeyler var. Mesela dik yokuşu kesinlikle düşünmemiz gerek. Kış aylarında ulaşım konusunda endişeliyim. Kütük ev havasına bayıldım. Büyük oda mükemmeldi. Her şeyin hazır olmasını beklerdim. Muhtemelen bodruma gerek duymayacağımızı biliyorum ama bu manzara aklımı başımdan aldı. Manzaraya bayıldım.
11: Evet.
12: Çam ağaçlarına bakıyor.
11: Bu mülkün fiyatı nedir peki?
13: Taşlı Tepe evinin fiyatı $487,000.
12: Fiyatı biraz yüksek.
11: Evet. Ama tam istediğim gibi garajı var.
12: Evet.
13: Emily, buradan gelecek kira getirisinin evin yüksek fiyatını biraz dengeleyerek hı-hı, sizi daha rahat hissettireceğini düşünebilirsin.
12: Evet, bu taraf ağır basıyor. Bu yüzden kesinlikle üzerinde konuşmamız gerekiyor.
8: Carl ve Emily listelerindeki ilk iki evi gördükten sonra dinlenmek ve Salmon Lesak Büyük Havzası'nda kar raketi yürüyüşü yapmak için biraz zaman ayırıyor.
11: Taze kar.
12: Pofuduk pofuduk. Dağlara sadece ağaçların arasında olmak için gelmeyi seviyorum. Özellikle kış aylarında snowboard, cross kayağı, kar raketi yürüyüşüne çıkabilirim.
11: Seni itebilir miyim? İyi misin tatlım? Hadi bakalım. Doğa yürüyüşleri yapmayı seviyoruz. Seattle'da bile haftada yaklaşık 65-80 kilometre kadar yürüyoruz. Şehirden uzakta olmayı ve doğanın tadını çıkarmayı seviyoruz.
12: Çok güzeldi değil mi? Çok huzurlu.
11: Güzel.
14: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
16: Damla bence çok eğlenceli.
17: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
18: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
17: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
19: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
20: Hayatının kıymetini bilenler.
21: Biziz. Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
22: Sirke kullanıyorum.
21: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
23: kalgonla. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
24: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
25: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
23: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
26: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
27: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
26: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
27: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
28: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
29: Geceliği 4200 lira.
30: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
31: Trivago.
29: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
31: Trivago'da o da var.
32: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
33: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
34: Hesap basit, hesap basit.
8: Yürüyüş güzergahlarından sadece 16 dakika uzaklıkta olan çift, Klielum Gölü'nün hemen üzerinde bulunan kovboy evini gezecekler.
12: Kütüklere bayıldım, çok şirinler. Büyük ağaçları da sevdim ama hemen yanında otoyolu görebiliyorsunuz.
17: Evet.
11: Yola bu kadar yakın olması beni tedirgin etti, çok gürültülü olur.
13: Burası eyalet karayolu. Kış aylarında ulaşım sorunu olamaz.
12: Ulaşım kolaylı.
11: Bu kulübe Seattle'dan yalnızca 1,5 saat uzaklıkta. İşin güzel tarafı karayolu üzerinde olduğu için her ne kadar işlek olsa da yoldaki karlar her zaman kürenecek. Böylece hem bizim hem de arkadaşlarımız ve ailemiz için ulaşım kolay olacak.
13: Bu ev 232 metrekare. 3 yatak odası ve 2 banyosu bulunuyor. 1986'da inşa edilmiş ve sonra 1991'de tadilat yapılmış. 10 dönümden biraz fazla bir alan üzerinde. Klielum Gölü'ne çok yakınsınız, yürüme mesafesinde.
12: Şahane.
13: Evet.
11: Burası kiralamak için harika olacak.
13: Harika. Neden içeri göz atmıyoruz?
11: Vay canına.
12: Evet.
11: Şahane.
12: Her şey çok hoş.
11: Evet.
12: Sobaya bayıldım. Kovboy evinin girişindeki odaya bayıldım. Yüksek tavana ve her yerin ahşap olmasına da bayıldım. Tam olarak kütük evde olduğunuzu hissettiriyor.
11: Şimdi içerideyken yolun sesini duymadığımı da fark ettim.
12: Evet.
11: Bu sorun olmayabilir.
13: Hadi mutfağa da bir göz atalım.
12: Tamam. Büyüklüğü güzel.
11: Fena değil. Dürüst olmak gerekirse benim zevkime göre biraz küçük.
12: Yemek alanı gerçekten evet. Güzel. Ve bir içecek dolabı var. Bu gerçekten şahane.
11: O bulaşık makinesi tatlım.
12: O halde içecek dolabıyla değiştirebiliriz.
11: Değiştirebiliriz.
12: Mutfağın güzel bir alanı var ama bulaşık makinesi yerine içecek dolabı koyacak bir yer istiyorum.
13: Her şey bu katta. Size ebeveyn yatak odasını göstereceğim.
12: Tamam.
13: Tamam.
12: Vay burası canına. Büyük bir alan.
11: Evet, ideal büyüklükte.
12: Tavan mükemmel.
11: Evet, en büyük boy yatak olmasına rağmen yine de oda insana çok geniş geliyor.
12: Evet, öyle. Aa, vay canına. Kocaman.
11: Evet, güzel.
12: Banyo çok geniş, bir sürü dolap, kocaman bir küveti var. Harika.
11: Küvet tam partilik.
12: Parti küveti var.
11: Burası güzel bir alan. Ve bu da harika bir masa.
13: Bu yüzden buraya kovboy evi diyorlar.
11: Dışarıya açılan Fransız kapıları beğendim.
12: Evet.
11: Doldurulmuş ayılar da var. Şahane.
12: Bu komikti. Bu ev kesinlikle içime sindi. Listemin en üst sırasına taşıyacağımı düşünüyorum.
13: Kovboy evini kısaca anlatmak gerekirse, 10 dönümden biraz fazla bir alanın üzerinde kurulu olan 3 yatak odalı 2 banyolu bir yerdeyiz. Ve satış fiyatı da $489,000.
12: Bu fiyat bütçemizin evet. Üst sınırına yakın.
11: Banyoları yenilememiz ve zeminde bazı değişiklikler yapmamız gerekir.
13: Kleyalım Gölü'nün getireceği kira geliri düşünülürse fena fikir olmayabilir.
11: Pek çok harika şey gördük. Stephanie bize birkaç güzel ev gösterdi. Ne yapacağımızı bilmiyorum.
12: Vay canına. Ne güzel manzara değil mi?
11: Evet. Bıkacağımı sanmam.
12: Hayır, ben de zannetmiyorum. Muhteşem. Taşlı Tepe evinin satış fiyatı $487,000'dı. Biz $450,000 teklif verdik.
11: Onlar da $460,000'lık bir teklif sundu ve biz de kabul ettik.
12: Biraz yürüyüş yapalım
11: olur.
12: Mı?
11: Hadi gidelim.
12: Taşlı Tepe evi aradığımız her şey neredeyse tamamen uygun. Muhteşem manzarası, gerçek bir kütük ev gibi hissettirmesi ve karl için büyük bir garajı var. Ayrıca evet. Dolaşacağımız koca bir alan.
11: Evin konumu harika. Seattle'a yalnızca 1,5 saat uzaklıkta. Şehir hayatından kaçmak istediğimiz her an buraya gelebiliriz.
12: Bu gerçekten güzel.
0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım net, sigortam
1: net. Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
17: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
32: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
17: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Dünyanın 1 numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
23: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
24: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
25: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
23: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la 1. haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Geceliği 4,200 lira.
30: Nasıl yani? Ben 8,400 TL ödedim.
7: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
32: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yakıt alacağız, yine yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
14: Kredi kartı.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Kütük ev inşa etme ve bu evlerde yaşamanın kökeni ilk Amerikan yerleşimcilerine dayanıyor. Bu basit kutu gibi evler dönemin kısıtlı kaynaklarını yansıtıyordu. Ama artık bu tarihe karıştı.
5: Oo, inanılmaz!
4: New England'dan Hawaii'ye, Rocky Mountains'tan Apalaçların kırsal kesimlerine varana kadar giderek daha da artan sayıda kişi kütük evler arıyor.
6: Aman tanrım.
4: Devasa kütüklerle inşa edilmiş katedral tavanlı,
6: vay canına,
4: müthiş manzaralı, unutulmaz evler inşa ediliyor ve asıl macera başlıyor. Kütük evlerde yaşama hoş geldiniz.
7: Heyecanlı mısınız?
8: Evet.
4: Tyler ve Gina her fırsatta kızlarını Büyük Sisli Dağlar Milli Parkı'na götürüyor.
7: Ayaklarınızı suya sokmak ister misiniz? Soğuk mu? Oo.
6: Florida sıcağı gibi mi? Kuzey Carolina sıcağı
7: Kuzey
6: gibi
7: Carolina sanırım.
6: Yani soğuk mu?
7: Evet, biraz.
6: 4 ve 7 yaşlarında iki kızımız var. 3 tane de köpeğimiz var. Baksana Lillian. Aa, soğukmuş. Florida'da büyüdüm. Orayı çok seviyorum ama bizi şehrin ortasında çocuk büyütürken hayal edemiyorum.
4: Florida'da yaşayan Tyler ve Gina, Bryson City, Kuzey Carolina yakınlarında çocuklarını büyütmek ve Tyler'ın köklerine dönmek için bir kütük ev arıyor.
7: Bryson City, Kuzey Carolina'danım. Doğma büyüme buralıyım. Harika bir yer.
6: Bryson City küçük bir kasaba. Herkes çok nazik.
7: Aileme ve tanıyıp sevdiğim insanlara yakın olmak güzel olacak.
6: Bence kızlar da burayı sevecek. Kütük bir evimiz olsun ister misin?
4: Evet. Büyük Sisli Dağların güney yamacında yer alan Bryson City, 1200 kilometrelik karayolu, 3300 kilometrelik akarsuyu ve sayısız gölüyle Kuzey Carolina'nın en güzel doğa harikalarından biri.
6: Hayvanlarımız olsun istiyorum.
7: At da mı alsak?
6: Tavuklar, küçük baş hayvanlar ve atlar besleyebileceğimiz bir çiftlik istiyoruz. Lama bile alabiliriz. Eve lama getirdiğimde biraz bozuluyor ama sonra alışıyor.
7: Alışıyorum tabii, hatta seviyorum bile.
4: Çiftimiz bugün isteklerini ve bütçelerini görüşmek için Mountain Perks'teki emlakçılarıyla görüşmeye gidiyor.
9: Ben Raymond Rue. Kuzey Carolina'lı bir emlakçıyım. 16 senedir Bryson City'de yaşıyor ve çalışıyorum. Harika bir yer. Manzara harika, dağlar muhteşem. Pek çok aktivite yapabiliyorum. Başka bir yerde yaşayamam. Nasıl bir ev arıyorsunuz?
7: En az 3 odalı, 2 banyolu bir ev arıyoruz.
6: Açık kat planı, hayvanlara yetecek kadar alan ve kapalı bir veranda istiyoruz.
7: En az 8 dönüm olsa iyi olur.
6: Ve kasabaya yakın olmak istiyoruz.
7: Ama mahremiyetimiz de önemli. Bütçemiz 325 bin dolar. Umarım bu civarda bir şeyler bulabiliriz.
9: Evet, bence bulabiliriz. Şimdiden sabırsızlanıyorum.
6: Çok heyecanlıyım.
4: Ray, Tyler ve Gina için birbirinden farklı ve güzel 3 ev seçti. Aralarında Red Fox evi, Fontana Lake evi de var. Ama önce Büyük Sisli Dağlar Milli Parkı yürüyüş parkuruna da erişimi olan Hickory evini görmeye gidiyorlar.
7: Vay canına, burası güzelmiş.
6: Gerçekten çok güzel.
9: Evimiz 3 yatak odalı, 4,5 banyolu, 250 metrekare. Bu sene inşa edildi ve 44 dönümlük bir araziye kurulu.
6: Remork'tan emin değilim ama barakayı beğendim. Veranda da güzel.
7: Bahçe mobilyalarını yerleştirip burada güzel bir alan oluşturabiliriz.
9: İçeri bakmak ister misiniz?
6: Çok isteriz.
7: Ah, vay canına. Oh,
6: şu şömineye bak. Tam da istediğim gibi. Noel zamanı burayı nasıl süsleyeceğimi hayal edebiliyorum.
7: Çok güzel. Çocuklar ateşte marshmallow pişirir.
6: Tavanın yüksek olmasını, alanın genişliğini ve oturacak bolca yer olmasını
7: sevdim. Yukarısı çok güzel görünüyor. Hadi bakalım.
6: Aa, şu odaya bak. Alanı çok geniş. İstediğimiz gibi kullanabiliriz.
7: Evet, burayı müzik odası yapıp tüm enstrümanlarımı koyabilirim.
6: Ders çalışma odası da olabilir. Ya da çocuklar için oyun odası.
7: Çocuklara müzik öğretiriz. Müzik odası da olabilir.
6: Hayır.
7: Tamam, ikisini birleştirip ders ve müzik odası yapalım o halde.
6: Öyleyse olur.
7: Fazladan yatak odası olarak da kullanabiliriz.
6: Hadi mutfağa bakalım. Ah, şu mutfak adasına bak, çok uzun.
7: Evet, çocukları buraya dizilmiş halde hayal edebiliyorum. Tezgah mutfaktaki tüm renkleri baştan başa birbirine bağlıyor. Zemin hangi malzeme?
9: Ceviz ağacı.
7: Çok güzel.
9: Ebeveyn yatak odası bu katta. Dilerseniz bakalım.
7: Önce sen.
6: İki ayrı gardırop mu var?
9: Evet, aynı dolabı paylaşmayacaksınız.
7: Keşke manzara biraz daha güzel olsaydı.
6: Evet, katılıyorum. Dağın yamacından başka bir şey görünmüyor.
9: Oraya bir jacuzzi yerleştirebilirsiniz.
6: Bu manzaramız olmamasını telafi ederdi. Odamızın hemen karşısında jacuzzi güzel olurdu.
7: Ebeveyn yatak odası çok güzel. İçeri girer girmez burası tam bize göre dedim.
6: Odanın banyosu var mı?
9: Var tabii, hemen şurada.
6: Aman tanrım, şu küvete bak.
7: Vay canına.
6: Buna bayıldım. Hep böyle bir küvet istemiştim. Çok güzel görünüyor.
7: Çok güzel. Ahşap detaylarını ve rafları çok beğendim. Tam bir kütük ev banyosu. Çok güzel.
6: Evet öyle.
9: Aşağıda bodrum katta iki yatak odamız var. Arzu ederseniz bakabilirsiniz. Ben sizi dışarıda bekleyeceğim.
6: Ah, şuna bak, çok geniş.
7: Çok güzel bir oda burası. Çok temiz bir alan olması hoşuma gitti. Kızların büyüdükten sonra kendilerine ait bir alan oluşturması için çok uygun. Diğer yatak odaları da şurada herhalde.
6: Hadi bakalım. Ah, çok genişmiş burası.
7: Evet, güzelmiş.
6: Nesini beğenmedim biliyor musun?
7: Nesini?
6: Biz yukarıda, kızlar da aşağıda olacak. İçim ne kadar rahat eder emin değilim.
7: Muhtemelen daha bağımsız çocuklar olmalarını sağlayıp bize dinlenme fırsatı
6: Bunu
7: sunar.
6: Bunu biraz daha düşünmem gerekecek. Ceviz ağacı kapıya bayıldım.
9: Ailenle burada yaşadığını hayal ediyor musun?
6: Evet, gerçekten hayal edebiliyorum.
9: İyi haber şu ki evin herhangi bir tamirata ihtiyacı yok. Ne banyolarda ne odalarda.
6: Paramızı tamirata değil hayvanlara harcayacağız. Yine de çocukların aşağı katta, bizim yukarı katta olmamız hoşuma gitmiyor.
7: Ben de bütçemizi geçer mi diye düşünüyorum. İstediğimiz her şey bu evde mevcut ama bütçeyi aşma ihtimali olduğu da belli.
9: Bu ev yeni yapılmış ve istediğiniz tüm özelliklere sahip. Fiyatı 325 bin dolar.
7: Vay canına. Bu kadar geniş bir arazinin bütçemizi aşacağından emindim.
6: Bunu da göz önünde bulunduracağız.
4: Doğayla iç içe olmayı seven Tyler ve Gina fırsattan istifade ederek ufak bir mola verip küçük Tennessee nehrinde balığa çıkıyor.
6: Nerede güzel balık tutulur? Kampçılık, kanoculuk ve balıkçılığı çok seviyoruz.
7: Doğada olmaya bayılıyoruz.
8: Böyle tutsam olur mu?
6: Florida'da böyle şeyler yapamıyorduk. Bryson City'ye taşınacağımız için heyecanlıyım.
7: Fırlatmana yardım edeyim mi? Vay, yılların balıkçısı gibisin. Televizyondan ve internetten uzak olmak güzel. Anneniz çok güzel balık yakalıyor. Burası harika bir yer. Buraya bayılıyorum.
8: Milo 4 yaşında ama çok güzel balık tutuyor.
7: Burayı evim haline getirmeye hazırım.
8: 1, 2, 3, hadi.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
15: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
16: Damla?
17: Bence çok eğlenceli.
16: Yok, ben almayayım.
18: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
19: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
18: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
21: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
23: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
24: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
25: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
26: Tehlike çok büyük.
27: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
28: Olamaz mı?
29: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
30: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
31: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
32: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
33: Evet.
34: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Tyler ve Gina balık tuttuktan sonra 15 kilometre uzaklıkta gölleriyle meşhur bir bölgede yer alan ikinci eve geçiyor.
6: Oh, şu eve bak.
7: Çok güzel.
6: Gerçekten.
9: Bu evin 3 yatak odası ve 2 banyosu var. 25 dönüm araziye kurulu ve yaklaşık 210 metrekare. 2005 yılında inşa edilmiş.
6: Veranda evin çevresini sarıyor mu?
9: Ön tarafı sarıyor.
7: Evin manzarası nefes kesici. Resmen büyük sisli dağların ortasında gibiyiz.
6: Evin insanlardan uzak olmasını sevdim. Çevrede başka evler olmaması hoşuma gitti. İçeriği çok merak ediyorum.
9: Hadi bakalım.
6: Aha, inanamıyorum. Devasa burası.
7: Bu gördüğüm en büyük şömine.
6: Ben şuraya oturacağım. Siz evi turlayabilirsiniz.
9: Gina'nın güzel bir şömine istediğini biliyorum. Bence bundan iyisi olmaz. Devasa taşlarla bezeli müthiş bir şömine bu.
7: Açık kat planı olmasını sevdim. Mutfağın geniş olması da çok güzel. Yemek alanımız ve asma katımız da var. Şu manzaraya bakın, şahane.
6: Evet, göl de görünüyor. Mutfağı çok merak ediyorum. Hadi gidip bakalım. Dolapları beğendim.
7: Doğal ahşap kullanımı güzel.
6: Ev biraz korktuğum gibi çıktı. Aile evinden ziyade tatil evine benziyor.
9: Tezgahları sonradan yenileyebiliriz. Granitle değiştirmek kolay bir iş. Mutfak adası yerleştirip granit koyup düzenleme yapabilirsiniz.
6: Çok daha pratik olur.
7: Biraz dar sanki. Eğer bu evi seçersek ileride tamirat gerekebilir demek bu.
9: Üst katta banyolu ebeveyn yatak odası var. Buranın arka tarafında da banyo ve yatak odaları bulunuyor. Bakmak ister misiniz?
6: Olur. Teşekkürler. Ah, küçük ve sevimli bir oda.
7: Ahşaplara bayıldım.
6: Pencereleri çok güzel ama bence çok küçük.
7: Diğerine de bakalım bir.
6: Ah, burası da sevimliymiş. Bu odayı diğer odadan daha çok sevdim.
7: Sence şu dolap kızlara yetecek mi?
6: Kesinlikle hayır. Ekleme yapıp gardırobu büyütmemiz gerekecek. Ama bu da odanın küçülmesine yol açacak. Nasıl yaparız bilmem. Hadi evin kalanını gezelim. Aman tanrım, şu manzaraya bak.
7: Vay canına, çok güzelmiş.
6: Göl ayaklarımızın altında.
7: Ahşaplara bayıldım.
6: Pencereleri çok güzel ama bence çok küçük.
7: Diğerine de bakalım bir.
6: Ah, burası da sevimliymiş. Bu odayı diğer odadan daha çok sevdim.
7: Sence şu dolap kızlara yetecek mi?
6: Kesinlikle hayır. Ekleme yapıp gardırobu büyütmemiz gerekecek. Ama bu da odanın küçülmesine yol açacak.

0: sürdü. Babamla göl kenarına gittiğim günleri hatırlattı bana. Doğayla yeniden bütünleşmek için harika bir yer.
1: Mahremiyet konusundan emin olamadım ama. Buraya birer duvar yaptırırsak alanı kapatıp ayırabiliriz.
0: Evet ama bu harika bir açık kat planının kapanmasına yol açar. Havasını kaybeder. Her yere duvar örersek manzarayı kaybederiz.
1: Emin olamadım. Düşünmemiz gerekecek.
0: Mahremiyet önemli ama evi çöpe atmaya değecek kadar değil bence. Manzara telafi ediyor.
2: Evin geri kalanını beğendiniz mi?
1: Açık ve ferah olmasına sevdim. Şömineye bayıldım. Çok güzel bence.
0: Katılıyorum. Kesinlikle çok güzel bir ev. Her şey çok şık. Ama büyüklüğü bize yetecek mi? Ondan pek emin olamadık.
2: Unutmayın, geniş ve boş bir bodrum katınız da var.
1: Bodrum katın en güzel yanı hemen yenilememize gerek olmaması.
0: Evet, sonuçta bütçemizi de göz önünde bulunduracağız.
1: Şimdi asıl soruya gelelim. Evin fiyatı ne kadar?
2: Bu evin fiyatı 324.900 dolar.
0: Bütçemizi aşmıyor ama mutfak adası ve bodrum kat planlarımızı da düşünürsek ucu ucuna kurtarıyor.
1: Fiyatı neredeyse bütçemiz kadar ama paramızın karşılığını verebiliriz.
0: Bir süre bu şekilde yaşarız. İlerleyen dönemde de bodrum katı bitirir, yapmak istediğimiz yenilemeleri yaparız.
1: Göz önünde bulundurmaya değer bence.
0: Düşüneceğimiz çok şey var Ray. Hadi gidelim.
3: Listede yalnızca bir ev kaldı. Red Fox ana yoldan uzak olsa da küçük Tennessee nehrine ve balıkçılık aktivitelerine yalnızca 3 kilometre uzakta.
2: Ne düşünüyorsunuz?
0: Ben beğendim. Kırmızı ve yeşil renk çok uyumlu görünüyor. Huzurlu bir yer.
2: Evimiz 3 yatak odalı, 2 banyolu, 185 metrekare ve 8 dönüm araziye kurulu. 2006'da inşa edilmiş.
1: Ah, garaj yolunu çok beğenmedim. Bence biraz fazla dik.
0: Evet, bizim için tatil evi değil, daimi bir ev olacak sonuçta. Kışın da burada olacağız.
1: Bu evi sevdim mi? Açıkçası emin değilim çünkü yolu çok kötü. Ben burada kesin düşerim. Kar yağışı başlayınca tekerleklerin kaymaması da imkansız. Bence biraz fazla dik. Ama manzara şahane.
0: İşte büyük sisli dağlar.
1: Tüm gün verandada bu manzarayı izleyebilirim. Manzara taleplerimizin en olmazsa olmazı değil ama evin manzarası gerçekten nefes kesici.
2: Hadi içeri bakalım.
1: Wow. Oh, ne kadar ferah.
0: Eve girince yüksek tavanlar ve açık plan hemen fark ediliyor. Birlikte zaman geçirmek için çok güzel bir yer.
1: Ahşap zemine ve renklerin yumuşaklığına bayıldım. Ama şömineden o kadar emin değilim. Taşları tavana kadar uzanan şöminelerden istiyordum.
2: Evi aldıktan sonra istediğin şömineyi yapabiliriz.
1: Gerçekten evet. Mi?
2: Tavana kadar uzanan güzel bir taş şömine yaparız.
1: Bence bu salonda çok büyük bir fark yaratır.
2: Mutfağı görmek ister misiniz?
0: Bakalım.
1: Tezgahı çok beğendim.
0: Burada çocuklara ve misafirlere yemek servisi de yapabiliriz.
1: Yemek yaparken manzarayı da izleyebiliriz.
0: Kesinlikle.
2: Giriş katta 2 yatak odanız ve 1 banyonuz var. Önden buyurup göz atmak ister misiniz?
1: Olur evet. Tabii. Ah, tatlı bir odaymış. Pencerelerden çok güzel ışık giriyor.
0: 2 yatak odası da kızlar için mükemmel. İkisinin de kendilerine ait özel alanları ve giyinme odaları olacak. Banyoya da bakalım mı? Sanırım şu tarafta.
1: Evet. Ay, çok sevimli bir banyo. Kızların rahatça kullanabileceği büyüklükte ayrıca misafir banyosu da olabilir.
2: Beğendiniz mi?
1: Ben beğendim. Üst katı da görmek istiyorum.
2: Harika, hadi gidelim.
0: Üst kata çıkarken ne kadar hoş bir alan olduğunu düşündüm. Burayı küçük bir oyun alanı olarak kullanabiliriz.
2: Ebeveyn yatak odası bu katta.
1: Oh, o da çok güzel. Harika. Çok geniş bir oda, tavanı yüksek ve dışarıda küçük bir veranda var.
0: Sabah kahvesi için harika bir yer. Ebeveyn odasında küçük bir balkon vardı. Gina ile yalnız kalıp zaman geçirebileceğimiz ve kafamızı boşaltabileceğimiz güzel bir alan.
2: 2 tane gardırobumuz var. Ebeveyn banyomuz da hemen şurada.
1: Çok sevimli bir banyoymuş ama sence de biraz küçük değil mi?
0: Öyle ama odanın kendi geniş. Odanın geniş olmasını banyonun geniş olmasına yeğlerim.
1: Bence banyonun geniş olması daha önemli. Bakalım.

0: Vay.
1: Çok güzel.
0: Bahçe çok güzel. Gerçekten harika.
2: Üçüncü evimizi beğendiniz mi?
1: Ben gerçekten çok beğendim. Çok sevimli bence. Banyoların boyutundan pek emin değilim. Bir de yol meselesi var. Bunların dışındaki her şeyi çok beğendim. Düşünülebilir bir ev. Evin fiyatı ne kadar?
2: Evin liste fiyatı 279 bin dolar.
1: Oh.
0: Şömine kurup banyoları da elden geçirebilecek kadar paramız bize kalacak.
2: Almayı düşünür müsünüz?
1: Kesinlikle düşünebiliriz.
0: Evin fiyatına çok şaşırdım. Bütçemizin çok altında. Elimizde daha fazla para kalacak.
3: Üç farklı ev ve bölge gezen Tyler ve Gina'nın artık hangi evi alacaklarına karar verme vakti geldi.
0: Karar vermemiz çok zor olacak Gina.
1: Biliyorum.
0: Biraz oturup konuşalım mı?
1: Olur. İlk ev hakkında ne düşünüyorsun?
0: Salon tam hayal ettiğim gibiydi. Ebeveyn yatak odası biraz dardı. Ama aynı gardırobu paylaşmak zorunda kalmamak gayet iyi.
1: Banyodaki küvet de şahaneydi, çok beğendim. Ama çocukların aşağı katta olacak olması beni düşündürüyor.
0: Hem bizim kafa dinlememiz hem de çocukların bağımsız olması için güzel bir fırsat bence. Römork sorun olabilir. Yenilemek için para ayırmak gerekecek.
1: Peki ikinci evi nasıl buldun?
0: Konumunu çok beğendim. Büyük sisli dağlar ormanlarına bakıyordu. Hem dışarıda hem de içeride çok güzel bir şöminesi vardı.
1: Evet, şömine gerçekten muhteşemdi. Eve harika bir hava katıyordu ama orada da mutfak sorunumuz var. Tezgahı yeterince geniş değildi ve orayı alırsak tadilat ve mutfak adası yaptırmak için de para harcamamız gerekecek.
0: Bu da bütçemizi zorlayacaktır. Peki ya son ev?
1: Beğendim, çok ferah bir evdi.
0: Bence mutfağı harikaydı. Bir sürü tezgah vardı.
1: Evet ama tasarımını beğenmedim. Ocak ve fırın çok sıkış sıkıştı.
0: Ebeveyn yatak odası genişti. Banyo biraz dar olsa da tavanı gayet yüksekti.
1: Ama araç yolundan hiç hoşlanmadım. Kış geldiğinde çok sorun yaşatacak gibi geldi. Elemek istediğin bir ev var mı? Ben hangisini eleyeceğimi biliyorum.
0: Ben şahsen son evi eleyelim derim. Banyoların çok dar olduğunu düşünüyorum.
1: Bence de yol çok ciddi bir sorundu. Orada araç kullanmak hiç kolay olmaz.
0: Artık iki evden birini seçmemiz gerek. Fiyatları birbirine çok yakın. Sence bize en uygun ev hangisi hayatım?
1: Ben ikisini de çok beğendim. İkinci ev çok güzeldi. Gözlerden uzak olmasını sevdim.
0: İkinci evin manzarası gerçekten harikaydı. Kütük ev hissiyatı çok güzeldi.
1: Ama ilk evi de çok sevdim. Ailemizle yaşamaya çok uygundu. Arazisi de istediğimiz hayvanları alacak kadar genişti.
0: İki evin de arazisi geniş. İlk evinki daha genişti tabii. İlk evin daha az işi var. Satın aldıktan sonra fazla para harcatmaz bize. İki evde bütçe sınırımızda. Hangisine daha az harcama yapacağımızı bir düşünelim.
1: İlk evi istiyormuş gibi konuşuyorsun.
0: Evet, ilk evi istiyorum.
1: Harika, bu cevabı bekliyordum. Ben de ilk evi istiyorum. Ailemiz için muhteşem bir yuva olacak.
0: O zaman Raymond'ı arayıp haber verelim.
1: Olur.
4: İki ay sonra.
0: Harikasınız. Şimdiden çok iyi sürüyorsunuz. İlk evin liste fiyatı 325 bin dolardı. 318 bin dolar teklif edip evi satın aldık.
1: İstediğimiz evi bütçemizin altında bir fiyata satın aldık. Böylece arazi ve hayvanları harcayacak paramız kaldı. Her şey çok güzel.
0: Bryston City'de doğup büyüdüm ve hep burada bir kütük ev alma hayali kuruyordum. Nihayet gerçek olması harika bir duygu. Ev çok geniş, çocuklar rahatça koşup oynuyor.
1: Ama her şeyden önemlisi büyüyen ailemize de yetecek olması.
0: Heyecan verici.
5: Çok güzel olacak.
6: Erkek mi?
1: Bebek mi? Ailemiz düşündüğümüzden biraz daha erken genişleyecek. Hamileyim. Sizce
6: kız,
1: ne olacak?
6: Kız.
1: Kız mı?
6: Erkek.
0: Erkek.
1: Aha, erkek mi? Erkek. Her şey çok keyifli olacak çünkü artık güzel ailemize yetecek büyük bir evimiz var. Bebek odasını hazırlamak için sabırsızlanıyorum.
0: Ben de.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
13: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
14: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
15: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
16: Parasının kıymetini bilenler.
17: Biziz.
18: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
17: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
18: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
17: Para mı kaybettirir?
18: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
19: Biz en iyisi kalgona geçelim.
18: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
20: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
21: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
23: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool ile serinliğini koru.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
25: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
26: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
27: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
28: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
29: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
30: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
31: Aramaya devam etmelisiniz.
30: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
28: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
32: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
33: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
32: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Mega teraslarda az sonra. Ekip evden 2570 kilometre öteye uçarak...
1: Mega teraslar bu kez Kuzey Carolina'da.
0: Çaresiz durumdaki bir ev sahibi için mega bir teras yapıyor.
2: İşten aslında tamamen tatmin olmamıştı.
3: Bize uygun bir dizayn sunabilecek biri varsa o da Gart'tır.
0: Ve bu seferki mücadele gerçekten mega. Devasa bir çerçeve sistemi...
4: Sola dikkat, biraz daha kaldır.
0: En yüksek çatı sistemi... Ve çok etkileyici bir eğlence sisteminin tamamı...
2: Bu iş mega teraslar dünyasını sallayacak.
0: Doğu sahilinde kurulan bu 650 bin dolar değerindeki mega terası muhteşem kılacak. Ve sonuçlar gerçekten şaşırtıcı.
3: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
5: Evet, fark sahiden çok büyük.
3: Buna gerçekten bayıldım.
1: Vinç günü millet, gidelim.
0: Arka bahçenizdeki yaşantınızı kökten değiştirmek asla kolay değildir. Ve onlar bir yandan sınırları zorlarken...
5: Bir tepe üstüne teras yapmak gibisi yok.
0: Öte yandan havayla da savaşıyorlar.
1: Bunun üstünü kapatmazsak ev su içinde kalacak.
0: Bunların hepsi bugüne dek yapılmış en muhteşem, en olağanüstü teraslar için.
3: Tanrım, buna bayıldım.
0: Bunlar mega teraslar. Kuzey Carolina'da bulunan Raleigh... Eyaletin dağlık Piedmont yöresinin düzlüklerle buluştuğu yerde bulunuyor. Ortalama sıcaklığın 21 derece olduğu ve yüz ölçümünün çok geniş olduğu yörede ahalinin dışarıda vakit geçirmeyi sevmesine şaşmamalı.
5: Burada kışlar gerçekten çok yumuşak geçiyor. Yazlar da çok güzel. Doğada vakit geçirmek için harika bir ortam var.
0: Ve çok yakında şehrin kuzeyinde rüyalardan fırlamış gibi duran dev gibi bir evin yanında 650 bin dolar değerinde bir mega teras yapılacak.
3: Evi 6 sene önce özel yaptırdık. Yapılış aşaması engin bir tecrübe oldu.
0: Ama yanında rüya gibi bir teras olmayacaksa rüya gibi bir ev yapmanın anlamı ne?
2: Burada yaşamaya başladıktan birkaç ay sonra terası değiştirmek istedik. Bize pek uygun olmadığını fark ettik.
3: Televizyon izleyeceğiz. Kullandığımız tek alan mutfağın dışı. 5 köpeğin tamamıyla oraya sığmaya çalışıyoruz.
2: Hadi Taylor.
3: Hareket edecek alan hiç yok. Köpekler tam anlamıyla üst üste yığılıyorlar.
0: Çift ihtiyaçları olan alanı yanlış hesaplamakla kalmayıp bir de mekanı yanlış inşa ettirmişler.
3: Daha ilk günden beri su alıyor.
2: Su alttaki tavandan geçip terasın iç kısmında birikiyor. Metal aksamı çürütmeye başladı. Direklerin ve tuğlaların üstünde küf ve toprağın yanı sıra mineral kalıntıları da birikiyor.
3: Bu gerçekten kötü bir tasarım.
0: Ama rüya gibi bir terasın hayalini kuruyor olmaları... O terasın hayata geçemeyeceği anlamına gelmez.
2: Bölgedeki müteahhit ve mimarlara danıştık ama bize sundukları çözümlerden pek tatmin olmadık.
0: Ve şimdi görev mega ekibinde.
2: Belki güzel bir tasarım buluruz umuduyla teşhir salonlarını büyük bir hevesle aradık ve bize geri döndüler.
0: Raleigh'in mega terasların merkezinden 2570 kilometre ötede olduğu düşünülünce bu gerçekten uzun bir seyahat olacak. Ama Gart... Onlar için mükemmel bir teras hayal etti. James de o hayale hayat verecek. İşe halihazırdaki terası 250 metrekarelik bir dış mekan yaşam alanı olacak gibi genişleterek başlıyorlar. Üst teras yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki cam duvarlar, 5,5 metrelik yüksek bir tavan ve çatı penceresiyle kapatılacak. İç kısımdaysa özel bir barbekü, mutfak alanı ve bir de şömineyle mekana samimi bir atmosfer katacak. Açık terasta havuza karşı duracak 3,5 metrelik bir uzun şömine, altta geniş ve ferah bir zemin planı, özel bir bar ve eğlence için kullanılacak geniş bir alanın olmasına imkan verecek. Ve proje nihayet mega teraslarda bugüne dek kullanılan en etkileyici ses ve görüntü sistemiyle tamamlanacak. Üst kattaki şöminenin üstünde yer alacak kaldırılabilir bir projektör ve ekran sistemine ilaveten alt katta da 4 ekranlık bir görüntü sistemi olacak.
3: Bunun gerçekten olduğuna inanamıyorum. Bize uygun bir dizayn sunabilecek biri varsa o da Gart'tır diye düşünmüştük.
6: Yaklaşık 3800 kilo taşı elle çıkarıp aşağıya taşımamız gerekiyor.
2: Taşları atmıyoruz. Bunları yeni terastaki şöminede kullanmaya çalışacağız.
0: Fakat bunca beton ve delgi işinin sonunda gizemli sızıntının nedeni nihayet anlaşılıyor.
4: İlk kat fayans, sonra yaklaşık 1,5 santimlik bir kum ve sıva karışımı var. Sonra da düzlenen zemin üstüne 8 santim kadar kalınlığında hafif beton dökülmüş.
5: Betonun üstünde kum var. Burada kesinlikle bir hata yapılmış. Herhangi çeşit bir atık su sistemi için yer bırakılmamış. Terasta sürekli sızıntı sorunu yaşıyor olmaları artık çok mantıklı geliyor.
4: Şahane.
0: Ve şimdi sıra mega teraslar tarihinin en büyük çerçevesinin kurulması için etrafı boşaltmaya geldi.
4: 38 tane kiriş ve 2 deste teras malzemesi getirdik. Sola dikkat, biraz daha kaldır.
5: Beton bir teras inşa ediyoruz. Bu iş çelikten ağır, kızıl demir kirişler, oluklu saclar ve inşaat demirleri gerektiriyor. Bu bir sürü yük taşıyabilen olağanüstü bir sistem. Raleigh'e düşen onca yağmur ve müthiş neme dayanabilecek.
4: Çerçeveyi bu sabah nihayet bitirdik. Şimdi sıra kapatmaya geldi.
0: Kapatmak, üstüne 26 ton beton dökmek anlamına geliyor. Ve artık sağlam bir zemin oluşturulduğuna göre sıra ağır topları devreye sokmaya geldi.
1: Mega teraslar bu kez Kuzey Carolina'da. Burası bizim alışık olduğumuzdan çok farklı bir coğrafya. Çok sık ormanlara sahip. 3 değişik ağaç türü var. Görünürde dağ yok ve Colorado'ya göre biraz daha nemli bir yöre. İşe çatıdan başlıyoruz. Çünkü diğer işlerin çoğu bizim çatıyı tamamlamamızı bekliyor. Elektrik, gaz tesisatı vesaire. Bu durumda yükseklik büyük bir zorluk. Terasın ana katı yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte ve çatı da ondan 4 metre yukarıda.
0: Fakat inşaat işinde çok sık rastlandığı üzere daha işe başlayamadan bir engelle karşılaştılar.
1: İşe başlamak için buraya çıktığımızda bunun ne kadar düz durduğunu anlamak için üstüne ip gerdik. Fakat fark şimdiden ortadan 3 santim kadar açıldı bile. Bu verandanın tamamının merkezinde bariz biçimde aşağıya sarktığı anlamına geliyor. Verandayı yükselteceğiz. Bu şey bizimle her santiminde savaşıyor. Bu iş büyük bir projeye dönüşmeye başladı. Sanırım gece boyunca devam edip işi sabaha toparlayacağız. İyi misin Richard?
7: Evet, iyiyim.
1: Tamam.
0: 24 saat sonra ekip nihayet ilk sırada yapmaları gereken işe başlayabiliyor.
1: Bu kesinlikle şimdiye dek yaptığımız en yüksek teras. Tutamıyorum. Artık tutamıyorum.
8: Aman Tanrım.
0: Neredeyse bir ayı tamamladık ve şimdiden 650 bin dolarlık çelik ve beton kullanıldı. Ve şimdi mega terasların merkezinden 2570 kilometre ötede çalışan James ve ekibi 140 metrekarelik bu canavarı betonla kaplamaya başladı.
1: Teras serüvenlerimiz bizi çok az malzemeyle çok kısa bir süre içinde tamamlamamız gereken en büyük projelerimizden biri için bizi buraya kadar getirdi. Kısıtlı süre içinde tamamlamamız gereken tonla iş var ve şimdi çatıyla başlıyoruz.
0: Bu üçgen kirişlerin her biri yaklaşık 225 kilo. Birini 10 metreden düşürmek elbette hiç iyi olmaz.
1: Tutamıyorum. Artık tutamıyorum. Tamam, tuttuk. İşte oldu. Bu 5,5 metrelik bir tavan, akla zarar bir şey. Birini yerleştirdik, ikinciyi de yerleştirmek üzereyiz. Karanlığa kadar çalışacağız. Sakın düşmesine izin verme. Böyle.
0: Üçgen kirişler yavaş yavaş yerlerini buluyorlar. Ağır ilerleyen bu iş gece karanlığından ertesi sabaha dek sürüyor.
1: Bana daha uzun bir 1x2'lik gerek. İndireyim mi? Tutacak gücüm kalmadı.
4: Tuttun mu?
1: Evet, tuttum.
5: Bu projenin eşsiz taraflarından biri bana daha önce hiç yapmadığım şeyler yapma olanağı vermesi. Buna kendi sinema ve ses sistemimi kuracağım. Projektör baştan sona 71 santim geliyor. Bunun tavanı düz olmalı.
1: Kullanılmazken tavandaki yerine giriyor ama açılınca bir metre aşağı mı geliyor?
5: Evet, öyle olur. Projektörün önünü kavisli yapalım derim. Böylece tavandaki yuvasına geri dönmüş olur.
1: Saklamaya çalışıyormuşuz gibi değil de güzel dursun, değil mi?
5: Dörtgen bir kutu kullansak sadece projektörü tutan bir ekleme gibi görünecek. Buna bir tasarım tarzı eklemek istiyorum. Bence bu kavisli dairesel görünüm şömineyle çok uyumlu olacak. Güzel görünecek.
0: Çatının çerçeve işinin bitmesi ve bazı kararların alınmasının ardından Mega Teraslar ekibi artık Rocky Dağları'na dönüp çalışması gereken tesisatçılar, elektrikçiler ve ses görüntü sistemi kurucular gibi diğer ekiplere yer açabilir.
7: Evin içinden terasa gelecek, şöminenin altından kolonun üstünden geçireceğiz. Burada olay fazla delik delmeden sistemi evin içinden geçirebilmek.
2: Bütün kablolar yerlerine döşendi. James döndüğünde düzeltmelere başlayabilir. Biz de yollarında durmayacağız.
0: Ses ve görüntü sistemleri onlar için sadece bir tutku değil. Bu onların işi. O yüzden hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. Burada tavandan inen bir projektör, bir ekran, 6 televizyon ve 13 hoparlörden bahsediyoruz.
2: Bu iş Mega Teraslar dünyasını sallayacak.
0: Ve her şey tamamlandığında Mega Teraslar ekibi Doğu sahiline geri dönecek.
1: Bu iş Mega Terasların ülke çapına açılmasının ikinci bölümünün başlangıcı oldu. Bu ikinci seyahatin en büyük hedefi işi tamamlamak için gereken her şeyi hazır etmek.
9: Şunu yerine çakar mısın?
4: Tamam.
9: Bu projektörün tabanı olacak. Şimdiden iyi görünüyor. Çok hoşuma gitti.
0: Garth ve James, tavandan inen projektörü tavana nasıl saklayacaklarını bulmak için epey kafa patlattılar. Ve yarım daire şeklinde bir taban yapmak bu sorunun çözümü gibi görünüyor.
1: Girişin dibinden tavana dek çıkan yarım daire şeklinde bir taban olacak. Çok özel görünecek.
0: Fakat projektörle ekran tavana gömülmesi gereken tek şey değil. Cam için de yer bulmak zorundalar.
5: Michel o yüksek ve manzaranın güzelliğini komple yansıtan camı çok istiyor. O yüzden hepsini kapsayabilen 3,5 metrelik bir cam kullanmayı düşündü. Colorado'da bu sistem iş görür. Çünkü saatte 160 kilometre ile esen bir rüzgarın gücüne bile dayanır ki bu bir kasırga rüzgarıdır. Burada Kuzey Carolina'da ise rüzgarın hızı saatte 209 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu da bizi zor bir durumda bırakıyor.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
18: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
17: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
17: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
20: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
21: Ama bir mucizeye gerek var.
20: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
21: İşte bu Fairy mucizesi.
20: Fairy 30 dakikada mucize.
22: Hala etkisindeyim.
23: İnanılmaz bir goldü.
22: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
24: Biziz biz.
25: Biziz.
26: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
24: Sirke kullanıyorum.
26: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Kuzey Carolina'daki Raleigh'de 650 bin dolarlık bir teras projesinin tam ortasındayız. Mega Teraslar ekibi malzemelerini buraya taşıyabiliyor olsa bile evden bu kadar uzakta olmak bir problem teşkil ediyor.
5: Çalıştığımız yerli ekiplerin hiçbiri daha önce bizim projelerde görev yapmadı. O yüzden işi doğru yapmalarını isterken aslında çok şey istemiş oluyoruz. Yani gidip de tekerleği yeniden keşfetmişiz gibi davranamayız. O yüzden biraz zor ilerliyor. Bunu Carolinalı bir mühendis çizmemiş olsa da sanırım aynı bilgileri içeriyor.
6: Evet, elbette.
4: İşin zorluğu, Michel'in istediği yükseklikte cam tedarik edebilecek yerli bir şirket bulmakta. Bu talep yönetmeliğe uygun olmasına rağmen yine de çekinceleri oldukça fazla.
5: O hızdaki rüzgar altında 16 santim bel veriyor. Cam 11/16 kadar büzülüyor.
7: Burada sorunun çözümü işin mühendisliğinde yatıyor. Burada kışlar gerçekten çok yumuşak geçiyor. Burada ise 209 kilometreye kadar çıkabiliyor ki bu da camın çok daha kalın olmasını gerektiriyor. Yani burada sorun bize tam olarak ne gerektiği ve bunu zamanında tedarik edebilecek bir şirket bulmakta.
4: Ama siparişi zamanında verebildiler. Ve taş işçileriyle sıvacılar işlerini zamanında yapabildiler.
5: Her meslek kolundan işçi birbirinin üstünde çalışıyor neredeyse. Bütün teftişlerden geçebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
4: Teslim tarihine sadece 2 hafta kaldı. Yaklaşık 6 haftalık iş bekliyor. Riley'nin yağmurlu bahar günlerinde günler gerçekten uzun geçiyor.
5: Colorado'dan buraya ne zaman gelsek havayı da yanımızda getirmişiz gibi oluyor. Mayıs başında işi bitireceğimize ve yazın tadını doyasıya çıkaracaklarına dair söz verdik. Gördüğünüz gibi daha çok işimiz var. Hata yapma lüksümüz yok. Hata olursa bu bize zaman kaybettirir. Zamanında yetiştiremezsek herkes mutsuz olur.
4: İşte bu yüzden herkes nefesini tuttu ve camlar nihayet yerleştirilmeye başlandı. Bu iş devasa bir baş ağrısı olacak ve tek bir tersliğin bile altından kalkamazlar.
5: Bunlar devasa paneller olacak. O yüzden geniş bir ekibe ihtiyacımız var. Hepsi elle kurulmalı. Buraya vinç sokamıyoruz. Ne kadar ötedesin?
8: Ellerim yağmurdan kayıyor. Tamam, sen dengele. Ben yapamıyorum. Teslim tarihi akla ziyan. Ve havanın böyle olması bizi daha da geri bırakıyor. Üşüdüm, ıslandım. Çok da tehlikeli çünkü her şey kayıyor.
5: Her zaman kullandığımız bir cam sistemi kuruyoruz ama bunu yeni bir yerde kullanıyoruz. Sırf tetkik etmeleri için Colorado'dan uzmanlar bile çağırdık.
9: Beğendin mi?
8: Çok daha iyi. Bu tamamen kendine özgü bir iş. Normalde böyle şeyler yapmayız.
10: Bu dış mekan projeksiyon sisteminde kullanacağımız projektör. Bunu tavandan indireceğiz. Bu köşeden köşeye 3,5 metrelik bir ekran. Üstünde ambiyans ışığını kırması için özel bir astar var. Çünkü burada her tarafımız camla kaplı.
4: Ekran sağlama alınınca projektörün kurulumuna geçebilecekler.
10: Yaklaşık 63 kilogram geliyor. Bunu tavana yerleştirmek için epey kol gücü gerekecek.
5: Çok kolaymış gibi gösteriyorsunuz.
10: Hazır mısın?
4: Kuzey Carolina'daki Raleigh'de süren bu 650 bin dolarlık teras projesinin son aşamasındayız.
10: Evet, bugün ve son birkaç gündür burada epey bir karmaşa hakim. Gücümüzü zorlayıp gerekenleri yapabilmek için işi biteni gönderiyoruz.
5: Cidden çok çalıştık. Bu noktaya gelebilmek lojistik anlamda bir kabus niteliğindeydi.
4: Mega teras özelliklerinden çoğunun kurulmuş olduğu halde bu projenin farkının esas kaynağı Aaron'ın kurduğu 30 bin dolarlık ses görüntü sistemi.
10: Evet, böyle biraz fazla sıkı olabilir.
5: Bence kablo orada biraz büküldü gibi. Arkasını ilk sokmamız gerekebilir. Bunu düşürmeden rahatça tutabilmek için tekrar yerleştireceğiz. Eğlence işi,
10: evet.
5: Hadi. Bu anı ebediyen hatırlayacağım. Bir projektör için aşırı ağır.
7: Bir numaralı önceliğimiz Kuzey Carolina'da olsak bile bunun tam bir mega teras gibi hissettirmesiydi ki öyle de oldu.
4: Su sızdıran, küf dolu, tuhaf ve kullanışsız bu alan artık 250 metrekare genişliğinde rüya gibi iki katlı bir teras. Üstelik şaheser bir de ses görüntü sistemi var.
6: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
7: Evet, fark sahiden de çok büyük.
6: Buna gerçekten bayıldım. Böyle görüneceğini hiç sanmıyordum.
4: Daha önce dışarı çıkıp köşeyi döndüklerinde kullanabilecekleri tek alan burasıydı.
6: Burada oturuyorduk. Burası köpeklerle oturduğum yerdi ve hiç manzarası yoktu.
4: Manzarayı kapatmaması için şöminenin yerini değiştirdiler ve yerine bu alana son model bir barbeküyle bar alanı eklediler.
6: Çok daha büyük hissettiriyor. Yani büyük ama şimdi çok daha ferah. Alana cidden bayıldım. İnanılmaz bir şey.
10: Sanırım eski terasımız burada bitiyordu.
4: Eskiden ağır ve hantal tuğla kolonların durduğu yer artık 5,5 metre yüksekliğindeki bir tavan ve tavan penceresine sahip tamamen açık bir mekana dönüştü.
6: Bu tarafa bakmak muhteşem hissettiriyor. Ateş dekoru, gölet, havuz.
10: Evet, dekor kesinlikle etkileyici.
6: Mükemmel.
4: Tavandan inen 3,5 metrelik ekran ve son model bir projektörle Arı'nın ses ve görüntü sistemi televizyon konusunda seviyeyi tamamen yükseltiyor.
7: Bu aparatı hazırlamak gerçekten zor bir işti.
6: Bence harika. Yani orası doğal yeri gibi duruyor. Tasarımın bir parçası olmuş. Asla bir şeyi gizlemeye çalışılmış gibi durmuyor.
4: Bu alanın bir kısmı kapatılmadan önce tamamen açıklıktı.
10: Burada açık bir alan istiyorduk ama dış etkenlerden korunmak da istiyorduk. O yüzden burası biraz kapatılmalıydı ama tam da kapatılmış hissi vermemeliydi. Bu cam panel kurulumu burada farkını fazlasıyla hissettirdi.
7: Dış mekanda vakit geçirmek yılda sadece 6 ay yapılabilecek bir şey değil. Bunun tadını her gün çıkarabilmek
4: gerek. Mekanı rahatlıkla açıp kapayabiliyorlar. Bu onlara ayrıca uzun şömine ve havuza karşı şahane bir manzara sunuyor.
6: Çok güzel. Evet. Yani cennet gibi.
10: Hepsi bir arada şahane olmuş.
6: Güzel de ısı veriyor.
7: Çok havalı
6: ha? Çılgınca.
4: Daha önce alt katın yarısı resmen bir toprak yığınıydı. Diğer yarısı da su hasarlı, karanlık ve rutubetliydi. Ama şimdi her yerine taş döşendi. Tuğla kolonlar tasfiye edildi ve burası fazladan 111 metrekarelik fonksiyonel bir alana dönüştürüldü.
6: Buranın bizim ev olduğuna inanamıyorum.
10: Burada dostlarımızla, ailemizle takılmaya bayılıyoruz ve bunun için büyük, ferah bir açık alanımız olsun istiyorduk.
6: Muhteşem. Burada şahane partiler vereceğiz. Sağlığınıza.
11: Tebrikler.
10: Teşekkür ederiz. Alanın boyutları içine koyabildiğimiz mobilyanın fazlalığı, burada dostlarımızla eğlenmek harika olacak.
12: Bitmiş halini görmek gerçekten olağanüstü.
13: Çok ferah ve güzel.
6: En çok neyini beğendin?
14: Tavanı. Çünkü en güzel yeri
15: muhteşem
14: tavanı.
15: Muhteşem olmuş. Her gerçekten muhteşem olmuş.
16: Davet edilsen dedin de sen de.
6: Bu terasın sadece 3 ay gibi kısa bir sürede bitmiş olmasına çok şaşırıyorum. Bunun için bütün bir sene beklerdim. Çok güzel.
10: Tamamen farklı.
6: Bayıldım.
10: Evet, şahane.
6: Mükemmel.
17: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
18: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
19: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
20: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
21: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
20: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
21: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
22: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
23: Parasının kıymetini bilenler.
24: Biziz.
20: Biziz.
24: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
25: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
24: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
25: Para mı kaybettirir?
24: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
20: Biz en iyisi kalgona geçelim.
24: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
23: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
0: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
1: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
0: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
3: Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
11: Bankam Tonbank, kartıma bir.
26: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
27: Üst düzey bir meydan okuma.
26: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
28: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
26: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
1: Az sonra mega teraslarda.
2: Kaldırın.
1: 290 bin dolar değerinde bir mega teras inşa etmek için 6 metrelik yükseklikte çalışmak ekip için büyük bir risk oluşturuyor.
3: Bu kriş 370 kilo civarında birinin canı yanacak.
1: Beklenmedik bir tasarım değişikliği...
2: Bir fikrim var.
1: İnşaatın ilerleyişinde karmaşa yaratıyor.
2: Oturduğunu söyle bana.
1: Bu içinde her şeyi barındıran olağanüstü bir panoramik teras.
4: Kesinlikle bir mega proje.
5: Sonuncusu!
6: Aman tanrım.
7: Harika.
6: Şuraya bak.
8: Bugün Vinç günü, harekete geçin.
1: Bahçenizde köklü bir değişiklik yapmak hiç kolay değildir. Onlar sınırları zorluyor.
9: Kayalığın üzerine bir teras kondurmak gibisi yok.
4: Tam da bunu yapacağız.
1: Hava şartları sizi zorlar.
10: Üzerini kapatmazsak evin tamamı sular altında kalacak.
1: Ve o zamana dek en şaşırtıcı ve olağanüstü terasları yaratmayı başarırsınız.
11: Tanrım, harika olmuş.
1: Mega teraslar başlıyor. Rob ve Brenda hayallerindeki evi Parker, Colorado'da satın aldı. Ev Rocky Dağları ve Denver şehir merkezinin olağanüstü manzarasına sahip. Evin yan tarafındaki terası hiç kullanmıyorlar.
6: Ya çok sıcak oluyor ya da gölgede kalıyor.
7: Etrafını kapatmazsanız cehennem gibi...
1: Şu an kullandıkları alanı geliştirmek için bir mega terasa ihtiyaçları var. Araba yolunda.
4: Sizi görmek güzel.
6: Ben de çok sevindim.
4: Araba yolunuzda oturmayı seviyorum.
1: Brenda manzaralı bir oda istiyor. Oysa şu anda mutfak ve oturma odasında ve bloke olmuş durumda.
6: Burası tamamen kalkacak. Boydan boya açılmış olacak. Mükemmel olacak.
1: Evin mega terası için bir ana alanı var. Gart ve ekibi 290 bin dolar değerinde yıl boyu kullanabilecekleri bir açık hava mekanı oluşturabilir.
9: Brenda ve Rob'un evi Rocky Dağları'ndan Denver şehir merkezine kadar olağanüstü bir manzaraya sahip. Yeni bir terasa sahip olmaları o mekanı yıl boyu kullanabilmelerine olanak tanıyacak.
12: Tasarımı muhteşem olacak. Bu terasın etrafını çevrelemek istiyorum. Üzerine ağır kalaslardan bir pergola yapacağım. Gölgelik olarak güzel olur. Hemen yanında oturup manzaranın tadını çıkarabilecekleri bir oturma alanı yapacağım. Üçgen takviye karkasımız ve üçgen çatımız var. Güzel ve yüksek tavan. Odanın tamamını camla kapatmak istiyorum. Sol tarafımızda büyük ve göz alıcı bir taş şömine yer alacak. Sağ tarafımızda ise granit bir bar, açık hava mutfağı ve yılın her günü barbekü yapabilecekleri bir havalandırma bacası var. Çok kullanışlı olacak.
9: Bu projenin yönetimi Jason'da olacak. Nasıl gidiyor Jason?
3: Bu projede birkaç çetrefilli işlem var. Sıvayı kaldırmamız gerek, karton piyeri kaldırmamız gerek, fayansları da. Çatı aksamını kaldırmamız gerek. İşin aslı havada yaklaşık 9 metre yükseklikte olmak. İşin en çetrefilli yönü bu. Şimdi özellikle pencereden kurtulmamız gerek. Tamam, şimdi sıkı tutun. Hey, durun. Tuttum. Hı-hı, evet.
5: Pencereyi tuttun mu?
3: Tamamdır. Öyle yapma James. Bir dakika bekleyin. Tamam. Evet, şimdi de duvardan kurtaralım. Şimdi ise bu raftan ve şömineden. En önemlisi duvardan kurtulacağız. Şu anda duvarı yıkmaya başlayabiliriz, tamam mı?

0: İşte bu, hazır. Evet, şimdi. Pürüz çıkmadı.
1: İşte tam da bunu istiyordum. Harika.
0: Çok güzel olacak değil mi?
1: Çok büyük bir artı olacak. Gün boyu büyüleyici bir manzara. Aslında baştan beri böyle olmalıydı ama şimdi daha iyi olabilir. Vay canına, olağanüstü.
2: İnşaatının üçüncü günü, karkas günü. Karkas 86 metrekare büyüklüğündeki bu boydan boya yaşam alanının mega şeklini belirginleştirecek bir unsur.
0: Bugün yerleştirebileceğimiz büyük giriş 3,5'a 7,5 metre ebatlarında. Bu 3 katmanlı 5 santimlik çelik anlamına geliyor ve 12'lik ağırlığındaki ki hafif değil, 113 kilo ağırlığında.
2: Merdivende denge sağlamaya çalışırken koordine etmesi güç bir ağırlık.
0: 4,5 metre yüksekliğine konulacak iki kolon üzerine oturtacağız. Umarım devrilmez. Tamam, hazır mısınız beyler? Kaldıralım.
3: Kaldırıyoruz.
0: Evet, şimdi. Kolona yerleşti mi? Kolona yerleştirdiniz mi? Ne oldu? Temiz mi?
3: Evet.
0: Harika, her şey yolunda gitti. Şimdi vidalayın, sıkıca bağlayın.
3: Bu üç girişten ikincisi.
0: Bir kiriş kaldı.
3: Sonuncusu. Evet.
0: Evet, gayet düzgün görünüyor. Çok iyi beyler. Karkası yapın. Şu an döşeme kirişlerini yapacağız.
2: Çelik kirişler teras döşemesinin zeminini oluşturuyor. Önceden kesilen kirişlerle eliptik ve kıvrımlı bir mekana dönüşecek bu alan 4 mevsim kullanılacak.
0: Şimdi üzerini kapatacağız. Yılan gibi kıvrılıyor. 10 metre kadar uygulamamız var. 5 santime 7,5 ebatlarında ve 16'lık. Buradaki amaç terasın üzerini kapatmak. Çıkıntıyı oluşturuyoruz. Böyle iyi. Vidalayın. Evet, her şeyin yerli yerinde olduğundan eminim.
4: Güzel.
0: Bugün hala yapmamız gereken bir sürü teras uygulaması var. Ellerine teras yapma fırsatı geçtiğinde koşturmaya başlıyorlar. Pat diye teras oluveriyor.
5: İnşaatın 5. günündeyiz. Bugün pergolayı yapacağız.
0: Pergola, metal bir çardak.
2: Pergola, evin güneşli tarafındaki alanın kısmi gölgeliğini oluşturacak. 2 adet 20'ye 20 santim ebatlarında ve 6 metre uzunluğunda bir kolon ve 10'a 30'luk bir perde girişi. 10'a 30'luk ahşap girişlerse evin uzantısını oluşturuyor. Ve son çapraz kalasın üzerindeki 5'e 10 ebatında sedir çatı girişi gölgeliğin ağını oluşturmakta.
0: Pergola yapmanın en karmaşık yönü düzgün yaptığınızdan emin olmaktır. Her şeyin düzgün kesildiğinden emin olacaksınız.
6: Çok yaklaştık. Giriş bağı engel oluyor.
2: Kiriş bağı, çatı saçağının altındaki köşe şeridine verilen bir isim. Ekip düzgün bir şekilde ölçüm yapmadıysa, bu ufacık köşe bağı yüzünden tekrar ölçmek, asılan donanımları yeniden yapmak ve monte edilmek zorunda.
7: Oturduğunu söyle Ozzy.
6: Korkunç bir şey.
7: Askımızı asmaya çalışıyoruz ama kiriş bağı yukarı kaldırıp yerleştirmemize engel oluyor.
2: Parker, Colorado'daki evi çepeçevre saran mega teras ilk engele takılmıştı. Çatı saçağının altındaki kiriş bağı pergola inşaatını tamamen durdurdu.
0: Bu pergolanın şu anda var olan kemer hizasının altına yerleştirilmesi gerekiyor ama bu bölgedeki karkasta biraz derinlik var ve yerleştiremedik.
7: Bu evin kiriş bağı. Fakat anlaşılan o ki kesimi esnasında ne kadar alçakta olduğunu pek anlayamamışız. Yerleştirin. Bakalım aynı şey bu tarafta da olacak mı? Diğer ucunda ne olacağına bir bakalım. Askılarımızı bir kıl aşağı indirirsek olur bence. Bir santimetre bile değil ama. Ah.
6: Tamam. Bana doğru.
7: Ya evet, işte oluyor.
6: Öyle mi?
7: Evet. İşte böyle olması gerekiyor. Muhtemelen tam oturan taraftan ölçüm yaptılar. Diğer taraftaki kiriş bağı sarktığı için tamamında sorun çıkmış oldu. Büyütecek bir şey değil.
0: Kiriş bağının hizasındaki ufak bir kayma dolayısıyla bir kriko kullanarak sorunu düzelttik.
6: Bana doğru.
7: Tamam mı?
6: Tamamdır.
7: İşte her şey düzeldi.

0: İkinci hafta. Bugünün sonuna dek terasın üzerini kaplayan bir çatı yapılmış olacak. Birinci adım çatının karkasını destekleyen dikey kolonları kaldırmak olacak. Destek girişlerini kolonların üzerine yerleştirmek, 3 merdiven üzerinde 8 adamın yapacağı bir iş.
1: Kiriş için hazır mısınız?
0: Takviye karkası sistemi yerden 7,5 metre kadar yüksekte inşa ediliyor. Yüksekten korkan biri bu işe hiç bulaşmamalı.
1: Kirişleri kaldırmak kolay değil. 370 kilo civarında. Benimkini hemen askıya yerleştireceğim. Ardından hemen siz de sizinkileri kolonun üzerine koyarsınız. Anlaştık mı beyler? Yuvarlanmasına izin
2: vermeyin. Elimden geleni yapıyorum.
1: Birçok adamımızın olması gerek. O kiriş yuvarlanırsa canı yanar insanların. Aşağıya, askıya ulaştık. Hadi işinizi yapın. Tamam mıdır? Az kaldı. Spor salonuna gitmemize hiç gerek yok. Gün boyu kirişlerle çalışıyoruz. Bir kiriş daha getirin. Devam edin.
3: Bekleyin. Evet.
1: Tamam.
3: Aşağı.
1: Devam.
3: Aşağı. Evet,
1: tamam,
3: işte
1: güzel.
3: Oldu.
1: 3 kiriş tamam. Geriye bir tane kaldı.
3: Yukarı 1, 2, 3. Bize doğru.
1: O tarafa, size doğru.
3: Evet, iyiyiz.
1: Hadi.
3: Tamam.
1: Evet. Kirişi asıyorsunuz, tamam mı?
3: Bize doğru.
1: Sıra sizde. Hazır,
3: tamam.
1: Hadi. 1, 2, 3. Bundan bahsediyorum artık. Kirişleri yerleştirdiğimize göre şuradaki takviye karkaslarını alacağız. Hepsini yukarı yerleştireceğiz, levha döşeceğiz. İşte size çatı. Kesinlikle.
4: Bu bölgeye bayıldım. Burada hiç inşaat yapmadım.
5: Hayır dostum, burası yepyeni bir bölge.
4: Bugün Clinton'ın projesini kontrol etmek ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için şantiyeye geldim. İşi bir hayli ilerletmişsiniz. Burası ne olacak? Ne olarak kullanılacak?
5: Terasın büyük geçiş alanı. Yürüyerek geçerken küçük bir alan olmasını istemedik.
4: Tamam.
5: Oturma duvarı taş. Tam arkasında raylı cam var. Harika görünecek.
4: Bir fikrim var.
5: Nedir?
4: Oturma duvarının üzerine bir ateş rayı koymaya ne dersin?
5: Bence bunu ev sahipleri de çok ister. Gart gerçekten olağanüstü bir tasarımcı. Bütçeyi kontrol ettik. Boşa para harcamamışız. Bu da bize o alanda büyük bir özellik yaratma fırsatı verdi. Zaten kullanışlı olan bir alanın bir sonraki seviyeye atlamasını sağlayacak. Gart'tan öğreneceklerim hiç bitmiyor. Çok iyi.
4: Tamam, buraya gelmemin bir nedeni olmalı.
5: Evet, var.
1: Bir camı 11 metre yukarı çıkartacaksınız. Dikkatli olmalısınız. Cam çok ağırdır. Bir kayarsa zayi olur. İkinci kez kayarsa adam kaybederiz.
3: 1, 2, 3. Olamaz. İşe yaramayacak.
1: Bu iyi olmadı.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Biziz biz.
19: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
18: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
18: Para mı kaybettin?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
19: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
20: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
0: Parker Colorado'daki bu teras son dokunuşlara artık hazır.
1: İnşaatın 6. haftasındayız. Pergola tamam. Mutfak ve şömine yerlerine yerleştirildi. Bugün dolap ve şömine alanındaki taşlar döşenmeye başlayacak.
0: Duvar ustaları iki ateş alanını ve barbekü dolabını tamamlıyor. Burası toplam 14 metrekare ve ince bir sıvayla kaplanıyor. Ardından elle kesilmiş taşlar yerlerine yerleştiriliyor.
21: Duvar işinin ilgimi çekmesinin nedenlerinden biri kalıcı olması. Dünyanın her yerinde hala ayakta duran duvarlar görüyorsunuz. Neredeyse insanlığın başlangıcından beri varlığını koruyan bir şeyin parçası olmak heyecan verici. Yanlış yapılırsa dayanıksız olur ve çabuk yıkılır. Doğru yapıldığındaysa çok uzun bir süre dayanıklılığını sürdürür. Her adım çok önem taşır.
0: Çetrefilli inşaatın bitmek bilmeyen işlerinde ve 10 haftanın ardından Rob ve Brenda'nın Parker Colorado'daki 290 bin dolarlık terası mega büyüklükte görünmeye başladı.
1: İnşaatın son evresindeyiz. Tavana kirişli ahşap kaplama yaptık. O pencereyi kurtarmayı ve duvara monte etmeyi başardık. Geçici olarak koyduğumuz kontrplak kapıları çıkardık. Artık gerçek cam kapılarımız var. Oldukça iyi görünüyor. Bugün sürgülü cam panelleri monte edeceğiz. Dört mevsim alanında üç duvar var. İstediğiniz zaman kapatabileceğiniz cam paneller olacak ya da birbiri üzerine geçişli kapıları açıp evin bir tarafından diğerine kolayca gidebilirsiniz.
0: Özel yapılan 16 parça cam panelin monte edilmesi kolay değil ve oldukça maliyetli. Kırılmaz camlar ve işçilik 65 bin dolar. Birinci öncelik kırılmamasını sağlamak.
1: Bir camı 11 metre yukarıya çıkartacaksınız. Dikkatli olmalısınız. Cam çok ağırdır. Bir kayarsa zayi olur. İkinci kez kayarsa adam kaybeder.
22: Buradaki parçaların her biri muhtemelen 35 ya da 36 kilogram ağırlığında. Tuttun mu?
23: Evet.
22: İşte böyle. Bu kolay kısmıydı. Cam bir saniye içinde daha da ağırlaşıyor.
1: Yukarıya çıkartacaksınız. Dikkatli olmalısınız. Cam çok ağırdır. Bir kayarsa zayi olur. İkinci kez kayarsa adam kaybeder.
22: Buradaki parçaların her biri muhtemelen 35 ya da 36 kilogram ağırlığında. Tuttun mu?
23: Evet.
22: İşte böyle.

0: Yavaş olun. Hazır, bir, iki, üç.
1: Sadece kamyondan alıp yürüyerek taşımak yolu daha da uzatıyor. Hortum, toprak, merdiven. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi basamak var. Uf. İşte oldu. Tamamdır.
2: Cam paneller üst taraftan alüminyum raya asılıyor ve zemindeki olukların hizasında kauçuk bloklar üzerine konuluyor.
1: Tamam, oldu.
0: Tek ul bu.
2: Üst raydaki tekerler cam panellerin kayarak açılıp kapanmasını sağlıyor.
1: Pekala, bakalım çalışıyor mu? Biraz daha kaydır. Benim karşıma doğru geç, Pete.
3: Bunu biraz daha kaldırmamı ister misin?
1: Evet, biraz yukarı çekmeyi dene.
4: Tamam.
1: Oldukça sıkı olmuş.
4: Aa, işe yaramayacak. Billy, hiç kaymıyor
1: mu? Yerinden kıpırdamıyor bile.
4: Burada fazlalık var.
1: 105 kilo ağırlığındaki bir şeyi yüklenip getiriyorsunuz ama girmesi gereken oyuğa girmiyor. Oldukça can sıkıcı bir durum. Hiç iyi görünmüyor.
2: Kendi açık hava alanınızla ilgili yeni fikirler ve nasıl yapılacaklarını internet adresimizden bulabilirsiniz.
1: İşe yaramayacak.
2: Parker, Colorado'daki mega terasa monte edilen sürgülü camların sürgüsü çalışmıyor.
1: Olamaz.
2: Görünen o ki panel zemindeki oluğa takılı kaldı.
1: Bu oldukça can sıkıcı. Yerinden kıpırdamıyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Buradaki blok bükülmüş. Düzeltirsek yerine otururuz umarım. Hayır. Tamam, güzel. Biraz kaydır bakalım, tutacak mı? Tamam, işte güzel.
4: İşte oluyor.
1: Tekala. Evet. İşte oldu. Bu şeyler büküldüğü için eğrilmiş. Neyse ki sadece bir blok bükülmüş. Dörtte biri üzerinde oturması gerekiyor. Ama bunun yarısı dışarıdaydı sanırım.
4: Yanlış alarmış. Ha?
1: Artık
4: yanlış
1: her şey yolunda.
4: Ne güzel görünüyor, baksanıza.
1: Çok iyi. Gerçekten müthiş görünüyor.
2: Rob ve Brenda, mega terastan önce araba yolunda keyif yapıyorlardı. 4 ay ve 290 bin dolar sonra konuklarını 85 metrekare büyüklüğünde boydan boya teraslarında ağırlayabilirler.
5: Bu kesinlikle bir mega proje. Bu çok iyi kotarılmış bir iş. Brenda ve Rob'un çok beğeneceğini biliyorum.
6: Aman tanrım.
4: Harika.
6: Şuraya bak.
4: Şahane görünüyor.
6: Vay canına. Hayal ettiğimden çok daha fazlası.
4: Olağanüstü.
7: Sonuç muhteşem oldu, harika.
6: İnanamıyorum.
4: Evet. Sonuç gerçekten müthiş. Bayıldım.
2: Dört mevsim alanındaki yemek odası ve dinlenme alanında ve son teknoloji ürünü bar ve barbekü alanında yıl boyu kalabalık partiler verebilirler.
7: Barbeküye bakalım. Harika.
4: Eskisinden çok daha iyi. Özellikle kış mevsiminde burada yemek yapmak ve yemek dışarıda soğuk ve kar altında oturmaktan çok daha iyi.
6: Sabırsızlanıyorum.
7: Burada geniş bir tezgah var. Burada buzdolabımız var. Ayrıca güzel ve granit bir tezgah üstü.
6: Burası tam istediğim gibi. Bir arkadaşımla burada oturmak, bir şeyler içmek ve olağanüstü manzaraya bakmak isterim.
4: Muhteşem.
7: Çok tuhaf. Manzaranız her zaman buradaydı ama siz pek de tadını çıkaramadınız.
6: Böyle değil tabii.
4: Evet. Daha farklı.
7: Evet, doğru.
2: Bundan böyle muhteşem manzarayı hem mutfaktan hem de oturma odasından görebilirler. Çünkü neyse ki eski duvar yerine kapı ve pencereler yapıldı.
6: Her zaman istediğimiz manzara buydu işte.
2: Dört mevsim alanının tam ortasına, yerden tavana kadar taş bir şömine ve çam ağacından bir şömine rafı yapıldı.
6: Buna bayıldım. Ahşap ve taş. Burada çok fazla vakit geçireceğimizden eminim.
4: Kesinlikle. Kanepede şöminenin hemen önünde oturacağız.
6: Bu inanılmaz bir şey. Çam kütük.
8: O kütük Rocky Dağı ormanından getirildi. Bence taşla çok iyi bütünleşen bir tarafı var.
6: Burası bizim için mükemmel oldu. Bu bizim harika tarzımız.
7: Hadi gidip cam panellere bakalım.
6: Harika.
4: Ne kadar kolay kayıyor, öyle değil mi?
7: Şuna bakın.
2: Üç tarafta yer alan kırılmaz cam paneller yıl boyunca soğuk ve rüzgardan korunmalarını sağlayacak. Hava güzelse panelleri kaydırarak açacaklar ve şöminenin arkasında gözden kaybolacaklar.
4: Bu harika.
7: Evet, harika değil mi? Bütün terası açmış olduk.
4: Şahane.

0: Colorado'da yaşıyorsanız dışarıda yıldızların altında mutlaka bir ateş çukurunuz olmalı.
1: Ateş insanı kendine çeken bir şey.
0: Camdan dağ şekillerine bayıldım.
2: Muhteşem.
1: Gerçekten harika. Benim için mükemmel.
2: Güzel.
0: Sanırım keyif alacaksınız.
1: Zaten alıyorum.
0: Hadi gidip pergolaya bakalım.
1: Pergola çok güzel olmuş.
2: Güneşten uzaklaşmak isteyince burada oturmak çok güzel olacak bence.
1: Bayıldım. Fazladan oturma alanı sağlaması da çok güzel.
0: Bu projenin en tatmin edici anları Brenda ve Rob'un yüzündeki gülümsemeyi görmekti.
2: Gerçekten muhteşem.
0: Daha iyi ne olabilirdik?
1: Herkesin bir arada olması için harika bir yer olmuş.
2: Eğlenmek için.
1: Kesinlikle.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Damla bence çok eğlenceli. Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum. Hayatının
9: kıymetini bilenler. Biziz.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
12: kalgonla. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
0: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bugün Mike Forte için Küba temalı bir oda yapıyoruz. Küba'da böyle süslü püslü seramikler ve pek çok sütun var. Bu unsurları kullanmak istiyoruz. Bu arada Mike'la eşi Jackie'nin bebeği olmuş.
1: Mike için kızımız Sarah'ya Küba kültürünü öğretmek çok önemli.
0: 5 aylık, çok şirin ve ileride evin reisi olacak belli. Şimdi Bodrum'da Mike için bir alan oluşturuyoruz ve oraya benim demesini istiyoruz. İşte geldik. İşte buradayız.
2: Evet.
0: Merdivenden düşmeseydin de bir sürü işimiz olacak ya.
2: Pekala. Baksana.
0: Tuğla duvarlar güzelmiş,
2: bundan
0: çok güzel.
2: Bundan biz de yapmıştık. Mike'ın bir fikri var.
0: Tuğla cephe, bayılırım.
2: Küba teması.
0: Evet.
2: Küba.
0: Tamam.
3: Küba teması istiyorum çünkü ailem Küba'da doğmuş. Ben burada büyüdüm. Evde geleneksel ve kültürel bir hava istiyorum. Misafirlerimi çağırabileceğim bir alan olsun. Öyle bir alan gerçekten çok işime yarardı.
2: Küba'ya özgü neler var?
0: Samba, dans,
2: evet.
0: Davullar değil mi?
3: Hayalimde parlak renkler, koyu ahşap unsurlar var.
2: Bak şimdi şuna bayılacaksın. Yemek odasından başlıyoruz. Yemek odası diyorum ama küçük düşünme. Alandan tasarruf eden eşyalar koyacağız. Mesela ilginç bir masa yapacağız. Tablası takla atacak. Bir tarafta sofra, ötekinde oyunlar olacak. Sonra şu alan geliyor. Oturma odası yani. Kanepe, büyükçe bir ekran. Büyük ekransız işi yapmayız. Öyle değil mi?
1: Doğrusu Mike'ın kullanabileceği bir yer yaptıralım istiyorum. Şu an kanepede takılıyoruz. Kendine özel bir alanı olsa içim rahat eder.
3: Böyle bir oda harika olur. Orayı onlarca yıl kullanabiliriz.
2: Sonra şu tarafta ise bar olacak. Şuradaki girinti var ya, oraya özel bir şey. Söylesek mi?
0: Hayır.
2: Pekala.
0: Küçük bir bölme yapacağız. Özel,
3: evet, büyük
0: diyorum.
3: Bir girinti var.
2: Barda özel bir girinti var. Arka tarafta dolaplar ve mini buzdolabı olacak. Bir sürü dolabın üstüne Küba tarzı çok hoş seramikler döşeyeceğiz.
0: Seramikler özel imalat olacak. Hepsi çerçeveli,
2: evet,
0: olacak.
2: Klasik tarzda olacak çünkü çılgın şeyler istemiyorsun sanki, öyle değil mi?
0: Ağır başlı öyle.
2: Ağır başlı
0: falan.
1: Biraz sessiz biridir ama bu süreci çok sevdi. Bitmesini dört gözle bekliyor.
0: Hadi işe koyalım.
2: Evet, sen biraz sakin.
3: Aslında
0: evet,
3: çok heyecanlıyım.
0: Hadi hadi.
2: Peki,
0: güzel,
2: ama
0: güzel,
2: belli
0: harika. İşe koyalım. Benimle gel bakalım. Bu Küba temalı mekanı yaparken dışarıdan da yardım alıyoruz. Tamam. İşte oldu. Ana hattı böyle oldu.
2: Akça ağacı az almışsın ama.
0: Jason'ın ekibi ahşabı bölüşmekle meşgul.
2: Bu taraftakiler benim.
0: Sal ve Jerry ise Bodrum'da barın imalatına başladı. İki alanımız var. İlki barın olduğu oturma bölümü. İkincisi Jason'ın masasının olacağı yer. Havalı bir tasarım yaptık. Altı süslemeyle boyut katacağız. Odaya Küba havası verecek şeylerden biri, duvarları alçı kullanarak eski Havana'daki tarihi evlerin ve kafelerinkine benzetecek olmamız. Boyacılar önce kaba sıva işini hallediyorlar. Malayla desenler yapıp derinlik katıyorlar. 24 saat kurumaya bırakılıyor. Bu arada ben kemer konusunda yardımcı oluyorum. Kemerler ve sütunlar, Küba mimarisinin özellikleri. Ayrıca tropikal iklimlerde pencereler ve kapılar geniş oluyor. Girişe kemer koymak incelik ister. Çünkü kafa yüksekliğini ve kavisi iyi ayarlamak gerekiyor. Rastgele bir kemer kullanılamaz. Sıfırdan yapmanız gerekiyor. Buna mecbursunuz. Ryan ölçüleri aldıktan sonra parçaları kesmeye başladı. Kemerde MDF kullanacağız. Birkaç tür kalıbımız var. Yan duvarlara da sütun yerleştireceğiz. Buraya bükülebilen bir şey koymak gerekiyor, öyle değil mi?
4: 1 santimlik MDF.
0: Bükülür mü peki?
4: Bu kaviste bükülür.
0: Güzel, güzel. Olmazsa şuradan keseriz. Ne diyorduk?
4: Testereleriz.
0: Ne?
4: Testereyle.
0: Testereyle. Kendimiz yaptığımız bir nesne de taklalı masa. Yine mi taklalı masa? Bir tarafında sofra, bir tarafında oyun. Bu masada güzel bir şey oluyor. Bunu mu kullansak? Jason müşterimiz John Gordon için de böyle bir şey yapmıştı.
5: Aman tanrım, şuraya baksana.
0: Benzer bir konsept ama Jason onu döndürebilmek için bütün gece uğraşmıştı. Bu çok zor olmuştu. Bir şey soracağım. Hı-hı. Çekmeceyi yapıyorsun değil mi?
2: Evet, barın altına.
0: Peki bir de taklalı masa mı olacak?
2: Evet.
0: Şu yarış arabalı adamınki gibi mi olacak yani?
2: Evet.
0: Tek eksenli mi?
2: Hayır hayır, iskeleti yapıyorum. İki de döner teker olacak, 10 santimlik ortaya takacağız. Böylece tabla vit diye dönecek. Dursun diye basit bir kilit mekanizması da ekleyeceğim.
0: Tamam. Mike'ın Küba temalı odası konusunda epey yol kat ettik. Çalışma şartlarımızdaki zorluklara rağmen.
2: Hava bozacak değil mi?
0: Böyle şeyler bizi durduramaz. Jason dışarıda çalışırken ben de iç mekana odaklanıyorum. Bu çok değişik bir şey.
6: Tek tek yapılmış el emeği seramik.
0: Deseni kendileri seçti değil mi?
6: Evet.
0: Aşağıya düz bir sınır koyuyorsun ki düzgün olabilsin.
6: Doğru. Etrafına ahşap çerçeve gelecek. Bunu alalım şimdi.
0: Hadi başlayalım. Tamam. Ne bu, tutkal gibi bir şey mi?
6: Akrilik takviyeli. Kuruyunca katılaşır. Harika. Yapmışlığım var galiba.
0: Çok fazla sürmeyeyim değil mi?
6: 60-70 santim kadar.
0: Seramik döşerken dikkatli olmalısınız. Hepsi hizalı olmalı. Biri biraz yukarıda olursa hizalayıcıyı kullanman gerekir. Biraz yukarı kaldırırsın. Yukarıya gelene kadar 2 santimetre fark olabilir. Tamam, şimdi bakalım. Desenler bir araya geliyor değil mi? Güzel. Bir desen 4 seramikten oluşuyor. Ekledikçe devam ediyor. Düşse de alırız, bir şey olmaz. Yağmur şimdilik durdu. Jason ise çekmeceyi yapmakla meşgul.
2: Ekibe hoş geldin. Bu çekmece kutu sayılır ama önemli olan içindekiler. 2 çekmece olacak. Katlanan bir kapak olacak. Menteşeli. Tamam mı? İçinde de 2 çekmece olacak. Bu hazneleri yapmanın püf noktaları vardır. İlki, kullanacağınız malzeme. Çünkü haznenin içi neme dayanıklı olmalı. En sık İspanyol sediri kullanılıyorsa sebepleri var. 1- Nem emme katsayısı yüksek. Yani içinde güve olmaz.
3: Peki.
2: 2- İçindekileri güzel yıllandırır. Tütün belli oranda nem içeren yerlerde saklanır. Bu yüzden Mike'a pilli bir nem aygıtı veriyoruz. Nem aygıtını çekmecenin tavanına koyacağız. Aygıt pilli. Bir kere kurunca her şeyi halleder. Dış tarafı ise neyle yaptığınız fark etmez. Maun, ceviz. Ucuz olsun derseniz çam da olur. Şimdi yan panelleri yapıyoruz. Demin bu parçayı sedirle birleştirdim. 2 santimlik çam kereste, içinde de sedir var. Çekmecenin dibine MDF takıyoruz. Tamam mı? Bu önemli. MDF'nin öbür tarafında ne var? Sedir tabakası var. Sonra yanlara rayları takıyoruz. Hizağı alıyoruz. Aşağıdan 2 santim ve 1 santimlik boşluk. Sonra öteki ray. Tam açılan raylarda şöyle küçük bir kol olur. İndirirsen içi çıkar. Koruyucu gözlük vermemi ister misin? Kal bakalım. Güvenlik önce gelir. Sen de kalsın. Biz buradayken kullanman gerekecek.
3: Pekala.
2: Bunları düzgün takmazsan bütün işi mahvederler. İki tarafı birebir aynı olmazsa doğru çalışmaz. Üstüne bastır, tuşa hafifçe bas, oldu. Daha hızlı da olur. İşte oldu.
0: Ben iç mekandaki Küba unsurları konusunda yardımcı oluyorum.
1: Mike %100 Kübalı, ben Melez'im. Sürekli akrabalarımız geliyor. Küba'nın yemeklerini de, müziğini de çok severiz.
0: Küba canlı renkleriyle meşhur. Hem evlerde hem de eski arabalarda. Bu özelliği Mike'ın odasında kullanmak istiyoruz.
3: Süngerimizi alıp hafifçe duvara sürüyoruz. İşte böyle.
0: Gölgeli gibi görünüyor.
3: Hı-hı. Desenlerin kesiştiği yerde çizgileri görebilirsin. Bu boya tamam. Sırlı. Hem duvarları koruyor hem de biraz parlıyor.
0: Harika, çok güzel.
2: Barın ön tarafı için bunu aldık. Barın önünü bu mantar panellerle kaplayacağız. Bunlara inşaat tutkalı sürüyoruz, yapıştırıyoruz. Temiz oluyor, barı güzelleştiriyor. Küba havasıyla çok güzel uyuyor. Barı tamamlamak için havalı bir yol. Gerçekten çok şık oldu. Şuraya bakın, mantar panellerle barınıza karakter katabilirsiniz. Ne dersiniz, mantarlar nasıl?
3: Evet, güzeller.
4: Değişiklik oldu.
2: Farklı bir şey oldu değil mi?
0: İş ister buzdolabı kurmak olsun, ister duvarları süslemek ya da bebeklere işi göstermek olsun, bir ekip olarak çalışmaya devam ediyoruz. Jason ile Paul tek kumandayla çalışan bir eğlence sistemiyle uğraşıyorlar. Ama bu odadaki havalı teknolojiler bununla sınırlı değil. Bunu Mike'ın büyük girinti dediği yere takacağız. Bar tezgahında uzaktan kumandalı, opaklaşabilen akıllı cam var. Altına bir çekmece girecek.
7: 2 parça cam. Ortalarında likit kristalden oluşan bir tabaka daha var. Kablolardan küçük bir elektrik akımı geçince likit kristaller açılıp saydamlaşacak. Akım kesilince önceki haline dönecek ve opaklaşacak.
8: En fazla bu kadar buğulanacak.
7: Evet.
8: Peki. 15 santimlik parçalardan kesip geleceğiz. Üstüne bir yuva açacağım. Bu yuva aşağı bakacak. Şimdi camı üste koyacağız.
2: Ekip parçaları camın üstünde birleştirecek.
8: İki parça yap hadi.
7: Öyle yapsana daha kolay olur.
8: Tek parça daha güzel olur
2: sanki. Biz ise dışarıda Mike'ın masasına başlıyoruz. Ama ahşabımız az geldi. O ahşap bana lazımdı. Kızmadım da gıcık oldum diyebilirim. Akça ağacı detaylar için kullandık. Sal'la Chris'e de lazımdı. Eksik gelebilir. Pekala. Sal, şunu kullanabilir miyim?
8: Ben sadece bir tane kullandım. Onu da kullanmazsam olmazdı tabii.
2: Kaç tane daha almıştık?
8: Bilmiyorum.
2: Bana 15 santimlik lazım.
0: Bu sorun halledilirken Mark, Mike'ın masasının ayaklarını zımbalıyor ve meşe renginde vernikliyor. Mike ise Jason'a çekmeceler konusunda yardım ediyor.
2: Tutkalı sen süreceksin, peşinden ben zımbalayacağım. Gözlüğün yanında mı? Tamam.
3: İçeride kaldı.
2: İçeride mi? Bir tanecik görevin var.
3: Kaybetme. Hep üstünde taşı.
2: Git de al. Gözlüğü al da gel. Yaktın beni Mike. Bir işin vardı.
0: Küba temalı odayı yaparken bazı zorluklar yaşadık.
2: Sal, şunu kullanabilir miyim?
0: Sal'a tezgah için ahşap gerekiyor. Jason'a da masa için.
2: Şu an ahşabı bölüşüyoruz. Kim neyi alacak anlaşıyoruz. Sınırlı sayıda var. Bana lazım olanı keseceğim, tamam mı?
8: Kes, kes. Ben de.
2: Sen de kalanından kesersin. Bu evdeki öteki büyük proje kemerdi. Üst taraf için parçalar kesip... Daha sonra da güzel bir kavis vermek. Ryan bir parça daha MDF kullanıp arkasına şeritler oydu. Yarım santim arayla. Böylece MDF bükülebiliyor. Çok para harcamadan da güzel kemerler yapabilirsiniz. Malzememiz de ucuzdu. Sonra esnek süpürgelik kullandık. Bunu nereden bulursunuz?
7: Yerel kerestecimizden. Genelde bir haftaya gelir. Depoda duran bir şey değil.
2: Hı-hı. Özel sipariş gibi. Ama şurada tasarruf evet. Edersen buna da para kalır. Sütunları hazırlamaya başladılar. Başlıklar hazırdı. Sonra sütunları, sonra da kaideyi yaptı. Gereken yerlerde düzeltme yapıp boyadık. Muhteşem duruyor. Ekip odayı düzenlerken Mike'la ben de koruyucu gözlüklerimizi takıp çekmecelerin ayrıntılarıyla uğraştık. Mike çok yardımcı oldu. O çekmecelerin her adımında emeği var. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu aşama önemli. Hepsini bir arada tutan şey tutkal. Bir yandan yalıtım da yapıyor. Sonra çekmeceleri yaptık. Buna da tutkal süreceğim. 2 santimlik İspanyol sediriyle yarım santimlikleri birleştirdik. Güzel çerçeve oldu. Bunu yerine koyabilirsin. Çıtaları tabana zımbalayarak çekmecelerin zeminini yaptık. Buraya epey bir şey sığar. Tutkal kuruyana dek zımbalar tutuyor. Rayları yanlara takıyoruz. Tamam mı? Ve yerine yerleştiriyoruz. İşte çekmeceler hazır.
3: Çok hoş.
2: Buraya koyacağız.
3: Muhteşem.
2: Aşağı indirelim. Ekip beni bekliyor.
3: Tamam.
2: İlk tezgah altı haznem. Odaya iniyorum. Jerry ve Sal çekmeceleri alıp barın altına takıyor. Ama dışarıya döndüğümde... Mark, bunu hemen içeri almamız gerekiyor.
0: Yağmur bizi biraz zorlamış.
2: Çok şiddetli yağıyor. Yeterince tertemiz yok. Bu programda sık sık doğayla savaşıyoruz. Ne kadar ıslandı?
8: Pek değil, kenarlarından. Kenarlarından.
2: Hadi canım, ciddi misin? Pek değil mi dedin? İş yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan kıyamet kopuyor, gökyüzü yarılıyor. Bütün gün yağdı. İnsan bunalıyor. Çıldıracağım şimdi. Ama ne yapalım? Olan olmuş. Yine de toparlarız. Bu oda bitecek.
0: Aşağıdaysa Mark bar duvarında işini bitirip seramiklerin etrafına çerçeve yapıyor. Peki işin uzmanı nerede? Yağmurdan uzakta, mutfakta tabii.
1: Arroz con pollo yaptım. Küba'ya özgün bir yemektir.
0: İçinde ne var bunun?
1: Arroz con pollo.
0: Arroz con pollo.
1: Evet, tatmak ister misin?
0: Tabii ki isterim.
1: Peki. Biraz çekinmiyor değilim çünkü Tony dürüst olacağını söyledi.
0: Bak ben çok dürüstümdür, darılma.
1: Tanrım. Beğendim de gitsin.
0: Kokusu çok güzel. İyi mi gerçekten bu?
1: Gerildim.
0: Bu çok güzelmiş.
1: İyi bari. Sevindim, gerilmiştim.
0: Gerçekten çok güzel. Tavuklu gibi olmuş. Harika bir şey.
1: Tavuklu.
0: Tavuğu böyle çok beğendim.
1: Değil mi?
0: Müthiş bir şey.
1: Tavuk ve pilavın uyumu.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun.
2: Bunu nasıl asacağımızı çözelim. Al bir proje daha.
0: Küba'da bir sürü eski araba var. Bu tamponu da 52 model eski bir arabadan aldık. Ve özel seramiklerimizin üstüne asıyoruz. Yemek odası ortaya çıkmaya başladı.
2: Hava birden ısındı. Yoksa bana mı öyle geldi?
8: Boğucu.
2: Masa ilginç bir deneyimdi. Hiç böyle bir masa yapmamıştım. Böyle şeyleri önce kafamda tasarlarım. Ama gerçeğe dönüştürmek ayrı bir şey. İki tane 10 santim çapında döner parça aldım. Artık tablayı yerine yerleştirebilirim. 10 santimlik olduklarından tablanın kalınlığı da 10 santim olmalı. Böylece tam oturur. Bir de şunun alt tarafına 45 derecelik eğim verdik. Böylece dönebilir. Masa üzerinde çalıştığınız odaya bağlı olarak son derece havalı olabilecek projelerden. MDF azıcık küçük olmalı. Çünkü keçe kaplayacağız. Kalınlaşacak. Hacmi büyüyecek. Sonra keçeyi MDF'ye zımbalıyoruz. Tablanın bir yüzüne birleştiriyorum. Oyun masamız artık hazır. Çerçevelerin içine yerleştiriyoruz. Döner tekerlerimizi ortalıyoruz, sabitliyoruz ve o dakikada Goose gelip görüyor.
0: Çok güzel
3: Harika.
0: Olmuş.
3: Çok iyi.
2: Çok iyi çalışıyor. Oyun mu yemek mi? Ne dersin?
0: Jason ve Mike masanın çerçevesiyle ilgileniyor. Kilit mekanizmasının yanlarına delik deliyorlar. Böylece tabla durabilecek. Vernikleyip götürüyorlar. 2000 geri kalanı ise Küba havasını yaşatmak için duvarları resimleyip konga getirdi. Tamam Mike ve Jack hadi gelin. Buralar biraz değişti. İçeri gelsin.
2: Gel bakalım.
1: Aman Tanrı.
0: Gel bakalım.
3: Bu çılgınca.
2: Görünce gözleri parladı.
3: Beklentim büyüktü ama hayallerimin bile ötesine geçmişler. Harikaydı. Vay canına.
1: Beğendim.
3: Efsane.
0: Bence o da son derece güzel oldu. Duvarlardan başlayalım. Neredeyse dış cephe gibi oldu.
3: Harika olmuş.
0: Anlat bakalım Jason.
2: Bunu beraber yap. Evet. Havalı yanı şu. Burada yemek yemek istersen yiyebilirsin. Ama oyun oynamak istersen... İşte böyle
3: güzel.
2: Ters çevirin.
3: Bayıldım.
2: Tamam mı?
0: Çok hoş değil
3: çok
0: mi?
3: Güzel.
2: Öteki
3: çok
2: taraflardan güzel. Bakalım mı?
0: Evet hadi.
2: Ve bir de bu oda var.
3: Ne duvarları ne kemeri bodrumda görmeyi bekliyordum. Muhteşem olmuş.
2: Kongaları unuttun değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet bongo değil konga koyduk. Onlar için platformda yaptık. Eğlenirken fon olsun diye. Hoş görünüyor.
3: Evet evet.
0: Müzik, konga biraz da dans. Ayrıca sinema sisteminde
3: aman
0: var.
3: Aman tanrım.
2: Erkekler deri kumaşa ve keyiflerine bayılır. Duvara plazma ve fotoğraflar astık.
1: Aile fotoğrafları güzeldi. Ailemiz için minik ve hoş bir alan olmuş.
0: O zaman oturma bölümüne geçelim mi şimdi?
2: Sonra öteki odadaki bara git. Orası Goose'la benim en beğendiğimiz yer oldu.
1: Aman tanrım. Aman tanrım.
0: Odanın esas olayı burada.
3: Tabii ki bar istiyordum. Artık muradıma erdim. Orada güzel vakit geçireceğim.
0: Barı Sal ve Chris yaptı ve iyi iş çıkardılar. Kavalyalar görünüyor. Havalı bir şey daha. Bunu televizyon falan sanabilirsiniz ama bu öyle bir şey değil.
3: Barın ortasındaki girintide ne var çok merak ediyorum.
2: Şuraya düğme koyduk. Cama bakınca bir şey görünmüyor değil mi?
3: Aa şuna
2: bak. Düğmeye basınca içindekiler görünüyor.
3: Çok güzel.
2: Barın en önemli özelliği cam kapaklı hazne. Düğmeye basınca cam şeffaflaşıyor. Öbür tarafında yatan her şeyi görebiliyorsunuz. Havalı bir efekt.
3: Haznedeki cam olağanüstüydü. Bunu insanlara gösterip onları şaşırtmak için sabırsızlanıyorum. Kimsenin görmediği bir şey.
2: Çekmece tamamen açılıyor.
1: Ha, ne tatlı.
2: Böylece geliyor. Burada epey bir yer var. Çekmece çıkıyor, içeride nem aygıtı var. Kurup bırakıyorsunuz, aa. Sorun çıkmıyor.
1: Kokusu geldi, ilginçmiş.
2: Çok evet. iyi, evet, çok. Öyledir. Evet. Hadi,
1: bu kokuya
2: içelim.
1: Bayılırım.
2: Kaydırınca da kilitleniyor.
0: Şimdi şu arka tarafa bakalım. Evet. Buzdolabınız var. Muslukta palmiye var.
1: Aman
0: Küba palmiyesi.
3: Harikaymış.
0: Palmiyeyi beğenmediyseniz çekip atabilirsiniz bu arada. Kolay çıkıyor, sorun yok. Yemek pişirmek isterseniz pek çok alana sahipsiniz. Tavuklu pilav yaparken burayı kullanabilirsin. Yemek isteyen olursa gidip masayı kurarsınız. Burası oldukça geniş. Jason iyi iş çıkardı. Çeşitli amaçlarla kullanmak için geniş bir yeriniz var. Ne diyorsunuz peki?
3: Kesinlikle evet. Gördüğüm en harika şeydi.
2: Evet.
3: Evet, evet.
2: Gördüğüm en heyecanlı halim.
0: Büyük bir değişim.
1: Hayır, ben de tam onu söyleyecektim.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Ailen ve arkadaşların yukarıda, gidip getirelim mi? Ailesi ve arkadaşları. Hadi gelin buraya. Güzel değil mi? Gelin bakalım. Beğendiniz mi?
1: Çok güzel. Çok
2: bayıldılar. Ufak tefek detaylar. Duvardaki kutular hoşlarına gitti. Çok beğendiler.
0: Aileniz ve arkadaşlarınız burada. Eşin bol bol yemek yapmış. Eline sağlık, harika şeyler. Size afiyet olsun. Jason'la ben kaçıyoruz. Başka mekanlarla ilgileneceğim.
1: Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz her şey için. Kendinize iyi bakın.
3: Orayı depodan başka bir amaçla kullanmıyorduk. Ama şimdi orada güzel vakit geçirebileceğiz. Çok mutluyum gerçekten.
1: Teşekkürler.

0: This place, it stays with me.
1: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik Beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
11: Parasının kıymetini bilenler.
12: Biziz biz.
13: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
12: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
12: Para mı kaybettirir?
14: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
13: Biz en iyisi kalgona geçelim.
14: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
15: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
16: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
17: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
18: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
17: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bugün motel barı temalı bir yer inşa edeceğiz.
1: Bence bu harika çünkü bu adam motosiklete binmeyi çok seviyor. Ve gitar çalmayı da çok seviyor. Bence bu tam bir motel barı.
0: Sidney DiPaolo babasına babalar gününde bir erkek mekanı vermek için bize ulaştı.
2: Babama harika bir hediye vermek istiyorum.
0: Programımız dine has bir alan yaratmak için Sidney'nin çağrısına cevap verdi. Gel bakalım babam için tam olarak ne yapacağımızı göster.
2: Tamam.
0: Tam şurada dur.
2: Tamam. Adım Sidney DiPaolo. Babamı bu yarışmaya soktum çünkü kendisi her zaman bir erkeğe ait özel bir alan istiyordu. Ve babamın neden böyle bir yere ihtiyacı olduğunu anlatan bir mektup yazmak zorundaydım. Sonra iş buralara kadar geldi.
0: Böyle olmayacak.
1: Niyeymiş o?
0: Biraz kısasın. O yüzden şuna çık. Hadi hopma.
2: Tamam.
1: Ha öyle mi? Güzel. Şimdi yine kısa olan
2: evet,
1: benim.
2: Üzgünüm. Tamam.
1: Bu plan belli nedenlerden dolayı biraz farklıydı. Normalde bunu ev sahibine yani bu durumda Dean'e gösteririz. Ama şimdi Sidney yani kızını dışarı çıkardık ve planı ona gösterdik. Burada olmamızın nedeni o. Geleceğimizi
2: Hayır.
1: düşündün mü? Özellikle bu adamı.
0: Evet.
1: Biz kankayız.
0: Çak
1: Görünüşte.
0: Bakalım.
1: Pekala bu nasıl? Görebiliyor musun?
2: Evet görüyorum.
1: Tamam.
0: Baban için nasıl bir mekan hayal ediyorsun?
2: Bir bar ve televizyon düşünüyordum. Çok çılgın bir şey değil.
0: Çok çılgın değil.
2: Ama bence o çılgınlığı seviyor.
1: Pekala Sid, kilit noktalarını verdin. Bar ve televizyon. Bunlar erkek alanlarını iyi özetliyor. Şimdi sana plandan bahsedeceğiz. Bu alandan başlıyoruz ve merdivenlerden iniyorsun. Bu alan çok
2: tamam.
1: iyi olacak. Aşağı inince çok fazla şey olduğunu göreceksin.
0: Sana her şeyi anlatamayız yoksa şaşırmaz.
1: Ve bu tarafa doğru geldiğinde aşağı inen bir projektörümüz
2: tamam.
1: olacak. Çok büyük bir ekran tavandan aşağı inecek.
2: Tamam.
1: Aşağıda
2: iyi.
1: Bir sinema olacak yani.
2: Evet.
1: Karaoke sever misin?
2: Evet.
1: Tamam. Herkesin önünde konser vermeniz için burada bir sahnemiz var. Şu tarafta da bir disk iteleme
0: oyunu. Ailesi bir araya geldikleri zaman oyun oynamayı seviyorlar. Bütün ailenin zevk alacağı aktivitelerimiz olmalı yani.
1: Sonra bu tarafa yürüyoruz. Aslında Goose ve ben bu konuda bir sürü plan yaptık. Baban bas gitar
2: çalıyor. Evet öyle.
1: Tamam.
2: Eşsiz bir bas gitar koleksiyonu var. Babam gitar çalmayı çok seviyor. Çalarken kendinden geçiyor ve çok eğleniyor. Gerçekten.
1: Burası odanın en havalı tarafı.
0: Bu hayatında gördüğün en havalı bar olacak. Görürsün.
1: Evet.
0: Buna bayılacak.
2: Tamam.
0: Tamam. Dine özel tasarlanmış bir gitar barı inşa ediyoruz. Bu bar masası bir gitara benzeyecek. Boynu, gövdesi her şeyiyle. Ama bunu çalamayacaksın. Üstünde bir şeyler yiyeceksin.
2: Babam severse Hı-hı. ben de seveceğim.
1: Tamam.
0: Buna ne dersin? Bu kız bir harika
1: Sonra
0: değil mi?
1: Arkadaki bar var. Arka barda dolaplar var. Buradaki dolabın içinden...
0: Dur. Bunu ona anlat.
1: Anlatmıyorum.
0: Hayır,
1: tamam
0: yapma.
1: Bu kadar bilgi yeter. Bu alan çok güzel bir alan. Baban görünce çıldıracak.
2: Çok heyecanlıyım. Bunun asla gerçekleşmeyeceğini düşündüm ama denedim. Şunu düşündüm, bazıları bunu alıyor, bazıları almıyor. Hatta bazıları denemiyor bile çünkü alamayacaklarını biliyorlar. Ben sadece denedim.
1: Pekala bir şey söyleyeceğim, akıllı kız.
0: Asla vazgeçme.
1: Evet.
0: İşte
1: Başardın.
0: Bu. Hadi Sid atla bakalım birlikte biraz eğlenelim mi? Birazdan döneceğiz.
1: Pekala ben çalışmaya başlıyorum.
0: Tamam,
3: alt kattaki alan tamamıyla boş. Dökme beton duvarlar ve çıplak direkler var. Yukarıda kirişler mevcut ama aşağıda hiçbir şey yok. Birkaç kitap ve kutu var. Bilirsiniz
0: depo işte. Planlar yapıldı ve takım işe başladı. Jason barın nereye konulacağını anlamaya çalışıyor. Ve bir asma tavan ekliyoruz. Aile küçük bir gezinti için dışarıdayken Jason Dean'in sürprizine başlıyor. Özel tasarlanmış bara yani.
1: CNC makinesi olan bir arkadaşımız bunu bilgisayara koydu ve bize bir şablon çıkardı. Bunu almayı başardım ve bir MDF'nin üstünde taslağını çıkardım. Çünkü elimle çizmeye çalışarak çok fazla vakit kaybedecektim. Ya da bir projektör getirecektim ve bu şeyin tamamını yapacaktım. Yani bu şablonu çıkarmak çok önemliydi. İşaretli parçayı kesmek için bir testere kullanıyorum. İşte oldu. Biraz vakit aldı ama kesip çıkardım. İkinci parçanın tam olarak aynısını kesmek için maça matkabı kullanacağım. Gördüğünüz gibi dişli tam istediğim yerde. Diğer levhanın yarısına kadar giriyor. Ki bu alttaki levha yani bitmiş levha oluyor. Bu disk alttaki levhayı takip ederek kesecek. Sonra bu levhanın hepsi alttaki levha ile aynı büyüklükte olacak.
0: gibisin.
1: Gördüğünüz gibi iç kısmı çerçeveleyerek bu iki parçayı sandviç yapıyoruz. Böylece bar masası yaklaşık 12 santim kalınlığında son bulacak. Daha sonra sel bir çıkıntı oluşturmak için matkımın düzleme başlığını değiştiriyor. Çünkü burada bir çıkıntı olmasını istiyoruz ve buradaki şu küçük çıkıntı bükülebilen kontrplağı içeri girdiği zaman tutacak. Uç kısmı güzel ve düzgün oldu. Bunu bir araya getirmeden önce iki parçayı aynı şekilde yapacağız. Zaman önemli. Bu bar masasını bir araba tamircisine götürmeliyiz. Böylece özel boya işini yapabilirler. Ve sonra çerçevelemeyi inşa etmek için 2,5 metrelik birkaç temiz çam ağacı parçası kullanıyoruz. Ve bu ikisini sandviç yaparak bir araya getirdik. Sonra köşenin etrafını sarmak için kullandığımız bükülür kontrplağı aldık. Bu bükülür kontrplak çok gerekliydi çünkü başka hiçbir şeyle bu kavisleri vermenin yolu yoktu. Şu anda oynak levhayı yerleştirmek için uğraşıyoruz. Tüm bu kavislerin etrafını kapatacağız. Bunun için bir zımbalayıcı kullanacağız. Her şeyi zımbalayacağız ve her yer kapanınca geri dönüp her yeri macunlayacağız.
0: Ön tarafta tasarımcılar özel bir dönüşüm projesi için çöp bidonlarını karıştırıyorlar.
4: Bas çalıyorum dostum.
0: Ekibimiz ev sahibi Dean DiPaolo için motel barı temalı bir erkek mekanı inşa ediyor.
1: Harika bir ailesi var. Ailesini çok seviyor.
0: Ve ona tonlarca şey sunacağız. Sinema gecesi için bir oturma alanı. Bir düğmeye dokunarak tavandan aşağı inen büyük bir ekranla birlikte. Bir karaoke sahnesi ve gitar şeklinde özel bir bar.
3: Tüm hayatım boyunca gruplarda gitar çaldım. Hırslı bir şekilde çalıyorum. Lisedeyken en sevdiğim şeylerden biri buydu. Bas gitar,
0: bir grubun bel kemiği. Sağ ol, yani inşaat ekibimizin bel kemiği müzikle ilgili konuşarak Dean'le iyi vakit geçirdi.
3: Müzik, motosiklete binme ve açık yol. Bunlar hayatımdaki tutkular. Onları çok önemsiyorum.
0: Gitar şeklindeki bar özel boya için tamirhaneye gidince Sal şehrin etrafında kısa bir tura çıkma şansı buluyor.
2: Burası benim odam.
0: Mektubu nerede yazdığını bilmek istiyorum. Bu odada mı yoksa?
2: Evet, öyle sayılır.
1: Sydney harika bir kız. Bu çocuk bir gün ailesiyle birlikte televizyon izliyordu. Yarışmayı gördü ve babasına bir erkek alanı yaratmak için bu yarışmaya girmeyi kendine görev edindi. Yeterince
0: açık. Bu nedir böyle? Bir şamata yastığı.
2: Evet, onu abime yaptım.
0: Bunlara bayılırım doğrusu. Ekibimiz bu odayı onaylıyor. İçinde küçük çiçekler falan var ama olsun, yine de bize göre. Sydney ile tanıştıktan sonra yazdığı o mektubu görmek istedim. Çünkü okuma fırsatım olmadı.
2: İşte bu.
3: Bunu yaptığını bilmiyordum. Ve sonunda bunu öğrendiğimde böyle bir şey olma şansı milyonda bir diye düşündüm.
0: Dünyadaki en iyi babaya sahip 12 yaşında bir kızım. Kendisi beni amigoluk yarışmalarına götürüyor. Babamın özel bir mekana ihtiyacı var çünkü bütün gün boyunca yarışmalarda yanımda oturuyor. Ve oraya sadece 2 dakikalığına gidiyorum. Aynı zamanda 16 yaşındaki abimi de hokeye götürmeyi başarıyor. Babam sevdiği sporları ve filmleri izlemek için bir mekan hak ediyor.
3: Şunu söylemeliyim ki bizim için yaptığı şey bir mucizenin
0: ortadan
3: gerçekleşmesi gibi.
0: Ortadan iyi bir yer lazım ama bir yere gitmeden. Yani babanın gitmesini istemiyorsun. Tamam, bu çok iyi işte. Baban iyi bir adam. Ben üst katta Sydney ile takılırken ne düşünüyorsun sen?
2: Bence iyi görünüyorsun.
0: Ama asla böyle bir şey olmayacak. Jason Bodrum'da tasarımcılarla birlikte özel dönüşüm projeleri üstünde çalışıyor.
1: Asansörlü bir televizyonumuz olacak. Bir düğmeye basacaksın ve televizyon çıkacak. Yani kullanılmadığında gizli olacak. Bunun dolaba sığdığından emin olmalıyız. Bu yüzden set üstünün yüksekliğini televizyona göre ayarlamamız gerekiyor. Yani şu anda bunu bekliyoruz ama bu beni geciktiriyor. Çünkü buraya gidecek parçaları kesmem gerekiyor. Ve pencerenin altından set üstüne kadar olan mesafeyi bilmem gerek. Ama şimdi bunu bilmiyorum. Yani bu bir kar topu etkisi. Arka bara karşı DiPaolo için D harfini simgeleyen ve teneke kutulardan oluşan bir duvar yapmaları için tasarımcılara yardım ediyorum. Tasarımcıların teneke kutulardan yaptığı duvara levha kesmek ve uygun ölçüleri almak için düzeniyi dolaba koymalarını beklemem gerekiyor. Ve diğer duvarda ise Paul televizyon, karaoke makinesi ve optik disk kutusu için gereken ses düzenini bağlıyor ve döşüyor. Paul'ün beni bu hoparlörlerle tanıştırdığı ilk günden itibaren bu şeylere aşık.
4: Bu bir duvar kaplaması
1: gibi. Evet, alçıpan gibi hissettiriyor.
4: Bunu buradaki gibi içeri koyduğumuz zaman macunluyoruz, boyuyoruz ve kayboluyor.
1: Duvarın parçası gibi.
4: Yok oluyor.
1: Şöyle oluyorlar.
4: Bu ses nereden geliyor? Hiç kimse sesin nereden geldiğini asla anlamıyor. Evet, bu doğru.
1: İçine sığmalı.
4: Bunu en yukarı doğru alıyorum. İşte bu dostum, çok güzel oldu.
1: Müthişsin dostum.
0: Küçük marangoz Sean, ev sahibimiz Dean'den bir çift salon kapısı boyama konusunda yardım isteyerek onu motel barı temalı mekandan uzak tutmaya çalışıyor. Ve alüminyum kutu duvarı için...
1: Bunun altına bir şey koymak istersem set üstünü yukarı kaldıracağım. Olay bu.
0: Gerekirse alt kısmı biraz kesecekler. Ve düzenek geldi ve kuruldu. Mekanda nerede olursanız olun bir kural vardır. Televizyonu görmeniz gerekir. DiPaolo ailesi eğlenmeyi seviyor. Bu yüzden onlara düz bir alan açmak için televizyonu dolabın içine saklıyoruz.
5: Deneyelim mi? ev ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
7: Ne istersen ne 11.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçilip beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
17: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
18: Bize huzur lazım.
19: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
18: BİM, BİM, BİM, kalbimde benim BİM, BİM.
20: Tam o anda bir yumruk.
21: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
22: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
23: Bankam Tombank kartım hadi.
0: Babalar Günü için motel barı temalı özel bir mekan inşa ediyoruz. Sidney DiPaolo'nun babası Dean için. Dan'ı gördün
1: mü? Buralarda mı?
0: Ben ve Jason gitar bar üstünde çalıştıkları tamirhaneye geldik. Mekana döndüğümüzde Freepy oturma alanının köşesinde karaoke sahnesi üstünde çalışıyordu.
1: Freepy mini sahne üstünde oynak bir levha kullanıyor. Tıpkı bar masasında kullandığımız gibi. Kıvrılan levha ağaç damarlarının yönünü belirliyor ve damarların hepsi aynı yöne doğru gidiyor. Standart bir kontrplakta sağlamlık için damarlar ters yönlere doğru gider. Ne kadar güzel olmuş.
0: Ve tamamı ahşaptan.
1: Evet dostum, hepsi ahşap.
0: Bunları nasıl verdin dostum, söylesene.
1: Bükülen kontrplakla dostum. Daha önce
0: hakkını kullanmış. Vermeliyim, beni çok etkiledi. Hiç beklemediğim bir bar masası ortaya çıktı. Ama başka birine gidip projesini onun bitirmesine izin vermesi onun için büyük bir adım. Bundan daha çok yapmalıyız. İnşa edelim, dışarı gönderelim ve boyatalım. Dan var mısın?
1: Kesinlikle. Bizimle takım olur musun?
24: Tabii tabii.
0: Bu şimdiye kadar yaptığın en iyi şey olabilir.
1: Bunca yıldan sonra bu adama etkilemeyi başardım. Sonunda bir şeyi beğendim.
0: Daha böyle bir masan olmasını ister miydin söyle.
24: Elbette.
0: Yani bu çok etkileyici.
24: Kesinlikle. Şimdi buradaki kağıtların hepsini çıkaracağız.
1: Tamam.
24: En keskin açıdan çekin.
1: Çektiğin zaman işte böyle düz.
24: Tıpkı böyle.
1: Hemen sökmüyoruz.
24: Kesinlikle.
0: Bu ne çeşit bir boya?
24: Bu bir çeşit taban kat. İki rengi var, mavi ve siyah. Bu bir üretan giderici. Ve hiçbir şey buna zarar veremez.
0: Biliyorsunuz Jason'a büyük saygı duyuyorum ama onunla uğraşmayacağım anlamına gelmiyor bu. Bantları çıkarırken yavaş yavaş bunları onun sırtına yapıştırdım. Haberi bile olmadı. Çok ciddiydi. Gitarla ilgili heyecanlıydı. Ben de öyle. Ama biliyor musunuz? Mekan üstünde çalışırken vurdun duymaz olmalısın.
1: Bu şimdiye kadar yaptığımız en iyi projelerden biri.
0: Dostum kesinlikle.
1: Ve bir sürü güzel proje yaptık. Evet ve bu sadece bir kutu sprey boyayla elde edebileceğin bir şey değil.
0: Hadi çıkar şunları. Uzun bir yol kat ettin. Çok çok iyi işler çıkarıyorsun.
1: Senin gözetimin altında evet. Büyük yol kat ettim değil mi? Sonunda böyle bir proje üstünde senden gelen saygıyı görmek güzel. Hatta şu anda gözlerim bile doldu. Teşekkür ederim. Bu sadece 5 yıl ve 100 bölüm aldı ama sonunda buralara geldik işte. Sonunda bir şeyi sevdin. Bu inanılmaz.
0: Her şey saygıyla.
1: Eski bir evli çift gibiyiz.
0: Uzun zamandır birlikteyiz dostum.
1: Evet. Çünkü bu... Teşekkür ederim dostum. Teşekkür ederim.
0: Ne oldu?
1: Ne olduğunu biliyorsun. Başka bir tane daha var mı? Baksanıza. güzel bir an yaşıyoruz sandım. Ama öyle değilmiş. Arkama bant yapıştırdım.
0: Hadi
1: teşekkür
0: dostum
1: ederim.
0: Hadi ama
1: bir
0: yapma.
1: Bir saniyeliğine yakınlaşıyoruz sandım.
0: Öyleydi dostum, evet, öyleydi. Tamam. Gel buraya. Biraz sarılalım hadi. Jason ve John gitara gerçekçilik kazandırmak için gitar perdeleri ve telleri gibi görünen şerit çekme bandı kullanıyorlar. Mekana döndüğümüzde Freepy hala karaoke sahnesi üstünde çalışıyordu.
1: O sahneyi inşa etmek için çok vakit harcadı. Yani sadece bir sahne. 1,5 gündür onun üstünde çalışıyorsun. Harika olsa iyi olur. Köpük dolgu desteğiyle bir araya geçen bir yapay ahşap döşeme inşa ettiler.
2: İşte oldu.
1: Sonra dışarı taşan parçaları bir ahşap doğrayıcıyla kestiler ve bunu bitirmek için köşenin üstüne bir parça metal koydular.
0: Üstelik kutulardan oluşan duvarla ilgili endişelenmek zorundalar.
2: Böyle iyi oldu.
0: Ve tezgah üstünün kapağını açtığınız zaman içinden televizyon çıkacak.
2: Menteşelediğin zaman kapak yukarı geliyor. Ama sadece bu silindire kadar. Yani hep bir açıda bulunuyor.
0: Mark düzeneğin arka tarafını halletti bile. Yuvarlak testereyle sadece düzgün bir kesim yaptı o kadar. Birkaç küçük ayarla menteşeleri yerine tutturdu. Ve televizyonumuz dolabın içinde kayboluverdi.
1: Pekala, birkaç adam lazım. Dokunmaya korkuyorum. Eldiven takmalı mıyım? İyice yerleştirdiğimizden emin olalım. Dışarı bir masa koyun. Şurada iyi bir yer olsun. Elleriniz temiz olsun. Creepy, sen bu tarafa gel. Ben, sen şuraya git. Hadi kaldıralım. Önden alabiliyor musunuz?
2: Şu tarafa tamam. Gelin.
1: Bu Creepy, tarafa, evet. Aşağı atla. Buna bayıldım. Eşi benzeri yok.
0: Tamam, artık bu işi bitirmemiz gerekiyor. Ve hiçbir motel barı içi ağzına kadar dolu fıstıkla dolu bir fıçısız olmaz.
1: Boyasıyla ilgili çok heyecanlıyım çünkü biz boyamaya kalksaydık asla böyle olmazdı. Ne düşünüyorsun sen? Gerçek bir gitarcı olarak...
2: Güzel, harika.
1: Çok iyi dostum. Bunu çalmak için Goose'a ihtiyacın var.
0: Motel barı temalı bir mekan inşa ettik. Ve burayı ev sahibi Dean'den sır gibi saklamayı başardık.
3: Uyuyamıyorum. Bu çok heyecan verici. Gerçekten çok heyecanlıyım.
0: Projeyi tamamlamak için yapılacak son bir şey daha var.
4: Bunu yapmak için bir saatten daha az vaktiniz var çocuklar.
0: Hepsi planın bir parçası Jenna. Aslında sen ve ekibin bar masasını içeri taşımaya yardım etmek için tam zamanında geldiniz buraya.
4: O zaman siz bunu taşıyın.
2: Yaralanmaktan mı korkuyorsun?
1: Bizi hareket halinde gör.
0: O parçayı buraya getir Jenna.
1: Nasıl olduğunu biliyor.
4: Hadi ama.
0: Tuttum. Oh. Hadi ama şu pozulara bak.
4: Oho, Siragusa. Ah. Oh, bu bilardo mu?
1: Dikkat edin.
0: Hey Mark. Jerry.
1: Hadi diğer tarafa çevirelim.
4: Alkışlamalı mıyım? Alkışlamaya başlıyorum. Hadi göreyim sizi. Hadi göreyim
1: aşağı
4: sizi,
1: iniyorum.
4: Göreyim sizi.
2: Merdivenlere çarpmasına izin vermeyin.
1: Biliyorum. Bunu sana uzatacağım. Yavaş olun. Alt taraf tamam.
5: İyi, temiz, devam et.
1: Chris, sen döneceksin. Kablolara dikkat. Yatırın şimdi. İşte oldu, tamam. Geri gelmemiz lazım. Devam edin. Burası nasıl?
5: Biraz daha ileri.
1: Anlaşıldı. Pekala. Biraz daha bu tarafa getirebiliriz.
2: Evet, iyice oturduğundan emin olmalıyız.
4: Harika.
0: Programa yazılan mektuptan gönderilen videoya ve ekibimizin DiPaolo ailesinin kapı eşiğinde kendisini gösterdiği ana kadar geçen süre. Sidney babası ve ailesinin tamamı için heyecan doluydu. Ve teşhir için birkaç arkadaş da aile dostu burada.
14: Bu deneyimin tamamı muhteşemdi. Ekibin tamamının içeri girip evimi ele alması biraz gözümü korkuttu. Ama ailemin tamamını sıcak karşıladılar ve beni rahat ettirdiler. Ki bu sürecin tamamı harikaydı.
0: Şimdi Sidney ve onun babasına Babalar Günü hediyesini gösteriyoruz. Bir motel barı temalı mekanımızı.
3: Aman tanrım.
1: Sana göstermek istediğimiz birkaç şey var.
0: Dur biraz, dur bakalım. Rahatla, tamam mı?
14: Merdivenlerden aşağı indim ve ağzım açık kaldı. Şaşkına döndüm. Aklınız almıyor. Bu kadarı çok fazla. Her şeye bakmaya ve hepsini sindirmeye çalışıyorsunuz. Bu yüzünüze bir tokat gibi geliyor. Sonra etrafta yürümeye başlayıp fazlasını görünce bu gerçeğe dönüşüyor. Müthişsiniz, harika. Harika.
0: Bir mektubun yaptığı inanılmaz şeyler değil mi? Bir mektup yazdım ve Babalar Günü hediyesi
14: oldu. Sonsuza kadar aldığım en iyi hediye.
1: Senin için küçük bir karaoke sahnemiz var. Küçük bir müzik kutusu. Şu tarafta da 3,5 metrelik disk iteleme masası var.
0: Bu da teşhir duvarı. 4 bas gitar astık. Bunlardan biri senin bas gitarın mı?
14: Hepsi benim.
0: Hepsi senin. Bu şeyleri çalmayı biliyor musunuz?
14: Hayır, sadece eğlence için topluyorum.
0: Evet, öyle. Ayaklarını uzatıp kanepende takılırken bir şeyler izlemek istersin, öyle değil mi? Yapmam gereken şey bu düğmeye basmak. Ve sonra televizyon çıkıyorum. Buradaki duvarın harika bir projektör ekranı oluveriyorum. Sanırım bu 90 inç
1: evet,
0: falan.
1: Evet evet, o kadar. Büyük bir ekran.
0: Yani müzik kutuna ulaşabilirsin ve burada bir projektörün var. Bölgede takılıp televizyon izlemek
14: lazım. Harika. Olacak. Çok iyi.
0: Hadi şu tarafa bakalım, gel sana bir şey göstereceğim. Ben de bunlardan biri olmadığı için çok kıskandım seni. Bence bu programı izleyen her erkek bunlardan bir tane ister. Mutlu musun? Öncelikle şimdiye kadar programımızda yaptığımız en iyi bara sahip olduğunu söyleyebilirim.
14: Bu en iyisi.
0: Eşi benzeri yok. Kurşun geçirmez. Aklımı başımdan aldı. Ve arkadaki barda etrafa birkaç teneke kutu yaydık. DiPaolo'nun giysi için. Bütün karıştırıcılarla birlikte arkada bir barın var ve uzaktan kumandası var. Arkadaki barın içinden bir televizyon ortaya çıkıveriyor. Şuna bakın, bir şey geliyor. Ha, barın içinden bir televizyon çıktı. Şuna
1: bak. Bu çılgınca.
0: İnanılmaz ama dostum.
1: Bu çok tuhaf.
0: Böyle bir şey olacağını kim düşünürdü? Bu mekanların en iyilerinden biri oldu. Ve bence Dean kızı Sydney'den bir numaralı bir babalar günü hediyesi aldı. Çok güzel oldu. Şahane bir şey. Bunu hak ettin. Tamam, üst katta birkaç aile dostu ve arkadaş vardı. Biraz farklı değil mi? Hadi gelin içeri. Bu bar nasıl söyleyin? Baksanıza, bara bakın.
4: Aman Tanrım.
1: İçeri gelin. Hadi gelin. Hadi gelsenize. Çok güzel.
4: Gerçekten
1: değil mi?
4: Gerçekten çok güzel.
1: Ha, gelmeye devam ediyorlar. Şuraya takılmak bak ve eğlenmek için iyi bir yer.
4: Harika.
0: Evet, ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Mutlu musunuz?
14: Harika.
0: Bunu kolayca dışarı alabilirsin. Bu çevrede bunu isteyen bir sürü adam.
14: Hayır, olmaz.
4: Burada gerçekten gayet bayılır. İyi.
0: Evet. Burada gayet.
1: Evet. O zaman kalıyor.
0: Gene barmen olacak.
4: Evet.
0: Hadi bakalım. Hadi bir şeyler içelim. Hadi dostlarım. Susamadık mı? Söylesenize.
14: Evet. Harika.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
17: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
10: lazım. Hala etkisindeyim.
25: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
26: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
27: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Futbol heyecanı BİM'de. LG 55 inç 4K Ultra HD Vebo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 NanoCell TV 30.990 lira. BİM,
7: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
8: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
9: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
12: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışan tak.
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
19: Bugün masaya milyonlarca dolar serilebilir.

0: Oo.
1: Ne? Olamaz.
0: Şuna bak.
1: Vay canına.
0: Vay canına.
1: Rengi çok güzel. Devamı da gelsin, tamam mı? Aferin. Aferin dostum.

0: Lo.
1: İnanılmaz.
0: Hala Şahin gibi gözlerim var dostum. İlk masa için gerçekten iyi bir başlangıç beyler. Bu inanılmaz.
2: Oho.
0: Bir tane daha mı? Aa Luke, aferin.
3: Harika.
0: Aferin.
3: Aferin çok kardeşim.
1: İyi. Ha şuna bak.
0: Bir tane daha mı?
1: Nasıl kaçırdın Mark?
0: Aa bak bir tane daha var.
1: Öyle mi? Sen de mi buldun ha? Oo.
3: Aa bir tane kırmızı var.
0: Evet altında ya kırmızı
1: evet,
0: çizgi
1: sen
0: var.
1: Sende kırmızı var. Ben de sadece yeşil. Bu sonuncusu.
3: Tamam bakalım evet, elimizde evet. Ne var?
1: Büyük parçalar da var.
0: Evet daha da iyi oluyor.
1: Neden? Bizden
0: bu sabah
1: mı?
0: Çukura indim ve bakın ne buldum.
3: Oo. Oh. Vay canına.
0: Fena değil değil mi?
3: Pastanın çileği gibi öyle değil mi?
4: Çığlıkların elinde tüm renk spektrumunu içeren siyah ve kristal opaller var. İşlenmemiş halde büyük taşlar 2.1 kilogram ağırlığında.
1: Peki ne düşünüyorsunuz?
3: Ah, orada kesinlikle birkaç yüz bin dolar olması gerekiyor.

0: Bu çiftliğin atlatması gereken korkutucu bir görev var.
1: Dün mü oldu?
2: Her gün böyle.
1: Sürekli böyle ama.
3: Geçen kış kameramın etrafında kurtlar geziyordu. Bu yüzden tüfeğimle oturup bekliyordum.
2: Alaska'da tam bir yaz mevsimi yaşanıyor. Sera yok, bahçe yok.
3: Yakın zamanda omzumu incittim.
0: Sağlığı iyi değil.
2: Öne çık ve annenin sağ kolu ol. Ya devam edecek ya da bırakacak.
0: Shelley hiçliğin ortasında
3: harika.
0: Canla başla bir çiftlik evi kuran güçlü ve bağımsız bir Alaska kadını.
1: Bu yarı otomatik. Bu hayvanları çiftlik sahiplerine saygı duymaları için kesinlikle şartlandırmamız gerekiyor.
2: Yandı.
0: Hey, çekil.
3: Her şeyimi bu çiftliğe harcadım. Burayı kurtarabilmek için her şeyimi sattım.
0: Bahçe nerede? Sera nerede? Bu çiftliğin neye ihtiyacı var? Her şeye. Evet baylar ve bayanlar. 6 kilometre uzunluğundaki Denali'nin gölgesinde kalan Caswell'e doğru yol alıyoruz. Aşina olduğunuz bir şey çünkü Denali'ye tırmanan tek aileyiz biz. Ben hep ne derim biliyor musunuz? Hiç kimseye, 6 kilometre altındaki hiç kimseye güvenmeyin.
2: Bu çocukluğumu açıklıyor.
4: Reneyler, Susitna Vadisi'ndeki Anchorage'ın 185 kilometre kuzeyindeki bir çiftlikten gelen çağrıya cevap veriyor. Medeniyetten oldukça uzak bir bölge. Yalnızca en deneyimli çiftçiler bu toprakları evcilleştirmeye çalışır.
3: Benim adım Shelley Jane Plump. Alaska'da doğdum ve büyüdüm. Buradaki mülküm inanılmaz. Burayı çok seviyorum. Ancak burada güvenliğimizi riske atan her türlü hayvan bulunuyor ve yardıma ihtiyacım var.
0: Merhaba. Merhaba millet.
3: Merhaba.
0: Caswell Nehri hep böyle güneşli midir?
1: Memnun oldum.
3: Memnun oldum.
1: Bu çiftliğe adım atar atmaz buranın Alaska'nın vahşi doğasından temizlendiğini anlıyorsunuz. Ve aslında ne kadar vahşi olduğunu da açıkça görüyorsunuz. Bu mümkün.
3: Evet.
2: Çok güzel temizlemişsiniz. Büyük bir alan. Hepsini evet. Siz mi yaptınız? Geldiğinizde ne vardı?
3: Hiçbir şey.
1: Evet, bir eviniz var, avlunuz evet. Var ve güneş enerjisi de. Hepsi tamamdır.
0: İyi iş çıkarmışsınız. Sormak istiyorum, neden işi yarım bıraktınız?
3: Yakın zamanda omzumu incittim ve ameliyat olmak zorunda kaldım. Sınırlarımı yeterince zorladım ve yardım almam gerek.
4: Sadece bir yıl önce Shelley Plumb'ın farklı bir hayatı vardı.
3: Sadece çalışmak için yaşıyordum. Yorgun düşmüştüm. Zaman zaman depresiftim. Oldukça kötüydü.
4: Shelley hayallerinin peşinden gitmek için büyük bir risk alarak her şeyini sattı ve hiçliğin ortasında

0: arasında 12 dönümlük bir arazi aldı.
1: Buraya aşık olmuştum. Burada sulama alanı var, orman var, dere var. Hayalim insanların buraya gelerek organik bahçecilik ve hasat hakkında bilgi sahibi olabileceği bir şifalı bitki işi kurmak.
0: Shelley yaşanabilir bir çiftlik evi kurmaya karar verir.
1: Son 1,5 yıldır durmaksızın çalışıyorum. İnşa etmekle, yakacak odun kesmekle uğraşıp duruyorum. Ve sonunda da omzumu incittim.
0: Omzundaki hasar, Shelley'nin çalışmasını en kritik noktada sona erdirdi.
1: Sonraki adım, ailem için sürdürülebilir bir bahçe yapmak olacaktı. Ancak burada her yerde hayvanlar var. Bu yüzden kesinlikle korunaklı olmalı. Oğlum Noah'nın tam zamanlı bir işi var. Bu yüzden bana yardım edemiyor. Kızım Sierra da yakın zamanda buraya taşındı ancak çiftçilik işinden pek anlamıyor. Bu işi kendi başıma asla yapamam diye düşünüyorum.
2: Annenizin Alaska'nın ortasında bir çiftlik evi kurması hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Hayatımda gördüğüm en etkileyici şey.
2: Sen yeterince büyüksün.
4: Evet öyle.
2: Neler oluyor?
4: Tam zamanlı bir işim var. Haftada 6 gün çalışıyorum. Ancak bu kadar gelebiliyorum.
2: Senin mazeretin?
3: Buraya 1 ay önce taşındım.
4: Gerçekten mi?
3: Evet. Bu biraz korkutucu. Daha önce şehir hayatından sadece kamp yapmak ya da kameramızda kalmak için uzaklaşmıştım.
2: Biraz endişeliyim. Shelley elleriyle bir çiftlik evi kurmuş. Yoktan var etmiş. Güçlü, enerjik ve bağımsız bir Alaska kadını. Ancak artık sağlığı bozulmuş. Atlatması gereken korkutucu bir görevi var. Bahçe nerede? Sera nerede? Ayılara ve geyiklere dayanıklı mı? Bütün bu işleri kendi başına mı yapacak? Yoksa ailesinden, çocuklarından yardım mı isteyecek?
5: Etrafı gezelim.
4: Peki.
0: Temizlenmiş alanın kıyısında Shelley ve Noah, Matt'e çiftliğin karşı karşıya olduğu tüyler ürpertici tüm tehlikeleri anlatıyor.
1: Bu sabah inanılmazdı.
4: Sahi mi? Evet.
1: Evet, bu sabah 4 gibi uyandım. Köpekler avlıyordu. Oraya gittiğimde bir geyik, bir anne ve 2 de yavru vardı.
4: Nerede?
1: Şurada, derenin diğer tarafında.
4: Tamam.
1: Görmek ister misin?
4: Nasıl yani?
1: İz kamerasıyla görüntü yakaladım. Ve Cooper'a kamera yerleştirdim.
4: Aman tanrım.
1: Hazır mısın Cooper?
4: Alaska'da en tehlikeli hayvan aslında geyiktir. Bir geyik 680 kilo ağırlığında. Bu bir buhar silindiri ağırlığıdır. Bu geyik hiç mutlu değil.
1: Evet, hiç mutlu görünmüyor.
0: Misty, arazinin diğer tarafında Shelley'nin yakın zamanda taşınan kızı Sierra ile açıklığı değerlendiriyor.
6: Alana bak. Zorlu bir iş olmuş.
3: Evet.
6: Burası bahçe mi?
3: Öyle olacak.
6: Burası mı?
3: Evet, amacımız o. Kış boyunca yiyecek depolayabilmek istiyoruz. Kendi kendini idame ettirebilmeli. Asıl endişem geyikler.
6: Sierra ve ailesi Alaska'da hiçliğin ortasında. Burada bir sürü vahşi hayvan yaşıyor. Bahçeyi ekmeye başladıkları anda hayvanların sayısı 2'ye katlanacak. Yemek ekmiyorsun, yemek yiyorsun. Bu yüzden korunmalı. Bahçe tecrüben var mı?
3: Bu ölçüde yok.
6: Gelecekte kendini burada yaşarken
3: kesinlikle
6: hayal edebiliyor
3: evet
6: musun?
3: Amacım kendi küçük kulübeme sahip olmak ve hayatımın geri kalanını burada geçirmek. Annem inanılmaz derecede bağımsız bir kadındır ve ihtiyaç duyduğu zamanlarda yardım istemekte zorlanır. Buradaki amacım onun seviyesine ve bilgisine ulaşabilmek. Onun burada, bu çiftlikte yapabildiklerini yapabilmek ve sağ kolu olabilmek.
6: Hafta boyunca seninle birlikte çalışmayı, öne çıkmanı, katkıda bulunmanı ve annenin sağ kolu olmanı çok isterim. Bence bu hafta Sierra için çok aydınlatıcı olacak. Ya devam edecek ya da bırakacak.
0: Marty çiftlikten Keswell Nehri'ne göz atıyor.
2: Kaç dönüm?
1: 12,5.
2: Tahmin edeyim. Bir kısmı karşı tarafta.
1: Evet.
2: Ne kadarı?
1: 3 dönüm.
2: Olamaz.
1: Evet.
2: Sahi mi?
1: Evet. İşte bu da nehir.
2: Sanırım o tarafa geçemediniz.
1: Hayır.
2: Geçmesi kolay görünmüyor.
1: Hayır, hiç değil.
2: Altı kayalık mı?
1: Yaklaşık 1,5 metre kadar çamurlu.
2: Bu tarafa gel lütfen. Özür dilerim. Kameraman düştü.
1: Adım adım çıkmak gerek. Çıkması zor.
2: Çok tehlikeli.
1: Öyle.
2: Artık geçilmesi kolay bir nehir olmadığını biliyoruz. Shelley, Alaska'nın vahşi doğasının eşiğinde yaşıyor. Ancak küçük bir nehir, onun oduna, geyik avına ve bitki toplamasına engel oluyor.
1: Orada kızılcıklar var. Ayrıca yaban mersini ve şifalı bitkiler var. Bunlardan para kazanabilirim.
2: Hepsi de nehrin karşı tarafında kalmış durumda. Burası verimli topraklar.
1: Evet, burası muhteşem.
2: Bu hanımefendinin su kütlesinin üzerinde arazisi bulunan bir çiftliği var. Peki karşı tarafa nasıl geçebilir? Köprü gerekiyor.
6: Alaska'da tam bir yaz mevsimi yaşanıyor. Burada sera yok, bahçe yok. Bir sürü yırtıcı hayvan var. Henüz olmamasının birçok sebebi var ama bence bahçe gerekiyor. Alaska'da bu kadar izole yaşıyorsanız markete bel bağlayamazsınız. 9 ay süren kışa dayanabilmeniz için sebze yetiştirmeniz gerekir. Olabildiğince yiyecek depolamanız gerekir.
4: Şu videoya bakın. Bu sabah 4'te çekildi.
2: Aman tanrım.
4: Evet.
2: Ormanda en tehlikeli hayvan anne geyiktir.
4: Sürekli böyle oluyor. Şu anda bu insanlar bu hayvanlarla yaşamıyor, anlıyor musunuz? Ne olursa olsun bu geyikler bu mülke girecek. Bunlarla doğru şekilde ilgilenmen gerek. Yoksa kısa sürede çok tehlikeli hale gelebiliyorlar.
6: Gidip
2: evet,
6: konuşalım.
2: Hadi konuşalım.
0: Reneylerin Plump ailesinin sorunlarını çözmesi için bir haftası var.
6: Aramızda konuştuk.
4: Bilmiyorum, ayağınızı kuma koyup bir sınır çizdiniz mi peki? Yani biz insanız sonuçta.
1: Burası benim diye.
4: Artık burada yaşıyoruz. Biz alfayız. Bu ağaç çizgisi sizin mülkünüzün bittiği ve bizim mülkümüzün başladığı yerdir.
6: Burada yapmak istediğim bir sera ve küçük ölçekli bir bahçe alanıyla başlamak istiyorum.
2: Sonra da arazinin diğer tarafına geçmenizi sağlayacağız.
0: Misty bir bahçe ekecek ve Alaska'nın yoğun karına ve zorlu soğuklarına karşı eğimli çatıdan bir sera kurarak yıl boyunca yararlanılabilecek gıda kaynağı oluşturacak. Matt ise Misty'nin bahçe etrafına çit kurmasına yardımcı olacak ve Plumble'lara avcı hayvanları arazilerinden uzak tutmaları için hayvan kaçırma tekniklerini öğretecek. Marty'de Shelley arazisindeki kaynakların tamamına ulaşabilsin diye Keswell Nehri üzerine bir köprü inşa edecek.
2: Pekala, kimler testere kullanabiliyor?
4: Ben.
2: Sen omzundan dolayı kullanamazsın.
6: Elini kaldır çünkü yarından itibaren sen de listedesin.
2: Tamam. Hepiniz çalışacak mısınız?
4: Evet.
3: Evet.
2: Sen de mi?
3: Evet.
4: Evet.
2: Güzel. Çünkü burayı 7 günde bitirdik.
3: Biliyorum. Aman tanrım.
2: Duydunuz değil mi? Vaatlerde bulunduk. Yapabilecek miyiz? Bu aile için mecburuz.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Ay ay ay. Ay da ay. Uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
9: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
10: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
12: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Red Bull kanatlandırır.
8: Yeni Red Bull Zero, sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
9: Getir'e her gün girin, önce fırsat çarkını çevirin, sonra her gün 1250 TL'ye varan indirim kazanma fırsatıyla siparişlerinizi uyguna getirin. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.
10: Hazırsanız son ses açıyorum.
11: Özgüvenin
12: ses getirdi.
13: Teşekkürler.
14: Yeni T-Roc, ses getiren özgüven.
15: Volkswagen.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Hesap basit, hesap basit.
18: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına. Yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
22: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
23: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
24: Aramaya devam etmelisiniz.
23: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
18: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Tamam, eğlence başlasın.
25: Öncelikli olarak bahçe ve sera çalışmasına başlanacak. Güvenilir bir gıda kaynağı oluşturmak amaçlandığı için Marty en büyük oğlu Miles'dan yardım istiyor.
26: Şu anda düşünmemiz gereken şey bu güzel sıcak yaz günü değil.
3: Kar.
26: Bundan 6 ay sonra şu an durduğum yerde ne kadar kar olacak?
3: 2-2,5 metre.
26: 2-2,5 metre. Daha az tavanı olan, yani daha az kar yükü olan bir şey düşünmemiz gerekiyor o halde.
3: Doğru.
5: Doğru.
26: Yani size kışın yıkılabilecek bir yapı bırakmamak. İhtiyacımız olan şey dar bir sera. Böylece çatısı çok geniş olmaz.
3: Evet, işte
5: çok mantıklı.
26: Yani böyle eğimli bir çatı.
25: Marty, Missy ve Matt çiftlikte kestikleri kerestelerle eğimli çatılı ve kaya temelli 2,5 metreye 5 metre yüksekliğinde bir sera inşa edecek. Çevresindeki dış bahçede ise yükseltilmiş ahşap ekicilerde meyve ve sebzeler, ayrıca sonraki sene için gübre üreten kompost ve yırtıcıları, ailenin yiyecek stokundan uzak tutacak çadır tarzındaki küçük direkleriyle sabitlenmiş 2,5 metre yüksekliğinde bir çevre çiti olacak.
26: Çok basit, çok basit. 2,5 metreye 5 metre. Güneye doğru bakacak. Bunları toplayalım ve çalışmaya başlayalım.
3: Matt'i arayalım. Sadece 3 aylık inanılmaz bir yetişme dönemi var. Ancak kış boyunca yetecek kadar yiyecek yetiştirmeniz gerekiyor. Küçücük yükseltilmiş bir yatak olmaz. Çok büyük olması gerekiyor. Bunu başarmanın tek yolu da üçümüzün birlikte çalışması.
26: Anlaşıldı.
5: Vay canına, çok iyisin. Bu üçüncü mü? Güzel.
27: Buraya muhtemelen sabah 8 gibi geldim. Buraya geldim ve biraz odun kestim. Buradayken tüm zamanı değerlendirmeye çalışıyorum çünkü fazla zamanım yok.
0: Kışı atlatmamız için muhtemelen 12-13 ton odun gerekiyor diye düşünüyorum. Arkamda hala kesilmesi gereken bir sürü odun var. Bilemiyorum. Sence ne kadar gerekir Noah?
27: 20 ton civarında.
0: 20 ton civarında. Burada çok fazla yakacak var. Kesilmesi gerçekten çok ama çok önemli. İşte amacımız bu.
26: Oğlunun sana yardım ettiğini görmek hoşuma gidiyor.
27: Uğraşıyorum.
26: Bir bakalım, seni çalışırken görelim. Birazını bitirmişsin. Vay, çok iyi.
27: Tek seferde.
26: Gördüm, resmen hissettim. Bam! Beyzbol vuruşu gibiydi. Çok iyi dostum. Noah annesinin üzerindeki baskıyı çok iyi anlıyor. Sen Vasilya'da çalışıyorsun. Evet. Buraya 2 saat uzaklıkta, haftanın 6 günü. Yardım edebilmek için 2 saatlik yoldan geliyor. Sen çok şanslı birisin. Sadece 1 gün izni olan ve 2 saatlik yoldan annesine yardıma gelen ama asla şikayet etmeyen bir oğula sahip olmak nadir görülen bir şeydir. Bu harika ve ilham verici. Aferin sana.
27: Teşekkür ederim.
0: Umarım öyle olur. Yani bunu izleyecek insanlar için. Umarım öyle olur.
27: Evet, yardımcı olsunlar.
0: Evet.
26: O güçlü bir çocuk. Her neyse, kendimi kötü hissettim. Çalışmaya dönmeliyim.
4: Kimler sallanmaya hazır?
26: Ne?
4: Espriden hiç anlamıyorsun.
26: Bu kayalar yeterince büyük mü sizce?
3: Evet, bayıldım. Temel bir binadaki en maliyetli şeylerden biri olabilir. Ve aynı zamanda inanılmaz derecede zaman alıcı bölümlerden biri. Şimdilik sadece bu bedava kayaları kullanıyoruz ve kare haline getiriyoruz.
26: Temel olarak kayaları kullanıyoruz. Harika durumdalar mı? Hayır. İlk bar ve son barda aşağı yukarı hareket edecek mi? Evet. Kayayı deleceğiz. Bum. O zaman bu deliğe oturacak. İçine bırakacağız. Sonra da yapıyı kurabiliriz.
4: Yeterince kare görünüyor, değil mi?
26: Bir anahtarla ayarlıyoruz. Kolay bir şekilde mükemmel hale geliyor. Üzerindekini kıralım yoksa böylece yuvarlayalım mı?
3: Evet.
26: Ne dersin Miles?
27: Kıralım.
26: Doğrusu bu. Hadi kıralım. Ekip yine bir arada. 1 numaralı kızım Misty. 1 numaralı oğlum Miles. 2 numaralı oğlum Matt.
3: Alaska'daki çiftlik evlerini ziyaret etmeyi seviyorum. Yeterli zamanımız olmuyor. Yeterli adamımız olmuyor. O yüzden bir aile üyesini çağırıyoruz. Bu sefer Miles.
27: Somunu yeniden ayarlayın.
26: Neden?
27: Çünkü öyle daha hızlı.
26: Süpermen'i duydun mu? Demir Adam'ı? Batman'i duydun mu? Miles onlardan çok daha güçlü. Bütün o adamlardan çok daha fazlasını yapıyor ve Miles iç çamaşırını pantolonunun içine giyiyor.
4: Buradaki büyük ağaç ölü bir sonbahar ağacı. Belki işe yarayabilir. Bunları parçalayarak 3 tane 2x2 ya da 4 tane 1x1,5 boyutlarda yapabiliriz, biliyorsunuz. Ne ihtiyacımız varsa daha büyük ve daha sağlam olacak şekilde. Oyun evine doğru geliyor. Bu yüzden ters yönde hareket etmesini sağlamamız gerek. Sadece yoğun dış kabuğu kaldı. Bilirsiniz, ağacı tutan köklerdir. Ve bu ağacın bu tarafa düşmeye çok istekli olduğunu söyleyebilirim. Burada en kötü senaryo ağacın geriye düşmesi ve testeremi sıkıştırması. Bu yüzden takozlarımı hazırladım. Çünkü testeremi buraya sıkıştırırsam takozu içine itekleyeceğim. Umarım öyle olmaz ve böylece kesmeye devam edebilirim. Umarım o tarafa doğru düşer. Açıldığını görmek istiyorum. Evet, işte açılıyor. Düşmek üzere. Bu çok büyük bir ağaç. O tarafa düşmek istedi. O tarafa düşmek istiyordu, bilirsiniz. Ama tamamen 180 derece ters yönde düşmesini sağladım. Hem de bununla, hem de tek başıma.

0: Burada kesilecek çok ağaç var değil
1: mi? Evet doğru.
2: Shelley'nin oğlu Noah iş için uzaklardayken Misty Sierra'ya çok değerli bir çiftlik becerisi öğretir.
0: Ağaçların çoğu gitmeli. Yangın tehlikesi oluşturuyor. Yakacak oduna ve inşaat malzemelerine ihtiyacımız var. Bunu biliyorsun.
1: Evet.
0: Sierra Shelley'nin kanını taşıyor. O Shelley'nin kızı. Annesi kadar çok çalışıp yükselmek onun içinde var. İçinde bunu taşıdığını çok iyi biliyorum.
1: Tamam.
0: Çekiliyorum. Sadece izleyeceğim. Kama çıkana kadar devam et. Çıktı mı?
1: Evet.
0: Tek seferde.
1: Güzel.
0: Harika. Bu küçük adamları itip düşürebilirsin.
1: Başardım.
0: İşte bu, başardın.
1: İyi ki gitti. Ekmek dilimleyici kullanmaktan bile korkuyordum. Bu yüzden bu benim için büyük bir olaydı. Çok heyecanlıyım. Evimi ısıtmak için motorlu testereyi çalıştırmalıyım. Çünkü sadece odunla ısınabilirim. Yani bu benim için oldukça ciddi bir şey.
0: Bunu binlerce kez daha yapmalısın. Biraz daha ağaç bulalım.
1: Harika.
0: Hadi.
2: Marty, bölünmüş çiftliği birleştirmek ve derenin diğer tarafındaki kaynaklara erişilebilir kılmak için arazide iki büyük ladin ağacı arıyor.
3: Tüm bu ağaçlar rüzgardan dolayı güneş panelleri için tehdit oluşturuyor.
4: Kesinlikle
3: bu ağaçları
4: öyle.
3: Sevmedim.
4: Panellerin üstüne düşüp onları kırabilirler.
3: Ve son olarak, son olmasa da şuradaki ladin ağacına bakarsanız buna böcek öldürücü ladin benzini dememiz mümkün. İşte o derece yanıcılar.
4: Evet.
2: Plump çiftliğinin iki yarısını birleştirmek için Marty nehri geçmek amacıyla 9 metre uzunluğunda bir köprü inşa edecek. Ve bu köprü yarım tonu aşan yükleri desteklemeye yardımcı olacak. Shelley'nin iş kurma amacıyla istediği bitkilere ulaşmasını sağlayacak.
3: İçlerinden en büyük, en tehditkar olan ağaçla başlayalım. Onu yolumuzdan çekelim.
4: Bu ağaçların gitmesine çok seviniyorum. Güneş panelleri benim en büyük yatırımım.
3: Sağlam görünüyor. Halledebilir miyiz?
4: Çok sağlam. Gerçekten çok sağlam. Kamyonu getirmemi ister misin?
3: Biraz eğlenelim. Kurtulmak istediğin herhangi bir şey var mı? Ağacın olduğu yola koyarsın. Ben de onu ezerim.
4: Şimdi mi?
3: Evet, hadi canım.
4: Tamam.
3: İlginç olmalı. Yok artık.
4: Bu nasıl?
3: Hayır.
4: Evet.
3: Hayır.
4: Bunu evimde istemiyorum.
3: Çocuklarına sormalısın.
4: Bana teşekkür edecekler. Hadi bunu yapalım. Tam burada duracak. İşte böyle.
3: Bu benim için bir ilk. Daha önce düşünmüştüm bu arada.
4: Bana en çok sevmediğim, kurtulmak istediğim şeyi sordun. Aklıma ilk gelen buydu. Bu televizyondan nefret ediyorum.
3: Bak. Bunu yapacağım. Ama bu muhtemelen hayatımda yaptığım en çılgınca şey olacak. Shelley Plump, bir çılgın.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
6: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
7: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
6: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
8: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
9: Tabii.
10: Hangi programdı ya? Peki hangi programdı?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Albayrak Finans.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Hazırsanız son ses açıyorum.
12: Özgüvenin
13: ses getirdi.
14: Teşekkürler.
12: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
15: Volkswagen.
16: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
17: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
18: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
19: Aramaya devam etmelisiniz.
18: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
20: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Harika.
22: Bu çok garipti.
21: Affedersin.
22: Çok garipti.
21: Çok iyi. Etrafta Alaska'nın en güzel manzarası dururken kim bir televizyon önünde oturmaya ihtiyaç duyar ki, bir türlü anlamıyorum.
22: Şurayı temizleyip işe dönelim.
23: Bahçe bölümünde sera çalışması devam ediyor.
24: Matkabı uzatsana Miles. Bir işe yarayayım. Serayı bir arada tutan büyük girişlerimiz var. Kar yükü çok fazla olmayacak. Ancak tek sorun, seranın dışında bir bahçemiz olması ve burada yaşayan hayvanları dışarıda tutacak çitlere gerçekten çok ihtiyacımız olması.
21: Bunlar direkt mi Matt?
24: Evet.
21: Harika olacaklar.
24: Çit yapmak maliyetli.
21: Evet.
24: Ve burada bütün materyaller var.
21: Evet, bunun için gidip çit ve metal satın almak zorunda değilim. Sadece gidip ağaç kesmem yeterli. Bu müthiş.
24: Bu ağaçları kesip düzelteceğim. Bakın, çok küçükler. Bunlar işlenebilir değil. Bu yüzden çit gibi bir şey için kullanmak bence harika olur. Hiçbiri boşa gitmeyecek ve tamamen bedava çit olacak. Bu ağaçlar kereste oluyor. Yakacak odun oluyor, kömür oluyor ve şimdi de harika bir çit olacak. Ne kadar düz olduklarına bir bakın. Ne kadar da düz. Yani Ladin ağaçları çok düzdür demek istiyorum. Bundan daha iyi çit direği olabilir mi? Bu ağaçlar harika, o yüzden bunlardan çit yapıyoruz. Harika görünecek, tam rustik hava verecek ama en önemlisi de işe yarayacak. Bundan eminim.
25: 2,5 metre uzunluğunda parmaklıklarla çevireceğiz. Şuradan itibaren, böylece yerden itibaren kale gibi çitlere sahip olacaksınız.
23: 9 çarpı 12 metrelik bahçe ve sera çevresine 2,5 metre uzunluğunda çit inşa edilecek. Alaska'nın en zararlısı geyikleri bahçeden uzak tutacak kadar uzun. Destek direkleri çadır şeklinde yapılacak ve çürümelerini önlemek için yerin üzerine yerleştirilecek.
24: Alaska'da yerin üstüne bir çit direği koymak her türlü çözülmeyi, donmayı ve kabarmayı önler.
23: Ve Renee'lerin destek direklerinin ömrünü korumak için akıllarında başka bir fikir var.
25: Ateşe vereceğiz.
24: Bu eski ve denenmiş gerçek bir çiftçi numarasıdır. Tepelerden bile yaşlı. Herhangi bir odunu yakmayı denersen onu iyileştirirsin. Ağaç sertleşir ve daha çok su geçirmez hale gelir.
25: Böyle daha iyi duracak.
24: Böyle tut.
25: Bum. İlk direk. Üzerine biraz parmaklık koyacağız.
24: Ve alt tarafa da çapraz bağlantı.
25: Daha
24: sağlam olur.
25: İyi görünüyor.
0: Evet.
24: Güzel.
21: Hepinize teşekkür ederim.
23: Misty ve Sierra çip direklerinin geri kalanı üzerinde çalışmaya başlarken Noah da işten dönüyor.
24: Varili al. Tamam.
23: Bahçe toprağını zenginleştirecek ve atıklarını koruyacak projede Matt'e yardımcı olmak için tam zamanı.
24: Güzel. Bir bahçeniz varsa, özellikle de Alaska'da kompost yapmak bir zorunluluktur. Kısacası çöplüğe atılacak atıkları toplamak ve onları gübreye dönüştürmek çok basittir. Bunu yapmanız lazım. Buraya delik açacağız. Bum, açıldı bile. Çerçeveleyip bunun etrafına inşa edeceğiz.
1: Peki,
24: bu kadar basit.
23: Matt 50 galonluk bir bidonla kapıyı güçlendirerek ayı ve kurtlara dayanıklı bir çerçeve ile çerçeveleyecek. Tüm ipliklerin bir parçası merkezden geçecek ve bir dişli sistemine bağlanacak. Böylece kompost makinesinin kolayca çalışmasına izin verecek. Eşit ayrışma için gerekli bir fonksiyon.
1: Bakalım.
23: Dişliler için...
1: Bu harika. Eski vitesler.
23: Noah'ın bir fikri var. Eski bir çiftlik haritasını kullanmak.
1: Bu hala çalışıyor.
21: Aman Tanrım, bulmuşsun. Ne yapıyorsun?
1: Şuna bak.
21: Tanrım, bununla ne yapıyorsun? Sakın kırma.
1: Gel de bak. Bak ne buldum.
24: Aman Tanrım. Gayet iyi çalışıyor. Değirmenden kalma çok fazla hurda var.
1: 4 adım uzunluğunda, 4,5 adım genişliğinde.
24: Doğru. Eski bisikletler var, su varili var. Ve işte... Kompost makinesinin malzemeleri tamam. Devam et. Bu mekanik avantajı zincir ve levye olarak kullanmak.
1: Tamam.
24: Buna ihtiyacımız var çünkü Shelly'nin omzu hasarlı. Amacımız bunu onun için olabildiğince kolaylaştırmak. Yeterince yüksek değil mi? Şuraya el arabası koyabilirsin. Bitmiş görünüyor. Gayet iyi. Hoşuma gitti. Hadi gidiyoruz.
23: Marty, Keswell Nehri'nde 9 metrelik köprünün geçeceği suyu inceliyor.
9: Kral somon balığı var mı?
21: Var.
9: Kırmızı mı?
21: Evet.
9: Kızıl somon balığı.
21: Evet, kızı.
9: O zaman demek ki
21: evet.
9: Burada nazik olmalıyız.
21: Nazik olmalıyız.
9: Nazik ve
21: evet.
9: İstila edilmiş bu akıntıya saygılı olmalıyız. Bu çiftliğin tam ortasından bir nehir geçiyor. Ve bu nehirde somon yumurtaları var. Yani burası bir üreme bölgesi. Bununla ilgili kurallar var, yasalar var. Bu nehrin içinde kimse kazı makinesi kullanamaz. Kimse yükleyici kullanamaz. Öyleyse bu nehrin üzerinden karşı tarafa 12 metrelik kütükleri nasıl geçirebilirsiniz? Kutunun dışına çıkıp düşünmelisiniz. Ancak bu meselede kutu... Yuvarlak. Bunları tutacaklarla tutacağız ve nehrin karşısına yuvarlamaya çalışacağız.
21: Tamam.
9: Başlayalım.
23: Marty kütükleri doğru şekilde yerleştiremezse...
21: Güzel.
23: Korunaklı su yoluna zarar verecek.
9: Geri çekil bakalım. Hey!
21: Oo, kıl payı kurtardın. Aman Tanrım.
9: Diğer tarafta çim her zaman daha yeşildir. Atasözü bu çiftlik için söylenmiş olmalı. Meyveler, odunlar, şifalı bitkiler hepsi burada mevcut resmen. Hepsi karşı tarafta. Artık tek yapmamız gereken bunu bitirmek.
25: Tam bir kare.
9: Devam et.
23: Misty, Sarah'da plexi cam kaplamaları takmaya başlar.
25: Yukarıdan başlayalım.
23: Bu, yapının ısıyı ve nemi korumasına yardımcı olacak ve bitkilerin soğuk kış aylarında büyümesine olanak sağlayacak.
25: Böyle iyi değil mi?
9: Evet.
25: Tamam. Çok heyecanlı. Evet.
21: Evet. Yüksekliği biraz fazla bence. 2-3 metre gibi fazla sanırım.
25: Daha kısa olmasını istersen geyikler üzerinden atlayacak.
21: Benim endişem nasıl bir çit olacağı yönünde. Sadece çadır mı olacak?
25: Eğer bir sorun var gibi geliyorsa planı büyük bir şekilde göremediğin içindir. Bu çok normal, Sherry. Bizim ortaya çıkmamızın nedeni insanların kırılma noktasında olmaları. Hepsiyle konuşuyoruz. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve finansal olarak tamamen bitmiş durumdalar. Şu an her şey Shelley'nin kararına kalmış. Onları yere sabitlersek, çadır fikrinden de vazgeçersek hiçbir sorun kalmaz.
21: Evet, bunu çok isterim. Dışarı baktığımda manzarayı ve serayı görmek istiyorum. Bir grup çadır görmek istemiyorum.
25: Burası Shelley'nin çiftliği ve özel planları var. En azından gerçekten çok seveceği bir şey yapmak istiyorum.
21: Burada yaptığın her şeyi çok sevdim. Bu yüzden sana minnettarım. Uzun süre kendi başıma çalıştım. Yardım istemekten çekiniyordum ve buna ihtiyacım vardı.
25: Konu çite geldiğinde Sherry ile farklı fikirlerimiz vardı. Onun fikri sadece tek tek direkler dikmekti. Bu hızlı yapılabilir. Hiçliğin ortasında çalışıyorsanız elinizdeki aletlerle yetinmelisiniz. Başlıyoruz. Kazı makinesini çekeceğiz, çit direklerini de çiviye çeviriyoruz. Bakın nasıl da hızlı oluyor. Bunu elle yaptığınızı düşünsenize.
0: Güzel görünüyor.
25: Sonsuza kadar sürerdi. Çit direklerini yaptığımıza göre şimdi de parmaklıkları yüksekten bağlayacağız ve çitin tamamını kümes teliyle saracağız. Böylece aşağıdan girmek isteyen hayvanları engellemiş olacağız. Bu çiti çok beğendim.
21: Ben de.
25: Güzel oldu.
21: Çok teşekkür ederim.
24: Buraya gelin bakalım.
23: Çiftliğin ilerisinde vahşi doğada Matt, Sierra'ya kurt ve ayı gibi tehlikeli avcılardan korunmanın ilk adımını öğretiyor.
24: Bütün bu hayvanlar burada insanların olduğunu kesinlikle biliyor. Acaba insanlara zarar verecekler mi? Çünkü kendilerini savunmayı bilmiyorlar. Bu hayvanları çiftlik sahiplerinin yaşadıkları yere saygı duymaları için kesinlikle şartlandırmamız gerekiyor. Burada hiç silah kullandın mı?
0: Burası için hayır.
24: Pekala, deneyelim o halde. Bu tatlı hedefi hazırladık ve sümüklü böcek vuracağız.
0: Tamam.
24: Pekala, bakalım emniyet açık. Tamam ve ateşe hazır.
0: Harika, şimdi mi vurayım?
24: Evet.
0: Güzel. Çok iyiydi.
24: Fena değil.
0: Hayvanları uzak tutmak için silah sesini baskın kılmamız son derece önemli. Artık dışarıda silah kullanabileceğim ve kendimle çok gurur duyuyorum.
24: Hazır, ateş. Tamam, iki atış.
0: Aynı yerden.
24: Şu anda arazinizde daha öncekinden daha fazla gürültü yapıyoruz. Varlığımızı belli ediyoruz. Buraya daha fazla ayak izleri bırakıyoruz. Anlıyor musunuz?
0: Bu onları uzak tutmamızı sağlayacak.
23: Bahçeyi hayvanlardan koruyacak çitleri yaptıktan sonra...
25: Evet, biraz çilek ekeceğiz.
23: Misty ve Plump ailesi çiftlik için gerekli tohumları ekiyor.
25: İlk bitki ekildi. Hazır mısın?
0: Evet.
25: Çok bitki var.
0: Evet.
25: Buraya küçük bir bitki bahçesi düşünüyorum. Ne dersin?
0: Bence harika.
25: Bitkileri buraya ekmek müthiş bir başlangıç olur. Çünkü bunlar çok değerli.
0: Biliyorum.
25: Burada çeşitli bitkiler var. Artık asamı Sierra'ya verebilirim ve onunla harikalar yaratabilir.
0: Çok heyecanlıyım. Lavanta ve kekik olacak. Ayrıca domates yiyebileceğim.
23: Bir hafta önce Plump ailesi geyikler ve diğer istilacılar nedeniyle Alaska'daki çiftliklerinde yiyecek yetiştiremiyordu. Artık bir seraları var ve hem büyük hem de küçük hayvanları dışarıda tutacak 2 metre yükseklikteki güçlü çitlerle çevrili 1200 metrekarelik bir bahçeleri var. Hepsi sadece $300 tuttu.
21: Oraya bakıp bahçeyi görmek harika bir duygu. Orada yapacağım şeyleri düşünüp duruyorum. Gerçekten harika oldu.
0: İlk günden son güne değişim inanılmaz oldu. Bahçe alanı ve sera gerçekten hepsi harika durumda.
25: Pekala, biraz daha su. İşimiz bitti.
0: Yeşilliklerle dolu oluşuna bayıldım. Mükemmel.
24: Tamam, bu taraftan. Tamam, dur.
23: Matt ve Noah kısa bir süre içinde ayıları uzak tutacak mekanizmayı bitiriyor.
24: Oldukça sağlam oldu.
21: Çalışıyor mu?
24: Evet. Kullanmak ister misin?
21: Binebilir miyim peki?
24: Evet.
23: Sadece deneme sürüşü yapılması gerekiyor.
24: Çok pedal çevirmesen de olur.
2: Tam bir orijinal Alaska işi olmuş. Sağ ol dostum.
24: Kesinlikle teşekkür ederim.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Biraz fazla almadınız mı?
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
26: Geceliği 4200 lira.
27: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
28: Trivago.
26: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
29: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
30: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.

0: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
1: Bebekler, ebebekle büyürler.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize fuzur lazım.
7: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
11: Türkcell gücünde 5G.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
13: Kim var?
12: Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
15: Bankam Tonbank kartıma değil.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz ne?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
2: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Uzun olanı ister misin?
7: Bir haftalık yoğun bir çalışma sonrası Sierra, hasarlı omzu nedeniyle çalışamayan annesine iş yükünü taşıyabileceğini ve annesinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek olduğunu kanıtlıyor.
6: Nasılsın? Evet, iyiyim. İyi misin? Bugün Sierra tek başına öne çıktı. Böyle şeyler gördüğünde anlıyorsun. Bu insanın iyi olacağını biliyorsun.
7: Sadece 7 gün önce Sierra Plumb'ın çiftlik konusunda hiçbir yeteneği yoktu. Artık Misty ve Metin rehberliği sayesinde testere kullanabiliyor ve ağaç kesebiliyor. Çiftlikteki ayak izlerini güçlendirmeyi öğrendi ve ilk kez yaban hayatına dayanıklı bahçenin yapımına liderlik ediyor. Sıfır maliyetle paha biçilemez bir eğitim aldı.
4: Artık büyüdüğümü hissediyorum. Çünkü burayı nasıl yuva yapacağımı öğrendim. Sanki rüyalarım gerçek oldu.
19: Sierra sonraki adıma geçmeye hazır. Bağımlı biri olmaktan ortaklığa geçiş yaptı. Bu gerçekten harika.
7: Aşağılarda Keswell Nehri'nde ise...
3: Aa işte bu para eder. Şuna bak. Pekala.
19: Yardım edeyim.
3: Omzunu incitirsin.
7: Marty döşemeyi köprüye yerleştirmeye hazır.
3: Gel bakalım.
7: Köprü Shelley'nin arazisinin daha önce ulaşılamayan bölümündeki verimli kaynaklarına ulaşmasını sağlayacak.
3: Eğer Shelley'i arazinin diğer tarafına geçiremezsek çiftliğin sonu gelecek. Başaracağız. Ama bu iki kütüğü yerleştirdiğim zaman Shelley kolaylıkla diğer tarafa geçiş sağlayabilecek. Son çivi. Peki, önce sen.
19: Köprüm var, köprüm var.
7: Bir hafta öncesine kadar Shelley'nin çiftliği Keswell Nehri tarafından ikiye bölünüyordu. Shelley arazisindeki kaynakların üçte birlik bölümüne erişemiyordu. Artık arazisindeki yıkılmış iki büyük ladin ağacı sayesinde Shelley onu diğer tarafa geçirecek bir köprüye sahip. Köprü sadece $250 bir maliyetle yapıldı.
3: Köprü yapımını tamamladık. Artık bu vahşi bakir toprakların tamamına erişebilirler. Burada bir şeyler oymamız gerek. Böylece Plump ailesi ve diğerleri vaat edilen topraklara eriştiğimizi hatırlayacak. Alaska'nın vahşi doğasının bu küçük bölümü Plump ailesine vaat edilen topraklar. İnsanlar vaat edilen topraklar ifadesini kullandığında bu genelde parlak bir gelecek anlamına gelir. Sadece Shelley değil, aynı zamanda çocuklar da bu köprüden geçip vaat edilen bu topraklardaki tüm verimli ürünlerden yararlandıkları zaman bu çiftlikte geleceğin tadını çıkarmış olacaklar. Rainey ailesi Shelley'e arazinin nehrin karşı tarafında kalan değerli bölümüne ulaşacağına dair söz verdi. Ve Rainey ailesi bunun üstesinden geldi. Köprü, rampa, toprak ve vaat edilen topraklar. Ebedi hatırlatıcı. Umarım beğenirler.
6: Güzel değil mi? Karşı taraftayız.
19: Evet. Burada işe yarar harika bitkiler var. Köprü olağanüstü oldu, harika görünüyor. Burada şifalı bitki işi kurmamız ve ilerleyebilmemiz için bize çok büyük imkanlar ve fırsatlar sunacak. Daha fazlasını dileyemezdim herhalde. Bayıldım. Hadi toplayalım. Buradaki Labrador çayı. Ciddi bir yaralanma sonrası kanamanız olursa Labrador çayı anında pıhtılaşmayı sağlar. Burada da kekre yemiş ya da yaban mersini dediğimiz ot var. Reflü sorunlarında harikadır. Mide sorunlarına birebirdir. Harika bir bitkidir. Buradaki benim favori bitkilerimden biri. Norveç böğürtleni. Olağanüstüdür. Gerçekten muhteşem.
6: Arazinizde henüz erişemediğiniz büyük bir bitki yaşamı var.
19: Evet, doğru.
6: Nehrin karşı tarafına geçip etrafı incelemeye başladığımız zaman Shelley'nin yüzünün nasıl aydınlandığını ve aslında burada bir iş kurmasına sebep olan o tutkuyu yüzünde görmek müthişti. O zaman anladım ki Shelley bu çiftlikte çok başarılı olacak. Burası büyüleyici. Alaska ormanlarını ve sunacağı şeyleri deneyimlemek için gözümü kırpmadan para ödeyebilirdim.
19: Evet.
6: Evet, burası müthiş.
19: Dört tekerlek için yeterince güçlü mü sence?
3: Göreceğiz. Çiftliğe ilk geldiğimizde arazinin sadece yarısına ulaşabiliyordunuz. Hazır mısınız?
8: Evet.
3: Size garanti veriyorum. Bir bisikletli bir makine, yakacak odunla dolu bir römork, toprakla dolu bir römork aklınıza ne gelirse bu köprüden güvenle geçecek. Artık Plump ailesi bu çiftliğin her santimetre karesine erişebilecek. Yavaşla!
13: Ona hiçbir şey diyemezsin.
3: Aman tanrım. Bu müthiş. Gerçekten çok havalı. Üstünde yürüdü. Vay canına. Zor bir haftaydı.
13: Kesinlikle zor bir haftaydı.
3: Artık sizin tüm araziye erişme imkanınız var.
19: Çok değişti değil mi? Artık burası resmen bir çiftlik oldu. Yani bir bahçesi var, bir serası var. Kendi yiyeceğini yetiştiremiyorsan çiftlik sayılmaz. Bu yüzden Rainey ailesinden gelen yardım bana kesinlikle ihtiyacım olan başlangıcı sağladı.
3: Evet, Plump ailesi, hoşça kalın.
19: Pekala,
13: teşekkür ederim. Güle güle.
19: Görüşürüz.
3: Bu ailenin artık burada parlak bir geleceği var. Keswell'de her şey yolunda. İşte bu kadar.
19: Rainey ailesine geldikleri için teşekkür ediyorum. Bize bu harika hediyeleri verdikleri için minnettarım. Pek çok yırtıcının olduğu bir arazide yaşıyorum. Ancak artık ailem burada güvende. Bahçeyi çiftlerle çevirdiniz. Sera bir harika. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tek başıma yapamazdım. Seram'dan çok memnunum. Çitlerden memnunum. Kendi yiyeceğimi yetiştirebileceğime dair bana gerçekten umut verdiniz. Ve ayrıca köprü sayesinde bu arazide bir iş kurmayı başarabildim ve Sierra'nın burada her şeyde bana inanılmaz derecede yardımı dokunuyor. Ve eğer Sierra'nın yardımları olmasaydı burada tek başıma yaşamak çok daha zor olacaktı. Burada gerçekten harika bir takım olduk ve birlikte yavaş yavaş büyümeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
20: Ne?

0: Organic Deluxe Laura.
1: Neon bir şeyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen neon bir.
2: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
3: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşün.
1: 5 indirim fırsatını kaçırmayın.
0: Hayatım. Hı hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Pay Zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
1: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
0: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
0: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
9: Sütaş ayran, sütaş ayran. Döneri gördüğün an
10: bir de sütaş ayran.
9: Gelsin sütaş ayran.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
13: Finans. Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
17: Üst geçine bak abi.
18: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
16: Türkcell'e çekiyoruz.
19: Beşge teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
7: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: diyor.
1: Bunu da bir açalım.
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan, 50-60 bin lira. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaça haber verelim. Kaçaklık arkadaşlar gelsinler baksınlar. Öyle gibi duruyor, 5650'lik bir dilim gibi duruyor.
3: Dubai'den gelen yolcunun altın getirdiğinden şüphe ediliyor.
4: What did you do here?
5: Seeing your country, I came here the last time.
4: Matushka, ha?
5: Yeah, they told me it was antique.
3: Çin'den gelen konteyner için ticari bir arama başlatılıyor.
6: Bunun tarifesini mi bakayım arkadaşlar ben de?
7: Tamam abi. CCKV33C3.
6: Tamam. Tariflerin çoğunluğu standart galiba.
7: Aynen. Karışık var da.
6: Karışık çok az.
3: Tavırlarıyla dikkat çeken yolcu, gümrük muhafaza memurlarına zor anlar yaşatıyor.
6: İş karaması yapacağım. Böyle.
5: Abi o diyor mu? Şey var bende. Rahatlıkla yapıyor bana. Ben de güvenmiyorum.
6: Araba yapacağım diyorum.
5: Tamam yap.
6: Kabul diyorlar. Burada değil, şuraya geçeceğiz.
3: Kıbrıs'tan gelen yolcu valizini sahiplenmek istemiyor.
5: Şey yapacaksam götür beni para falan. Ne diyeyim ifade verin. Yüzünü seveyim.
6: İfadeni alacağız.
5: Yok abi ben açmıyorum. Arkadaş açıyor zaten orada.
3: Edirne Kapıkule sınır kapısında ani bir yoğunluk yaşanıyor.
7: Buna ayak koyacağız gümrük idaresince. Reçetesi olmadan bu ilaçları Türkiye'ye sokamaz.
3: X-ray taraması Dubai'den gelen 3 yolcunun valizlerinde çok sayıda elektronik eşya ve şişe tespit ediyor.
8: Ağzı açık bu tarz ürün asla getiremezsin. Şimdi arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
9: Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa imha edeceğiz, bilginiz olsun. Bir şey çıkarsa da ona göre size işe gelir.
3: Moskova'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcuların valizleri X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda çanta ve kesici alet olduğu tespit ediliyor. Durumu şüpheli bulan gümrük muhafaza memurları yolcuyu gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve yolcudan valizlerini masaya koymasını istiyor.
1: Pasaportunuzu alabilir miyim? O çantayı da getirin.
3: Memur yolcunun sorgusuna başlarken yolcunun tavırları dikkat çekiyor.
1: Nereden geliyorsunuz?
3: Yolcu kendisine sorulan sorulara karşı sessiz kalıyor. Bu durumda yolcunun valizinden ne çıkacağının işaretçisi oluyor.
1: Nereden geliyorsunuz?
5: Suçluyuz.
1: Bunların içerisinde bir şey var mı?
5: Hayır yok.
3: Pahalı markalara ait olan kumaş torbalar dışarı çıkartılırken yolcunun hiç kişisel eşyası olmadığı da tespit ediliyor.
1: Bunun içinde ne var? Ne? Bunu da bir açalım. Efendim? Bunda ne var?
3: Valizdeki her torba açıldığında ortaya tanınmış markalara benzeyen çantalar çıkıyor. Yolcu da yaptığının farkında olacak ki gerilmeye başlıyor. Bez torbaların ve çantaların yanı sıra valizde bulunan strece sarılmış bir paket dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Gümrük muhafaza memuru meslektaşından aldığı kesici aletle torbayı yırtıyor ve torbanın içinden çok sayıda makas çıkıyor.
1: Bunları neden getirdin? Ne amaçla kullanacaksın? Ne iş yapıyorsunuz?
5: Terziyim, terzi.
1: Nerede terzilik yapıyorsunuz peki?
5: İstanbul'da.
1: Az önce kuryeyim demiştiniz.
7: Hayır, öyle bir şey demedim ben.
3: Valizdeki ikinci torbayı da açan memur yine makaslarla karşılaşıyor.
1: Bavulu aşağı alalım, diğerini alalım. Çok fazla ürün getirmişsin. Muafiyetini bilmiyor muydun? Burada ne kadarlık ürün var?
5: Kaç tane neyin var?
1: Buranın toplamı ne kadar?
3: Sorguya devam eden memur, valizden çıkan eşyaların değerlerinin ne kadar olduğunu soruyor. Ama yolcu bilmediğini söylüyor ki bu normal bir durum değil.
5: Burada satıyorum.
1: Satıyorsun. O zaman sen terzilik yapmıyorsun.
5: Neden yapmıyorum?
3: Biraz önce terzi olduğunu söyleyen yolcu beyanını değiştiriyor ve valizden çıkan çantaları sattığını itiraf ediyor. Bu da yolcunun kurye olabileceği yönündeki şüpheleri arttırıyor.
1: Getirdiğin ürünlerin toplam tutarını bilmiyor musun?
3: Çanta, nargile tütünü, makas, elektronik sigara derken şimdi de valizden cımbızlar çıkmaya başlıyor.
1: Tam muayene memuru gelip baktım.
3: Gümrük muayene memuru durumdan haberdar edilirken, gümrük muhafaza memuru henüz açmadığı sırt çantasını da aramak istiyor.
1: Çantasında var.
3: Valizden çıkan ürünlerin çeşitliliği, yolcunun bu eşyaları ülkeye satmak için getirdiği yönündeki şüpheyi kuvvetlendiriyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Dubai'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular valizlerini X-ray kontrolünden geçirirken bir yolcunun beraberinde altın getirdiğinden şüphe ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor.
2: Many gold there.
5: I wish I had some gold, but no, I don't.
2: But anyway we have to see.
3: Gümrük muhafaza memuru valizi incelemeden önce yolcuya beraberinde altın olup olmadığını soruyor. Ve yolcu altın kim, ben kim dercesine bir cevap veriyor.
5: This is a gold environment. This is tea.
2: You're joking there, probably. No, it's not a gold. It's not a gold thing. We don't. Do you have any jewelry?
5: No. I don't need jewelry.
2: Is any metal things?
3: Gümrük muhafaza memuru yolcuya çantasında metal ya da ağır bir bijuteri ürünü olup olmadığını soruyor. Ve altın benzeri yoğunluğun kaynağını bulmak için aramaya başlıyor.
2: Do you have a connection flight or you will stay in Turkey?
5: I'm staying for 2 weeks here.
2: 2 weeks?
5: Yeah.
2: Really?
5: Yeah.
2: What will you be here?
5: Seeing your country. I came here the last time, but I didn't see...
2: I'm just talking about that.
5: Oh, go ahead. Open it up.
2: What's it?
5: It's like a little stuff I got in Dubai. It's like turtles. It's cute stuff.
2: Joke.
3: Ve altın benzeri yoğunluğa sebep olan eşya çantanın içinden çıkıyor.
2: Ha, okay.
3: Memur süs eşyasını X-ray operatörüne gösterdikten sonra yolcunun sorgusuna devam ediyor.
2: Okay, we're keep.
3: Memur sorgusunu tamamladıktan sonra yolcudan yanında getirdiği eşyaları tekrar X-ray taramasına sokmasını istiyor.
5: In Ankara, Antalya and then back here.
2: Could you repack and we are going to check again?
5: Yeah, sure. Thank you.
3: Ve süs eşyasını yakından inceleyen memur, eşyanın kaplumbağa şeklinde yapılmış bir biblo olduğunu tespit ediyor.
5: I think this one will open this one.
2: Yeah. Like a...
5: Pretty cool, huh?
2: Matryoshka, huh?
5: Yeah, they told me it was in deep. I don't know. When I go, they put 20 dirhams.
2: Okay.
5: I wish it was gold, though. Is it real gold?
2: Does
5: the machine say it?
2: I'm going to check again.
5: Okay.
2: No problem. By the way, can I have your passport, please?
3: Yolcu eşyalarını geri topladıktan sonra memur yolcunun pasaportunu kontrol etmek istiyor ve yolcu pasaportunu memura veriyor.
0: Şüpheli olsa şey dışında başka bir şey yok.
2: Bakayım.
3: Yolcu beraberinde getirdiği valiz ve sırt çantasını tekrar X-ray cihazına sokuyor. Memurlar tarama sonuçlarını yakından incelediğinde süs eşyasının altın olmadığını tespit ediyor. Ve yolcu Türkçe'ye olan ilgisini gösteriyor ve memurlara teşekkür ederek ülkeye giriş yapıyor.
5: Güle güle. Güle güle. Hoşça kal. Oh, is that mine?
4: Yeah.
5: Okay.
4: You are recording your voice.
5: Okay. Güle güle.
4: Okay.
5: Aloha. Thank you guys. Bye.
3: Aramalar temiz çıkarken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Ve memur yolcunun sırt çantasını açtığı anda yine aynı manzarayla karşılaşıyor. Çantanın üstüne sıkıştırılmış nargile tütünleri ortaya çıkarken yolcunun gerginliği artıyor.
1: Otelin diğerleri kimin?
5: Benim mal değil.
1: Abinin. Birbirine alakasız ürünler getirmiştim.
3: Memur çantanın aramasını bitirdikten sonra biraz önce açmak üzere kenara ayırdığı kutuyu açıyor ve kutunun içinden pahalı bir markaya ait saç maşası çıkıyor.
1: Bu ne?
3: Terzi olduğunu söyleyen ama kuaförmüş gibi izlenim yaratan yolcunun çantasından şimdi de tırnak törpü uçları çıkıyor. Her ne olursa olsun yolcunun valizinden çıkanların çeşitliliği ve sayıca çok oluşu eşyaların ticari mahiyet arz ettiğini gözler önüne seriyor.
1: Bunları niye böyle küçük küçük paketlediniz?
5: Bunlar...
1: Sipariş üzerine mi getirdiniz yoksa?
5: Nasıl?
1: Ayrı ayrı sipariş üzerine mi getirdiniz?
5: Yok, ayrı ayrı sipariş üzerine değil.
1: Hepsi bu kadar. Bir muayene memurunu çağıralım, bir baksın.
3: Eşyaların hepsini masaya dizen memur, bir çantayı torbasından çıkarmaya karar veriyor. Ve torbayı açtığı anda da orijinaliyle aynı özelliklere sahip çantayı görüyor.
1: Bu kadar ürün getiremeyeceğini bilmiyor muydun? Neden getirdim peki?

0: Çantalar orijinal çantalar mı?
1: Yolcu, çantaların imitasyon olduğunu beyan ederken, durumdan haberdar edilen gümrük muayene memuru arama masasına geliyor ve çantaları yakından incelemeye başlıyor.
2: Bunu bence şeye verelim, kaçak istihbarata haber verelim, onlar gelsin baksınlar. Çünkü şey, marka var, şey var, çok fazla adet. Ne için burada bu?
3: Kendim için satıyorum.
2: Ha?
3: Kendim için.
2: Kendim için, tamam.
0: Çantalar orijinal midir?
2: Efendim?
0: Orijinal midir?
2: Büyük tıklı iyiden almış zaten. Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan, 50-60 bin lira.
1: Gümrük muayene memuru meslektaşına önemli bir soru soruyor ve yolcunun yeşil hattan girip girmediğinden emin olmak istiyor.
2: Şimdi yeşilden mi aldınız?
0: Evet.
2: Yeşilden,
0: evet.
2: Değil mi?
1: Çantaların üzerindeki etiket ve yazılara yoğunlaşan gümrük muayene memuru bir detayı daha fark ediyor.
2: Orijinal gibi görünüyor üzerinde. Bir etiketi var, QR kodu falan var.
1: Çantaların orijinal olduğunu düşünmeye başlayan gümrük muayene memuru, bir çantanın üzerindeki QR kodu taramaya karar veriyor.
2: Orijinal değil mi bunlar?
3: Hayır.
2: Peki bunu duty free yazıyor. Duty free sertifikası.
3: Tamam, öyle bir.
2: Yani orijinal.
3: Orijinal değil tabii.
2: Çin sayfasına yönlendiriyor QR kod. Nereden aldın?
3: Bunlar bize Çin'den geldi abi.
2: He?
3: Çin'den.
2: Çin'den geldi.
1: Ve QR kod okutulduğu anda çantaların seri numaraları telefon ekranında beliriyor. Bu da çantaların orijinal ürün olduğunu belgeliyor.
2: Peki. Orijinal gibi, orijinal gibi görünüyor. Yani Çin'den geldiğine göre birebir imitasyonu da çok iyi yapıyor Çin.
0: Bu ürünleri nereden aldın?
2: Azerbaycan'a sipariş etmiş olabilir. Oradan kendi getirmiş olabilir. Tabii türlü türlü. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim. Kaçaktaki arkadaşlar gelsinler baksınlar. Öyle gibi duruyor, 5650'lik bir dilim gibi duruyor işte. Çünkü kıymet çok fazla yani. Yani orijinal olduğunu varsayarsak bir çanta 50-60 bin lira zaten.
1: Gümrük muayene memuru, kaçakçılık ve istihbarat ekiplerinin 5607 sayılı kanun kapsamında ürünleri değerlendirmesi gerektiğine karar veriyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen ve Ambarlı Limanı'na inen bir konteyner, risk analizi kapsamında ticari aramaya tabi tutuluyor. Memurlar konteyneri arama sahasına aldırdıktan sonra yer operasyon ekipleri konteynerin mührünü kırıyor ve kapakları açılıyor. Konteynerin içi aramaya uygun olmadığı için yer operasyon ekipleri konteynerdeki kolileri paletlere yüklüyor ve paletler aramanın sağlıklı yapılabilmesi için uygun bir alana taşınıyor. Saatler süren çalışmanın ardından konteyner tamamen boşaltılıyor ve beyannamesinde yazılı olan eşyaların fiziki kontrolleri başlıyor.
4: Evet arkadaşlar, başlayalım.
5: Başlayalım abi.
1: Gümrük muayene memuru beyanname üzerinde yaptığı ilk tespitte 3 tip eşya olduğunu ve bunların bilyeli rulman, silindirik makaralı rulman ve mafsaldan oluştuğunu tespit ediyor. Bakalım konteynerden başka eşya çıkacak mı?
6: Bu şeyleri de...
2: Aha, mafsal var.
6: İsim olarak şey bilmiyorum da.
1: Dağıtılan ilk palet içinden farklı boylara sahip ve kullanım yerleri başka olan silindirik rulmanlar çıkıyor. Memur, rulmanların üzerindeki kod numarasıyla beyannamede yazılı kod numarasını karşılaştırıyor ve eşyaların eşleştiğini tespit ediyor.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yanında silindirik tartı. Zaten onun kalemimiz de bu.
5: Çoğu ya.
2: Devam edelim arkadaşlar.
5: Bu karışık mı?
1: Bazı paletlerin karışık olarak yüklenmesi memurlar için bir zorluk. ama paletteki tüm eşyaları kontrol etmeleri gerekiyor. Yer operasyon ekibinin yardımıyla palet içindeki farklı kodlara sahip koliler tek tek dışarı çıkartılıyor ve açılıyor. Paletin orta kısmından çıkan bilyeli rulmanın kodu okunuyor ve kod listedeki kodla karşılaştırılıyor.
2: Birinci kalem mi yani bu?
7: 61-834 en aldı.
8: Faturayı da görelim. Şunun tarifesini mi bakayım arkadaşlar ben de.
2: Tamam abi.
8: Bir defa karşılaştırılıyor.
2: Bu biliyor zaten.
8: Faturayı da işaret edelim.
1: Kodlar uyuştuktan sonra sıradaki eşyaya geçiliyor. Bu tip ticari aramalarda amaç vergi kaçakçılığını önlemek. Çünkü eşyaların arasında farklı değerlere sahip aynı tip eşyalar olabilir. Aramalar devam ederken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
0: Ticari maliyetin çok fazla olduğunu söyledi. Ne kadar aldığını söylemiyorsunuz ısrarla. Bunlar orijinal değil mi?
3: Hayır, hiçbir şey.
0: Bunları aldığın herhangi bir fatura, belge, döküman bir şey var mı? Bu kadar çok paketlemişsin ki. Orijinal olmasa bu kadar çok paketlemezsiniz.
3: Vallahi özel çantalar, orijinal değil.
1: Orijinal çantaların tanesinin 100 bin lira olduğu değerlendirilirken, yolcunun valizinden çıkan çanta sayısının 30 adet olduğu tespit ediliyor. Bu da valizden 3 milyon Türk lirası kadar ticari ürün çıktığı anlamına geliyor.
0: Ayakkabılar orijinal mi?
1: Çantaların orijinal olduğu ortaya çıkarken valizdeki ayakkabıların orijinalliği de sorgulanıyor. Ve çantaların içini tek tek kontrol eden memur, çanta içine zula yapılmış makasları da buluyor.
0: Diğer çantaların içerisinde de var mı?
3: İki tanesinde vardı.
0: Onun içerisinde var mı?
3: Evet.
1: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda çantaların orijinal olduğunu kesinleştiriyor. Yolcunun bazı çantaları basit torbaya koyma sebebinin ise çantaları imitasyon gibi göstermek için olduğu anlaşılıyor. Yolcunun valizinden çıkan 30 çantanın orijinal marka çantalar olduğu tespit edilirken, valizden çıkan makaslar, elektronik sigara cihazları, ayakkabılar ve nargile tütünleri sayılıyor.

0: This place, it stays with me.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.

0: değerli Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alın.

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
3: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
4: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
5: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: Hazırsanız son ses açıyorum.
11: Özgüvenin
12: ses getirdi.
13: Teşekkürler.
14: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
15: Volkswagen.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
17: Hesap basit, hesap basit.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Ay çok kötü kokuyor.
24: Yok, koku değil.
25: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
26: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
27: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
28: Gencecik adamlarsınız ya.
29: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
30: Ter kalacağız bunları.
22: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
31: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
32: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
31: Bir fırsat.
22: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
33: Ve yolcunun toplamda 50 kutu nargile tütünü, 30 adet elektronik sigara cihazı, 6 çift ayakkabı, 200 adet tırnak et kesme makası, 100 adet tırnak törpüsü ve 1 adet saç maşası getirdiği tespit ediliyor. Tüm ürünlerin değerleri tek tek hesaplanıyor ve miktar 4 milyon Türk lirasını buluyor. Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılıyor. Ortaya çıkan eşyalar toplandıktan sonra yolcunun ifadesi alınıyor ve yolcu savcılık makamına sevk ediliyor. Yasal işlemler başlarken Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz. İlk paletteki eşyaların aramasını bitiren memurlar arama sahasına dağılıyor ve her biri başka bir palet içinden farklı kod numaralarına sahip rulmanları ortaya çıkartıyor. Gümrükçü firma yetkilisinin gözetiminde yapılan arama sırasında bulunan eşyaların kodları liste üzerindeki kodlarla eşleştiriliyor ve firma yetkilisi kodları onaylıyor.
34: CCKV 33C3.
35: İkinci kalem bu.
33: Gümrük muayene memuru neredeyse her boy rulmanı liste üzerinden kontrol ediyor. Ve bazı rulmanların kodları kayıt altına alınıyor. Çünkü bu kodlara sahip rulmanların vergisi diğerlerinden farklı olabilir. Sistem üzerinden yapılan incelemede rulmanların doğru bir şekilde vergilendirildiği ve kategorilerinin gümrükçü firma tarafından doğru girildiği anlaşılıyor.
34: Yani şurada yazıyor 61848-2RSC3.
33: Bazı rulmanların contasıyla paketlendiğini fark eden gümrük muhafaza memurları Rulmanların üzerlerindeki contaları çıkartarak içlerinde başka bir eşya ya da yasaklı madde olup olmadığını kontrol ediyor.
35: Paletlerin çoğunluğu standart galiba.
27: Aynen. Karışık var da.
35: Karışık çok az.
27: Aynen.
33: Yapılan inceleme sonucunda gümrük muayene memuru ticari aramayı tamamlıyor ve eşyaların hepsinin doğru şekilde vergilendirildiğini belirliyor.
27: Başka bir şey yok. Şunları bir kilo olan teyit ederiz.
35: Evet, bir tahta
27: kalem. Aynen.
33: Gümrük muayene memuru ticari aramayı temiz olarak belirlerken gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri aramalarına devam etmeye karar veriyor. Çünkü eşya içinde kaçak başka bir şey olabilir.
0: $1,100 yapıyor, 21.352 girmiş.
35: Genel olarak tarifi olarak çok dikkatimi çeken bir şey olmadı.
27: Tamam.
35: Bir inceleyelim ben arkadaşlar.
27: Aynen. Haberleşti o zaman abi.
35: Ben size sağlık.
27: Görüşürüz.
35: Tamam.
27: Sıkıntı yok.
0: Hayır.
35: Dediğimiz gibi arkadaşlar tartıyı alalım.
27: Aynen. Tamam. Şimdi...
0: Eyvallah.
33: Memurlar gözlerine çarpan paletleri inceleme altına alırken sondajlama yöntemiyle bu paletlerde yer alan bazı kutuları da dışarı çıkartıyor. Havalimanındaki yoğunluk artıyor. Rusya'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Ülkeye girmeye hazırlanan yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir erkek yolcunun hal ve hareketlerinden şüphelenen kaçakçılık ve istihbarat ekipleri yolcuyu göz takibine alıyor. Yolcu getirdiği tüm valizleri X-ray cihazına koyuyor. Ama beline bağladığı montu memurlar tarafından şüpheli bulunuyor.
1: Şaka mı yapıyorsun?
33: Yolcu hızlı bir şekilde alandan ayrılmak isterken bir diğer memur yolcunun önünü kesiyor.
2: Sakin olmuyor musunuz?
1: Kavru çok ya.
2: Sakin olun.
1: Kavru çok ya.
2: Niçin giriyoruz sol diye sordum. Efendim dedim ki kontrol ediyoruz. Siz dediniz ki niçin kontrolden geçiyorsunuz? Beyefendi dedi ki...
1: Mutlaka kanun var dedi.
2: Değil mi? Neden sordu?
1: Hayır, tek bir kelimeyle açıklama yapamaz bana.
33: Yolcuyu durduran memur, gümrüklü alan ve sahalarda tam arama yetkileri olduğunu yolcuya bildiriyor. Ama yolcu sakinleşmek yerine daha çok sinirleniyor.
1: Halkıcıklı yapıyor bana. Ben de güvenmiyorum.
27: Ben her yaşadığı zamanlarda zorlandık. O yüzden aklımı kullanacağım. Yine de kanlı sinirlen. Beyefendi nasıl kullanacaksınız dediğiniz arama yapacağım diyorum.
1: Tamam yap.
27: Kabul yok. Burada değil şuraya geçeceğiz. Üzerinizde arama yapacağım. 5607 sayılı.
1: Kanunu ne kadar kötü kullanıyorsunuz? Bari.
27: Kullanmıyorsunuz.
2: Arama yapacağız ya.
27: Pasaport.
2: Bana ne okudu?
33: Yolcunun eşyaları aranmaya devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Bir memur açık palet üzerindeki kolileri incelerken diğer memur da dört tarafından kapatılmış koliyi açmaya karar veriyor.
27: Bir yıl yok herhalde Bekir. Fazla.
0: He? Fazla yok görünümde.
27: Netini kestin mi? Şöyle kaldır.
33: Büyük koli açıldığında içinden küçük birçok kutu çıkıyor. Ve her kutunun içinde de özel yağlanmış rulmanlar olduğu tespit ediliyor.
27: Açmadığımız zaman ok var. Buradan açalım. Onu da açmışız. Bunu da açmışız. Hepsine bakmışız. Bak şimdi. Bu full.
0: Bundaki olay nedir biliyor musun? Bunun içine mil giriyor.
3: mil giriyor ya. Hı. Döndüğü zaman açı şeyi var bundan. Sen mil girdi. Dönüyor değil mi bu? Mil az yukarı sapma payı tolerans sağlasın diye.
4: Aynen. Bu aşağı kadar biliyordu. Bu bakarız.
5: 6848. 6848.
6: Tamam, orada şey.
4: Aynısı.
33: Her bir paletteki eşyayı tek tek kontrol eden memurlar şüpheli bir durumla karşılaşmıyor. Ve eşyanın konteynere geri yüklenerek alıcısına teslim edilmesine onay veriyor.
4: Aynen. Bir sıkıntı yok ya. Hepsi uyumlu. Değil mi?
5: Görünüş.
4: Gördüğümüz o. Eşya Çin'den geliyor. Eşya genel olarak rulman. Rulmanın 3 kalem halinde bölmüş. 3 çeşit rulman var burada. 3. kalemi mafsal. O görmüştük. Şöyle şu mafsal. 3. kalemi. Onun bilyasını göremiyoruz tabii. Bilyası yok. Bir de silindirik makara rulman var. Onlar 1. kalemi de bilyeri rulman. Bilyeri rulmanlar gümrükte gözetim uygulamasına tabi. O yüzden onların oranına baktık. Çok mu az mı? Çünkü burada 1300 kiloya yakın beyan edilmiş bilyeri rulmanlar. Silindirik makara rulmanlar var bir de. Çoğunlukla eşya oluyor zaten. Açtığımız her eşya ondan çıktı neredeyse. O da 21 ton. İncelememizi yaptık. Herhangi bir olumsuz durumla şu an için karşılaşmadık. Tabii daha incelememiz devam edecek. Muayene memuru tarif açısından inceleyecek. Biz de evrak üzerinden tekrar kontrol sağlayacağız. O şekilde bitireceğiz.
33: Aramalar temiz çıkarken yeniden havalimanındayız. Kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcunun üstünü aramak istediğini bir kez daha söylüyor. Ve yolcu memurları erkeksi bir ifadeyle dışarı davet ediyor.
1: Yapamaz ki dışarıda bu.
35: Bunu
1: dışarıda bana yapamaz.
35: Biz zaten dışarıda niye yapalım? Cumhurlukta alan burası. Sorumluluk yetki alanımız burası. Kanun yetkiyi burada vermiş. Kontrol edilecek. Bu kadar basit.
1: Ama dışarıda ne yapılacak?
35: Bu
1: şekilde değil. Tekniği yapmıyorum.
35: Yani.
4: İçeride konuşalım tane, tamam?
35: Lan lütfen kendiniz
4: orada. Dışarıda neredeyiz yani? Arama yapalım mı?
33: Memur arama sırasında kimlik kartını göstererek kendisinin kaçakçılık ve istihbarat memuru olduğunu belgeliyor. Ve yolcunun itirazları bir anda son buluyor.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
7: Oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
8: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ay. Ne
9: 11? Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Saçanın istihbarat yapıyor. Peki ben seninle istihbaratımı paylaşırsam istihbarat yapmış oluyor muyum?
16: Yok, dışarıda arama yapamazsın diyorsun ya. İnan dışarının şartları bu şekilde olmaz.
10: Yolcunun bel bölgesinde yasaklı bir şey taşımadığını tespit eden memur, sükunet içinde yolcuya ülkeye giriş yapabileceğini söylüyor. Ortamı bir anlığına geren yolcu temiz bulunuyor ve ülkeye girişine izin veriliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Kıbrıs'tan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda elektronik sigara tespit ediliyor. Yolcu ve valizi gümrük arama noktasına alınıyor. Ama yolcu valizini terk ediyor ve valizi açmayacağını söylüyor.
17: Nereden geliyorsun sen?
18: Kıbrıs.
10: Gümrüklü alan ve sahalarda tam arama yetkisine sahip olan gümrük muhafaza memurları yolcunun valizini açıyor ve valizden şelale gibi elektronik sigara fışkırıyor. Memurlar yolcuyu valizinin yanına gelmesi konusunda uyarıyor. Ama yolcu zorluk çıkartıyor.
18: Şey yapsam getir ben para falan ne diyeyim ifade verin. Yüzünü seveyim.
17: İfadeni alacağız.
18: Yok abi ben yüzünü açmıyorum. Arkadaş açıyor zaten orada.
17: İfadeni alacağız.
10: Zaten valizden çıkan elektronik sigara miktarı da yolcunun neden valizi sahiplenmek istemediğini gözler önüne seriyor.
19: 57 kanka.
20: Ya sayı olarak çok fazla olduğu için ticari maliyeti arz ediyor. Biz bu arkadaşa...
18: Ben ne mahkemeye çıkacağım ne başka bir şey olmuyor.
21: Benim yapacağım bir şey yok ya onu getirirken düşünecektim benim.
10: Yolcu beraberi elektronik sigara tütünü muafiyet sınırı bir kartonken yolcunun valizinden tam 57 karton çıkıyor.
20: Mustafa Bey götürelim beraber bizi bu arkadaşı. Pasaportunu alalım arkadaşım.
17: Bende kimliği varmış.
20: Kimliği mi var?
17: Çantada senin mi?
18: O benim çantam.
17: Al çantanı. Normal. Al. Eşya senin. Çek gel şunu. Gel.
18: Yok abi yok.
17: Eşya emin ol. Gel şu boş.
20: Yok boş.
18: Almam ben bunu.
17: Yok. Yürü beni takip et.
20: Tamam.
18: Geçiyorum. Abi gözünü seveyim baksana yapmış. Tamam. Gel at işin.
10: Kaçakçılık yaparken yakalanan ve sinirini etrafındaki herkesten çıkarmaya çalışan yolcu 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında sorgulanıyor ve savcılık makamına sevk ediliyor.
0: Kıbrıs'tan gelen yolcumuzu X-ray kontrolüne davet ettik. Valizlerinde bir yoğunluk tespit ettik aynı cins eşyalardan. Kontrollerimizi sağladığımızda yolcuda 57 kartona yakın bir elektronik sigara tütünü bulundu. Bu sayı olarak çok fazlaydı. Yolcu birazcık da hırçınlaştı. Daha sonra kendisine biz kontrolünü sağladık. Bu miktar da fazla olduğu için yolcuya savcılık makamıyla da görüşerekten gerekli adli işlem süreci başlatılmıştı.
10: Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken arama alanına başka yolcular da geliyor. Dubai'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlık yaparken birlikte seyahat ettikleri anlaşılan 3 erkek yolcunun valizinde çok sayıda elektronik eşya ve şişe tespit ediliyor. Ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Kaçakçılık ve istihbarat memuru yolculardan eşyalarını açmalarını isterken ülkeye giriş ve çıkışlarını kontrol etmek için de pasaportlarını alıyor ve yolcuları sorguluyor.
3: Türk pasaportunuz var mı sizin?
18: Türk pasaportu.
3: Aç bakalım.
10: Yolcular yanlarında getirdikleri eşyaları gümrük arama masasına çıkardıkça ortaya gümrük kurallarına uymayacak kadar fazla parfüm şişesi çıkıyor.
3: Onları da çıkar göreyim. Uçağı ver arkadaşın dersin orayı. Çantanı getir.
10: Gümrük kurallarına göre yolcuların beraberlerinde en fazla 600 mililitre parfüm getirmeleri gerekirken bu yolcuların eşyalarından çıkan miktar biraz fazla.
3: Bir dakika. Dur.
19: Abi olmuş.
10: İlk yolcunun eşyaları arasından çıkan oyun konsolu muafiyet sınırında kalırken gümrük muhafaza memuru çantanın içinde ilaç benzeri bir şişe buluyor ve ne olduğunu yolcuya soruyor.
3: Bu ne işe yarıyor?
18: Grip ilacı abi.
10: Yolcu ilacın soğuk algınlığı için kullanılan bir merhem olduğunu söylerken gümrük muhafaza memuru çantanın aramasını bitiriyor.
3: İndir yeri. Şurayı da bir aç.
10: Diğer yolcunun beraberinde getirdiği koliden de yine parfüm şişeleri çıkıyor.
3: İndir onu. Aşağı indir onu.
10: Üçüncü yolcunun valizi de açıldığında her yolcunun bir adet oyun konsolu getirdiği tespit ediliyor.
3: Şunu da yerine al.
10: Oyun konsolu, parfüm, CD derken yolcunun çantasından hiç kullanılmadığı anlaşılan bir cep telefonuyla biraz önce dikkat çeken ilaçtan çıkıyor.
3: Şu şundan değil mi?
19: Ha, aynen.
10: Gümrük muhafaza memuru yolcunun çantasında bulduğu küçük not defterini yasaklı madde emdirme şüphesiyle yakından inceliyor ve kağıdın üzerinde bir şeye rastlamıyor.
3: İçine farklı bir şey mi koydun? Farklı bir şey mi var?
18: Yok abi. Hepsi şey, onlardan aldık. Bandezle içim soğuk olduğunu şimdi.
10: Yolcuların eşyaları arasından çıkan ve merhem olduğunu söyledikleri kutular gümrük muhafaza memuru tarafından yakından inceleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Kapı Kule sınır kapısındayız. Edirne Kapı Kule sınır kapısında ani bir yoğunluk yaşanıyor. Arka arkaya gelen otobüslerden inen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Ve Bulgaristan'dan gelen iki yolcunun valizleri X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
15: Evet, alalım buraya.
19: Açalım.
10: Her iki yolcu da valizlerini gümrük kontrol masasına koyuyor ve inceleme başlıyor.
19: Bira.
10: İlk aramada yolcunun valizinden alkol şişeleri çıkıyor ve gümrük muhafaza memuru yolcuya hakları konusunda bilgi veriyor.
19: Normalde hakkınız bir tane ama iki tane getirdiniz. Bunu buna yer koyacağız gümrük idaresince. Buradaki yiyeceklerden de gümrüğe tabi fazla eşya getirmişsiniz. Siz şöyle alalım.
10: Gümrük muhafaza memuru ilk yolcunun valizinden çıkanları tespit ettikten sonra hızlıca ikinci yolcunun valizine yöneliyor.
18: Çünkü bu
19: kaç milim?
18: Burada var. Ve üç tane burada var. Kıyma yakı var. Şimdi biraz kereyim.
19: Evet, et asla giremez.
18: Ama kilo ne bak, kıyma da yavrum.
10: İkinci yolcunun valizinden de et ürünleri ve alkol şişeleri çıkıyor.
19: Bunları da, kıymaları da imha edeceğiz.
18: İki kilo.
19: Şöyle koyalım lütfen.
18: Kilo mu? Başka bir yok
19: mu? Tamam. Evet.
18: Bu kadar.
19: Başka gümrüğe tabi eşyanız var mı?
18: Sigara var.
19: Kaç tane? Açalım sigaraları.
18: Sigarayı.
19: Dişi var mı faturası? Setur'dan aldın.
18: Var buradan.
19: Pardon.
18: Başka da tarafta bir şey yok abi.
19: Tamam, imhalık eşyaları imha edeceğiz. Fazla olan alkolleri ceza kararı kesip alacağız.
10: İlk yolcunun valizine bir kez daha bakılıyor ve valiz içindeki bez bir torba şüphe yaratıyor.
19: Bir açar mısınız altındakini? Ne bu, hayvansal gıda mı?
18: Makyöre ya.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot
1: Ice Break. Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır. Bebekler, Ebebek'le büyürler.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
4: Finans. Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Rocco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Tereyağı. Bunlar da imha olacak.
18: Sınır kapısında kontroller devam ederken kameralarımızı yeniden havalimanına çeviriyoruz. Gümrük muhafaza memuru eline aldığı şişenin fotoğrafını çekerek internet üzerinden ne olduğunu araştırıyor. Ve kutu merhem kutusu çıkıyor.
19: Bunda mı çalışıyorsunuz?
4: Çin'de mi çalışıyorsunuz?
5: Yok, ben burada dükkan açıyorum. Bayramda
19: Burada mı açıyorsunuz?
5: Burada açıyorum. Safaköy'de.
19: Safaköy'de.
18: Yolcular Türkiye'de çalıştıklarını belirtirken gümrük arama masasına gelen bir diğer memurun dikkatini merhemler çekiyor.
19: Ama içinde farklı bir şey varsa bilemem. Bir aç bakalım. Farklı bir şey mi koymuş acaba? Orijinal olduğunu bilmiyorum. Sanki içine doldurmuşlar gibi bana geliyor da. Orijinal olduğunu bilmiyorum.
7: Sen ne iş yapıyorsunuz arkadaşlar?
1: Efendim?
5: Arabat.
1: Airbag yapıyor.
5: Airbag abi.
19: Bunun orijinali bu mu?
5: Beraber.
19: Arkadaş?
5: Arkadaş Bursa'da oturuyor.
19: Bursa'da oturuyor. Siz nerede oturuyorsunuz?
5: Sefaköy'de oturuyoruz.
19: Sefaköy'de. Neden bu kadar eşya getirdiniz?
7: Farklı bir şey benziyor.
5: Yok abi sen.
19: Vallahi. Şimdi arkadaşınız sizden uyuşturucu istese ya da başka bir şey istese onu da getirecek misiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Gümrük istediğimiz eşya istediğimiz şekilde götürüp getirebileceğimiz bir müessese değil. Tamam mı? Bazı sınırlamalar, kurallar var.
5: Pahalı olmadığı için abi.
19: İşte neye göre pahalı, kime göre pahalı?
5: Şimdi faturasını göstereyim abi.
19: Var mı elinizde fatura? Telefonunu getir bir göreyim.
5: Açıyorum şimdi.
19: Tamam aç getir.
5: Taksi yapacaktım. Bunu otelde unutmuşum.
19: Yaklaşık ne kadar ödediniz bunlar için?
5: Şimdi abi bunun için yaklaşık 1800 kaç? 1885 toplam 1885 dirhem.
19: Yaklaşık ne kadar?
5: Yaklaşık 1885 dirhem bölü 3'e.
19: Hepsi mi 1800?
5: Bu.
19: Sadece
5: parfümler.
19: Şimdi şöyle, sadece parfümlere vesaire falan bakmam. Ben senin çantandan ne kadar eşya çıktı onlara bakarım. Anladın mı?
5: Toplandı mı?
8: Onları mı?
19: Yok. Yani.
5: O zaman ayıralım abi.
19: Patlama hapları zaten tutuyor, 600 milim tutuyor, 100 milim bunlar da. Ne yapacaksınız? Bunların hepsini hediye amaçlı mı getirdiniz?
5: Ya, arkadaşım istedi. Hediye amaçlı getirdi. Bazılarını hediye amaçlı getirdim. Bazılarını arkadaşlar, mesela bu küçük küçüklerini. Burada benim akrabalarım var. 50 tane.
19: Şimdi bir şöyle yapalım. Bize bir aldığınız ürünlerle ilgili bir faturanızı vesaire tamam. Bir şey gösterin. Tamam.
20: Telefonunu getir bir bakayım, aç bakayım. Çantalarına bakayım, valizlerine bakayım.
19: Senin ismin neydi?
20: Akıl zaten hiç.
5: Muhammed abi.
20: Muhammed gerek.
19: Ben sana bir taraması yapayım. Tamam. Ondan sonra işi daha
20: yapayım. İçerideki arkadaşa da bir bakalım. Bekleyin arkadaşlar, sırayla taramanızı yapın.
18: Yolcuların üstlerini aramak isteyen memurlar yolcuları arama odasına götürüyor ve tek tek üstlerini arıyor.
19: Üst taraması yaptık mı sana? Gel.
20: Yerinde al.
18: Her yolcunun üstünü tek tek kontrol eden memur şüpheli bir şeye rastlamıyor ve üst aramasından sonra yolcular ürünlerin faturalarını gösteriyor.
5: Parfümlerin.
20: Toplamı değil mi? Dinar dediğinde 1660. Tamam. 600 milimine kadar hakkınız var zaten. İki tane fazla getirmişsin. Sen de bir tane fazla getirmişsin.
18: Her yolcunun üstünü tek tek kontrol eden memur şüpheli bir şeye rastlamıyor ve üst aramasından sonra yolcular ürünlerin faturalarını gösteriyor.
5: Parfümlerin.
20: Toplamı değil mi? Dinar dediğinde 1660.

0: Tamam, 3 sene içinde getirmemişsen telefon hakkın var. Üzerine işler sadece. Bilgin olsun. Tamam, bir kontrol edilecek. Bir baksana şunun hakkı var mı diye.
1: Yolcunun üzerinden çıkan cep telefonu IMEI numarası üzerinden kontrol edilirken masaya gelen başka bir memur merhemleri yakından incelemeye başlıyor.
2: Deneyelim abi, çok ağır kokusu var ya.
0: Deney istersen.
3: Ya şimdi kutular sonradan açılmış.
0: Yani bir kutular açalım.
3: Üzerinden
0: şunları alabilirsiniz.
3: Bak, bazıları kullanılmış.
0: Kullanılmıştır abi. Şunlar bir beklesin.
3: Tamam, bunları bir test edelim, ondan sonra duruma göre değerlendirelim. Tamam,
0: olur mu? Sen de şunları al. İki tanesini bırakıyorsun.
1: Merhemin yaydığı kokunun baskın oluşu içine başka bir maddenin karıştırılmış olabileceği şüphesini yaratıyor ve memurlar merhemlere narkotik test yapmaya karar
3: normal
1: veriyor.
3: Normal bir ilaç. Ancak doktor raporu eğer varsa getirebilirsin. Eğer onun dışında bir raporun vesaire bir şeyin yoksa getiremezsin. Bu bir. İkincisi, ya böyle ağzı açık bu tarz ürün asla getiremezsin. Tamam. Şimdi arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
0: Tamam. Ondan sonra temiz çıkarsa imha edeceğiz, bilgin olsun.
4: İlaç değil ki abi.
3: İlaç, takviye edici, gıda, artık sen ne diyorsun ona. Tamam. Biz şu an narkotik olarak değerlendiriyoruz.
0: Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa imha edeceğiz, bilginiz olsun. Bir şey çıkarsa da ona göre seçeceğiz.
1: Narkotik test yapılmadan önce kapı kule sınır kapısına dönüyoruz. Gıda ürünü getiren yolcuların eşyaları imha edilmek üzere ayrılırken başka bir yolcunun valizi şüphe yaratıyor.
5: Abi eşyanız var mı beyefendi?
4: Yok.
5: Rutin bir kontrol yapalım.
4: Tabii. Şu partinin.
5: Bunları Türkiye'den mi aldınız?
4: Yok, benim yurt dışı. İtalya'da yaşıyorum ben. Biz normal.
5: Reçetesi var mı?
4: Yok.
5: Reçetesi olmadan bu ilaçları Türkiye'ye sokamazsınız normalde.
4: Fark etmez. Akmak diyorsun, anladın. Benim böbrekle rahatsızlığım var ondan.
5: Bir ilaçları bir çıkarabilir misiniz?
4: Tabii.
5: Şimdi bir kontrol edelim.
1: Gümrük muhafaza memuru yolcuyu mağdur etmemek için ilaçların kullanılıp kullanılmadığına bakmak istiyor ve ilaçların reçetelerini soruyor.
5: Ondan sonra ona göre siz de ilaçları kullandığınıza dair belgelendirirseniz bu ilaçları size vereceğiz.
1: Yolcu reçetesini bulamıyor ama doktor muayenesindeki böbrek taşını gösteriyor.
4: Tamam, yani doktora girdim.
5: Bekleyelim, eşinizden istersek.
4: İsteyeceğim hanımdan bekleyelim.
5: Tamam.
4: Şimdi gönderir bize, sayıdaysa. Yine de şurada durayım, kimseyi engellemeyeyim.
5: Gümrüt abi eşyanız var mı? Pasaport. Open. Okay.
1: Gümrük muhafaza memuru diğer yolcularla ilgilenirken valizinden ilaçlar çıkan yolcu eşiyle irtibat sağlıyor ve eşini görüntülü olarak arıyor.
5: Bunlar kullandığınız ilaçların belgeleri sanırım.
4: Evet, doğru.
5: Tamam. Teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
5: İyi günler.
4: İyi günler.
5: Geçmiş olsun.
4: Sağ olun.
5: Türkiye'ye hoş geldiniz.
4: Teşekkürler.
1: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
0: Daha çok mesir macunu gibi bir şey yani.
4: Çok çok mesir macunu değil.
0: Ben tahminim o yönde yani.
4: Çok çok da değil yani.
0: Cinsel içerik olarak kullanıyorsun.
4: Yok yok. Şey, daha iyilerini satıyor abi normalde. Şeyde...
0: Ben zannetmiyorum bu nezle ilacı olduğunu.
6: Yok yok. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz siz?
2: Aslen?
6: Türkiye'de mi yaşıyorsunuz?
4: Evet, burada yaşıyorum. Evet. Burada ailem var. Ben
6: nesine gidip geliyorum?
3: Ne sıklıkla gidip geliyorsun?
4: Genelde mesela iki ayda bir defa gidip geliyorum.
3: Vatandaşlığı ne zaman aldınız?
4: 2022'de. 2022 Aralık'ta aldım ben. Bizim ailede bunları bu ilaçları biliyoruz.
3: Şimdi benim açımdan düşün.
4: Yeni bir yani senin açımdan görüyorsun. Doğrudur abi sen.
0: Şunların kapaklarını açıyorsun.
3: Açılmış, etiketi vesaire hiçbir reçetesi, raporu olmayan ilaçlar yani bunlar.
4: Senin açımdan düşün değil abi biz...
3: Ya benim açımdan derken ülke adına söylüyorum yani.
0: Tamam mı?
3: Türkiye Cumhuriyeti evet. Devleti adına konuşuyorum.
1: Ve narkotik test sonucunu yakından inceleyen memurlar sonuçtan memnun kalmıyor.
0: Çift çizgiden mi?
2: Tek çizgi bak şu ne var ne

0: Testa yapalım ya.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Yine bir de söyleyelim çünkü bir tanesi verdi gibi.
1: Böyle toparlandınız ama arkadaşlar biraz daha sizi misafir edebiliriz.
2: Merhemlerin içine karıştırılmış narkotik madde olduğundan şüphe duyan ekip sonuçları garanti altına almak için iki test daha yapmaya karar veriyor. Bu sırada yolcunun eşyalarını topluyor olması da memurların gözündeki şüpheyi arttırıyor. İlk testin sonuçlarından memnun olmayan ekipler aldıkları yeni örnekleri iki farklı test kitinin çözeltisi içine koyuyor. Her iki çözelti dikkatlice çalkalandıktan sonra içindeki örnek test kitinin kabına damlatılıyor ve kaplar test kitleriyle buluşturuluyor.

0: ve yeni yapılan iki testinde sonuçları çıkıyor.
1: Tamam, bunları imha edeceğiz.
2: Bir iki tane verden lazım.
3: Yok, bir tane yok. İlaç dediğimiz gibi yasak. Tamam, getiriniz bu malzemeler hepsi yasak. Tamam. İçerisinde dediğim gibi yani istemediğimiz maddeler bulunduğu için biz bunları atacağız direkt. Bir dahakine daha dikkatli olun. Yani bu tarz eşyaların Türkiye'ye gelmesi kanunen bizim de yasak.
2: Şuraya. Kendinizle atın şeyi.
3: Tamam. Poşeti alın bir.
0: Yolcuların yanlarında taşıdıkları merhemlerin içinde yasaklı bir maddeye rastlanmıyor. Ama merhemler reçetesiz olduğu için ülkeye girişine izin verilmiyor. Reçetesiz ilaçlar kontrollü imha kutusuna atılırken yolcuların muafiyet fazlası parfümlerine de el konuyor ve yolcuların ülkeye girişine izin veriliyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Kalenin Belek.
1: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
2: Bebekler Ebebek'le büyürler.
3: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
6: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
7: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
11: Bu salı BİM'de Sebamed Güneş Kremi 449 lira. Emotion ve Blade Deodorant ve Roll-On Set 179 lira.
12: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
14: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
15: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Köpeğin neden ilgilendiğini bilmiyor musunuz? Şurada bir şey var. Adam ve Victor, elimizde bir ipucu var. Bilginiz olsun.
1: Aman tanrım, çok yiyecek var. Ne tür bir yiyecek bu?
2: Kurutulmuş bağırsak.
1: Kurutulmuş bağırsak mı?
2: Evet, koyundan kurutulmuş.
1: İçinde açıkça bazı parçalar var.
3: O zaman birini açıp bakalım.
4: Kokmaya başladı.
3: Kontrol edeyim.
4: Harika.
5: Grans Bevakarna, Sverige'de İsveç'in sınırlarını izlemek ve korumak için yapılan çalışmalara dair eşsiz bir bakış açısı elde ediyoruz.
6: Çık, dediğimi yap. Hadi.
7: Ben yasak madde arıyorum şu an.
8: Nedir bu?
9: Bilmiyorum.
8: Hadi ama, aptal değilim ben. Nedir bu, söyle.
9: İşte başlıyoruz.
10: İnanılmaz bir duygu. Çok yasak madde var.
5: Her gün görevlerini yapmaya çalışırken birbirinden farklı birçok ilginç durumla karşılaşan insanlarla tanışıyoruz.
3: Aa, lanet olsun. Bu şey gözlerimi yaktı.
1: Ne dediniz?
3: Bu şey beni yaktı.
1: Gözünüze mi kaçtı? Aa,
7: nereden geliyorsunuz?
8: Ben buraya havaalanından geliyorum. Evet, havaalanından.
5: Ve insanların ülkeye sokmaya çalıştığı çok tuhaf şeylerle karşılaşıyoruz.
7: Yani bu bir çeşit ilaç mı?
9: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
7: Tamam.
1: Yani bu bir...
9: Tabut, evet.
1: Hı-hı. Anladım.
8: Radyasyon çok yüksek. Geri çekilelim.
7: Bu kaçakçılık çok ciddi.
6: Neyin yasal olduğuna ben karar veririm.
9: Doğru.
5: Bu İsveç gümrük kontrol ve görevleri İsveç'in sınırlarını kontrol etmek.
8: Acaba onu geri alabilir miyim?
7: Maalesef hayır.
11: Helsinki yönüne gidecek değerli yolcularımız. Lütfen sarı çizginin arkasında sıranızı bekleyin ve yaklaşmayın.
5: Okulların mezuniyet dönemine yaklaşıldığında binlerce parti meraklısı gencin 24 saatliğine de olsa denize açılması gelenek haline gelmiştir.
12: Bugün Vahdehamen'dayız ve bir öğrenci gemisini kontrol ediyoruz. Kalkış salonunda çok sayıda genç var. Yasak madde bulmak için buradayız. Ne yazık ki gençlerin gemilerde parti yaparken yasak madde getirmesi oldukça yaygın. Gençlerin mezuniyetlerini kutlamaları gereken zamanlarda gemide bulundukları süre içinde kavga, tecavüz ve diğer başka kötü olayların yaşanmasını önlemek için öğrenci gemilerini yakından takip etmeye çalışıyoruz.
11: Güzel. Yürümeye devam edin.
12: Tek tek.
11: Tamam.
12: Yürümeye devam edin.
0: Bu gezi 2000 öğrenci için ve bu akış sırasında insanları seçmek oldukça zor oluyor. Bu yüzden harika bir yardımcı olan bir köpek getirdik.
12: Merhaba, beyan edilecek bir şey var mı?
7: Hayır.
12: Peki, bizimle gelin lütfen.
7: Tamam.
12: Köpek neden sizinle ilgilendi?
7: Hiçbir fikrim yok.
12: Öyle mi? Peki son zamanlarda yasak madde kullandınız mı?
7: Hayır.
12: Yasak madde bulamayacak
7: mıyım? Hayır.
12: Harika. Köpek uyardı. Kontrol etmem gerek.
7: Anlıyorum.
12: Yanınızda hiçbir şey taşıyamazsınız.
7: Anlıyorum.
5: Mimmi kontrolünü yaparken köpek Casper kalkış salonunda başka bir genç adama yönelik olarak uyarı işareti verdi.
0: Ceplerinizi tamamen boşaltabilirsiniz. Köpeğin neden sizinle ilgilendiğini bilmiyor musunuz? İdrar örneği alırsak pozitif bir sonuç görür müyüz peki?
7: Muhtemelen.
0: Kimyasal mı yoksa...
7: Evet, daha önce tüttürdüm.
0: Ne zaman içtiniz peki?
7: Tam hatırlamıyorum.
0: Tam hatırlamıyor musunuz? Kollarını uzat, bir bakayım. Biraz gergin olduğunu hissediyorum. Çantasında yasak madde olup olmadığını soruyorum ve bana sanmıyorum diyor. Bu da ondan şüphelenmem için yeterli. 27. çıkış için bir kişiye daha ihtiyacımız var.
3: Benimle içeri gelir misiniz?
5: Adam onu yüzeysel bir vücut kontrolü için içeri alıyor ve Teres bagajını arıyor.
0: Şurada bir şey var. Çantanın astarının altında bir oyun hamuru kabı görüyorum. Oldukça kötü kokuyor, bu yüzden... Bir öğrencinin oyun hamurunu öğrenci gezisine oynamak için getirmiş olması pek olası değil. Köpeğin kokuyu fark etmemesi için saklamaya çalıştığını anlıyorum. Çünkü her türlü yasak madde farklı kokar. Yasak madde gibi kokuyor.
5: Landwetter'e İstanbul'dan gelen bir uçak iniş yaptı. Lars Erik ve AC'yi bir yolcuyu incelemek için içeri aldılar.
13: Arkadaşınız için mi?
14: Evet.
13: Bu da altın değil mi? Altın gibi görünüyor. Altın değil mi?
14: Hayır, altın değil.
13: Öyleyse nedir?
5: Adamın bagajında mali açıdan çok değerli mücevherler buldular.
12: Bunlara ne kadar harcadınız?
14: Yaklaşık 4.000-5.000 kadar.
12: Ah.
13: Bu altın değil mi?
14: Evet, altın. Onu torunum için aldım.
13: Bu 4-5 binden fazla eder. Kontrol etmemiz gerek.
14: Bu altın.
12: Peki fiyatı ne kadardı?
14: İsveç'te yaklaşık 700.
12: Orada çok şey almış. Özellikle de mücevher. Altın olduğunu söylüyor ve biliyorsunuz ki altın çok pahalıdır. Bunu beyan etmeli çünkü çok değerli. Avrupa Birliği dışından gelirken en fazla 4700 kron değerinde eşya getirebileceğinizi biliyor musunuz? Bu 4700 krondan fazla değil mi?
14: Hayır, hayır. Daha fazla değil.
12: Bence bu getirdikleriniz çok daha değerli. Aldığınız bütün eşyaların toplam maliyeti 4700 krondan fazla değil miydi?
14: Belki 4000 bile değil. Çünkü 4000 orada çok para.
12: Öyle mi?
14: Evet, çok para.
12: Bu sefer gerçekten söylemek çok zor. Değerli taşlar altın ve gümüş var. Kaplama mı yoksa gerçek mi olduğunu bilmiyorsunuz. Gerçekten çok zor. Ağırlığını belirlemeye çalışıyorsunuz. Ama adamın getirdiği her şey kaplama olan ağır metaller de olabilir. Buradakilerin tamamının değerinin 4700 krondan fazla olduğunu hissediyorum. Çok fazla mücevher var.
14: Bunları alabilir miyim?
12: Hayır, çünkü bunları sizden alabiliriz.
14: Neden? Biraz anlayışlı olun.
5: Öresund Köprüsü'nde Danimarka'dan birçok araba geliyor. Niklas seçim noktasında görevli ve bir minibüs şoförüyle konuştuktan sonra ondan şüphelenmeye başladı. Onu Lars'a doğru yönlendiriyor.
13: Merhaba.
15: Merhaba.
13: Merhaba.
15: Kontrol mü yapıyorsunuz?
13: Evet, öyle. Öyle. İşte meslektaşım da geliyor.
15: Ama
13: 4 gündür Almanya'da olduklarını söylüyorlar ve bu kulağa güzel geliyor. Merhaba. Ama sorun düğün partileri için yanlarına biraz fazla içecek almış olmaları. Büyük bir parti mi olacak?
15: Evet.
13: Kaç misafirimiz var?
15: En az 60 civarında.
13: Son alışveriş gezisi ne zamandı?
15: Geçen yıl yaz ortası bayramdan önce.
13: Pekala. Partiyi nerede yapacaksınız?
15: Folkesus'ta.
13: Tamam. Rezervasyon yaptırdınız
15: Hayır.
13: mı?
15: Hayır. Bu kadar erken rezervasyona gerek yok.
13: Peki ne zaman olacak?
15: Paskalya'dan sonra ne olacak? Hava düzelince.
13: Davetiyeleri gönderdiniz mi?
15: Hayır, hayır, göndermedik.
13: Pekala. Arka tarafı açın lütfen.
15: Tabii.
13: Adamın söylediğine göre yakın zamanda evlenmişler ve bu doğru. Bize yakın zamanda evlendiklerini gösteren bir form veriyor. Ve şimdi ülkemize geldikten sonra bir düğün partisi düzenleyeceklermiş. O yüzden yanlarında çok fazla içecek var. Partiyi Paskalya'dan hemen sonra mı yapıyorsunuz?
15: Evet, hemen sonra sayılır.
13: Oldukça yakında.
15: Biliyorum, evet.
13: Ama davetiye gönderilmedi mi?
15: Bunu internet üzerinden hızlıca yapabilirsiniz.
13: Evet, doğru.
15: Evet.
13: Arabanın önüne geçer misiniz lütfen? Ben buraya bir göz atayım.
15: Olur.
13: Çok fazla içecek var. Diyelim ki partide 60 misafir var ve 60'ı da içer mi bilmiyorum. Sanmıyorum. Ve 60 kişi ne kadar tüketir emin değilim. En fazla 10 kasa olabilir. Bu miktarı ilk kez görmüyorum ve bir düğün partisi mazeretini de ilk kez duymuyorum. Bu durumda sanki bilemiyorum, düğün için olduğunu sanmıyorum işte. Mantıklı görünmüyor. Yani bana kalırsa bu içecekler pek de parti için falan değil. Bunun için fazla kasa var. Buraya gelebilir misiniz? Arabayı içeri alacağız. Evet.

0: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
3: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
4: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. Lievito dondurulmuş artisan pizza 249 lira.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: yolda leştik. Sevince.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
3: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Stockholm'deki Vartahamen'de 2000 öğrenci bir yolcu gemisine binmeyi bekliyor.
1: Merhaba, bildireceğiniz bir şey var mı?
2: Hayır.
1: Hayır mı? Benimle gelin lütfen.
0: Ve Teres, katılımcılardan birinin çantasına sakladığı folyoya sarılı bir paket buldu.
3: Burada bir şey var. Yasak madde gibi kokuyor. Bilginize, çantada bir miktar yasak madde var. Birkaç gram. Bu yüzden kille birlikte gelmiş. Kokuyu gizlemek için parfüm sıkmış gibi görünüyor. Ona bir şeyler bulduğumuzu söylediniz mi?
2: Evet.
3: Ne dedi?
2: Çantayı kendisinin hazırladığını söyledi ama neden orada olduğunu bilmiyor.
3: Bu hikayeyi duymaya alışkınız. İnsanların itiraf etmesi sık rastlanan bir durum değildir. Çantayı ben hazırladım ama bunun hakkında hiçbir fikrim yok diyerek savunurlar. Şuraya koyalım. 3.6 gram. Bilginiz olsun, polise haber vermeli miyiz bilmiyorum ama bu adamda 3.6 gram yasak madde bulduk. Bu seferki madde için polisle çalışıyoruz. Polisin suçlama yapacağı konusunda anlaştık. Bu yüzden bunu polise devrediyoruz. Ve bu sefer bu adam için bir gemi eğlencesi olmayacak.
0: Casper bazı gençler için uyarı vermeye devam ediyor ve hepsi kontrol ediliyor. Son yolcu da nihayet gemiye binebiliyor.
4: Yasak maddeyle ilgili bir şey var mı?
5: Hayır.
2: Güzel.
3: Güzel, hoşça kalın.
1: Çok fazla kargaşa vardı.
3: Gerçekten de öyleydi. Eğlenceliydi. Köpeğin ilgisini çeken birçok insan vardı ama yanlarında hiçbir şey taşımıyorlardı. Muhtemelen daha önce içmişlerdi
1: evet,
3: veya
1: haklısın.
3: Çantalarında daha önce bir şeyler vardı.
1: Dışarı çıkıp bırakılan şeyleri arayacağız. Sonrasında genellikle birinin yasak madde bırakıp bırakmadığını kontrol ederiz. Köpeğimiz olduğunda insanlar korkup bunları çöpe bırakabiliyorlar. Bazen çok fazla şey buluyoruz. Seyahatin türüne bağlı olarak tabii. Birileri önceden bir şeyler içmiş. Bugün çok fazla bırakılan şey yok. Bugün de böyle bitti. Çok fazla mücevher var.
6: Bunları alabilir miyim?
1: Hayır, çünkü bunları sizden alabiliriz.
6: Neden? Biraz anlayışlı olun.
0: Landvetter'de bir adamın çantasında değerli mücevherler bulundu. Mücevherlerin değerinin belirlenmesi gerekiyor. Ve eğer 4700 krondan fazla değer biçilirse, kanunlar gereği hepsine el konulacak.
1: Gitmeden önce getirdiğiniz mücevherlerin ne kadar değerli olduğunu bulmalıyız.
7: Eğer satın aldığınız fiyatları bize açıklarsanız...
6: Fiyatın 6.7 milyon olduğu yazıyor.
7: 6 milyon mu?
6: Evet, evet. 6 milyon.
7: Toplamı bu mu?
6: Evet, evet. Toplamı bu.
7: İran riyali mi?
6: Riyal, evet, evet.
7: Bunlar içinde aynı mı?
6: Evet, 28.9 milyon.
7: 28 milyon?
6: Evet, 28 milyon riyal.
1: O para biriminde milyonlar tutuyor. Bu yüzden toplam değeri anlamak gerçekten çok zor. Ama Stefan ondan her şeyin değerini listelemesini istedi. Ve yaklaşık 9500 kron çıktı. Hey bayım, mücevherleri sizden alacağız. Tamam mı?
6: Neden?
1: Makbuzlar 9000 krondan fazla tutuyor. Bize söylediğiniz bu. Bu getirmenize izin verilenin neredeyse iki katı.
6: Bir ay boyunca orada yemek yemek ve yaşamak zorunda kaldım.
1: Ama makbuzları gösterdiniz. Toplam 9700 kron tuttu. 4700 kron değerinde eşya getirebilirsiniz. Ama siz daha fazla şey getirdiniz. Yani mücevherler için bunu ödediniz.
6: Mücevherleri ben almadım. Neredeyse %70'i bana hediye edildi. Benim bir suçum yok.
1: Evet ama bunun bir önemi yok.
6: Diğerleri...
7: Anlıyoruz ama siz...
6: Bakın tamam. Ben almadım.
1: Önemli değil.
6: Lütfen.
7: Sizi anlıyoruz. Ancak Avrupa Birliği dışında seyahat ederken ve sınırdan geçerken kural bu. Hediye olmaları önemli değil. Değeri 4700 kronun üzerinde. O zaman bu yoldan gidip eşyanızı beyan etmeniz gerekiyor. İnternet sitemizde de böyle yazıyor. Ne olacak biliyor musunuz? Eşyanıza el koyacağız. İç kontrol bölümümüzde gümrük vergilerini ve KDV'yi ödeyeceksiniz. Yapmanız gereken işlem bu beyefendi.
0: Gümrük görevlilerinin işi sadece çantaları aramak ve yasa dışı eşyayı bulmak değil. Mesai sırasında ayrıca birçok belge ve evrak işi düzenlemeleri gerekiyor.
7: Yazmaya başlayayım mı?
4: Evet.
0: Bu durumda incelenmesi gereken 23 parça mücevher var. Bunlar belgelenecek, ayrı torbalara konulacak ve değer biçilmesi için gönderilecek.
7: Bitmiş olanları buraya koyacağım. Lanet olsun, çok fazla var.
1: Bu uzun sürdü ama doğru yapmamız önemli. Eşyaların değeri yüksekse konuyu devralacak kişiler için her şeyin en doğru şekilde listelenmesi çok önemli. Ve bu çok zaman alıyor. Herhangi bir hatanın bundan sonraki süreci olumsuz etkilemesini istemiyoruz. İşte bu telefon numarası.
5: Tamam.
1: Onları aradığınızda bu numarayı verin, olur mu?
5: Hı hı.
1: Tamam mı? Güzel. Hı hı. Uzun sürdüğü için özür dilerim. Adamın ayrılmaktan mutlu olduğunu düşünüyorum. İç çekip yorgun olmasına rağmen oldukça sabırlıydı. Ayrılırken keyfinin yerinde olduğu belli oluyordu.
5: Hoşça kalın.
1: Güle güle.
7: Bu biraz kaotik oldu.
1: Ah, çok terledim. Tüm bu yazma işinden çok yorgun düştüm ama birlikte iyi iş çıkardık. Aferin bize. Aferin bize.

0: Malmö'deki posta terminalinde Mika ve Stefan bir süre mola verdikten sonra işlerine geri döndüler.
1: İşte meslektaşımızın bizim için seçtiği bir şey burada.
2: Bunda ne yazıyor?
1: Şeker. Çikolatalı şeker.
2: Çikolatalı şeker mi? Köpek eğitmenimiz ve köpek... köpek... Bu arabada bir yere ilgi gösterdi. Ve bu... İyi bir aday. Organik bir şey. Şeker olarak beyan edilmiş. Ama bu şey içinde THC olan şeker de olabilir. Ve bunu bu görüntüden belirlememize kesinlikle imkan yok. Bu yüzden açmam gerekiyor.
0: THC yasak maddedeki uyarıcıdır ve son birkaç yıldır yasak maddeli şeker ele geçirme vakaları arttı.
2: Eğer bu doğruysa anne bunu çocuğuna göndermiş olmalı.
3: Öyle
2: sevgiler
3: mi?
2: Sevgiler anne.
3: Bu bir kılıf.
2: Kılıf mı? Olabilir. Bu Paskalya şekerine benziyor. Yine de bakalım. Bunlar iğrenç.
3: Bes etim mi? Sanki ben olsam bunu asla göndermezdim.
2: Mali konularda çok bilinçli davranıyorsun.
3: Cimri miyim?
2: Evet.
0: Bu pakette yasa dışı bir şey yok. Bu yüzden Mika ve Stefan köpeğin işaret ettiği paketi bulmak için aramaya devam etmek zorunda kalıyorlar.
2: Alo, nasılsınız?
0: Sonra Mika aniden beklenmedik bir telefon alıyor.
2: Evet, anlaşıldı. Peki ne kadar? Patronum yasak madde olduğunu düşündükleri önemli miktarda madde bulduklarını söylüyor. Emin değiller. Paketlerin hepsinin aynı ülkeden gönderildiğini ve hepsinin birbirine tıpatıp benzediğini, ancak hepsinin farklı alıcılara ait adreslere gittiğini söylüyorlar. Bu da bunun gerçekten önemli bir şey olabileceği şüphesini arttırıyor. Hadi toparlanalım.
3: Bilgisayarı kapatıyorum.
2: Bilgisayar ve benzeri şeyleri kullanarak çok fazla araştırma yeteneğimizin olmadığı bir terminaldeyiz. Müdürümle durumu görüşüyoruz. Oraya gidip paketleri toplamaya ve sonra onları Malmö'deki başka bir yere götürmeye karar veriyoruz. Bunlarla ilgili sonuca orada karar vereceğiz.
3: Bakalım ne bulmuşuz. Başlayalım. Hepsini getirin.
2: Paketleri röntgenle incelerken genel bir görünümüne bakıyoruz. Ekranda bir çeşit ahşap çerçeveye ait oldukça belirsiz bir görüntü görüyorum. Ve içlerinde açıkça ayrı parçalar var. Bu dikkatimizi çekiyor.
3: Şimdi ne yapacağız Mika?
2: Hepimiz birer tane alalım. Sonra onları açacağız ve içlerine bakacağız.
3: Evet.
2: Başka türlü bilmemiz imkansız.
3: Ahşap mı yoksa sadece karton mu? Sanki resim çerçevesi gibi görünüyor. Resim çerçeveleri.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
5: Net. Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi.
6: Ya güzellerim benim.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
9: Tabii.
10: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
1: Bekler, Ebebek'le büyürler.
2: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
4: Tehlike çok.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Partiyi nerede yapacaksınız?
13: Folkestus'ta.
12: Pekala, rezervasyon yaptırdınız mı?
13: Yaptırmadık.
12: Düğünde 60 misafir için 120 kasa almışlar. Bu mantıklı görünmüyor. Buraya gelebilir misiniz lütfen? Bu arabayı içeri alıyoruz.
14: Öresund Köprüsü'nde Niklas ve meslektaşları düğün partisi için satın aldıklarını iddia ettikleri içecek dolu bir arabayla gelen bir çifti durdurup sorguladı.
15: Ne kadar varmış?
12: 120 kasa içecek var.
15: Düğün için mi?
12: Evet, 60 kişi için. Garajda kontrol edeceğiz, içeri girelim. Ben arabayı süreyim. Tam olarak ne getirdiğini kontrol etmeliyiz. Çünkü çok fazla var.
13: Biliyorum ama bir yıl dayanması gerekiyor.
12: Evet, evet.
13: Size fişleri gösterebilirim.
12: Hayır, gerek yok. Hesaplama yapabiliyorum.
16: Benimle gelin.
13: Geliyorum.
15: Onu 2018'den beri mi tanıyorsunuz?
17: Evet.
15: Ve henüz bir düğün tarihiniz yok mu?
17: Henüz yok.
15: Henüz yok.
17: Evet ama biz zaten evliyiz.
15: Evli misiniz?
17: Evet, zaten evlendim ama düğün yapmadık.
15: Tamam.
12: Lars, eğer bir düğün partisi veriyor olsaydın ve bu önümüzdeki 2 hafta içinde olacaksa davetiyeleri çoktan göndermiş olur muydun? Yoksa bir hafta öncesine kadar bekleyip İnternetten mi paylaşırdım?
18: Sanırım o kadar beklemezdim. Muhtemelen aylar önce göndermiş olurdum. Evet, kesinlikle.
12: Öyle değil mi?
18: Evet, gelmelerini istiyorsan erken yollarsın.
12: Evet, doğru.
18: Gelmelerini istemiyorsanız bu kadar çok içeceğe ihtiyacınız yoktur.
12: Doğru. Suzy, dün bir nişan partisindeydin. 120 kasa içecek tükettiniz mi?
15: Hayır ama geçen yaz bir mezuniyet partim vardı. 120 kişiydik,
12: evet.
15: Ve 5 kasa kadar içecek almıştım. Sanırım 3 kasam kaldı. 2 kasa içecek, biraz da elma şırası tüketmiştik.
12: Kaç kişiydiniz?
15: 120 kişiydik. Hı? Ama yarısı araba kullanıyordu.
12: Bu 60 kişi için ve hepsi de çok iyi içermiş.
18: Gerçek bir partiye hiç gitmemişsin.
12: Hayır, hiç gitmedim. Gümrükte çalışmanın tehlikesi, miktarlar konusunda duyarsızlaşmanızdır. Bazen makul miktarın ne kadar olduğunu düşünmeniz gerekir. Kendim gitseydim ne olurdu gibi. Kendileri için alışveriş yapan birçok sıradan insan görüyoruz. Ve bunlar çok büyük miktarlar değil. Bunun kişisel kullanım için olması neredeyse imkansız. Eminim bazı insanlar çok fazla içtiklerini söyleyecektir. Ama 120 kasa içecek ve partiye sadece 60 kişi katılacak. Bu bence çok da iyi bir açıklama değil. Şimdiden neredeyse 2 palete ulaştık. Bu bir içecek dükkanının bir haftada sattığı miktara eşit. Bilemiyorum. Neredeyse küçük bir içecek dükkanı.
18: Bir içecek dükkanı. Daha fazlasını satıyorum.
12: Burada çok fazla.
14: İçecek miktarı hesaplanırken Patrick ve Glenn çiftle daha fazla konuşuyorlar.
12: Konuştuğunuzda sana ne söyledi?
19: Düğün partisi vereceğini söyledi ve ayrıca Paskalya, yaz ortası bayramı gibi bir şey içinmiş.
12: Parti ne zamanmış?
19: Paskalya'dan sonra dedi.
12: Öyle mi?
19: Bakalım kadın ne diyecek.
6: Yaz aylarında bir düğün partisi vereceklerini söylüyor ama henüz bir tarih belirlememişler.
12: Pekala, bana Paskalya'dan sonra olacağını söyledi.
6: Hayır, yaz aylarında olacağını ve henüz bir tarih belirlemediklerini söyledi. Muhtemelen partiyi evde düzenleyecekler. Yani
12: kadının anlattığı, erkeğin anlattığıyla uyuşmuyor. Kadın düğün partisi vereceklerini söylüyor. Bu sorun değil. Aynı hikayeyi anlatıyorlar. Ama yaz aylarında olacağını söylüyor. Planlamaları arasında aylar kadar fark var ve bu hiç de onların lehine değil.
15: Tamam, her şeyi taradık mı?
18: Evet, yani...
15: O zaman ben bitireyim.
12: İçecek konusunda en yakın tahmini kimin yapacağını görelim mi? Tahmin edemezseniz biliyorsunuz. Kaç litre?
18: Litre mi?
12: Lars?
18: Sanırım toplamda 200 litre kadar.
12: 200 litre mi? 950.24 diye tahmin ediyorum.
15: Hayır, gizlice baktım.
18: Aa, şuna bak, hile yapıyor.
12: Ne kadardı? Evet.
15: 960.3 litre.
18: Aa,
12: bu
18: hadi
12: yine
18: oradan.
12: Yine de çok büyük bir miktar. Bu neredeyse 1000 litreden fazla içecek demek. 60 misafir için çok büyük bir miktar olduğu kesin. Tüm içeceğe el koyacağız. Tek bir damlasıyla bile buradan çıkamayacak maalesef. Bu doğrudan el konulan eşyalar depomuza gidecek. Binlerce palet var. Sonra da biyoyakıt yapılacak.
10: Çok iyi.
12: Çevreyi düşünüyoruz.
18: Bakalım bu taşıyacak mı? Hazır mısınız?
12: İşte bu kadar. Bitti. Harika. Len, tebrikler. Buradan 950 litre çıktı. İzin verilen miktar sadece 110 litre. Binanın etrafından dolaşıp öne geçin lütfen.
14: Çift gümrükten boş bir bagaj bölmesiyle ayrılmak zorunda kaldı. Ve 9000 kron fakirleşti.
12: Evet. El koyacağız dediğimde şaka mı yapıyorsun dedi. Hayır hayır, henüz 1 Nisan değil.
6: Ama bayağı yakında. Yani evet. Buna ihtiyacımız var dedi.

0: Arlanda'da her gün binlerce yolcu Adam ve meslektaşlarının önünden geçiyor. Ve kimleri kontrol edeceğinizi seçmek için iyi içgüdülere ihtiyacınız var.
1: Nereden geliyorsunuz?
2: Dubai.
1: İsveç'te bulunma amacınız nedir?
2: Burada yaşıyorum.
1: Dilimizi biliyor musunuz?
2: Biraz.
1: Tamam. Bagajınıza bakacağım.
2: Olur.
1: Bir günde kontrol ettiğimiz yolcu sayısı duruma bağlı olarak çok değişebilir. Belki 20-30 kişiyi kontrol ediyoruz. Bu süreçte çantaları açıp her şeyi inceliyoruz. Çoğu durumda sadece sohbet ediyoruz veya bagajı inceliyoruz. Ve bizim için ilgi çekici olmadığını anlıyoruz. Bu normal bir iş gününde 100-200 kişiye kadar çıkabilir. Gerçekten de ilgisiz bagajlar. Bagajın içinde ne olduğunu açıkça görebilirsiniz. Kıyafetleriniz ve bir şişe içecek var. Çantada garip bir şey yok. Her şey yolunda görünüyor. Bundan çok memnun oldum. Evet, teşekkür ederim.
0: Bu arada Teres bir yolcuyu durduruyor ve bagajında daha yakından incelemek isteyeceği bazı eşyalar olduğunu söylüyor.
3: Bu yolcu yanında yiyecek getirdiğini söylüyor ve biraz ilgi çekici görünüyor. Getirdiklerini daha yakından kontrol etmek istiyorum. İlk çantasında konserve kutuları var. Çantanızı tezgaha koyalım. Getirdiklerinizi kontrol etmek istiyorum. Röntgen görüntüsünde çok miktarda organik madde görüyorum. Bir çeşit sebze, meyve, et olduğunu gösteriyor. Bir şey var değil mi? Bir şey vardı, gördüm.
4: Bu mu?
3: Onun gibi. Bu hiçbir şey değil.
4: Ha, anladım.
3: Ama birkaç konserve kutunuz
4: tamam,
3: vardı.
4: Tamam, burada.
3: Burada mı? Tamam, bunu incelemeye başlayacağım.
4: Sabun.
3: Yanınıza çok şey mi aldınız?
4: Evet, hediyeler tamam. Var.
3: Tamam. Bu bir hatıra eşyası mı?
4: Evet.
3: İşte bir kutu. Bu da nedir?
4: Sabun.
3: Sabun mu? Güzel kokuyor. Buradaki kutuların içinde ne var?
4: Bazı ilaçlar var.
3: İlaçlar mı?
4: Ve peeling malzemesi.
3: Tamam. Bu bal mı?
4: Evet, bal.
3: Ve bu da?
4: Bu acı sos.
3: Acı sos mu?
4: Evet.
3: Kokudan anlıyorum. Bunlarda atıştırmalık mı var?
4: Evet, öyle.
3: Ve burada da birkaç kutu var. El dezenfektanı değil mi? Bunları buradan alamaz mıydınız?
4: Hayır, buradan alamazsınız.
3: Burada ilaç var mı?
4: Evet.
3: Bazı bitkisel ilaçlar, öyle mi?
4: Evet, öyle.
3: Bavulunda kaç fazla eşya var? Atıştırmalıklar ve kurutulmuş yiyecekler, bitkisel ilaçları var. Ayrıca teneke kutu sabunu da var. Ev yapımı bir sabun. Ve bu da bir ne? Bunu anlayamadım. Bu ne?
4: İnek ayakları.
3: Et mi bu?
4: Evet, inek ayakları.
3: Ne dediniz?
4: İnek ayakları.
3: İnek ayakları.
4: Evet.
3: Son çantada naylon bir poşet vardı ve içinde bir çeşit et olduğunu görebiliyordum. Poşette etin kanı vardı. Bunu buraya getiremezsiniz. İçinde et var.
4: Bu
3: yasak.
4: Bu yasak mı?
3: Evet, bunu getirmek yasak.
4: Tamam.
3: Yani bunlar inek ayakları mı?
4: Evet.
3: Evet, burada toynaklar var.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Galenin Belek.
1: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti 25. yılını kutluyor. O bu pırlarıyla, çıtır çıtır patatesleriyle ve enfes soslarıyla Burger King lezzetleri Yemek Sepeti ile 25 yıl boyunca keyfini yerine getirdi. Alevde ızgara keyfiyle nice 25 yıllara.
2: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır. Bebek.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros, hepimize iyi gelecek.
7: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
8: Hazırsanız son ses açıyorum.
9: Özgüvenin
10: ses getirdi. Teşekkürler.
11: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
12: Volkswagen.
13: Yakıt alacağız yine, yandık.
14: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
15: Kredi kartım hadi.
16: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
17: Üst düzey bir meydan okuma.
16: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
18: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
16: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Kontrol etmek ister misin?
1: Bebek arabalı adam ve kadın. Onlar en son gelenler.
0: Anladım, tamam. Adam geliş salonuna gidip bir göz atmış. Türkiye'den gelen uçaktan arkada kalan bir aile olduğunu fark etmiş. Bu yüzden de aramızda konuşup filtreden geçerken bu aileyi seçmeye karar verdik. Çantalarınızı kontrol etmek istiyorum. Benimle şu tarafa doğru gelebilir misiniz? Sadece kıyafet ve eşya mı?
2: Evet.
0: Tamam, ne kadar süre yoktunuz?
2: Bir aydır.
0: Bir ay mı? Aman tanrım. Burada çok fazla, çok fazla. Yiyecek var. Evet. Hı? Bu ne acaba?
1: Burada bir şey yok. Yere koyacağım. 27.
0: Bu nedir?
2: Bu da yiyecek. Arap yemeği.
0: Çantayı açtığımda hoş olmayan bir koku vardı. Evet. Ne tür bir yiyecek?
2: Kurutulmuş bağırsak.
0: Kurutulmuş bağırsak mı?
2: Evet. Kurutulmuş.
0: Evet. Kurutulmuş bağırsaklar hayvansal ürünlerdir.
2: Hayır, et değil.
0: Bu bir koyundan geliyor.
2: Ama biz bunu et olarak kabul etmiyoruz.
0: Ama hayvandan geliyor. O zaman İsveç'e getiremezsiniz.
2: Hayır, et değil.
0: Hayvansal bir ürün. Bu bir koyundan geliyor. Ve bu yüzden de et olarak sayılıyor. Sebzeler, meyveler ve süt ürünleri için de aynı şey geçerli. Peynir veya benzeri bir şeyiniz varsa onu buraya getiremezsiniz. Üzgünüm.
2: Sebzeler de mi?
0: Evet, doğru. Eğer taze sebzeleriniz de varsa.
2: Çok lezzetli.
0: Anlıyorum. Üzücü bir durum.
2: Ama bilmiyorum. Yani meyve neden?
0: Hayır, getiremezsiniz.
2: Ağlamak istiyorum.
1: Bu peynir mi?
2: Evet.
0: Tanrım. Şuraya bak. Bu büyük bir paket. Gerçekten büyük bir paket tütün buldum. Daha önce hiç görmemiştim. Bu benim için çok yeni bir şeydi. Bir tane daha. Evet.
1: Daha önce bu kadar büyük paketlerde görmemiştim.
0: Her birine 250 gram izin veriliyor ve paylarını aldılar.
1: 500 gram. Bunu alabilirler.
0: Mükemmel. 4 çeşit kısıtlı ürünleri vardı. Hayvansal ürünler, koyun bağırsakları ve etli bir çeşit pizza. Ayrıca meyve ve sebzeler. Bir süt ürünü de vardı. Yanlarında peynir de getiriyorlardı. Ve 2 kilo açık tütün. Evraklarınız hazır.
2: Ne yapmalıyım?
0: İmza rica edeceğim şuraya ve şuraya. Biri sizde, biri bende kalacak. El koyduklarımızın listesi.
2: Ama meyve hiç olmadı. Bari onu bıraksaydınız.
0: Evet, haklısınız, üzücü.
2: Lezzetli ve taze.
0: Üzgünüm. Aile bunun ciddi bir durum olduğunu anladı. Ne dediğimizi anlamış gibiydiler. Çok anlayışlı ve hoşgörülü davranarak durumu hemen kabul ettiler. Bizim için iyi bir kontrol oldu.
3: Ama Arlanda'dan ayrılırken muhtemelen hayal kırıklığına uğramışlardır. Ancak Malmö'deki posta terminalinde işler daha neşeli. Mika ve...
0: Haklısınız,
2: lezzetli ve
0: üzgünüm. Ali bunun ciddi durum olduğunu anladı. Ne dediğimse anlamış gibi. Çok anlayışla durumu diler. Bizim için iyi bir konu oldu.
3: Arlanda'dan ayrılırken muhtemelen erken uğramışlardır. Ancak Malmö posta terminalinde...

0: Bir sürü paket bulmuşlar. Röntgen görüntüsü şüphelerini arttırıyor.
1: Evet, bu iyi görünüyor. Güzel.
0: Bu yüzden onları açmaya karar veriyorlar.
2: Resim gibi görünüyor. Resim çerçeveleri. Resim çerçeveleri.
1: Harika. Çok iyi. Muhteşem. Yasak madde reçinesi. Evet. Ne diyorsunuz? Bu harika bir his. Bunu bulan yetenekli meslektaşlarım muhteşem. Harika hissettiriyor. Daha fazla açamıyorum ama yasak madde reçinesi. Açıp yasak madde reçinesi olduğunu doğruladığımda hissettiğim şey harika. Çünkü çok uğraşmışlar. Çok benziyor ha?
2: Her bir parçada yaklaşık ne kadar var? 1 kilo mu?
1: Daha fazla.
2: Epey ağırmış.
1: Hepsi birbirine çok benzeyen 6 paketimiz var. Bu yüzden nakletmeden önce birbirine karıştırmamaya dikkat etmeliyiz. Paketler İsveç'in çeşitli bölgelerindeki 6 farklı kişiye gönderilmişti. Paketleme malzemesiyle birlikte 10.2 kilo. İyi. Frederick'inki de aynıydı. Bakalım seninki neymiş? Benim paketimi tarttığımda 10.2 kilo yasak madde reçinesi çıktı. Ve bu resmen uyuşturucu kaçakçılığı.
2: Bu paketler de seninkilerle aynı. Bakalım ne olacak?
1: Burada 6 ağırlaştırılmış yasak madde kaçakçılığı vakası var. Toplamda 60 kilodan fazla yasak madde reçinesi bulduk.
2: Bunların hepsi ülkenin farklı yönlerine gidiyordu. Sadece bir yere gitmiyordu. Doğu İsveç, Kuzey gibi. Piyasaya ulaştırılması istenen çok miktarda yasak madde ele geçirdik.
1: Hadi gidelim. Burada işimiz bitti.
2: Her yıl toplumsal yararımızı hesaplıyoruz ve sonuç her zaman harika oluyor. Bu devlet kurumunda çalışmaktan ve başardıklarımızdan gerçekten büyük bir gurur duyuyorum.

0: Arlanda'da Terez, bagajında çok fazla eşya olan bir adamı incelemek için durdurdu.
1: Atıştırmalıklar mı? Bal mı? Acı sos. Bu et mi?
2: Evet, inek ayakları.
1: Ne dediniz?
2: İnek ayakları.
1: İnek ayakları mı?
2: Evet.
1: İnek ayakları mı? Bunu buraya getiremezsiniz. Çünkü bu et.
2: Yani yasak mı?
1: Evet, yasak. Yani... İnek ayakları
2: evet.
1: mı?
2: Evet.
1: Burada toynakları var.
2: Evet.
1: Bununla ne yapıyorsunuz? Kaynatıp mı yiyorsunuz?
2: Teyzem için göndermişler.
1: Teyzeniz mi? Yani o mu hazırlayacak? Bunu soğuk ortamda taşımıyorsunuz. Et uzun süre sıcakta kalınca bozulmaz mı peki?
2: Bilmiyorum, ilk defa geliyor.
1: Tamam. Bu gerçekten iğrenç görünüyor. Hiçbir şekilde soğuk tutmadan seyahat ediyor. Oda sıcaklığında saatlerce duruyor ve uzaktan bile hiç hoş kokmuyor, sağlıklı görünmüyor. Bu yüzden onu kabul edemem.
2: Bu yeni bir yasa mı?
1: Hayır, oldukça eski. İsveç'e dışarıdan hastalık gelsin istemiyoruz. Bu yüzden bu etin nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir tartmamız gerekecek. 4.66 kilo geldi. Beklemeniz gerekecek. Pasaportunuz varsa lütfen yanınızda tutun. Harika. Umarım teyzeniz bunlara ihtiyaç duymadan idare eder.
2: Mecbur kalacak.
1: Sorun değil.
2: Ne yapalım?
1: Hayır, yapabileceğiniz bir şey yok.
2: Teşekkür ederim.
1: O taraftan çıkın. Çok teşekkürler.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Teyzesinin büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağından eminim. Muhtemelen ineğin ayaklarını bekliyordu. Ama sanırım ülkemizdeki diğer hayvanlara hastalık bulaştırmak istemediğimizi anlayacaktır. Şuna bir bak.
3: Evet, burada tam bir toynak olduğu belli.
1: Evet, öyle yemeği getirmemişsin. Ben de düşündüm
3: buradan
1: ki...
3: Buradan hafif bir koku aldım.
1: Evet, neredeyse ekşi kokuyor.

0: Her yeri sümüksü.
1: Evet. Evet.
0: Ve kemikle de bağlantılı.
1: Kesilmiş. İnceleme sırasında inek toynaklarıyla karşılaşmamız yaygın bir durum değil ama etle karşılaşmamız oldukça yaygın bir durum ve buna alışkınız.
0: İyi ki insanlar farklı şeylerden hoşlanıyor.
1: Bunu yemek zorunda kalmayacağız.
0: Artık kaygan eldivenlere sahibim.
1: Eti uygun bir şekilde imha edene kadar dondurucuya koyacağız.
0: Harika.
1: Güzel.
0: Bu da tamam.
1: Evet.
0: İşte bu kadar. Öğle yemeği vakti. Hadi gidelim.
1: Evet. Çok heyecanlıyım. Bu kontrolden önce midem biraz gurulduyordu ama şu anda yemek yemek isteyip istemediğimden pek de emin değilim.
2: Kendimizi harika hissediyoruz. Büyük bir depo bulduk. Yasak madde dolu.
3: Bittiğini sanıyordum. Sonuncusu mu?
4: Hayır, dahası var.
5: Arabanın geçmesine izin vereceğiz. Ve alıcının da peşine düşeceğiz.
6: Neden sorun olduğunu anlayamadım. Her yerde alabilirsiniz. Bunları sokaklarda bile satıyorlar. Orada reçeteye gerek
4: yok. İsveç'te reçeteye ihtiyacınız var.
6: Eğer mecbursanız alabilirsiniz. Ne diyeyim?
4: El koyuyorum ve kaçakçılıkla suçlanacaksınız, tamam mı?

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Programımızın bu bölümünde. Burası labirent gibi. Joe ve Matt, Nepal'in Himalaya dağlarında sıkışıp kalıyorlar.
9: Manzaraya bak.
10: Çok mesafe var.
8: Bu tehlikeli araziyle yüzleşiyorlar.
10: Buradan geçebileceğimi sanmıyorum. Matt ve ben yolun sonuna geldik. Olamaz.
8: Sinsi yırtıcılarla.
10: Vay canına. Bir ağaç kakanın işi olmadığını söyleyebilirim.
9: Burada pençe izleri var. Neredeyse 1,5 santim.
10: Hiç iyi değil.
8: Gecenin içinde saklanan tehlikelerle.
9: Joe, buraya bir şeyin yaklaştığını duydum.
10: Bu da ne böyle?
8: Kıdemli özel harekat üyesi Joe Tedai ve ilkel avcılık toplayıcılık yapan Matt Graham. Bu iki adamın da kendilerine has hayatta kalma stratejileri var.
10: Savaş başlasın.
8: Dünyanın en uzun sıra dağlarında hayatta kalma yollarını gösteriyorlar.
10: Ne yapıyorsun?
9: Yoga yapıyorum.
8: Matt'i gitmeye ikna etmek, Joe'nun şimdiye kadar karşılaştığı en zor işlerden biri.
10: Matt'in buranın güzelliğine bir hayranlığı var. Ben buraya kamp ya da yogaya gelmedim. Ben gitmek istiyorum.
8: Dünyadaki en yüksek 10 zirveden 9'u burada. Nepal'deki Himalaya Dağı sırasında yer alıyor. Macera arayanları buraya çeken şey belki de nefes kesen zirveleridir. Ama çoğu macera perest daha fazlasını arıyor. Bu kadim topraklarda ruhsal olarak yaşayabilecekleri bir aydınlanma.
9: Burası insanların ruhsal aydınlanma yaşamak için geldikleri bir yer. Yürüdüğünüzde sebebini anlarsınız çünkü burası huzur dolu bir yer.
8: Ama hazırlıksız gelen ya da geldikten sonra hastalanan biri için bu huzur dolu dağlar çabucak insanların felaketi olabiliyor.
10: Burada sizi oyunun dışına itebilecek çok şey var. Onların en güçlüsü her şeyden izole olması ve boyutları. Devasa.
9: Bir dağ tırmanmanın 2 gün sürdüğü bir yerde kimsenin ayak basmadığı yerler bulmak oldukça kolay olacaktır.
8: 6000 metrelik tepeler size yeterince ürkütücü gelmedi mi? Bu tehlikeli arazi deneyimsiz gezginlere ölümcül sürprizler hazırlıyor.
9: Himalayaların her çeşit kaza, yüksek irtifa hastalığı ve çığ düşmesi gibi pek çok tehlikeyi içinde barındıran bir potansiyeli var.
10: Böylesi vahşi bir ortamda tabii vahşi hayvanlar da var. Leoparlar, çakallar ve ayılar.
8: Bu bölümde ruhsal aydınlanma peşinde oldukça uzak mesafeler kat ederek dağdaki ormanda meditasyon yapıp toprakla bağ kurmak isteyen 2 yoga pratisyeni var. Ama güneş tepelerin ardında hızlıca kaybolurken onları kafaları karışmış ve kaybolmuş bir halde bırakıyor. Hiçliğin ortasında sıkışıp kalıyorlar.
9: Himalayaların içine doğru gittiler. Gece çökünce nerede olduklarını bilemezler.
10: İnsanlar buraya ruhsal bir arınmaya geliyor. Ne kadar meditasyon yapıp dua ederseniz edin, bu da gelip de arkanızı korumayacak. Buraya kadar gelmişler ha?
9: Evet, hiçliğin ortasına.
10: Sırt çantası. Bu durum biraz komik geliyor. Meditasyon yapmak için dünyanın yolunu gelmişler ama muhtemelen şu anda keşke otelde kalsaydık diye düşünüyorlar. Buna sırt çantası denmez. Baksana, cüzdan gibi. Bakalım neler varmış.
9: Bir tane mum. Baksana, pek bal mumuna benzemiyor.
10: Hayır, bu elektrikli mum. Anlamıyorum, kim neden elektrikli bir mumla ormana gelir ki?
9: Haklısın dostum. Bu bir çeşit zil ya da tütsü yakmak için kullanılan şeylerden. 2 tane varmış.
10: Çantadakiler kötüden kötüye şeklinde sıralanmış gibiydi. Matt daha çok eşya çıkardıkça ben de bu insanların şapşal olduğundan emin oluyordum.
9: Bunlar yılbaşı ağacıma süs diye asılabilir. Bu insanları sevmeye başladım. John'un aklı daha teknik çalışıyor. Bulduğumuz şeylerse daha çok ibadete yönelik. Dolayısıyla bu çantada bulduklarımızın işe yaramayacağından eminim.
10: İşimize yarayacak bir şeyler çıksın artık.
9: Şuna bak, nane yağı buldum.
10: Evet, bu işe yarar. Ateş yakarsak bunu katalizör olarak kullanabiliriz.
9: Bu çocukları çok sevdim. Bu ses ruhunu sakinleştirmiyor mu?
10: Tabii ki. Buraya gelenler kadar sakinleştirmiyor.
9: Bu pirinç kase sanırım bir sesli çanak. Oldukça geniş bir hacmi var. Su bulabilirsek bunun içinde arıtabiliriz.
10: Matt'le burada çalışmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Bu insanlar buraya meditasyona, doğayla bir olmaya gelmiş ama yanlarında bir şey almamışlar.
9: Aslında onları suçlamayacağım çünkü ben de aynını yapardım.
10: Karar zamanı. Yukarı mı aşağı mı?
9: Bence bu yöne doğru gidersek dağcılara ya da turistlere rastlama şansımız daha yüksek. Nasıl olsa herkes Himalayalarda yürüyüş yapmayı ister.
10: Bilmiyorum, orası çok uzak değil mi sence?
9: Evet ama önümüz açık. Doğrudan Himalayaları görüyoruz, baksana.
10: Bence Matt buradaki her şeye hayran olup duruyor. Benim içinse bu yalnızca iş. Bir an önce buradan gidebilmek istiyorum ama dünyanın en yüksek tepesi tam karşımızda dikiliyor. Ne yaparız bilmiyorum.
9: Ya böyle yaparız ya da burada kalırız. Meditasyon yapar, Buda'nın gelip bizi bulmasını bekleriz.
10: Geleceğini pek sanmıyorum.
9: O zaman Himalayalara.
10: Hiç yoktan nereye gittiğimizi biliyoruz. Referans alabileceğimiz bir şey var.
9: Evet dostum.
10: Şu an Matt tam modunda. Yogayı seviyor, açık havada olmanın maneviyatını seviyor. Burası onun için biçilmiş kaftan. Anlayacağınız tasmasını kısa tutmalıyım. Şu kadar falan.
8: Aşağı gitme kararlarıyla Matt ve Joe Himalaya manzarasını karşılarına alarak zorlu yolculuklarına başlıyorlar. Himalayaların genişliği yaklaşık 2500 kilometre civarında ve 5 ayrı ülke sınırları içindeler. Nepal, Hindistan, Pakistan, Bhutan ve Çin.
10: Dünyanın pek çok yerinde bulundum ama hiçbiri buradaki ıssızlık hissiyatı kadar korkutucu değildi. Çevreniz kocaman dağlarla çevrili, kendinizi değersiz, işe yaramaz hissediyorsunuz. Filin kuyruğunda yaşayan sinek gibi. Dostum, zemin kayalığa dönüşüyor.
9: İşte şimdi Utah'a dönmüş gibi hissediyorum. Tıpkı bir labirente benziyor. Baksana dostum, çok acayip.
10: Ciddi olamazsın.
9: Kayalıkların arasından geçerken kayaların sıkıştığı bir alana geldik. Sanki birbirlerinin üstüne yıkılmışlardı. Burası daralıyor.
10: Dostum.
9: Onu çok seveceksin. Vay canına. Burası kesinlikle Utah'a benziyor. Eğlenceli olacak Joe. Aradaki boşluğa baktım. Orası gerçekten çok dardı.
10: Sence o aradan geçebilir miyiz?
9: Biraz zor olacak.
10: Oraya sığabileceğimi sanmam. Benim için yolun sonu olabilir. Boşluk o kadar dar ki koca popomu öyle bir deliğe nasıl sığdırırım bilmiyorum. Omuzlarım o boşluktan geçmez. Bakınca belli oluyor.
9: Burada biraz daha daralıyor.
10: Tamam. Ahmet, tut şunu.

0: Eğilebildiğin kadar eğil.
1: Nedir bu böyle?
0: Yardım ister misin? Ne dersin?
1: Hayır, ben hallederim.
0: Bir doğumu izler gibi John'un oradan geçişini izliyordum. Çok zorlandı.
1: Tamam. İşte oldu.
0: O geçimi başardı. Biz de yolumuza devam ettik. Bir an geri dönmek zorunda kalacağız diye çok korktum.
1: Bundan bir tane daha yoktur umarım. Kilo mu almışım ben?
0: Kayaların olduğu bir alanda ilerliyoruz. Amacımız bu devasa kayalıkların aşağısına gitmek.
1: Yol birden dikileşti. Vay canına.
0: Vay vay vay. Manzaraya bak.
1: Lanet olsun. Neyle karşılaşsak beğenirsiniz. Tam karşımızda kocaman kayalıklar vardı.
0: Yolu bilmiyorum ama manzara harika.
1: Yol kesilmiş gibiydi. Çok yukarıdayız. Bu resmen uçurum. Aşağı göremiyorum.
0: Evet.
1: Elimizdeki ekipmanla buradan aşağı inmenin mümkünatı yok. Dönüp gün ışığını kaybetmediğimiz takdirde buradan aşağı ineceğiz. Böylesi bir arazide karanlığa hazırlıksız yakalanmamalısınız.
0: Pekala, ilerleyelim.
1: Evet, hadi gidelim.
0: Burası biraz zorlu bir yer. Çünkü nereye dönersek dönelim, her taraftan bir engel çıkıyor.
1: Bu taraftan gidelim mi?
0: Olmaz, burası da çok dik. Galiba buradan da inemeyeceğiz. İşimiz çok zor.
1: Bir kez daha inmenin mümkün olmayacağı diklikte bir yere geldik.
0: Şu bağda bir sarmaşık bulabiliriz gibi görünüyor.
1: Bu şeyin taşa nasıl bağlı olduğunu anlayamadık ama buradan bir şeye tutunmadan inemeyiz. Bu bağı kullanmalıyız. Ya bunu yapacağız ya da geri döneceğiz. Ve bir daha dönmek yok. Böyle bir yerden kurtulabilmek için fiziksel olarak formda olmalısınız. Evinizden posta kutusuna kadar yürüyemiyorsanız, buradan kurtulma şansınız neredeyse çölde su bulma şansınızla eşittir.
0: Vay canına.
1: İyi işte, devam edelim.
0: Tamamdır, çok eğlenceliydi.
1: Artık daha rahat yürüyebiliriz.
0: Evet, orada yürümek çok zordu.
1: Değil mi?
0: Duyuyor musun?
1: Evet, buralarda bir dere falan olmalı.
0: Evet, bu taraftan.
1: Şuna bak dostum.
0: Evet. Kayalıklardan aşağı indiğimizde suyun sesini duydum. Bu iyi işaretti çünkü hayatta kalmaya çabalıyorsanız su her derde devadır. Suyun merkeze olan uzaklığı yolumuzun açık olduğunu gösteriyordu.
1: Sakın ha. Aklından bile geçirme.
0: Tertemiz Himalaya suyu. Suyu görür görmez içmek aklıma yatmıştı. Ama ne olursa olsun bu bir riskti. Menbaaların içinde ne olduğunu hiçbir zaman bilemezsiniz.
1: Yukarıdan gördüğümüz kaynaklardan biri olduğuna eminim.
0: Evet, kesinlikle.
1: Takip edelim mi?
0: Edelim. Belki buranın devamında bir şelale buluruz.
1: Hayatta kalma protokolü, suyu takip edin der. Ayrıca suya yakın olmak iyidir. İhtiyacınız olursa yanı başınızdadır. Gerçi böylesi açık bir kaynaktan asla su içmem. Mümkün değil. İşlemden geçirmeliyiz. Dikleşiyor.
0: Oldukça sert kayalıklar. Burası oldukça kaygan bir çevre. Ve biz dik kayaların üstünde yürüyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Joe.
2: Wow.
1: Şu kayalardan uzak dur. Baksana, epey kaygan.
0: Olamaz.
1: Kaygan mıydı?
0: Evet evet, kaygan.
1: Matt nereye bastığını iyi bilir. Onun yere çakıldığını görünce buranın ne kadar tehlikeli bir yer olduğunu bir daha anladım.
0: Ne olmuş yani? Ninjalar bile hayatlarında bir kez düşer.

0: Şaka mı bu? Su nereye gitti?
1: Su kaynağı incelerek bitti. Bizi bir yere çıkarmadı. Ama sağ kalma mücadelesi bu. Oyunda elinize her daim iyi el gelmez. Sıkıntılar olacaktır. Buradan aşağı doğru devam edelim. İlk bulduğumuz yere barınak yaparız. Ne dersin?
0: Olur.
1: Bu kadar çok çıkmazla karşılaşmamıza şaşmamalı. Nerede olduğumuza bakın. Böyle olması çok normal. Sinirleriniz bozulmamalı. Aklınız tamamen oyunda olmalı. Vay canına, şuna bir bak. Bir ağaç kakanın işi olmadığını söyleyebilirim. Aman tanrım, bu izler taze. Buralarda arkasında buna benzer bir görüntüyü bırakabilecek tek kedi leopardır.
0: Buradaki pençe izleri neredeyse 1,5 santim derinliğinde.
1: Görmeyi beklediğim şey bu değildi. Kendi alanını işaretlemiş.
0: Uzun da. Büyük bir kedi olduğu belli. En azından yerden 1,5 metre yüksekliğinde.
1: Şu an oldukça tehlikeli bir yerdeyiz. 1-0 gerideyiz dostum. Her yerde yüksek alanlar var ve şimdi başımıza bir de avcı kedi çıktı. Buradan gitmeliyiz.
2: Nepal Himalayaların içindeki bir ormanda kayboldular.
1: Vay canına. Şuna baksana.
2: Joe ve Matt kendilerini doğrudan büyük vahşi bir kedinin yolu üstünde buldular.
1: Buralarda arkasında buna benzer bir görüntü bırakabilecek tek kedi leopardır.
0: Evet, kendi alanını işaretlemiş.
1: Şu an oldukça tehlikeli bir yerdeyiz. 1-0 gerideyiz. Bu hiç iyi bir şey değil. Pusuya düşürülecekseniz burası bu iş için en uygun yer. Sağ ve sol tarafınız yoldan yüksekte. Hayvanlar da nitekim böyle avlanır. Özel harekatçılar gibi. Saldırıya karşı tetikteyim.
2: Nepal birkaç leopar türünün ana vatanı. Hepsi de avına saldırmadan önce takip ederek pusuya düşüren cinsten. Güçlü çene kasları sayesinde avını paramparça eder. 2011-2012 yılları arasında Nepal'in batısında yaşayan yalnızca bir leopar tam 15 kişiyi öldürdü.
1: Bu bir uyarıydı. Yürürken arkamıza da bakmalıyız. İki yanımıza ve ağaçlara doğru da. Hadi gidelim.
0: Evet. Burası belki bir kedinin avlanması için uygun bir yer olabilir ama bizim yürümemiz için hiç uygun bir yer değil.
2: Yırtıcının yakınlarda olduğuna dair kanıtları olduğu için leoparın öldürdüğü domuzla arayı iyice açmaları gerek.
0: Buralarda bir şeyler bulabiliriz.
1: Barınak için mi?
0: Evet.
2: Hava sıcaklığı 30 derecelere düşmeden önce geceyi geçirebilecekleri bir yer bulmaları gerek.
1: Şu erelti otlarının altına gömülüyoruz diyorsun.
0: Evet, burada doğal bir cep var. Bir bakayım. Burada barınak yapmamızı sağlayacak malzeme var. Bu otlar bir tomar halinde dönerek büyümüşler ve içlerinde derin boşluklar var. Barınmak için elverişli bir nokta çünkü çatısı kendiliğinden yapılmış.
1: Ne düşünüyorsun?
0: İyi görünüyor. Hoş bir cep ama yerde çok fazla iz var. Bir domuza ya da onun gibi bir şeye ait izler. Burası bize göründüğü kadar hayvanlara da cazip görünmüş. Ne yapalım? Önümüze bakacağız.
1: Burada bitki örtüsü kalın. Aşağı inmemizi zorlaştırır. Etrafından dolaşalım.
0: Gün geceye biraz daha yaklaştı ve biz su kaynağından uzaklaşıyoruz. Çok uzaklaşmak istemiyoruz. Yakında geceyi geçireceğimiz bir yer bulacağımızdan eminim. Burası uygun görünüyor. Çam iğneleriyle dolu düz bir yer. Çam iğneleri.
1: Tamam.
0: Burası çevrelendiği bölgeden daha düz. Her taraf çam iğneleriyle dolu. Bu da gece hiç üşümeyeceğimiz anlamına geliyor.
1: İyiymiş.
0: Değil mi? Nepal'deki hava sıcaklığı gece dona dönüşebilir. O yüzden bir an önce işe koyulmalı ve vücut sıcaklığımızı korumanın yollarını aramalıyız. Burayı sevdim. İyi bir arazi. Odamızın manzarası güzel. Suya yakın olduğumuzdan istediğimizde gidip alabiliriz.
1: Mutluyum ama o suyu işlemezsek işimize yaramaz. O haldeyken içemem. Ateş yakabilecek miyiz bir bakalım. Susamaya başladım.
0: Barınağı hazırlayayım.
1: Tamam.
2: Hayatta kalma mücadelesinde bir partnerle çalışmak, öncelikleri belirlemek ve iş bölümü anlamına gelir. Matt korunaklı bir yer yapmak için materyal arayışındayken Joe da ateş yakmak için kolları sıvıyor.
1: Şu mumla ilgili aklımda bir şeyler var. Elektrikli bir mum. Pilleri hala çalışıyor. Sıcaklık vermiyor ama içindeki pillerle ateş yakmam mümkün. Asıl aradığım şey pilleri ışığa bağlayan kablolar. Kısa devre yaptırabilirsem ateş yakmak için yeterli ısı elde edebilirim. İşte böyle. Şimdi pilleri geri takacağım. Umarım içinde yeterli enerji vardır.
2: Joe bataryadan çıkaracağı kıvılcımla yakmak için yanıcı bir şeyler ararken, Matt kolayca bulduğu malzemelerle oldukça basit bir korunak hazırlıyor.
0: Bakalım nasıl oluyor. Oldukça basit. Yapının ana malzemesi sarmaşıklar. Onları biraz yana itip ördüğünüzde ortaya bir yuva çıkarabilirsiniz. Doğrudan kum, çamur ya da toprak üstünde yatıyorsanız vücudunuzdaki bütün ısıyı emerler. Böyle soğuk havalarda beden ısınızı korumalısınız.
2: Isı iletimi kanununda ısı bir objeden diğerine geçer. Dolayısıyla soğuk yerle temas etmek vücudunuzdaki bütün ısıyı alır.
0: Çam iğneleri böyle bir yapı için en uygun parça. Çok sıcak tutarlar. Küçük hava boşlukları oluştururlar. Bundan biraz faydalanacağım. Alabildiğim kadar çok iğneyle bir öbek oluşturuyorum. Altıma koyacağım bir demet yaptım. Üstüme de bir sürü koyacağım. Hem sıcak tutacak hem de yağmur yağarsa ıslanmayacağız. Yoga matlarımız var. Onları da şöyle yerleştirelim. Güzel oldu. Yapacağımız şey buraya yatıp şunu da üstümüze almak. Bunu da en son çıkartacağız. İşte böyle. Bunun altındayken gök delinse ancak ıslanırız. Gerçekten de çok güzel oldu.
1: Burayı kuru otlardan temizliyorum. Son istediğim şey burada yangın çıkarmak olur. Hiç iyi olmaz. Bu ateşi gece Matt'le beni sıcak tutsun diye yakmıyorum. Isınmak için yalıtım yöntemini kullanacağız. Suyu hijyenik hale getirmek için yakıyorum. Tabii bir de leopar gibi vahşi hayvanları uzak tutsun diye. Umarım işe yarar. Çok az kaldı, çok az kaldı. Hadi ama. Sönme, sönme. İşte bu. Aradığım şey buydu. Pekala. Ah, aslında olacağına pek ihtimal vermiyordum.
2: Joe'nun ateşle ilgili planı işe yaradı. Şimdi Matt, suyu ısıtıp rehidre ederek işlebilir olmasını sağlıyor. Sonunda karanlık çöküyor ve güneşin gitmesiyle sıcaklık aniden düşüyor.
0: Güzel. Öyle değil mi?
1: Bayağı sıcak tutacak.
0: Evet.
1: Uzun bir gündü.
0: Öyleydi. Rüzgarı dinliyorum. Sanki bir şeyler söylüyor.
1: Dostum bazen kafayı yediğini düşünüyorum. Ama iyi anlamda.
0: Şu anki planımız önceki planımıza sadık kalmak. Himalayalara doğru ilerleyeceğiz çünkü oraya çok fazla turist, dağcı, yolcu geliyor. Kim bilir belki bir köye denk geliriz.
1: Matt şuna baksana. Burası insan elinden çıkmış. Merdiven gibi.
0: Evet, bayağı eski bir yapı. Ama şu an kullanılmıyor sanki.
1: Düşünsene, daha rahat yürürüz. Buradan dümdüz gidebildiğimiz kadar gidelim bence.
0: Tamam. Geldiğimiz yer raf gibi görünüyordu. Aslında bunlar insanların bir zamanlar ekin yetiştirdikleri tarımsal teraslardı. Uzun süredir kullanılmadıkları belliydi. Yine de bize umut verdi. Belki de buranın aşağısında medeniyet vardır. Gideceğiz, bakacağız.
1: Görüyor musun Matt?
0: Hadi gidelim. Hadi.
1: Kulübeye benziyordu. İşin en iyi tarafı, evde biri varsa Matt'le ben kurtulduk demektir. Buradan çeker gideriz. Merhaba. Oraya yaklaşırken tedbirli davranıyorum. Çünkü evde biri varsa kafamı içeri sokup da ne haber, nasıl gidiyor demek istemem.
0: Kimse yok mu?
1: Merhaba.
0: Etrafta insanlara dair hiçbir iz yok. Belki bir iz bulurum diye etrafı dolaştım. İnsanların burada bir şey yetiştirip yetiştirmediğine bile baktım. Ama hiçbir şey bulamadım.
1: Vay canına.

0: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
3: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel biri Biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Tam o anda
12: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
13: Ay. Uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
14: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Sana
3: yakışanı tak. Tek başınasın. Ne ekip var? Ne yardım, ne kaçış.
15: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
16: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
17: Nepal Himalaya dağlarında bilmedikleri bir yerde sıkışıp kaldılar. Ani sıcaklık değişimleri, yüksek rakım ve yırtıcıların sürekli tehdidi. Joe ve Matt bir kulübe buldular. Bu kurtuluş ya da gece için korunaklı bir yer anlamına gelebilir.
18: Oraya yaklaşırken tedbirli davranıyorum çünkü evde biri varsa kafamı içeri sokup da ne haber, nasıl gidiyor demek istemem. Vay canına.
19: Kimseyi görüyor musun?
18: Hayır ama bir fare gördüm.
19: Burada da eski fare delikleri var.
18: Ön kapıya doğru yürürken anlamıştım. Burası fareler tarafından ele geçirilmişti. Her yerde fare pisliği var. Çok pisti. Fare pisliğinin ve çişinin kokusu burnuma geliyordu. İğrençti. Ah tanrım.
19: Daha fazla fare ve pisliği varsa geceyi burada geçiremeyeceğiz demektir. Çünkü içeride hanta virüsü olabilir.
17: Hanta virüsler enfeksiyon kapmış kemirgenlerin kurumuş salyasını, idrarı yahut dışkısını içeren toz partiküllerini soluma yoluyla insanlara bulaşır. Tedavisi yoktur. Hastalar ya böbrek yetmezliği çeker ya da ölür.
18: Burası fare istilasına uğramış. Her yer fare pisliğiyle dolu. Berbat. Ama içeride yemek var ve benim de bir planım var. İçeride fareler var ve onları dışarı çıkarmanın bir yolunu bulacağım. Bir çeşit sis bombası yapabilirim diye düşünüyorum. Onu içeri atarım. Fareler dumandan ötürü dışarı çıkmak istediğinde huni gibi bir şeyin içine sıkıştırırız. Bunun için ön kapıyı kullanabiliriz. Çıkacakları başka yer kalmazsa tek çıkışları burası olur. Onları bir şeyin içinde yakalayabiliriz ve al sana yemek. Böyle istila edilmiş yerleri daha önce de temizlemişliğim var. Tek bir kanaldan çıkaracağım ve bir şeyin içine hapsedeceğim.
19: Bunu harcayacağımız zaman yerine birkaç tuzak hazırlayıp buralarda avlanmaya gidebiliriz dostum. Fareden daha iyi bir şeyler yakalarız belki. Etraftan yiyecek bir şeyler toplarsak zamanımızı iyi değerlendirmiş oluruz. Belki daha lezzetli bir şeyler avlarız. Bilmiyorum, bu özel harekat fare baskınını yapmak hiç içimden geçmiyor.
18: Dostum. İçeride yemek var. Kendi gözlerimle gördüm. Hadi canım der gibi bakıyorsun ama var.
19: Şimdiye kadar çok fare yedim. Açık havada yaşayan farelerin tadı çok güzel oluyor ama böyle kapalı yerlerde yetişmiş fareyi yemek biraz zor oluyor dostum. Evet, riskli bir şey.
18: Daha kötüsünü yemişliğim var. Sen de yedin ama beni bilirsin. Şansımız yüksek. Burada uyuyamayız. Evet. Ama içeride yemek olduğunu biliyorum. Hiç yoktan yakalamak için şansımızı deneyebiliriz. Olmazsa çok zaman harcamayız. Ne düşündüğümü sana göstereyim. Gelsene. Bu pencereyi söküp sis bombalarını içeri atacağım. Sonra çıkışları kapatacağım. Bunları da. Sonrasında ön kapıyı kullanacağız. Belki kırıp açabiliriz. Çıkan fareleri bir şeyin içinde yakalarız. Bunu yapmanın bir yolunu bulabilirsek harika olur. Şimdi sis bombalarının yanması için ateşe ihtiyacımız var. Daha önce kullandığım şu elektrikli muma bir bakayım. Belki işimizi görür. Önceliğimiz bu. İşte burada. Ah be, kablolar epey kızarmış. Mumu kontrol ettiğimde kabloların ilk seferde tamamen yandığını gördüm. Yani artık işimize yaramaz.
19: Buraya gelirken sürterek yakabileceğimiz odunlar gördüm.
18: Harika, ateş tanrısı sensin. Bize ateş lazım, yapabilir misin?
19: Elimden geleni yaparım.
18: Kurtarıcım sen olursun.
19: Hiç sorma.
18: Matt planıma pek güvenmiyordu, bu yüzden egosunu biraz okşadım. Ona ateş tanrısı dedim. Bana yardım et, hadi ateşi yak dedim. Her şeye görevi tamamlamak için. Ateş yakması için böyle davranmak gerekiyorsa sorun değil.
17: Yaptıkları plan doğrultusunda Matt ateş yakmak için odun toplamaya gidiyor. Bu sırada Joe, sis bombası için materyal topluyor.
18: İşte aradığım şey. Bu kurumuş bufalo dışkısı. Belli ki bir süre buralarda gezinip otlamışlar. Bu malzeme deli gibi yanar. Şöyle iyi iki parça bulabilirsem daha iyi olacak çünkü bu yetmez. Temelde bir tezek sandviçi yapacağım. Biraz çam iğnesi alıp şuralara saplayacağım. Diğer parçayı da üzerine koyacağım. Bir kordonla sarıp üstüne biraz nane yağı dökeceğim. Ve bum. İçeri attığımızda göz gözü görmeyecek. Bu sis bombalarını yapmak kolay. Matt ateş yakabilirse geriye tuzaktan başka yapılacak bir şey kalmıyor. Sabaha kadar bekleyip kontrol edeceğiz. Hepsi bu.
17: Kulübenin yakınlarında Matt ateş yakmak için kolları sıvıyor. Tarhun bitkisinin bir bölümünü kirmen olarak kullanıyor. Ana malzeme olarak da ince bir çam dalı. Ayrıca çantasındaki gereçlerden birini değişik bir kullanım formuna sokuyor.
19: Aklıma bir fikir geldi. Bu tüsülükleri soket olarak kullanabilirim. Oldukça yumuşaklar. Kum saati şeklinde oldukları için çatalın arasına sıkıştırabilirim. Güzel. Sopayı zemine yerleştirirseniz daha da dengeli olacaktır. Bu planı pek beğenmesem de ateş yakacağımdan adım gibi eminim.
18: Sonra bir tezek sandviçi yaptım. Kurumuş bufalo dışkısı var. İyi bir malzeme. Şimdi çam iğnelerinden alacağım ve ortasına saplayacağım. Çok iyi bir yanıcı olduğunu bildiğim nane yağım var. Ve berbat kokacak.
17: Nane yağı, yüzyıllardır doğal bir fare ve haşerat ilaçlama yöntemi olarak kullanılıyor.
18: İşte bu.
17: En yaygın kullanımı, gaz lambaları içindeki pamuğu yağa daldırıp evdeki gedikleri tıkamaktır.
18: Leziz görünüyor. Şu kordonu kullanacağım. Bir hediyeymiş gibi bağlayalım. Metin'in plana şüpheli yaklaştığını biliyorum. İşe yarayacağından eminim ama. Dışarı çıkmak isteyecekler. Dumanla kaplı bir binada hiçbir hayvan kalmak istemez. İki tane daha yapacağım. O kulübe için yeterli duman olacaktır. Hatta fazlası. Umarım Matt ateşi yakmıştır çünkü ateş olmazsa bu bombaları ateşleyemem.
19: Gördüğünüz gibi oldukça sabit bir düzenek kurdum. İşte tütmeye başladı. Bu tütsülük çok işimi gördü. Her şey gayet dengeli. Odunlar da harika. İyice kömür oldu. Her şey kolay oldu. Ateşi yaktım.

0: Bunu kolaylıkla yaptım. Josis bombalarını yapıyor, ben de planın yürümesi için elimden geleni yapacağım. Bakalım göreceğiz.
1: Sis bombalarını yaptıktan sonra Joe'nun yeni işi farelerin kaçıp gidebilecekleri delikleri tıkamak.
2: Yapının malzemesi sert, bu yüzden farelerin kaçabileceği çok yer yok. Duvara tırmanıp da şu delikleri kullanamazlar. Yani planım işe yarayacak.
0: İçerideki farelerin sesini duyabiliyorsunuz. Bu tuzağımız için iyi bir kafes olacak. Pencerelerden birinden şu teli söktüm. Yoga matlarımız da var. Kapana kısılmalarını sağlayacak uzun bir tünel yapacağım. Umarım işe yarar. Biraz çubuklarla ve misketlerle oynanan oyuna benziyor. Ama herhalde işe yarayacaktır. Kapıyı iyice kapattım. İçeriden çıkmak isteyen her şey doğrudan bunun içine gelecek. Bu tellerin içine hapsolduklarında onları kolayca avlayabileceğiz.
2: Nasıl gidiyor?
0: Gayet iyi. Kapı tamamdır. İyi oldu.
2: Ben de 3 tane sis bombası yaptım. Harekete geçmek için ihtiyacımız olan tek şey bunları ateşlemek.
0: Tamam.
2: Ne kadar zaman lazım?
0: Hazırım.
2: Öyle mi? Tamam. Sadece bunları ateşleyip içeri fırlatacağım.
0: Tamam.
2: İyi planlanmış bir ordu operasyonu gibi planımız var. Artık tek yapmamız gereken onu uygulamak. Hepsi bu. Evet. Savaş başlasın.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher-Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
10: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
5: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç kalp.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Nepal Himalaya dağlarında sıkışıp kalan ikilimiz hiçliğin ortasında bir kulübe buldu.
13: Merhaba.
12: Burada Joe harcadıkları kalorileri geri kazanabilecekleri bir fırsattan söz ediyor.
13: Burayı fareler basmış.
12: Oldukça çok fare yakalayabilmek için Joe'nun iyi tasarlanmış bir planı var. Ufalo tezeklerini nane yağına batırıp onları dumandan boğup dışarı çıkarmak. Doğrudan kapanların içine.
13: Şimdi bunları ateşleyip içeri fırlatacağım.
12: Tamam. Ama Matt bu plana yeterince inanmıyor.
14: Etraftan yiyecek bir şeyler toplarsak zamanımızı iyi değerlendirmiş oluruz. Belki daha lezzetli bir şeyler avlarız.
13: Savaş başlasın. İçerideler. Sis bombalarını içeri gönderdim. Yandıklarını görebiliyorum. Artık sadece bekleyeceğiz.
14: İşe yaradığından emin değilim. Baksana duman olduğu gibi yukarı oradan da dışarı çıkıyor. Farelerse aşağıda.
13: Biraz zaman ver. Binanın dumanla dolmasını beklemeliyiz.
14: Artık bitsin istiyorum. Bitsin de gidip başka yiyecek bulalım. Bir grup fareye saldırmak pek bana göre değil. 3 tanesi yetecek mi?
13: Fareler gaz maskesi takmıyorsa işe yarayacak.
14: Öyle mi?
13: Hadi ama. Surat aynen şöyleydi. Dostum şaka yapıyorsun. Ama ben işe yarayacağını biliyorum. Özel harekatın kitabında bile var.
14: İşte haklısın, duman içeriği dolduruyor.
13: Gördün mü? Bak.
14: Tütüyor.
13: İşte ufacık bir inanç kırıntısı. Hadi ama hakkımı vermelisin.
14: Sis bombaların bayağı etkileyiciydi. Övgüyü hak ettin.
13: Plan çalışıyor. Aralardan duman sızıyor. Çatıdan duman çıkıyor. Dumanın yere, yani farelerin olduğu kısma inmesine az kaldı. Dinle, bak. İşte geldi. Dostum, geri gitmesine müsaade etme. Gel bakalım buraya, kapa çeneni. İşte böyle.
14: Eğer şuraya hapsedersek...
13: Ah lanet olsun. Arkadaşı da geldi bak, ikisini de aldık.
14: Çıkışı kapatalım.
13: Ayağını şuraya koy. Kapat, kapat. Güzel. İşe yarayacağını biliyordum. Hiçbir yere gidemesinler. Böyle tut, tamam. Midelerimiz dışında tabii. Sorum Bay Graham'a, 2 saat içinde bu tuzakla kaç fare öldürdünüz? Cevap, 0.
14: Karnın mı guruluyor?
13: Açlıktan midem sırtıma yapıştı.
14: O halde bu işi sen hallet. Ben de gidip yatacağımız yeri hazırlayayım.
13: Kabul.
12: İçerinin dumanlı kaplı olmasının yanı sıra, farelerin yaşadığı bir yerde uyumak, hantavirüs gibi hayatınızı tehdit eden hastalıklar yüzünden oldukça riskli. Ama gece sıcaklık eksilere düşeceğinden Matt kulübenin dış duvarlarından birini korunak olarak kullanıyor.
14: Kulübenin arkası uyumamız için çok uygun. Arkamızda kocaman bir duvar olması çok iyi oldu. Çatı da üstümüzü kapatıyor biraz. Gayet güzel. Burayı çam iğneleriyle doldurursak çok güzel bir yatağımız olur. Doğal yalıtım yapmış oluruz. Burası neredeyse bir ev gibi oldu. Burası korunmak için çok uygun bir yer. İki tarafı da tamamen kapalı. Eğer çok üşürsek yaklaşık bir metrelik bir öbek yapar, altına kıvrılırız. O kadar sıcak olacak ki eksi sıcaklıkta terleyeceğiz. Burası çok güzel bir ev oldu. Bu gece fırtına çıkacak gibi görünüyor. Bu sebeple fazladan bir önlem alalım. Başımızın üstüne bir çatı koyalım.
13: Benim işim bitmek üzere. Sen ne yaptın?
14: Burası bayağı iyi oldu.
13: Bence de çalışır.
14: Yağmur yağarsa buradan akar mı? Bulunduğun açıdan nasıl görünüyor?
13: Biraz daha yukarı Matt. Şu kadar falan. Evet, böyle daha iyi oldu. Şu sırt çantasına baktığımızda hiçbir şey yok gibi görünmüştü. Ama şimdi bakıyorum da ne varsa çoğunu kullandık.
14: Evet.
13: Değil mi?
14: Evet, bayağı iş gördü.
13: Bu iş hoşuma gitti. Aç mısın? Hadi, pişmiş sıçandan daha kötü şeyler yediğini biliyorum.
14: Evet, fareler.
13: Ne yapalım?

0: İtiraf etmeliyim ki bu planın işe yarayacağını pek sanmıyordum.
1: Gerçekten mi?
0: Bu akşam burada oturup fare yiyeceğimizi düşünmemiştim.
1: İyi bir planın varsa hayata geçirmelisin. Şeytan ayrıntıda saklıdır.
0: Artık seninle tüm sis bombası operasyonlarına gelirim. Hakkını vermek lazım. John'un planı işe yaradı. Aslında burası daha çok eski bir kümese benziyordu. Fare yerine tavukları kovalamak daha hoş olurdu.
1: Evet, misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
0: Şu manzaraya bakmak insanın tüm yorgunluğunu alıyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, çok güzel.
0: Yanımızda sesli çanağımız ve yoga matlarımız olması iyi oldu. Ben bir titreşim almaya başladım. Sen de biraz olsun aydınlanmış hissetmiyor musun?
1: Şu an epey gazım var. Bahsettiğin şey buysa... Sen kaşındın.
0: Evet, o da bir çeşit aydınlanma. Şimdiye kadar bir sürü fare yedim. Aslında tadı çok güzel oluyor. Ama böyle sıkışık köşelerde birbirinin pisliği üstünde yaşayanların tadı biraz ağır oluyor. Ah. Evet, öyle.
1: Bayağı ağır oluyormuş.

0: Joe. Joe.
1: Evet.
0: Galiba bir şey buraya doğru geliyor.
1: Ne?
0: Ne olduğunu göremiyorum ama geldiğini duydum.
1: Muhtemelen faredir. Boş ver, yat uyu.
0: Sesi fareye benzemiyordu. Daha çok bir yılana benziyordu. Süründüğünü duydum dostum.
1: Ne?
0: Şurada, bak.
1: Nerede? Nerede?
0: Bilmiyorum, sesi kesildi.
1: Hiçbir şey görünmüyor ki.
0: Bir şeyin yaprakların üstünde süründüğünü duydum.
1: Koşturan bir fare olmadığına emin misin?
0: Duyduğum şey ayak sesi değildi.
1: Emin misin?
0: Evet, şunu duydun mu?
1: Hiçbir şey duymadım.
0: Elimdeki değnekle önümde duran şeyi ittiriyordum. Oldukça ağır olduğunu hissettim. Kesinlikle bir fare değildi. Baksana, bir şey var burada. Şeklini görüyor musun? Bu şekil bir kobraya ait.
1: O zaman buradan tüymemiz lazım.
0: Bu şeyi sopayla ittirdikçe ağırlığından bir yılan olduğunu anladım. Biraz sert ittirince şahlandı. O zaman silüetini gördüm. Bu şekli karıştıramazsınız. Bu bir kobradır. Bu kesinlikle bir kobra.
1: Daha net olsun.
0: Kovalamayı deneyelim. Ne dersin? Dışarısı çok soğuk ve ben yatağımı terk etmek istemiyorum.
1: Şaka mı yapıyorsun? Ben bir çıkışında kobranın olduğu bu iki duvarın arasında ne yapıyorum ha? Bu kobra çam iğnelerinin altına girerse tepemize çıkmadan önce onu görmemizin mümkünatı yok. Burada kalmak bana göre mantıksız.
0: Onu uzaklaştırırsak şurayı tamamen kapatırız. Böylece geri gelemez.
1: Dostum, sen onu kovala, ben de şu çatıya çıkayım. Görebiliyor musun?
0: Evet. Evet, kafasının şeklini görebiliyorum.
1: Onu iyice uzaklaştır, ben de bu taraftaki çıkışı kapatayım.
0: Galiba gitti. Şu yoga matını alıp buraya bir duvar yapmayı deneyeceğim.
1: İyice bir emin olsaydık.
0: Bu noktadan sonra barınağımızı elimden geldiğince korunaklı yapmaya çalışıyorum. Çatıdan vazgeçmek zorundayım. Yoga matlarını indirdim çünkü onlarla iyi bariyer yapılır. Yapabileceğimin hepsi bu. Hiç yoktan biraz uyuyacak kadar güvenli hale soksak yeter.
1: Tekrar uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum.

0: Karanlık yerini aydınlığa bırakırken, Matt ebedi kurtuluşun yolunu bu toprakların kadim tinsel egzersizlerinde buldu.
1: Uyandığımda Matt yoga pozları veriyordu. Bence artık gitmenin vakti geldi. Biliyorsunuz burası ne Utah ne de bir spor salonu. Ne haber?
2: Merhaba.
1: Ne yapıyorsun?
2: Biraz yoga yapıyorum. Katılsana.
1: Bence bu işte ikimize yetecek kadar iyisin. Matt'in buranın güzelliğine hayranlık duyduğunu biliyorum. Buralar gerçekten güzel ama ben buraya kamp ya da yoga yapmaya gelmedim. Buradan gitmek istiyorum. Onun da yoga matını katlaması gerek. Matt'in buradan benimle gitmesi gerek.
2: Doğa evini geri istiyor. Kobralarla ve farelerle.
1: Buradan gidelim.
2: Kesinlikle istiyor.
1: Bizim için artık dönüş yok. Birkaç kez çıkmaza denk geldik. Buradan aşağı gitmek istiyorum. Belki şans bu defa yüzümüze güler ve birilerine rastlarız. Buradan inelim.

0: bu ne şimdi?
1: Boru sesine benziyor.
0: Hadi yukarı çıkalım.
1: Kırmızı cübbeli adamlar.
0: Ne diyorsun?
1: Merhaba.
0: Bu bir Budist tapınağı. Hadi oraya doğru gidelim. Doğa ananın kucağı sizi kendine çekebilir. Ama günün sonunda acımasız bir katile dönüşür. Ve gözünü kırpmadan canınızı alır.
1: Hayatta kalma mücadelesi zorlu olabilir. Bilgi önemlidir. Ama sizi siz yapan güzel değerlerinizi korumak da önemlidir. Sizi sona ulaştıracak şey aslında budur.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bu sağlığı birinde Sinangil Alpa buğday unu 235 lira. Efsane Baldo pirinç 369 lira.
4: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
5: Ne 11?
6: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bakın

0: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve bir litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Ay çok kötü kokuyor.
4: Yok, koku değil.
5: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
6: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
7: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
8: Gencecik adamlarsınız ya.
9: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
10: Ter kalacağız bunlara.
0: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Çok rahat davrandım. Bugünkü hedefim alıcılardan birinin pes etmesini sağlamak. Pes etsinler istiyorum çünkü onlar benim dostum değil, düşmanım. Başka bir adamın gözlerine bakarak onu pes ettirip ettirmediğinizi anlarsınız. Çünkü gözlerinde yenilginin bakışını görebilirsiniz. Evde yemek yerken bu siyah adamı hatırlayacaklar.
1: Çünkü yapabilirim.
2: Ding dong.
0: Eğer burası klimalı olsaydı... Çok rahat davrandım. Bugünkü hedefim alıcılardan birinin pes etmesini sağlamak. Pes etsinler istiyorum çünkü onlar benim dostum değil, düşmanım. Başka bir adamın gözlerine bakarak onu pes ettirip ettirmediğinizi anlarsınız. Çünkü gözlerinde yenilginin bakışını görebilirsiniz. Evde yemek yerken bu siyah adamı hatırlayacak.

0: Dikkat et.
1: Pekala, var mı artıran? 120 oldu. 120, 120 veren.
2: 120.
1: Evet, 120 geldi. 130, 130 geldi. 140 veren var mı? Evet.
0: Bende.
1: 140 verildi, ortalık ısınıyor. 150 veren. Bende. 150, 150, 150 evet.
3: Sattım. Pekala, bugün Miami'nin kalbine geri dönüyoruz. Biliyorsunuz bu işe para kazanmak için girdim. Bu yüzden işler yolunda gitsin diye insanlara isimleriyle hitap edeceğim. Çünkü bu insanların onlara karşı teklif vermesini sağlayacak. Bu da benim için daha fazla para demek. Canlarını okuma ve isimlerini söyleme zamanı. Evet, bugün güzel bir gün olacak.
0: Kahretsin dostum.
4: Sanırım bu alıcılar bizden nefret ediyor.
0: Bu kadar yakışıklı doğduysak bu bizim suçumuz mu? Bize parlak çocuklar mı diyorlar?
4: En azından onların çirkin doğması bizim suçumuz değil. Gerçek iş insanı olduğumuzu herkese gösterelim. Biz parlak çocuk değil, yakışıklı adamlarız. Ve işimizi ciddiye
0: alırız. Bence çok yakışıklı değilim ama çok çekiciyim.
3: Tatlım, resmen mobilyalarla ilgili kabuslar görüyorum. Gerçekten. Ne zaman unutmaya çalışsam sırtım hatırlatıyor.
2: Yaşlanıyorsun bebeğim.
3: Bak bu doğru. Mavi sepetler ve kutuların günü bugün. Çikitiko, güzel ve küçük.
2: Ufacık.
3: Ufacık.
2: Evet, doğru kelime bu.
5: Ne zaman açık artırmaya gitsek kavga ediyoruz. Bağırıp çağırıyor, haykırıyor ve bazı şeyleri satın alamayacağımı söylüyorsun. Ama ben dilediğimi satın almak istiyorum.
6: Bu harika bir fikir. Muhteşem görünüyorsun.
5: Kimsin sen?
6: Tatlım, senin kocanın benim.
5: Vay canına, dün gece kafana darbe falan mı aldın?
6: Sadece sana deli gibi aşığım, hepsi bu.
5: Hı hı, tamam.
6: Sadece takılıyorum. Her zaman olduğu gibi. Bugün de sürekli anlaşmazlık yaşanacak. Hayatımın her günü sana tapmak için uyanıyorum.
5: Aman tanrım.
6: Bacaklarını tıraş etmiş. Çok aerodinamik. Ne o, şapkayı ters takınca daha mı havalı görünüyorsun?
3: Belki müzayedeyi boş verip kendini muayene ettirmelisin.
7: Bahse girelim. Bugün herkes depolara fazla ödeme yapacak.
4: Öyle mi?
7: Bugün bu siyah adam sizi buna mecbur bırakacak.
4: Agresif mi olacaksın? Bundan zevk
6: kapıdan
4: alıyorsun.
6: Kapıdan içeri girince yer sallanıyor diye gözünüzü hazır korkutmana bekliyorum. Hiç gerek
7: gözü
6: yok, tamam mı?
7: Kelimesini heceleyemezsin bile, yakışıklı.
5: Sen heceleyebilir misin?
6: Neyi?
3: Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Hammer Down'dan Bob Nichols. Kuralları hatırlatayım. Sadece gözlerinizi kullanın. Dokunmak ya da herhangi bir depoya girmeye çalışmak yok. Cebinde en çok parası olan bugünkü hazineleri eve götürür. Bakalım ne tür hazineler bulacağız. Hadi bakalım. Pekala, bu kapının ardında bolca hazine var. Evet bebeğim. Birkaç kutu, birkaç sepet var. Bir miktar gizemli.
2: Bana göre değil.
3: Bir hikayesi var belli. Muhtemelen teklif vereceğim. Ama küçük
2: ama
3: bir teklif.
2: Küçük evet. Bir teklif.
7: Hadi önce hanımlar. Hadi.
4: Nefret etmeyin. Hepiniz biliyorsunuz. Burada parayı biz kazanırız.
7: Ben çoktan kazandım.
4: Yakışıklı
7: kazan.
4: Görünerek kazanıyoruz.
7: Evet öyle. Çok yakışıklısın.
0: Onu aldırma kardeşim. Oyuna girin. Kardeşim.
7: Ayakkabıların kirlenmiş. Gördün mü?
4: Ne?
7: Sana söylemiştim. Hepsi bu kadar. Kırılmalar başladı bile.
4: Bu resimler çok ucuz görünüyor.
0: Bu kutulardan nefret ediyorum, beğenmedim, dokunmayacağım. Bu depo iş görmez.
7: Affedersiniz, izninizle. Burada bir sürü ev eşyası ve alet kutusu var.
8: Hoşuma gitti. Kimseye söyleme.
7: Siyah adam ne isterse onu alır.
5: Raketler, resimler.
6: Her şey güzelce sarılmış ve paketlenmiş. Sen beğendiysen ben beğenmiyorum. Aha, ihtilaf zamanı.
5: Ne istersem alırım.
3: Bu depoyu sevdim. Güzel bir depo. Bu depo için 200 veren var mı? Hadi başlıyoruz. 300 veren. Evet, 400
7: diyorum.
3: 500 veren. Evet, 600 verecek 600. Olan var mı? 650 verecek var mı?
5: Yükseltecek
3: evet.
5: Misin?
3: Hayır, 650 sevmedim. Bekliyorum. 650 verecek yok mu? Evet, 650.
6: Reis, kes şunu. Çok ciddiyim. Bunu alamayacaksın, tamam mı?
3: Hadi bırak. 650, 650, evet, 700 istiyorum. Alabilir. 700 veren var mı? 700 veren var mı? 700 veren var mı? Satıyorum, satıyorum ve satıyorum ve sattım.
7: Teşekkür ederim. Kevin'e teşekkür satıldım. Ederim. Gelin bakalım ne oldu? Artık moda renk siyah. O serserilerin almasına izin veremezdim. Bu lambayı kolayca 20 dolara satarım. Burada yaklaşık 40 CD var. Bunlar da 40 dolar eder. Saatleri de 40 dolara okuturum. Buraya paketçi deniyor. Çünkü her şey burada sarılıyor. Perdeler, blender. Bu kristal parça güzelmiş. Bu kutuya da 50 dolar isterim. Bu raketi 20 dolara satabilirim. Birkaç alet varmış. Bu da kasaya 20 dolar daha girecek demek. Bu kesinlikle bir paketçi. Hepsi paketlenecek. Kim kutuya çorap koyar ki? 20 dolarlık bir resim çerçevesi. İnsanlar böyle şeylere bayılır. Eski bir radyo. Üzeri deri. 35

0: $5 10 dolarlık bir uzatma kablosu. Dekupaj testeresi de $20 Çocuklar için $20 Yeni resim çerçeveleri bunlar da $20 Bu raf için de $20 isterim. $20 bir oyun kutusu. Umarım bu çöp sepeti doludur ama çöple değil. Bu şey beni çok korkuttu. Kocaman bir ağız. Öyle olsa da elimi ağzına sokmak istemiyorum. Teklif için bunlara ihtiyacım var. Diğer şeylerin yanı sıra. Bu bir aligator kafası. Bunu daha sivri olduğu için timsah kafası sanabilirsiniz ama bu kesinlikle bir Florida aligatoru. Burada bunlardan çok gördüm. Çünkü balık tutuyorum ama değerini bilmiyorum. Bunun ilerlememe yardımı dokunacağını umuyorum. Küçük bir fener. Pantolon askılı ve bıyıklı beyaz adamlar bu tür şeylere bayılır. $20 kova. Kristal. Bu yaklaşık $40 bir kutu. Tüm bu sepetler kolaylıkla $200 eder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sepet var. Tanesi $25'dan satarım. 4 ya da 5 sepet daha $120 bunlar eder. Epey zarara uğradım ama sonuçta çekimi almak istiyorum bir şekilde.
1: Pekala, bu kapının arkasında hazine saklı. Evet. Burası Liberace deposu.
2: Kutular ve sepetler harika.
3: Bayıldım.
2: Basit ve temiz. Bu sepetler ve kutular birazdan arkadaşlarım olacak.
4: Kutular temiz, her şey çok güzel düzenlenmiş. Teklif verelim.
5: Bu depo harika bir yatırım. Yatırım. Girişim. Macera.
0: Normalde büyük kalçaları severim ama işte televizyona gelince tahta gibi düz olmalılar. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bunun parasını onlara ödeteceğim.
3: Küçük güzel bir sehpa.
6: Küçük masalardan nefret ederim.
3: Kutuları sevdim, ben varım.
6: Bunu satın almıyorsun nokta.
1: Evet, hadi başlıyoruz. Kutular çok güzel. $100 veren. Evet.
7: Hadi yolla onu bebeğim.
1: 200 oldu. 300. Evet, 300'e çektik. Evet. 400 var mı? Evet, 400. 500 veren
6: 500
1: vardı.
6: 500 dediler. Çekilsen iyi olur. Hepsini almana hiç gerek yok.
1: Evet, 450
6: yükseltme
1: satıyorum.
6: Bebeğim.
1: Evet, son şans. Teklifi kim yükseltecek? Yok mu? Yükseltecek
3: 500.
1: Yok mu?
6: Hayır. Sattım dedim. Hayır, 500.
1: Evet, evet 500 senin tarafında. Şimdi de 550 oldu.
6: Hadi ama
1: oldu.
6: Tatlı, gerçekten.
1: Var mı?
6: Kes şunu.
0: Bu yüzden eşimi müzayedelere getirmeyin.
1: Evet, 600'e satıyorum, 600. Evet, sattım.
2: Teşekkür ederim.
1: 550'ye sattım.
6: Tebrikler George, bana çok yardımcı oldun.
2: Sepetlerime ve kutularıma kavuştum. Sanırım hepsini fena kazıkladım. Gerçekten. Dostum, yakında görüşürüz. Sıradaki.
5: Evet. Sanırım bu bir savaş.
0: Evet, ve sizin bu savaşta hiç şansınız yok.
5: Ne?
0: Çünkü ben 15 yıldır bu savaşın içindeyim.
5: En çok parası olan savaşı kazanır ve şu anda destek çağırabilirim.
0: Benim desteğe ihtiyacım yok. Bende siyah gücü var oğlum.
1: Pekala millet, kapının arkasında büyük bir hazine var. Gelin size getirdiklerime bir göz atın.
2: Çok kötü mobilyalar. Sandalyeler eski, kırık.
3: Kutular var ama bana evet. Göre değiller. Hayır, hayır, hayır.
0: Bu kesinlikle bir kadın deposu. Renklerden bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Gerçekten umurumda değil ama bunun parasını da onlara ödedim.
5: Hey, bunlar ikizler. İçecek bardağı değil.
6: İyi bir şey göremiyorum.
5: İyi bir şey göremiyorum. Bu depoda hiç iş yok.
3: Aman tanrım, şilteler iğrenç. Birinin bu şekilde uyuduğuna inanabiliyor musun? Hiç sevmedim.
6: Ne? Bayıldım.
3: Düşünsene.
6: Kesinlikle.
1: Evet, hadi başlayalım. $100 veren var mı?
6: Evet, evet 100, ben veriyorum Bob.
1: 125 veren var mı? Evet, 150 veren.
6: Kesinlikle
1: evet,
6: Bob.
0: 175 var mı? Yumurta kırmak gibidir. Son derece basit.
1: Evet, 200 veren var mı? 200. Evet, evet 250 evet. Veren. 250 veren var mı?
6: Bizde.
1: Evet, 275 evet. Var mı?
6: 400 Bob.
1: Var. Evet, 400. 400, 425
3: Vay
1: var mı?
3: Vay canına.
0: Onun verdiğinin üzerine $25 ekliyorum.
6: İnanılmaz.
1: İnanılmaz. 425 geldi. Evet, 450 var mı? 450 oldu. 475 var mı? Evet, evet. 475 de var.
6: Evet.
1: 500, evet, 525 oldu.
6: Evet,
1: 550
6: etrafa
1: oldu.
6: Para
1: 550,
6: saçıyor.
1: 575.
0: Şimdi alabilir.
1: Evet, yeni teklif geldi.
6: Onu oyundan attı.
0: Evet. Beni oyundan mı attı?
1: Son şansınız, yükseltecek olan var mı? Sattım. $575'a sattım.
6: Başarı.
1: Pekala millet, ağlama zamanı başladı. Ödeme zamanı, ofiste görüşürüz.
4: Hiçbir şey satın almamak çok iyi bir karardı.
5: Bize yakışıklı çocuklar diyebilirler. İstediklerini desinler ama biz para kazanmaya geldik. Dikkat et, saçımda jöle yok kardeşim.
7: Heyecanlıyım. Linsi sevmeyi öğrenecek. İçinde mobilya var. Bu şeyin üzerinde çok güzel küçük süslemeler var. Bu kutunun en az 20 dolar edeceğini söyleyebilirim.
3: Pekala 20 diyelim.
7: Yepyeni tasarım ayakkabılar.
3: Kolaylıkla 50 dolar ederler.
7: Bu umut verici olabilir. Bilezikli güzel bir kadın saati. 20 dolar olabilir. Güzel. 40 dolar hatta.
3: Çalışıyor.
7: Şuna bak.
3: Harika bir şey.
7: 10 karat.
3: Aa, evet altın.
7: 100 dolar. Aa, evet işte buradalar. Altın
3: aman
7: dişler.
3: Tanrım.
7: Evet. 40 dolarlık altın, 10 dolarlık merdiven, hakiki retro 20 dolar eder.
3: Onlara bayıldım.
7: Çok havalı değil mi?
3: Sandalye başına 50 dolar.
7: 100 dolar. Bu masa da fena değil.
3: En az 60 dolar.
7: Bum, başardık.
3: Greg?
7: Ne oldu?
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
14: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
15: Onaylandı.
14: Dinamik sürüş testi.
15: Başardı.
14: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku.
16: Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1.699.000 TL'den başlayan fiyatlarla ve 240.000 TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
17: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Greg?
13: Ne oldu?
12: Çok heyecanlanacaksın.
13: Vay canına. Kilobarlar. Evet. Çok mutluyum.
12: Ama altın değil, gümüş.
13: Güçlü dokuzlar. Johnson & Matty, bunlardan birkaç dolar kazanabiliriz.
12: Bir tane daha var.
13: Hadi canım, kalbim küt küt atıyor. Bu depo gerçekten çok...
12: İyi durumdalar.
13: Güzel, güzel, güzel barlar. Tata! Yaptığımız vurgunu yakından incelemeliyiz. Oo, şuna bak, çok ilginç. İçinde kola şişesi olan Lucid kutusu gibi bir şey. Kolayca 50 dolar eder. Bunların hepsi bardak gibi görünüyor, gördün mü? 100 dolarlık bir kutu daha. Şuradaki televizyon sehpası da 40 dolar eder. Depolama rafları 50 dolar. Süslü üfürme camlar. Burada bir orta boy, bir de büyük boy var. Gördün mü?
12: Muhtemelen hepsi için 100 dolar alırız. Mutfak eşyası. Aslında güzel
13: mutfak
12: eşyası.
13: En az 50 dolar eder. Bir 50 dolar da tencere ve tavalardan gelir. Boom, işte burada. Tamamlanmış hissediyorum.
12: Aa, sanki buna ihtiyacım varmış gibi.
13: İşte bundan bahsediyordum. Yakışıklı kralı selamlayın.
12: Tacım nerede?
13: Sadece bir kral olabilir.
9: O kutular beni çağırıyordu. Aşık oldum. Hadi başlayalım. Hep küçük kutularımla dalga
12: kutular
9: geçersin.
12: Kutular ve sepetler. Kutular ve sepetler.
9: Tamam, başlayalım.
12: Bu... Tamam, bekle bekle. Orada bir çanta var. Çok beğendim onu. Bayıldım. 100 dolar.
9: 2 numaralı kutum.
12: Bir çanta daha.
9: Bu benim dolabım mı, senin dolabın mı?
12: Bir yüzlük daha.
9: Dolabımdan uzak dur. Bak sen bilmezsin. Bu ne için biliyor musun? Yemek yapmak için.
12: Anlamıyorum. Nedir
9: İç
12: o?
9: İç çamaşırı. 40 dolar. Evet.
12: Bayıldım.
9: Bakalım. Güzel.
12: Kumanda.
9: Evet.
12: Bu da 100 dolar. Çok iyi durumda. Yeni. 20 dolar falan eder.
9: Bu ne? 30 dolar eder mi?
12: Evet. 30.
9: Ah tanrım. Bir çanta da. Hayalimdeki dolabı aldığımı sanıyordum ama galiba seninkini aldık. Yine bir kadın çantası.
12: Aman tanrım. Bir 100 dolar daha. Cüzdanlar, ayakkabılar.
9: Kaybeden kazanan. Belki de yalandır. Aman tanrım. Aman tanrım.
12: Aman tanrım.
9: Şunlara bak.
12: 100 dolar daha. 55 dolar. 100 dolar. 20 dolar. Dolabın tam benlik. Senin için üzülüyorum.
9: Eminim. Pekala, bakalım bu neymiş. Sonunda çanta dışında bir şey. Pahalı bir şey olduğundan eminim. Yepyeni bir şey. İşte. Fondü mü?
12: Biliyor musun?
9: Sıcaklık 30 dereceye ulaşmadan içindeki tas dönmez.
12: Bana içinde yemek pişirmemi söylediğin tası görüyor musun? İşte bu. Görüyor
9: Anladım.
12: Musun? Evet, aynen. Bu tas çikolata yapmak için. Çantalar, makyaj malzemeleri, çikolata. Bu depoya bayıldım.
9: Bunun değerini bilmiyorum. Belki de birilerine sorsak iyi olabilir.
12: Tamam. Çikolata her zaman iyidir.
9: Biliyorum biliyorum. Bunu çılgın bir dolaba çevireceğim. Willy Wonka'yı bulmamız lazım. Benim çikolata fabrikam olacak. Benim ağrısa da ağırlığı çok fazla olanları kaldırmasam iyi olur. Piyano mesela yepyeni $35. Sonra ki...
12: Burada değerli bir şey yok.
9: Kıyafet, kıyafet, kıyafet.
12: Bağışlarız.
9: Aa, çok yaşa bebeğim. İçi dışına çıktı resmen.
12: Bu kadar.
9: Çok para kazanamadık ama en azından kaybetmedik.
12: Çantalarımı alayım canım. Arabada görüşürüz. Tamam.
9: Lanet çantalar.
13: Kapıya dikkat et.
6: Çok şık. Merhaba.
7: Hoş geldiniz.
13: Park Avenue Numizmatics'ten Bob. Ganimetime göz atacak. Bekle.
7: Bir bakalım. Bunlar bir onsluk gümüş külçeler. Burada 10 külçe var. Johnson Matthey tarafından basılmışlar.
13: Hı hı.
7: En ünlü imalatçılardan. Yani sizin için gerçek bir artı puan.
13: Tamam.
7: Pekala, şuna bakın. Bunlar ağır toplar. Aynı şirket. Yani Johnson Matthey. Ama bunlar kilobar. Bu kilobarlar 32.15 ons gümüşten oluşuyor.
13: Kulağa Tony Montana gibi
7: evet,
13: geliyor.
7: Çok büyükler.
13: Peki Bob, bu işin iyi tarafını söyle.
7: İşin iyi tarafı tam olarak 106.45 ons saf gümüşe sahip olmanız. 3 kilobar 10 tane 1 onsluk külçe. Bugünkü gümüş fiyatını baz alırsak hepsinin toplam değeri tam tamına $1,974.
13: Yaşasın.
12: Evet.
13: $2,000'ın biraz altında.
7: Bir günlük iş için hiç fena değil dostum. Tebrik ederim.
13: Birkaç saat.
9: Teşekkür ederiz cici anne.
12: Her zaman bebeğim.
9: Çikolatacı arkadaşım Chuck cihazımıza göz atacakım.
14: George, Mayday.
9: Nasılsın dostum?
14: İyiyim dostum. Seni gördüğüme sevindim.
9: Sana bir şey getirdim ama oraya bakınca içine girmek
14: oraya
9: istiyorum.
14: Oraya geri dönmek mi istiyorsun?
9: Ha, şişmanlık isterim.
14: Hadi gidelim. Kaldır şunu, kaldır, kaldır, kaldır.
12: Ah bebeğim, iyisin.
14: Güzel.
12: Tanrım.
9: Bu şeyle karşılaştım.
14: Bu bir temperleme makinesi.
12: Temperleme mi?
14: Temperleme. Çikolatanın içindeki malzemeleri alarak bir güzel karıştırır. Böylece net ve parlak bir görünüm elde edersiniz. Bu makine çikolatayı belirli bir sıcaklığa kadar ısıtır. Bu küçük bir dükkanda da olabilir, bir fırında da olabilir.
9: Çikolata eritebilir miyiz?
14: Eritebiliriz.
12: Nefis, midem için nefis.
14: Bu şey işlenmeden önce böyle görünür.
9: Kaç kalori acaba?
14: Çikolata fabrikasında kalori hakkında konuşmayız. Tasın etrafında dönmeye başladığını görebilirsiniz.
12: Bakın, erimeye başladı.
14: Ön tarafta sıcaklığını görürsünüz.
12: İyi görünüyor.
9: Bu çok lezzetli bir bilgi. Ama ben para konuşmak istiyorum. Pekala Bay Şeker Adam. Altın bileti kazandın mı?
14: Şöyle söyleyeyim. Makine pek iyi durumda değil. Ön tarafında bir sürü çizik var. Şu anda çalışıyor ama kaç saat çalışacağını bilemezsiniz. $800.
9: Güzel.
12: Tatlı.
9: Benim için tatlı bir anlaşma.
14: Güzel.
12: Koca bir evet. Gülümseme var.
15: Timsah kafasını Everglades timsah çiftliğindeki Jeremy'ye götürüyorum. Oh, olamaz. Namı diğer benim kişisel cehennemime. Olamaz. Ne oluyor Jeremy?
16: Nasılsın? İçeri girip daha yakından bakmak istersen eğer.
15: Hayır hayır. Ben böyle iyiyim.
16: Dön geri.
15: Oo, kapıyı kapatsan mı acaba?
16: Evet.
15: Elimdeki bu şeyi görünce çılgına döndüler. Benimle uğraşırsanız sizin başınıza da bundan gelir ha.
16: O çiti kendim inşa ettim.
15: Sorun da bu.
16: Hadi gel.
15: Hayır. Hayır hayır. Hayatta gel.
16: Buraya gel.
15: Şuna baksana.
16: Biraz önce duyduğun şey bir tıslama sesiydi. Bu bir uyarı.
15: Evet.
16: Şu anda 250'den fazla Amerikan aligatoruna bakıyor.
15: Şunun ağırlığı ne kadar?
16: 180 kilo. %88'i kas. Üstte 40, altta da 40 dişi var. İnç kare başına 1360 kiloluk ezme gücüne sahip. 2,5 metrelik bir aligator 1,5 metreye kadar tırmanabilir.
15: Kapıya da tırmanabilir değil mi?
16: Ha evet.
15: Peki neden daha yüksek bir kapıyı yapmadın?
16: Geçmiş hakkında konuşmuyoruz.
15: Tamam. Burada olma sebebime gelelim.
16: Pekala. Burada gördüğümüz şey temel olarak bir aligatör kafasının montajı. Şu anda 80 dişini de görüyorsun. Hiçbiri kırık değil. Göz bebekleri için misket kullanmışlar.
15: Peki bunun için ne kadar alabilirim?
16: Gerçekte Bunun perakende satış fiyatı yaklaşık olarak $300.
15: $300 büyük bir rakam. Kâr etmemi sağladı diyebilirim.
16: Al bakalım.
15: Pekala, teşekkür ederim. Zaman ayırdığın için sağ ol. Dikkat et de yemesinler
16: seni. Yem olmamaya çalışıyorum.
17: Craig ve Lindsay'nin gümüş külçeleri Hayalaya'da $2,300'luk değere ulaşarak yarışmaya damgasını vurdu. George'la Maytel'ın çikolata makinesi ise $1,000'lık kârla yarışmaya renk kattı.
15: Olamaz.
17: Kevin fazladan $500'la oyunda öne geçerken, Jorgen ve Christian kötü bir iş gününün yanı sıra kötü bir saç günü de geçirdi.
15: Oh, hayır. Jeremy, buna izin veremeyiz.
16: Orada biraz yiyecek bulmayı umuyordum.
15: Hayır.
16: Bugün değil mi?
15: Hayır. Koyu et severler mi?
16: Aligatorlar pek seçici değildir.
15: Evet, ben de öyle düşünmüştüm.
16: Yemek yemektir, bu yüzden ellerine ne geçerse onu yerler. Ama normalde tavuk, sığır, balık ve çiftlikte yetiştirilen sıçanlardan oluşan bir karışımı yemeyi severler.
15: Görünüşe göre hiçbiri öğünü atlamamış.

0: Kalırsın gel.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
0: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Teşekkürler.
5: Görüşürüz.
6: Ya ben
7: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
5: Görüşürüz.
8: Görüşürüz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
3: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende

0: Combo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
1: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Osmo Kornet.
0: Osmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
7: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
8: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
9: Şampiyon!
8: Şahanesin Gemini.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
12: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanacak.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı... Tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
14: Ay çok kötü kokuyor.
15: Yok, koku değil.
16: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
17: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
18: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
19: Gencecik adamlarsınız ya.
20: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
21: Ter kalacağız bunlar.
13: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
22: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
23: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
22: Ozan'cım, neredesin? Gözde birazdan evde olur.
24: Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.

0: Ne getirdin bakayım? Bugün ezici rekabetçi günü. Evet.
1: Evet.
0: İyisin, tamam.
1: Hepsi bu.
0: Çok iyi tatlım. Bugün hepsini gömerken böyle saygı duruşunda bulunalım, tamam mı? Tamam mı?
1: Hadi. Çak bakalım.
0: Tamam. Çünkü yapabilirim.
1: Mücevherler.
2: Burada klima olsaydı eve hiç gitmezdim.
3: Dikkat etsene.
4: Pekala, var mı artıran? 120 oldu. 120, 120 veren.
5: 120.
4: Evet, 120 geldi. 130, 130 geldi. 140 veren var mı? Evet.
3: Bende.
4: 140 verildi, ortalık ısınıyor. 150 veren.
0: Bende.
4: 150, 150, 150.
0: Sattım.
3: Hamam böceği yok. O tür depolardan almak falan yok.
6: Hamam böcekli depo mu satın alıyoruz yani?
3: Hayır, ama hamam böceği olup olmadığını umursamadığın depoları almayı
6: depoyu
3: seviyorsun.
6: Depoyu bir açıyorlar, hamam böcekleriyle dolu.
3: Evet, ama koklayabilirsin, görebilirsin.
6: Hamam böceği kokusunu alıyor musun? Kirli üniteler ucuz olur. Christian'ın böceklerle ilgilenmesi daha iyi.
7: Hamam böceklerini severim. Hamam böceği. Bana hamam böceği ver.
3: Kes şunu.
2: Kocaman ev eşyasıyla dolu bir depo istiyorum. Bu bölgeyi sevmiyorum ama gitmek zorundayım. Buraya işimi yapmaya geldim. Ben işimi yapmazsam burada bir sürü beyaz ezik olacak.
7: Depo mobilyalarla dolu. Bugün evden bu kadar uzak bir yere gelmişken arabaya koyabileceğimiz küçük kolilerle yetinebilirsek bence en iyi işi yapmış oluruz bebeğim.
8: Evet tabii. Gerçekten beğendiğim bir mobilya görmediğim sürece görürsem satın alırız.
7: Bir de bana dinlemiyorsun der.
9: Evet, Florida City'ye doğru araba sürüyordum. Bu bölgede büyüdüm. Tabii 1950'li yıllarda. İlkokulu ilk evimizden yaklaşık 1 kilometre uzakta okudum. Komik olan onların yemek parasını şimdi benim almam. Pekala. Beni ezmeye çalıştı.
7: Ha evet, Bert ve Ernie orada. Kıvrılmış parçaları hala hazmedemedim.
1: Pantolonlarına bak. Ne tür bir adam o pantolonlardan giyer ki?
0: Evet.
1: Ama şunu da beğendim. Bak, çantasını görüyor
0: evet.
1: musun?
2: Şu küçük sırt çantasına bak. Sanki annesi okulun ilk günü için okula götürüyor. İlk mezatı.
9: Herkese merhaba. Ben GM Mezat'tan Jeffrey Maffay. Kurallarımız şöyle: kapıyı açtığımız herkes göz atma şansı yakalayacak, deponun içine giremez ve hiçbir şeye dokunamazsınız. Sadece nakit geçerli. En yüksek teklifi veren kazanır. Gitmeye hazır mısınız?
1: Evet. Hadi bakın.
9: Hadi
1: harika.
9: Gidelim. Vay canına.
0: Biraz ürkütücü. Bir bakayım.
1: Tamam.
0: Bu kesinlikle bana göre değil.
1: Peki.
0: Hayır değil.
1: Bir şey görüyor musun?
0: Bir tertemiz şeyleri
1: tamam.
0: severim.
7: Burada satılabilir birkaç şey var. Hasır koltuğu isteyeceğini biliyorum. Gayet cazip.
1: Bir
7: oradaki minderleri görüyor musun? Puf var.
8: Sefa camları orada. Çok iyi değiller ama neyse.
7: Mobilyaya bakış açımı gözden geçirebilirim.
2: Bu büyük bir ünite ama mobilyalar düşük kalitede. Bana çok para kazandırmayacak. Çok ucuza gelmediği sürece bu üniteye teklif vereceğimi sanmıyorum. Bugün büyük şeyler satın almaya geldim ama bu depo büyük bir hata olur.
6: O kadar da kötü görünmüyor.
3: Fazla değeri olmayacak. Bak, bu senin sevdiğin türde bir ünite. Para kazanabileceğin tüm mobilyalar mevcut ama içeride koli yok.
9: Evet millet, mobilya deposu için mezatı $25'la açıyorum.
7: 100.
9: 125 geldi.
7: 150.
9: 150 geldi. 175.
0: O çocuğun almasına izin vermeyeceğim.
6: Elbette.
9: Başka katılmak istiyorum. İsteyen var mı? Hah, işte geldi. Tam zamanında. $200.
2: Bir sürü soytarı.
9: $200'dayız. 225 veren var mı? 225. 250 var mı?
7: Evet, biz alıyoruz.
9: Yakışıklı, sıra sende. 275 arıyorum. Başka katılmak isteyen var mı? 275 arıyorum. 275'e satıyorum. $250.
3: Geri çek. Geri
6: buraya
3: çek.
6: Buraya kadar getirmesini sağla.
0: Çöp kamyonunu çağırabilirim istersen.
7: Onu alırız. Bu harika bir depo. Onların hepsi nefret eden tipler, biliyor musun? Bizim arabaya sığmayacak ama yine de yakışıklı bir yanı olduğunu hissediyorum. Tıpkı benim gibi. Hatta şuradaki güneşe bak. Günümü aydınlatıyor. İlk hazine bu.
8: Evet, $30 sıradaki.
7: Tamam, Çin malı. Çin malı olan şeylerin her zaman bir sürprizi vardır. Altın kadar iyi. Dekoratif vazo 5 dolar eder. Hadi şu koltuğu çıkaralım, belki tekrar bir araya getiririz. Baksana, birinin kafasının izi hala üzerinde. Bu üst düzey bir ferforje değil
8: dolar.
7: Ama...
8: Bu bir sandalye, diğer parçanın üstüne koy. Evet, ama bir minder
7: bilmem
8: koymalısın.
7: Bilmem ki, minder gerekmiyor.
8: Seni şişko, kalk oradan, minder bana olmadan para dedin? Etmez.
7: Kuku! Bu gerçek gümüşse vurgun yaptı.
8: Sanırım kaplama.
7: 30 eder, harika olur. Ve şuradaki şey...
8: 20 dolar.
7: Umarım olduğu gibi satılmaya hazırdır.
8: Ah, temizleyip boyamadan da satabilirim. 60 dolar eder.
7: Tamam, bu ne?
8: Buldum. Buna
7: gördün
8: bak.
7: Mü?
8: O umurumda değil. Tut şunu.
7: Aman tanrım.
8: Ne kadar tatlı.
7: Kim arka taraftan başlar
8: ben
7: ki?
8: Ben tabii ki. Bunu 30 dolara satabilirsin.
7: Bu benim, yakışıklının.
8: Ooh.
7: Bir biblo.
8: Rafına koyarsın.
7: İki biblo. Tamam, çifti 5 dolar. Burada ne var? Başka bir eğlence merkezi parçası. Vay canına. Şu mücevhere bak.
8: Bu bir mücevher mi?
7: Çifte kumrular bizim gibi. Yani uzman değilim ama değerli olabilir.
8: Aa, teşekkür ederim. Teşekkürler,
7: evet,
8: yakışıklı.
7: Evet, rica ederim. Seni takdir ediyorum.
8: Bence
7: ne
8: oldukça havalı ama bir yorum yapamayacağım. Bakması için birini bulmalısın.
7: İyice incele. Tamam, fazla değeri yok. Çekmecelerde bir şey yok.
8: Kuş mu?
0: Aç bakalım, hadi. Bakalım ne var.
9: Vay canına.
0: Yılbaşı gibi hissettim.
1: Burası çok iyi.
0: Arkada kaç tane üst üste kutu var.
1: Biliyorum,
0: baksana.
1: Çok fazla var.
0: Kutu kutu kutu. Bu tam benlik bir depo. Kutular benim. Evet bebeğim, evet.
7: Bir sürü kutu var.
8: Pek ilgimi çekmedi. Hepsi Noel süslemesine benziyor.
7: Tamam, hadi gidelim.
6: Beğendim. Birinin garajı gibi görünüyor ama güzel olan şey her şeyin plastik kutularda olması.
3: Ürüne ihtiyacımız var. Burada sadece Noel eşyası yok. Üstelik temiz de. Bence teklif vereceğiz.
2: Noel ağaçları. Her türlü bayram süslemesi var. Bayramları hiç sevmem. Benim için ailemle geçirdiğim zamandır. Bu depo kar amacı gütmeyen kuruluş gibi.
1: Tekrar kontrol edeceğim.
7: George, karın neden ikinci kez bakmak için geri dönüyor? İlgileniyorsun değil mi?
0: Yılbaşı ağacı için süs arıyor.
7: Noel eşyalarını mı seviyor?
1: O sandık Noel eşyası değil. Eskiden hemşireydim. O kutu tıbbi eşyaya benziyor.
2: Sen oradayken ünite daha iyi görünüyor. Onu oraya koy Jerry. O zaman ha, teklif veririm.
9: Pekala millet. Bir sürü kutu, bir sürü çanta. İçeriye iyi bakın. 200 dolarla başlıyoruz. 220 veren var mı? İşte 200 geldi. 300 veren var mı? 300 veren var mı? 300 bekliyorum. 300, 300.
0: 300,
9: 400,
0: 300 dolar.
9: 400, 400. Şimdi 400. Sen 400 mü? Şimdi 500, 500 dolar. Şimdi 500. 550 arıyorum. 550 var mı? Satıyorum, satıyorum, satıyorum.
6: 520.
9: Aa, 520 dedi. 550.
0: 550.
9: 550'deyiz. 575 arıyorum.
0: Tamam,
9: 575, 570. Satıyorum, satıyorum. Sattım 550 dolara.
0: Yılbaşı geldi. Depomdan uzak durun lütfen.
9: Vay canına.
0: Aramızda kalsın. Burası leş gibi kokuyor. Bu mobilya satın alanlar için. İstediğim şey bu değil. Satın alırsan beni öldüreceğini biliyorum.
1: Evet, çok haklı.
7: Lütfen bunu satın alma pozisyonda kalmayayım. Bu kanepeye ilk görüşte aşık olduğunu biliyorum.
8: Hayır.
7: Sakın elini kaldırma. Yemin ederim.
2: Mobilyaların hepsi 80'lerden kalma. Ve kokuyor.
3: Cehenneme giden tünel gibi.
6: Şuna bak, tam şurada.
3: Ne?
6: Bir paket var.
3: Sadece o paket için bunu alma.
6: Şuna baksana.
3: Bunların hepsi çöp. Bu çöp, bu çöp, bu şilteler çöp.
6: Darmadağınık ama yine de iyi.
3: Jorgen leş bir depo istiyorsa ona bir tane alırım. Ama içine girmem. İçeri girip o çantayı kendin alacaksın. Çünkü o üstüme düşerse...
9: Pekala çocuklar, ölürüm. Hadi başlayalım artık. Kim bana 100 dolar teklif edecek? 100 dolar veren var mı? 100 dolar bekliyorum,
8: tabii,
9: 100 dolar
8: tabii.
9: Bekliyorum, 100 dolar
7: yarısını
9: bekliyorum.
7: Yarısını bile vermem.
9: Biraz çalışmak seni para kazanmaktan alıkoymasın, tamam
3: 50
9: mı?
3: 50 dolar.
9: 75, 75 arıyorum, 75 var mı? Hanımefendiden 75 geldi, yok mu artıran 100 dolar var mı? 100 dolar arıyorum, 100 dolar
7: teklifi
9: arıyorum, 100 dolar arıyorum.
7: Teklifi yükseltemezsin.
8: Depo senin aldı.
9: Bu bir teklif mi? Evet mi, hayır mı? 100
3: evet,
9: geldi.
3: Evet,
9: şimdi
3: kabul
9: 125.
3: Ediyorum.
9: Hanımefendi size dönüyorum, 125, 125, 125 arıyorum, yok mu artıran? 125 arıyorum, yok mu artıran? 125 arıyorum, yok mu artıran? 125 geldi. $150 var mı?
5: Seni korkutmasına izin vermeyeceksin değil mi?
2: O adamın çantasında para var.
3: İnan bana, orada paradan fazlası var.
6: Evet, 150.
9: 175 var mı? Evet hanımefendi, 175 var mı? Satıyorum, satıyorum, sattım.
5: Evet, artık sizin.
0: Ya, evet. Günün deposu.
2: Erkeksi çantanız size engel olmasın
3: sakın. Erkeksi çanta kazandı işte. Kızı yeneceğimi biliyordum.
9: Evet millet, mezatımıza hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bir depo satın aldıysanız sizi ofisimize götüreceğim.
2: Hala büyük para kazanabileceğim büyük bir depo arıyorum. Daha kaliteli bir şeye ihtiyacım var. Burada sadece ıvır zıvır var. Sadece ıvır zıvır.
6: Özel arkadaşlarımı çıkaracağım.
3: O da neymiş?
6: Uğurlu eldivenlerim.
3: Tüylü eldivenler mi? Bu eldivenler çok aptalca. Kıyafetine bile uymuyor.
6: Hadi partiyi başlatalım. Tamam, tut şunu. Biraz kaldır. Parçalanıyor bu. Al eğlen.
3: Bu da ne böyle?
6: Of. Oldukça iyi görünüyor. Çok iyi durumda.
3: Ne kadara satabiliriz?
6: Ortalama $200 civarında.
3: Tamam, bu çöp.
6: Hey, o çöp değil.
3: Bu sandalye ne kadardır sence?
6: Takımı $150 kadar. Pis dolaplar hakkında ne dersen de ama kirli para temiz para kadar iyidir. Bu da ne?
10: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Futbol heyecanı binde. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Tam o anda biliyor.
4: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
10: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11?
6: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
7: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bu da ne?
5: Sana söylemiştim.
4: Protein karışımları.
5: Başka şeyler de olabilir.
4: Vanilya gibi kokuyor.
5: Evet, bence bu iyi bir şey. Yaralı yüz Miami'de. Burada karanlık şeyler oluyor. Şaka değil.
4: Bu gayet iyi gibi.
5: Tamam, bu bizde kalsın. $40 falan.
4: Bir ara gelip bana yardım edecek misin?
5: Sadece çantaları istediğimi söylemiştim.
4: Hadi işe koyul artık.
5: Dinle. Burada harika bir esinti var.
4: Kıyafet fırlatmaya devam edeceğim.
5: Ben de kaçmaya devam ediyorum. Bilmiyorsun ama firavun faresi gibiyim.
4: Hey, buraya gel.
5: Ne?
4: Bu şey ne? Bu da ne?
5: Neymiş?
4: Bir pres gibi.
5: Ne presiymiş o?
4: Bilmiyorum.
5: Aa, işte bu ilginç. Bunun için gelirim.
4: Oldukça havalı. Bu ne için ki?
5: Bence bu beyaz toz için bir şey.
4: Gerizekalısın. Saçmalayıp duruyorsun.
5: Üzerinde beyaz toz var.
4: Aa, evet var. Haklıymışsın.
5: Gördünüz mü? Yaralı yüz burada.
4: Hap yapmak için gibi görünüyor.
5: Olabilir.
4: Evet, bu şekilde bastırınca tam buraya iniyor. Bak, orada bir pres var. Evet, kesinlikle kontrol ettirmek istiyoruz. İşte acayip.
5: Üzerinde parmak izimin olmasını istemiyorum.
4: Ciddi
5: ne olduğunu
4: misin?
5: Bilmiyorum.
4: Al parmak izlerini sil.
5: Hey. Bir daha atarsan seni fena döveceğim.
4: Ne yapacaksın?
5: İşim bitti. Saçımı görüyor musun? Bu 31 yıldır gayet iyi uzayan bir saç.
0: Hangisi benim ünitemdi? Hangisi? Bu değil, hayır. Hayır. Bu da değil. Doğru depoyu bulana kadar denemeye devam. Bakalım. Aha, babacık geldi. Yılbaşı hediyelerim için geldim. Evimin rahatlığında açabilirim diye düşünüyorum. Hadi gidelim. Bugünkü antrenman sonrası masaj yaptırmam gerekir. Tatlım, orada dur ve güzel görün yeter.
6: Tamam.
0: Vay canına. Yılbaşı. Çok süs var burada. $30. Devam edelim ortak.
6: Tamam. Aa, hayır.
0: Hadi tahmin edeyim. Ne var orada?
6: Noel.
0: $40 eder.
6: Oh. Kırmızı ve yeşil ve işte yine
0: öyle
6: Noel.
0: Ha, şuna bak. Oh.
6: Evet.
0: $50.
6: Evet.
0: Bam.
6: Tamam. Aa.
0: Temelde her şey süs.
6: Noel süslemesi.
0: Süsleme,
6: evet.
0: Süsleme, bir de yastık. Oh. $40.
6: Ah.
0: Oh. Tanrım. Bebeğim, oh, yine süsler çıktı. Sanırım bu benim için uygun bir depo değilmiş. $50 değil.
6: Bence de.
0: Ha, şuna bak.
6: Aa, Küba'dan değil mi? Evet.
0: Bu $30'luk prolarla $5'luk tütün kutusu $100 eder. Ha.
6: Hayır hayır, yapma, ağzına alma. Ha. O ağza dokunmam, yapma. Biliyorum, şunu.
0: Daha kötüsünü de yaptım.
6: Tanrım. İğrenç.
0: Siyah ve turuncu. Tahminde bulunacağım. Cadılar,
6: Cadılar Bayramı.
0: Evet, Cadılar Bayramı. Sıradan şeyler, $30.
6: Bu bayramlardan bıktım. Gördüğüm tıbbi cihaza bakmak istiyorum.
0: Bir tür makine bu, dikkat et.
6: Bu tıbbi amaçlı kullanılıyor. Lenf press kullanım kılavuzu.
0: Oo,
6: evet.
0: Annecik bir şey buldu yani.
6: Görüyorsun ya, pıhtılaşmayı önleyici gibi bir şey. Pıhtılaşma önleyici.
0: Biliyor musun, hemşirelik yaptığın o yıllar sonunda işe yarayacak gibi görünüyor.
6: Harika bir hemşireydim. Hastalarım beni severdi.
0: Vay canına. Bunu şişirmek istiyorum gerçekten.
6: Aa, peki ne yaptığımızı bilen birini bulursak belki başarabiliriz.
7: Kuşhanede görevli Patricia Leon'a muhabbet kuşu kafesini götürüyoruz. Orada kuşlar varmış.
8: Buraya geldiğimiz için mutlu ve heyecanlıyız. Kuş evi muhteşem.
7: Kuşhane.
8: Kuşhane.
9: Evet, öyledir. Burası bir kuş dükkanı. Egzotik papağanlar satıyoruz. 1981'den beri buradayız.
8: Vay canına.
9: Bu güzel bir parçadır. Pirinçten yapılmış. Gaga ve tüyler gerçektir.
7: Aa, zaten gerçek görünüyordu.
9: Bunlar gerçek. Bir kuştan elde edilmişler.
8: Aa, Oo, zavallı tweet'i.
9: 1800'lerin sonu, 1900'lerin başı elbette Fransız. Kuşun üzerindeki mekanizma pirinçten yapılmış mekanik bir ek parça. Kuş dönecek ve ötecek, denediniz
8: Hayır,
9: mi?
8: Hayır, denemedik.
9: Denemediniz mi? Tamam, altına bakın.
8: Hayır,
9: bir şey
8: yardım edeyim.
9: Görüyor musunuz? Aa, hayır, mekanizma eksik. Burada çevirdiğin küçük bir mekanizma olmalı. Hı-hı. Düğmeyi çevirmeni sağlıyor. Böylece çalıştırıyorsun. Biliyor musun, kurmalı saat gibi.
8: Tamam.
9: Küçük bir anahtar olmalı.
8: Küçük bir anahtar
9: olmalı.
8: Gibi mi?
9: Evet, küçük bir anahtar.
8: Bununla hızını mı ayarlıyorsun?
9: Ayrıca kuşun ötüş hızını
8: küçük
9: ayarlayan
8: bir çengel gibi mi?
9: Bir mekanizma daha olmak durumunda. Şu anki haliyle değeri $2000.
8: Hadi canım.
9: Evet, $2000.
8: Olamaz.
9: Aferin tatlım, tebrik ederim.
8: Şimdi çok kuş iyi. Adam kim?
9: Evet.
8: Kaka, kaka.
4: Ağır kaldırma işini ben yaptığım için %60 kar benim. Hap presi olduğunu düşündüğüm şeye bakmak için küçük bir eczane buldum. Öyle ya da böyle bu şeyden para presleyeceğim. Anlarsın ya, preslemek. Tamam, burada neden bahsediyoruz?
7: Bu bir hap pres makinesi. Eczacılıkta tablet üretmek amacıyla
4: tamam.
7: kullanılıyor. Evde kullananlarsa vitamin konusunda ve bazı şeyler...
4: Eğlence için
8: hap
4: mi?
8: Yapıyorlar.
7: Eğlence hapları.
4: Eğlence hapları. Eğlence hapları. Hayır, hayır, hayır. Biz vitamin istiyoruz.
8: Şaka yaptım.
4: Tutuklanamam kardeşim. Hapse girmek için fazla yakışıklıyım.
7: Evet. Çalışma şekline gelince iki adet zımbası var. Biri altta, biri üstte. Gördüğünüz gibi hap buraya düşecek.
4: Evet, görüyorum.
7: Preslediğinizde toz sıkışır ve tablet halini alır. Bunu yukarı çekince oradan dışarı çıkar.
10: Ne kadar değerli olduğunu görmek için işe yarayıp yaramadığını bilmeliyiz.
4: Tamam.
10: Hadi kaldıralım şunu.
8: Hadi yapalım.
4: Hadi bakalım. Şimdi tozu huniye
8: çok ilginç
4: koyuyorum.
7: Tamam, iyiyiz.
8: Pekala, ne yapacağım? Sert bir şekilde bastıracak mıyım?
7: Evet.
4: Evet, sadece çevir.
8: Aman
4: çevir,
8: tanrım.
4: Çevir hadi. Çevirmeye devam
8: hayır,
4: et.
8: Hayır, hap oldu
4: hadi.
8: İşte.
4: Çevirmeye devam
8: peki
4: et. İşe yarıyor mu görelim.
8: Peki hala para. İşte para.
4: Evet, çalışıyor.
7: Gerçekten eğlenceli, evet.
8: Hayır, uzak dur benden. Depodan çıkarmadan
4: kimin
8: önce
4: umurunda?
8: Bunu temizleyen oldu mu? Benden
7: tamam.
8: Uzak dur. Önce işimizi halletmemiz gerek. Peki değeri ne kadar?
10: Burada kullanabiliriz.
8: Evet.
7: Peki.
8: Durum gittikçe hararetleniyor.
7: Yaklaşık...
10: 350.
8: Ne düşünüyorsun?
4: Çok iyi.
8: Arabaya geri taşımak
4: evet,
8: istemiyorum.
4: Evet, bu şey çok ağır.
8: 350'ye bir tane alırım.
10: Al.
0: Ya çok ağır ya da ben yaşlanıyorum ya da ikisi birden.
6: Lev Press'ini Javier ve karısı Dan'la götürüyoruz. Çünkü ne olduğunu biliyorum ama ederini bilmiyorum ve merak ediyorum.
7: Bu hava basınçlı lenf drenaj makinesi.
6: Yani
7: lenfatik sıvıyı
6: gibi.
7: Sıkıştırmak için dolaşımı arttıracak ve temelde tüm sisteminizi bu şekilde dolaştıracaksınız.
0: Cadılar Bayramı'nda giyeceğim bir şey gibiydi.
6: Peki bu sistem ne işe yarıyor?
7: Lenf sistemi vücuttaki toksinleri temizler. Sadece sağlıklı bağışıklık sistemi değil, lenf sistemi de önemlidir. Ve diyet, atmosfer olayları da insanı zorlar.
0: Son 20 yıldır deniz ürünlerine ağırlık verdim ve öyle şeyler. Dönemi konusunda bir fikriniz var mı?
7: Aslında lenf drenajı kendi başına eski bir terapidir. Bir süre revaçtaydı ama yeni çıkan sistemler, mutlaka bilirsiniz, kesinlikle 80'ler ve 90'ların başına ait.
11: Tıbbi açıdan çok kaliteli bir üniteye benziyor. Fiyat açısından da çok
0: para
11: iyi.
0: Para mı?
11: Çalışıyor mu, görmeye hazır mısın?
6: Elbette.
0: Şu sesi çıkaralım.
7: Evet, kompresör tamamdır. Çalışıyorsa bir şey buldunuz
0: hadi
7: demektir.
0: Çalışmakla kalmıyor. Sesi çok hoş geliyor. Para sesi gibi. Duydun mu? Çin çin çin çin çin çin çin çin. Doktor, hadi artık teşhisini söyle. Ne kadar eder bu?
7: Buradaki cihaz iyi durumda. Hiçbir hasar yok. Durumu çok iyi. Her şey sağlam. Borular iyi. Bükülme yok. Bu haliyle ki kullanılmış.
11: Biri bunun için $250 verebilir.
0: 250.
6: Tamam.
0: Hiç yoktan.
7: Bence de.
0: Ediyorum. Anlaştık.
11: Harika.
3: Florida City'de Greg ve Lindsay'nin kuş kafesi $2000'la uçuşa geçti.
8: Kaka!
3: Jorgen ve Christian rağbet görmeyen bir depo satın aldılar ve fazladan $600 kazandılar. George ve Maydell 3. sırada yer alırken Kevin daha büyük olanın her zaman daha iyi olmadığını öğrendi.
4: Burada her türlü şeyim var. Büyütecim var.
5: Birkaç pırlanta var mı bir bakmak gerek. Vergi ödemeyelim diye işletmem için satış vergisi makbuzu. Pırlantalar, temiz bir çift çorap. Ayaklarımın kokmasını istemem. Losyon. Dirseklerim kurumamalı. Dudak kremi. Dudaklarım çatlamamalı. Ha. Ve jel.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?

0: Getir'e her gün girin, önce fırsat çarkını çevirin, sonra her gün 1250 TL'ye varan indirim kazanma fırsatıyla siparişlerinizi uyguna getirin. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Duru sıvı sabun çeşitleri 129 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
5: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
4: Üç kalp.
6: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
7: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Antika avcılarında birazdan.
1: O nerede?
0: Acil servise yaptığımız sürpriz bir ziyaret beni biraz sarsıyor.
1: Peki sizi yanımda götürebilirim.
0: Siz açık arttırma gidin. Ben de dükkanı açayım. Açık arttırma işini halletmek Tom ve Big Sis'e kaldı. Ben de dükkanı açacağım. Dükkan bende stres yaratıyor. Tom baskıyla baş edebilecek mi?
1: Ne?
0: Bir daha bensiz açık arttırmaya gitmiyorsun. O da neydi öyle?
1: Yüzüne kapattım. Seni kovabilirim.
0: Yoksa eve ekmek getirecek. Hey güzelim. Dükkanı da canlı mı tutsak ne? $2,200 vereceksin ya da toplanır gideriz. Hadi bakalım.
2: 550 var, 575 oldu. Şimdi
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık artırmaya çıkıyor.
2: Satıldı.
3: Satıldı 500. $1,850 senindir.
1: Bu açık artırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
2: $250,000.
0: Ben Alan Hap.
1: Ve ben Tom Jones. Biz antika avcılarıyız.
0: Bulduğumuz şeylere
1: ve sattığımız şeylere
0: inanamayacaksınız.
1: 17.000.
2: Anlaştık.
1: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Aman tanrım!
1: Dostum, o nerede?
4: Costa Mesa'da olmamız gerekiyordu. Bu ciddi bir soru.
1: Biliyorum. Elon hiçbir zaman geç kalmazdı. O arıyor. Hey dostum, neredesin?
0: Craigslist'te satmaya çalıştığımız camı hatırlıyor musun? Onu satıcıya göstermek için taşırken bacağımın üstüne düşürdüm. Bacağımda 7-8 santimlik kesikler var. Şu an acil servisteyim.
1: Açık arttırmaya zamanında yetişeceğini sanmıyorum.
0: Ben size açık arttırmaya gitmeyeceksin.
1: Para kazanmaya devam etmek istiyorsak bunu yapmak zorundayım. Big Sis'i yanımda götürebilirim. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
0: Bak sana ne diyeceğim. Siz gidin, ben de dükkanı açayım.
1: Tamam dostum.
0: Bana bir iyilik yap. Bir şey alırsan lütfen bensiz açma depoyu. Ben buna bayılırım.
1: Pekala.
0: Tamam, sonra görüşürüz.
4: Son ve Big Sis, son ve Big Sis.
1: Alan'ı Big Sis'le değiştirmek, köpek balıklarıyla dolu sulara yem boca etmek gibi bir şey. Onun tadına bakacaklar.
4: Costa Mesa harika olacak.
1: Hey, git kamyoneti getir.
4: Tamam.
1: Costa Mesa, Orange County, Kaliforniya'da. Yani eski zenginlerin mekanı. Bu da her depoyu bir altın madeni yapıyor. Hazır mısın?
4: Evet, evet. Costa Mesa'da bu kadar belalı adam beklemiyordum.
1: İşte arkadaşların orada.
5: Hey, Alan nerede?
6: Evet, Alan nerede?
5: Yanında ufaklığı getirmişsin.
6: Evet, yanında yarım ton var.
5: Sevgilin nerede?
6: Alan gerçekten de gelmedi mi?
5: Hey Alan.
6: Alan.
5: Arkada olabilir. Bugün yardımına ihtiyaçlar olacak bebeğim.
1: Compton'daki tipler akıl oyunları oynamayı seviyorlar. Ve bugün yanımda Alan değil, Big Sis olduğunu düşünürsek bu bizim için kötü olabilir. Alan arıyor. Ne haber dostum?
0: Oraya gelemiyorum ve bu beni deli ediyor. Ne kadar param var?
1: $2,000.
0: Güzel. Fiyatından fazlasını verme. Ton ve ben iyi çalışan bir makine gibiyiz. Gittiğimiz çoğu açık arttırmayı domine ederiz. Ton'un orada tek başına takılacak olması beni endişelendiriyor.
1: Bana güvenmek zorunda.
0: Güzel bir telefon almıştın. Bana fotoğraf gönderebilirsin. Böylece üzerinde konuşabiliriz.
1: Pekala.
7: Pekala, herkes kaydoldu mu?
1: Açık arttırma başlamak üzere. Gitmeliyiz.
7: Nakitle çalışıyoruz. Sadece nakit.
1: Seviyorlar. Ve bugün yanımda Alan değil, Big Sis olduğunu düşünürsek bu bizim için kötü olabilir. Alan arıyor. Ne haber dostum?
0: Oraya gelemiyorum ve bu beni deli ediyor. Ne kadar param var?
1: $2,000.
0: Güzel. Fiyatından fazlasını verme. Ton ve ben iyi çalışan bir makine gibiyiz. Gittiğimiz çoğu açık arttırmayı domine ederiz. Ton'un orada tek başına takılacak olması beni endişelendiriyor.
1: Bana güvenmek zorunda.
0: Güzel bir telefon.

0: İlk depoyu görür görmez heyecana geldi.
1: Onunla daha önce de açık arttırmalara gitmiştim fakat sadece izlemek içindi. Şimdi burada takımın bir elemanıyım ve kendimi gösterme zamanı. Dostum, şuradaki kasayı gördün mü?
0: Çeneni kapalı tut.
1: Buradan iyi para kazanabiliriz.
0: Bilmiyorum. Kasalar her zaman risklidir. Alo.
2: O bir kasa mı?
0: Evet.
2: Tombala.
0: Ve Bixis kasa kasa diye bağırıp duruyor.
2: Hadi ama Bixis biraz daha dikkatli olman gerek.
0: Kasayı yan yatırmışlar. Bu da genellikle boş olduğuna işaret eder. Bence bu riski almaya gerek yok.
2: Harcayacak 2000 doların var ama.
0: Bu depoya 1500 doların üzerinde harcamama imkan yok. Bildiğim kadarıyla kasa boş. Bu depo 1500'den fazla etmez.
2: 1500 yetmeyecektir. Tom'un o kasayı almasını istiyorum. İşi boş bile olsa para edecektir.
0: Dostum, ikinizin arasında bunu aldım şu an.
2: Bu bir kasa. Ne zaman bir kasayı bıraktı ki? En az 2000 dolar eder.
0: Dostum, sesin gidiyor. Seni duyuyorum.
2: Dur. Ben seni duyabiliyorum. Çok net duyuyorum.
0: Yüzüne kapattım. Seni kovabilirim.
3: Pekala, iyice bakın. 500 vermek isteyen var mı? 500, 500 geldi. 600, 600 istiyorum. 600. Yok arttıran. 600 geldi. 700, 700, 700, 700. 1000 dolar geldi. 1100 gelsin. 1100 geldi. 1200. 1200 de var. Yok mu arttıran? 1300, 1300, 1300, 1300 geldi. 1300 değil. 1400, 1500 oldu. 1500, 1600. 1600 istiyorum. 1600, 1600. Yoksa 1500'e satıyorum. 1600 bekliyorum. Son çağrı 1600 için geldi. 1800 geldi. Çok güzel. Yok
0: kasa kasa diye bağırmaya başlarsan da öyle olur işte.
3: 1900 var mı? 1900. 1800 için son çağrı. 1800'e
4: şaka mı yapıyorsun?
1: Tolun daha fazla vermediğine inanamıyorum. Benim büyüdüğüm yerde eğer bir şey istiyorsan gidip alırsın.
4: Bence Aylin daha sık evde kalmalı.
5: Bu aptalları şaşkına çevireceğiz.
0: Alo.
2: Beni şimdi duyabiliyor musun? Alabildik mi?
0: Alamadım.
2: 2000 verdin mi?
0: Hayır, 1800'e satıldı.
2: Dostum, 2000 demiştim sana.
0: Hayır, sadece sen konuştun.
2: Bensiz bir daha çıkarttırmaya gitmiyorsun adamı.
0: Alan telefondan beni darlayıp Bixis'te işleri batırınca para kazanmak zor bir hale aldı.
3: 500, 500, 500 geldi. 500 yok mu arttıran, yok mu arttıran? 500 geldi, satıyorum 500 dolar. 1200 dolar geldi. Yok mu arttıran? Son defa sordum ve sattım. 1200 dolar. 1600 dolarlık teklif geldi. Ne? Yoksa satıyorum 1600 dolar.
1: Tom'un nesi var bilmiyorum. Gergin mi yoksa Alan olmadan yapamıyorum anlamadım. Tek bildiğim şey alacak deponun kalmadı.
0: Bana mesaj atmış. Bir sonraki depo ne zaman bilmek istiyor. Güzel koltuk, temiz kutular, güzel paketler. Bilemiyorum, kulübe var gibi. Öyle görünüyor ama değil. Oh. Bu bir botun güverte kısmıyla alakalı bir şeye benziyor.
1: Evet, evet, gördüm.
0: İşte şimdi oldu. Bu depoda hazine potansiyeli var ve rakiplerimizin parası azalıyor. Eğer Bixis çenesini kapalı tutabilirse, bu depoda kendimi gösterebilirim. Alan arıyor.
1: O ne diyor?
0: Bilmiyorum. Telefonumu kapattım. Tom'un telefonu. Ya tuvaletteyimdir ya da izafiyet teorisini çözmeye çalışıyorumdur. Mesaj bırakın.
2: O da neyin nesi? Tom telefonlarıma cevap vermiyor. Umarım pes etmemiştir.
3: Evet, başlıyoruz. 200 dolar, 200 100. Dolar veren var mı? 100 dolar verdiler. Pekala, 200 geldi, 300. 300 geldi. Yok mu arttıran 300?
1: Teklif yapacak mıyız?
3: 400 geldi. Sadece yok mu arttıran 500? 500 geldi. 600. 600. 600'ü 700 yapan yok mu? 700, 700, 700 geldi. 800, 900 geldi. 1000 geldi, 1100 geldi. Hızlı gidiyoruz. 1200 geldi. Teşekkür ederim. 1400'e geldi. Yok mu arttıran? 1450, 1500 geldi. 1600, 1550 de olur. Son defa soruyorum ve 1500'e satıyorum. Evet, müzayedenin sonuna geldik. Teşekkür ederim.
0: İşte böyle. Alan olmadan yapmak zor işte. Ama eve güzel parçalar götüreceğimizden eminim.
1: Açabilir mi?
0: Hayır, açamazsın. Alan'ı bekleyeceğiz. Burada, burada. Sana bir kutu vereceğim. Bunu kenara koy.
1: Şu bot ne olacak?
0: Çıkartmaya çalışıyorum. Yüce Tanrım. Bu da ne böyle?
2: Birazdan Tom ve Bixis'in macerasında...
0: Aman Tanrım.
2: Ben sonunda ellerimi kirletebileceğim. İşte bu.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan. Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
2: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
3: Benim bankacım Müge.
4: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
5: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Karşınıza yeni nesil Blade.
11: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
10: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
12: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
13: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
14: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
15: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
14: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
16: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
21: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
22: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
23: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
24: Aramaya devam etmelisiniz.
23: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
21: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
25: Jibot ne olacak?
10: Çıkartmaya çalışıyorum. Yüce Tanrım. Bu da ne?
25: Bu nedir ki? Bunu nasıl sürüyorsun? Yelken ne olduğunu sanmıştım.
10: Bunun yelkenleri var, evet. Ama karada gidiyor. Bu yer yelkenlisi. Suda gidenlerden çok daha havalı bir şey. Ve eğer bütün parçaları yerinde ve çalışır durumdaysa harika para edebilir. Hadi şunları paketleyelim. Bunları toplayıp ofise gitmeyi ve Alan'ı görmeyi istiyorum. Prens ve sese bakın. Kasayı açmaya çalışıyorlar. Hey. Pekala. Yardıma mı ihtiyacınız var?
26: Neredeyse açtık.
27: Zengin oluşumuzu izleyebilirsin.
10: Kasayı kırmadan önce size bir teklifim olacak. Eğer bunu açabilirsem, kasa bende. İçindekiler de sizde kalır. Aksi takdirde bu şeyin hiçbir değeri yok.
27: Pekala.
10: Anlaştık mı?
26: Harika.
27: Tamam. Saygı duydu.
10: Bir bakayım. Askeri tip. Düşmeye karşı dayanıklı. Buraya çakılmış menteşe çivileri var. Harika. Çoğu zaman insanlar buraya bir şeyler koyduğunda
0: Bu kombinasyon mu?
10: Evet öyle.
0: Ne ters çevirmedin ki?
27: Sonra olsun fark etmez.
0: İçinde ne varsa onu istiyorum.
10: Ne varmış? Lanet olsun.
0: Atı ama dostum.
10: Sıfır.
25: Hadi alalım. Çek elini. Hadi alalım.
27: Bunun değeri ne? $100
0: Evet ne kadar?
10: Teşekkür ederim çocuklar.
1: Thanks guys.
27: Affedersiniz, bu kamera uygun lensiniz var mı?
2: Üzgünüm. Ne görüyorsanız o var sadece ama lensi olmadığı için $10 ucuza satabilirim. Kasanın başına geçmek hiç de kolay bir iş değil ama burada öğrendiklerim açık arttırmalarda bana yardımcı olacak.
10: O arıyor. Alo.
2: Burada deliriyorum. Nedir bu ha? Niye telefonlarımı açmıyorsun?
10: Bütün gün boyunca senin telefonların ve Big Sis'le uğraştım. Daha fazla dayanamadım.
2: Evet evet. Neyse dinle. Dükkan bende gerginlik yarattı. Big Sis buna nasıl dayanıyor bilmiyorum. Burası adamı çıldırtır.
10: Haberleri iyi. Eve dönüyoruz ve bir de sürprizimiz var.
2: Evet dostum acele et. Burada ölüyorum.
10: Sonra görüşürüz.
2: Onu bana getir.
10: 5 dakika bekleyemedin mi?
2: Merhaba güzelim. Biliyorsun depoyu karıştırmayınca biraz kendimden geçiyorum.
10: Açık arttırma olmayınca bu çocuk sapıtıyor.
2: Hey bu da ne? Oğlum, bu şey de ne?
10: Bu bir karayel kendisi.
2: Dostum bu çok hoş. Boyutları da iyiymiş.
10: Bu da çok iyiymiş.
2: 9 kelebek dikişi attılar.
10: Dostum çok hoş görünüyor.
2: Yerime baktığın için sağ ol. Eğlendin
25: mi? Ne var biliyor musun? Eğlendim ama beklemediğim türde bir deneyim oldu. Gerçekten sizi
2: teşekkür ederim. Şimdi kara yelkenlisine bakalım. Dostum, bu o kasa mı?
10: Tam eve dönmeye hazırlanırken kasayı açmaya çalışan tipleri gördüm. Ve onlar eğer kasayı sapasağlam açabilirsem içindekiler onlara kasayı da kendim alacağımı söyledim.
2: İçinden bir şey çıkmadı mı?
10: Bomboştu.
2: Ne kötü hissetmedin mi?
10: Hayır.
2: İşte seni bu yüzden seviyorum. Pekala. Hadi şunu çıkaralım ve biraz oynayalım.
10: Şu canavara bak.
2: Bunu kendimi hastaneye götürmek için kullanabilirim. Anlamıyorum. Bu ucuz bir go-kart aracına benziyor.
10: Ucuz görünmüyor.
2: Çok hafif. İskeletle kullanılacak türde bir alüminyuma benziyor ama bu aracın her yeri iskelet zaten.
10: Ben bu şeylerin çölde gittiğini gördüm.
2: Bu şey para ediyor mu? Söyleniyormuş gibi olmayayım ama eğer bir kara yer kendisi almak isteseydim fişek gibi ateş gibi gitmesini isterdim. Senin getirdiğinse... Birkaç çubuk ve bir yelkenden oluşuyor.
10: Onunla böyle konuşamazsın. Redneck oyuncaklarını sakın küçümseme.
2: Bu mühürlü. İçinde bir şeyler olabilir.
10: Dostum.
2: Bu neyin nesi?
10: Bu bir silah tarifi. Aman tanrım. Bu bir makineli tüpü.
2: Hey Tom. Bu tanıdık geliyor mu?
10: Paintball. Pekala. Al sana ufak bir hayal kırıklığı.
2: Evet bu çok iyi bir fikir değildi. Küçük olan. Diğer tarafa doğru.
10: Evet, küçük olanı geçirmemiz gerekiyor.
2: Baktın mı? Tamam şimdi oldu. Pekala. Nedir bu?
10: Tam otomatik makineli paintball tüfeği.
2: Neden biri böyle bir oyuncak istesin ki? Paintball dediğin koşmak ve saklanmakla ilgili bir
10: o zaman öyle değil.
2: Bilmiyorum adamım. Orada olsam daha iyi bir iş çıkarırdık.
10: Bence konuşan ağrı kesiciler.
2: Tamam belki ağrı kesicilerin etkisidir ama asıl mesele bu malın bize para kazandırıp kazandırmayacağı.
10: İşte bu yüzden Carlos'u çağırdım. Paintball'la ilgili her şeyi bilmekle kalmıyor hem de cephanesini genişletmek istiyor. Merhaba Carlos.
3: Merhaba.
10: Nasılsın dostum?
3: Biraz geç kaldım. Sorun değil. Burada harika bir silah var. Paintball 70'li yıllarda başladı. İlk başlarda kesilecek ağaçları işaretlemek ya da sürüleri işaretlemek için kullanılıyordu. 80'lerde iki arkadaş, hey, neden bunu bir oyun haline getirmiyoruz ki dedi. Birbirimizi vururuz.
10: Bunun menzili nedir?
3: Bunun menzili yaklaşık 365 metre.
2: Şunu açıklığa kavuşturalım. Sen bu silahla 400 metre uzaktaki hedefleri vurabilir misin?
3: Tam otomatiğe alıp bütün şarjörü yaklaşık 1 dakikada bitirebilirsin.
2: Neden bu kadar ateş gücüne ihtiyaç var?
3: Ne kadar ateş gücü o kadar iyi. Kaleni savunuyorsun.
2: Neden boya el bombaları kullanmıyoruz o zaman?
3: Bunlardan da var.
2: Bir ara gelip senin silahlara bakmam lazım.
10: Bu şey çalışıyorsa kaç para eder?
3: Bu canavarlar $2,500 ediyor. Tabii sıfırsa. Bu canavar sıfır değil.
2: Eğer düzgün çalışırsa, bana yeni gibi görünüyor. Bunu sana 3/2 fiyatından satabiliriz. $1,700 ne dersin?
3: $1,700. Teklif bu mu? Eğer çalışması gerektiği gibi çalışırsa $1,700 vereceğim. Eğer çalışması gerektiği gibi çalışmazsa $500 vereceğim.
2: Bu hoşuma gitmedi.
3: Hedefi ben seçeceğim. Eğer vurursan $1,700 senindir.
2: Hey John, Godzilla gibi görünüyorsun. Kaskını kapat. Hadi neşelen biraz.
3: Onu dans ettir.
10: Lanet olsun.

0: Dostum, dur lütfen. Öldü mü? Emin olalım. Oh, dostum. İyi olacak değil mi? Anlaştık mı peki? Pekala.
1: Harikaydı.
0: Ton, parayı aldık. Parayı aldık.
2: Şuna bak sen. Paintball silahı deponun fiyatını çıkarttı bile.
0: Pekala, fena değil ama kar edebilmemiz için kara yelkenlisini de satmalıyız.
2: Mojave çölünde bulunan kurumuş Elmiraj Gölü'ne gidiyoruz. Orada Dan'le buluşacağız. Dan bir kara yelkenlisi uzmanı ve eğer bunu alacak biri varsa o da dostumuz Dan'dır.
0: Dan, sen misin?
3: Merhaba, nasılsın Ton?
0: Burası garipmiş adamım. Çorak topraklara benziyor.
3: Evet, burası boş ve tekinsiz bir bölge. Burası toprak dünyası ama bu araçlara toprak canavarı diye boşuna demiyorlar.
0: Elimizde ne tür bir yelkenli var?
3: Çifte Jammer Manta modeli var. Bu çok hızlı bir kara yelkenlisi. Saatte 115 kilometre hızlık bir rekora sahip. Rüzgar hızının 3-4 katına denk geliyor. 50 kilometrelik bir rüzgar varsa korkudan altını
0: edebilirsiniz. Ne demek oluyor bu şimdi? Ne diyorsun?
3: Rüzgar yoksa heyecan da yok.
0: Bunun sıfırının fiyatı?
3: Yenisi 3200 dolar. Tekerlikleri ve yelkeniyle birlikte. Bardak tutacağı yok, radyo yok, freni yok.
0: Ne? Freni yok mu?
3: Rüzgara yelken açıyorsun.
0: Ayakla mı fren
3: yapıyorsun? Hayır, durana kadar bekliyorsun. Eğer başın belaya girerse çalılara yönel. Fren yapmayı da böyle öğreniyorsun.
0: Bize teklifin ne olacak?
3: Eğer kurtulmak istiyorsanız 1000 dolar veririm.
0: O fiyat benim hoşuma gitmez sanırım.
3: İskelet yamulursa 300 dolar, aks kırılırsa 400 dolar.
0: Tamam tamam, fiyat düşürmeyi kes. Önce bakalım bu şey çalışıyor. Eğer rüzgar olursa 90 kilometre hıza çıksak yeterli olur mu senin için?
3: Eğer 90 kilometre yaparsa bu benim için iyidir.
0: 2200 dolar verir misin o zaman peki?
3: Belki 1800 dolar.
0: Ya da belki de bunu ucuza kapatırım. Nasıl olsa bu çocuklar bunun değerini bilmiyor. Satacakları kimse yok. Hem de çölün ortasında izliyorsundur ha? Ne düşünüyorsun?
3: Belki biraz.
0: Ya 2200 dolar ya da biz toplanıp gidiyoruz.
3: 2200 ha?
0: 2200.
3: Ne var biliyor musun? Tamam.
0: Pekala, harika. Teşekkür
3: tamam,
0: ederim.
3: Sağ olun.
2: Sanırım o şeyi yapmayı deniyor.
0: Olamaz.
2: Bu iz bırakacak işte. Öyle yapmaması gerekiyor, öyle değil mi?
3: Hayır.
0: İşte bu!
3: Bence o aracı dağıtacak.
2: Hareket etmeye başladı.
0: Hadi bebeğim, harekete geçelim. Hadi rüzgar essene. Hadi güzel bir rüzgar ver bana. İşte gidiyor. Hızlanıyorum.
3: Rüzgarı arkasına almışa benziyor.
0: Aman tanrım, oldu bu iş. Oho evet.
3: Ama baksana, uçuyor.
0: Gidiyorum. Aman tanrım.
3: Neden ufak bir kız gibi bağırıyor?
0: Evet bebeğim, işte bu. İşte bu.
3: Hızlı gidiyor, orası kesin.
0: İşte bu.
3: $2200 değer. Mutlu hissediyorum.
2: Harika.
0: Çölde yelken açtım, gidiyorum.
3: Vay canına. İşte 2200 dolar.
2: Harika.
3: Teşekkür ederim.
0: Ve rüzgar, çok zevkliydi bu.
2: Görünen o ki depomdan para kazandı. Bana söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Evet, gerçek bir erkek paintball silahıyla vurulurken kendini sünger ve yumurta kartonuyla sarmazdı.
2: Bu adamla baş edilmez.
0: Paintball silahını $1700, kara yelkenlisini $2200... ve geriye kalanları da $300 sattı. Depoyu $1500 aldık ve içindekileri $4200 sattı. Bu da bize toplam $2700 kar sağladı.
2: Hey, bu bir dövme ve vücut nemlendirici.
0: Bu çok iğrenç bir şey. Dövmeli bir insan üzerinde böyle bir şey hayatta kullanmaz.
2: Bunları parlak tutmam gerekiyor.
0: Aman tanrım. Amcam Woody'de de bu posterlerden var. Tek farkı onunkinin Farrah Fawcett tarafından imzalanmamış olması.
2: Ben hiçbir şey anlamadım.
0: Ben bu postere bakarak kaç saat geçirdim bilemezsin. Şimdi eğer izin verirsen biraz müsaadeni isteyeceğim. Ofisimde olacağım.
2: Dükkanı almayı unutma. Şurada duruyor.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Yazar kasa ve POS cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler, her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
6: Her sene Alan Heff ve Tom Jones çöpe atılan hazineleri bulmak için yüzlerce sahipsiz depoyu elden geçiriyorlar. Bu onların en değerli keşiflerinin hikayeleridir.
7: Birazdan Çin mahallesinde 10 konteyner açık artırmada. Tom ve ben bu ufak Çin mahallesinde büyük hazineyi arıyoruz. Burası Çin mahallesi. Bazı yerel eşkıyalar bize pazarlık ettiğimizden fazlasını veriyor.
8: Benden uzak dur.
7: Hey. Gitmek ister misin? Çin mahallesinden aman çıkmak?
8: Evet.
7: Pek kolay olmayacak. $1,000 atın. Ama savaşmadan böylece oturan kaplan olabilirim. Vazgeçmek.
8: Kendine kung fu panda yapacağım.
6: 550-575-600.
7: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık artırmaya sunuluyor.
9: Satıldı.
10: 500'e sattım.
9: Evet. Sen aldın 1700.
8: Bu açık artırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi. $250,000.
7: Ben Alan Ha.
8: Ve ben Tom Jones. Bizler
7: antik avcılarıyız. Bulduğumuz pekala.
8: Ve sattığımız şeylere
7: inanamayacaksınız.
8: 17.000.
9: Anlaştık.
8: Ve ne kadar eskiyse o kadar
7: fiyatı o kadar yüksek olur. Aman tanrım. Evet. Çin mahallesi. Çin mahallesinde 10 konteyner açık arttırmada dostum. Bu güzel bir olay.
8: Dostum, şu an başlıyor.
7: Betsy elinden geldiğince hızlı gidiyor. Ayrıca senin yönlendirmelerin de çok iyi değil.
8: Benim yönlendirmelerim değil. Büyük ablanın
7: yönlendirmeleri. Büyük ablanın konusu açılmışken bugün yeni birini işe alıyor.
8: Bundan onu sorumlu yapmak konusunda pek emin
7: nasıl
8: değilim.
7: Nasıl yani? Yardıma ihtiyacımız var. Hem açık arttırmalara gidip hem de mağazayı yönetmek yüzünden 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bu yüzden büyük ablaya işe birkaç fazladan el alması için izin verdim.
8: İyi plan. Ama çalışanlar ucuz değil. Para akışını devam ettirmek için bugün birkaç depoyu kapmamız gerek. Ve bunun için önce açık arttırmaya gitmeliyiz.
7: Bekle biraz, sola dön dedin. Burası tek yön bir cadde.
8: Kuzey kağıdını yanlış tarafına koymuş.
7: Bu korkunç. Dur şimdi, sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Sol.
8: Belki de sağ.
7: Dostum, şuradaki Caesar Chavez mi?
8: Dostum, bunu başaramayacağız.
7: İşte geldik.
8: Burası
7: i̇şte
8: değil. Burası değil.
7: Görünüşe göre kayboldum.
8: Buranın sonuna git. Ve sağa dön. Gerçekten.
7: Dostum, hadi ama.
8: Yoldan çekil.
9: Bekle biraz.
7: Aman tanrım.
8: Hadi ama, devam et.
7: Bunun hiç yardımı olmuyor. Bırakma öyle, geri gel. Kamerini ilerletir misin lütfen? Saat kaç?
8: 30 dakika geç kaldık.
7: Tom, burası Çin mahallesi.
11: Peki perakende satış ya da tefeci mağazalarında deneyiminiz var mı?
12: Yep'le çalıştım.
11: Tamam. Alelade bir perakende deneyimi aramıyorum. $40'lık kodu satmak bir konu. Ama $5,000'lık eski model bir kamerayı satarsanız bana bir aylık maaş ödemesini çıkartırsınız. Peki hala koleksiyoncu musun?
10: Sentetik kumaş.
11: Tamam, bana tefeci dünyasını anlayan insanlar gerek. Bu zor bir iş. Ama benim gizli bir silahım var. Craigslist. Nasılsınız, adınız nedir?
6: John.
11: Ve fiziksel özgeçmişiniz yanınızda mı bugün?
6: Hayır, getirmem mi gerekiyordu?
11: Bu çok basit bir konu.
8: Hayır, buradan çalmazdım. Sadece IHOP'tan.
11: Sadece IHOP.
8: Evet.
11: Uyuşturucu testine girmeye istekli olur musunuz?
6: Ne zaman?
11: Ve umarım Craig'in daha iyi arkadaşları vardır. Çünkü eğer bu bir iş havuzuysa ben yüzemem.
7: İşte burası. Aman
8: lanet olsun. Başlamışlar bile.
12: Pekala millet, burada 9 numaralı depomuz var. Açalım bakalım neler varmış. Bir bakın içine çocuklar.
7: Lanet olsun Thomas.
12: Demek son dakika ortaya çıktınız ha?
7: Kaç tane kaldı?
12: Sadece 2 tane kaldı.
7: Şimdiden 8 tanesinin bittiğine inanamıyorum. Neden bu kadar hızlı?
12: Bu açıklatmada kimse birbirinin üzerine tepki veremiyor. Benim çetem bugün buradayken olmaz.
8: Harika, eğlenceli bir gün daha.
7: En zor açıklattırmalarımızla diğer alıcıların insanların teklif vermeye cesaretini kırmak için kullandığı gözdağının her çeşidini gördük. Bu çeteciler burada bizi teklif vermemiz konusunda korkutmaya çalışacak.
8: Bol şans. Özür dilerim kardeşim.
10: Vakit harcıyorsunuz.
7: Neden orada durup görüşü engelliyorsunuz ha? Ne saklıyorsunuz?
10: Sadece boş kutular.
12: Hepsi boş.
10: Hepsi boş.
12: Diğer insanlara bakma şansı verin çocuklar.
7: Eski moda sandık. Birkaç eski şey daha var. İyi paketlenmiş. Bu iyi işaret. Konteynerlarda sık sık yüksek kalitede malzemeler uzun süre saklanır. Bu da sık sık antika ve yüksek kalite mal bulabilirsiniz.
8: Evet, demek. Arka taraf kutu dolu. Temiz.
7: Hadi alalım bunu.
6: Teklif verecek misiniz çocuklar?
8: Evet.
10: Bu depo bizim olacak.
7: Bu depoda ne olduğundan emin olmasak da son derece iyi paketlenmiş. Bu iyi bir gösterge.
8: Bu yüzden biz de risk alıp 1800 dolara kadar çıkacağız. Umuyoruz ki bu çetecileri uzak tutmaya yetecektir.
12: Pekala, depomuz burada. Hadi başlayalım.
7: 100 dolar
12: geldi. Şimdi 200 veren var mı? 200, 200, 200, 200 geldi. Evet, 200 geldi. 300. 300 geldi. 300 verdiler. 400 oldu. Evet, 400'deyiz. Harika. 400, 500 var mı?
7: Evet.
12: 500 geldi. Evet, 500, 600 istiyorum. 1600 istiyorum. 1000 geldi.
7: Evet.
12: 1100 oldu. Evet, harika. Evet. 1100, 1200 geldi. Evet, 1300 istiyorum. 1300, 1300 yok mu?
7: Yardımcı olabilir miyim?
12: 1500. Evet, 1500, 1600 geldi.
10: Teklif vermeyi bırak.
12: 1600'deyiz. 1700 veren yok mu? 1700 geldi.
10: Yok, ciddi.
12: 1700 için son çağrı. 1, 2, evet sattım. 1700'e sattım.
7: Hap, geri dur biraz.
12: Hey, sakin olun, sakin olun çocuklar, sakin olun. Ne yapıyorsunuz siz? Açık artırmada kavga edilmez. İkiniz de, hadi. İkiniz de, hadi. Hadi çocuklar.
7: Şöyle gelmek ister misin hafif?
12: Bir tane daha kavga halletmeniz gerek. Ha? Evet,
10: öyle olmaz.
12: Kontrolünü kaybedemezsin.
7: En iyi
12: tamam
7: fikir
12: mı?
7: Bu değildi tabii.
12: Bu adamlar ciddi, dikkatli ol.
7: Bu bir açık artırma.
12: Nerede olduğunu biliyorsun değil mi?
7: Nerede olduğumu tamam biliyorum. İtilip kakıldığımız için en iyi açık artırma oyunumuzu veremedik.
8: Hey Vandam. Bunlar 7 kişiler ve ben bir sonraki balık avıma gidebilmek istiyorum.
12: Sorun yok, sorun yok, tamam.
6: Çocuklar hadi, hadi.
12: Onlar kazandı, yüksek teklif verdiler, siz alamadınız. Bir tane daha var ve sonra buradan gidiyoruz.
7: Bu daha da çirkinleşebilir. Tüm bu kafa karışıklığında en son açık artırmayı almayı başardık ama adamları boğmadığım sürece bu sonuncusu o kadar kolay olmayacak.
12: Pekala çocuklar, bu son depo. Bir bakın ve uzaklaşın.
7: Sanki bir tür tekerlek ya da makara gibi hissediliyor. Mağaza teçhizatı da olabilir. Şuna bak. 5 senedir burada gibi. Bu depoda çok para var.
8: Bunu burada tutmak için çok para harcamışlar.
7: Hadi alalım bunu. Bu depo ilkinden daha iyi görünüyor. Daha eski malzemeler var. Endüstriyel ekipmanlar gibi. Çok iyi olabilir.
8: Bunun gibi depolar geçmişte bize iyi para kazandırdı. Bu yüzden Alan öne çıkıp kendini yem olarak atacak. Ben de arkada durup teklifi çalacağım.
12: Pekala çocuklar, bu son depo. Hazır mısınız?
6: Evet.
12: Pekala, o zaman başlayalım. 100 dolar verecek var mı?
7: Evet.
12: 100 verdiler. Evet. 200, 400 geldi. Vay canına. 500'deyiz. 600 geldi. Evet. 600'deyiz. 700 yok mu?
7: Evet.
12: 700 geldi. Evet. 800 istiyorum. 800 geldi. 800'deyiz. Evet.
7: Evet.
12: 900. 900 geldi. Evet, hadi çocuklar şunu 1000 yapalım. Hadi 1000 dolar. Evet, 1000 dolar da geldi. 1100,
7: evet.
12: 1100'e çıktık.
6: 1200.
12: 1200 oldu. Evet, 1200, 1300 yok mu? 1300. 1300 geldi. Evet, 1300'deyiz. 1400 yok mu?
7: Ben yenildiğimi biliyorum.
12: 1, 2, 1300'e sattım.
8: Çok teşekkür ederim.
7: Bu çete üyelerinin elinden 2 depo aldık.
8: Güzel iş sert adam.
7: Bam.
8: Ama işin diğer tarafına bakarsan, az önce 3000 dolar harcadık ve bunu geri almamız gerek. tabii bunu buradan çıkarabilirsek. Bizden hoşlanmadı da.
7: Belki de hazinemize dalmadan önce dağılmalarını beklemeliyiz.
8: Evet.
7: İşte başlıyoruz. Mutluluk anı. Bu harika. Mutfak malzemesi. Tavalar temiz. Zımba tabancası. Zımbaları da var.
8: Hey, işte bu eğlenceli. Bu kamp malzemelerinden $60 çıkar. Hey.
7: Çizme bıçağı mı?
8: Çizme bıçağı.
7: Fırlatma bıçakları buldum.
8: Aman tanrım.
7: Bunlar berbat. Senden nefret ediyorum. Burada ne varmış ha? Ne yazık ki mağaza ekipmanı gibi durmuyor.
8: Vay canına.
7: Bu da ne
8: bu? Bu da ne?
7: Oh, aman tanrım. Birazdan. Büyük abla yardımcı arayışına devam ederken...
11: çalışanı deniyorum.
7: Tom ve ben bize bir şans verecek bir alıcı arıyoruz.
8: Canına.
7: Eğer hedefi vurursan 1500.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
11: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
12: hepimize iyi gelecek. Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
13: bebekler Ebebek'le büyürler. Sütaş ayran, sütaş
14: ayran. Döneri gördüğün an
15: bir de sütaş ayran.
14: Gelsin sütaş ayran.
16: Tam o anda biliyorum.
17: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
18: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
19: Sütaş labneyi.
20: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
21: Ay ay ay, ay da ay, uç uç puanlar, ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
22: Geceliği 4200 lira.
23: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
24: Trivago.
22: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
24: Trivago'da o da var.
25: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
26: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
27: Hmm. Hazırsanız son ses açıyorum.
28: Özgüvenin
29: ses getirdi.
30: Teşekkürler.
31: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
32: Volkswagen.
33: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo!

0: Hey, burada ne varmış böyle?
1: Bu ne?
0: Bu da ne?
1: Dostum.
0: Aman sen.
1: Bu bir kutu yarış arabası.
0: Evet.
1: Yakıt gerekmez. Sürücü belgesi gerekmez.
0: Bu aslında bayağı hoş. Motorsuz araba yarışlarını duymuştum ama bu biraz daha eski zaman aracı gibi. Buradaki kötü çocuk pek de eski değil.
1: Denemeyi çok isterim ama ikimiz de buna sığmayız.
0: Bence sadece malzemesi bile 800 dolar eder. Henüz zengin olmuyoruz ahbap. Bunlar hep çöp.
1: Hey, bu da ne böyle?
0: Bu eski bir deri. Kıyafet mi o? Kıyafet değil.
1: Bu bir at koşum takımı.
0: Bugünlerde deri kullanmıyorlar artık. Çok pahalı ve daha güçlü materyaller var.
1: O zaman bunu açıkla.
0: Tanrım, bunlar da ne böyle?
1: Bir takım daha pantolon ve koşum takımı.
0: Bunların ikisi de aynı işe yarıyor. Bir tür askı tertibatı. Tiyatro ekipmanı olabilir. Bunları giyersin ve Peter Pan sahnede uçar.
1: Yani Matrix filmlerindeki gibi.
0: Kesinlikle.
1: Ama eski duruyor.
0: Evet, sana katılıyorum. Diğer depoya bakalım, sonra bunları mağazada araştırırız.
2: Doğru iş için buraya geldiğinize emin misiniz?
3: Evet.
2: Çünkü buraya gelen adamların çoğu sanki hala anneleriyle yaşıyor gibi.
3: Ben Brezilya'da büyüdüm. Ailemin antikacısında çalışıyordum.
2: Antika sattınız yani.
3: Herkese her şeyi satabilirim.
2: Eminim satabilirsin. Deneyimlerime göre iyi bir yönetimin %95'i daha en başında doğru insanları almakla olur. Koleksiyon yapıyor musunuz?
4: Kılıçları çok seviyorum.
2: Perakende satış deneyiminiz var mı?
4: Kahve dükkanında çalıştım.
2: Bir şeyleri tamir etme deneyiminiz var mı?
5: Ben bir DJ'yim. Ekipmanlarım var ve bir şey bozulursa tamir ediyorum.
2: Her şeyi mi?
5: Evet, her şeyi tamir ederim.
2: Her şeyi mi?
5: Evet.
1: Pekala, bir sonraki depo.
0: Eski bir çanta. Şehirden kaçma çantası gibi. Ne yazık ki çöp.
1: Bak sen şu işe, Alan.
0: Ne? Oh, güvenlik kameraları.
1: Özetim.
0: Mağaza için bunlardan arıyordum. Gerçekten çok havalı bunlar. Yaklaşık 400 dolarlık malzeme var burada. Ve bu çok iyi.
1: İşte görmek istediğim şey.
0: Bu ilginç görünüyor. Nedir bu?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Vay canına, bunu gerçekten seviyor olmalı.
1: Vay canına.
0: Mızrak mı?
1: Hayır. Dostum, bu bir yüklemeli ok silahı.
0: Gerçekten.
1: Aman tanrım.
0: Bu bayağı iyi bir parça. Süngüye benziyor. Buradaki sarmaya bakarsan eski tarzda yapılmış. Polinezya'da görebileceğin şeylere benziyor. Bıçaktaki oyma işine bak. Bu demirden yapılma. Tamamen ilkel bir silah ama çok havalı. Asya'dan gelmiş olabilir. Vay canına. Hadi deneyelim.
1: Şu kutuyu biraz çevirsene.
0: Pekala, işte geliyor. Vur şunu. Ohohoho! Dostum, bu şey fazlasıyla iyi nişan alıyor ve bu silah hakkında hiçbir şey bilmiyoruz.
1: Bunu tekrar paketleyelim. Sonra bir arkadaş arayacağız.
0: Ben bunları kamyona yükleyeyim. Bana bir iyilik yap. Dışarı çıktığımda arkamı kolla.
1: Elimde ok silahı var. Her şey yolunda olacaktır. Neler oluyor?
2: Merhaba, nasıl gidiyor?
1: Sende nasıl gidiyor?
2: Bir sürü görüşme yaptım.
0: İyi biri var mı?
2: Araştırdığım birkaç kişi var.
0: Güzel. Bizi de haberdar et.
1: Sicilini kontrol et.
2: Sicillerini kontrol ediyorum.
0: Görünüşe göre yakında birkaç yeni çalışanımız olacak.
1: Umalım da onların parasını ödeyebilecek kadar para kazanalım.
0: Bu yüzden ilkel silahlar uzmanı Chris Henry'den mağazamıza uğramasını ve üflemeli ok silahımızın gerçek olup olmadığına bakmasını istedim.
5: Vay canına.
1: İşte bu.
5: Bu inanılmaz. Bu sağlam bir parça. Kesinlikle Güneydoğu Asya'dan. Tropik meşe. Bayağı eski ve oksitlenmiş duruyor. En fazla 200 senelik.
1: Bu harika.
5: Büyük ihtimalle Borneo'dan.
0: Borneo mu? Bu harika. O zaman Hint kamışı konusunda haklı.
1: Ne tür bir insan bunu kullanır?
5: Savaşçı ya da avcıdır. Ufak hayvanları avlayan türden. Kuşlar, ağaçtaki memeliler, maymunlar gibi.
0: Neden maymun avlayasınız ki?
5: Yemek için.
0: Maymun yemesi güzel midir?
1: İguana gibi tadı var.
0: İguananın tadı nasıl? Daha önce maymun yedin mi?
1: Evet.
0: Daha fazlasını bilmek istemiyorum.
5: Şuna bir bakın. Hiçbir çatlama yok ve mükemmel derecede düz. Daha önce hiç bu kadar düz ve pürüzsüz olanını görmemiştim. Bu da bu aleti özel kılıyor.
1: Bunun gibi bir şey ne kadar eder?
5: Doğru koleksiyoncuyu bulursanız 300 ile 1500 dolar arasında.
0: Altın madeni değil.
1: Haklısın. Bunu saklamalıyım.
5: Ben buna 500 dolar verebilirim.
1: Oo.
0: Eğer bu sadece duvarda asılı kalacaksa $500 konusunda konuşabiliriz ama sana bunun çalıştığını söyleyebilirim. Dürüst olmam gerekirse hassaslığı beni şoke etti. Bence bundan 2000 alabiliriz.
5: Eğer dediğin gibi hassassa bence ortada bir yerde buluşabiliriz. Bu tarz silahları koleksiyon yapma nedenim çünkü kullanmayı seviyorum.
0: O zaman test edelim. Güzel görünümü için $500. Son istediğin parçayı mantıklı bir mesafeden vurursa $1500.
5: Anlaştık.
0: Anlaştık.
1: Bunu sadece bir kere kullandım ve bu şans olabilir.
0: Aklına maymunu getir. Halleder. Temel olarak eğer vuramazsa $500. Eğer burada gördüklerin her neyse onları vurursa $1500.
1: Onlar su dolu balon maymunları.
5: Eğer ikisini de vurursa $1500 bana uyar.
0: $1000'lık bir atış.

0: Evet.
1: Ay canına.
0: Bence sen Borneo'da hayatta kalırdın.
2: Bu gece maymun yiyor olurdum.
1: Harika.
0: Hala maymun avlamak ilgimi çekmese de $1,500 alacağım.
2: Önemli değil. Ama işin kötü tarafı, kar yapmaktan geçtim, paramızın sadece yarısını alabildik.
0: Evet Tom, savaş sanatı asla korkmaz. Bağlama takımları konusunda biraz araştırma yaptık ve bu bizi John'a yönlendirdi. Hollywood'da tehlikeli işlerin koordinatörü. 25 yıldır bu işi yapıyor. Umarım bunu düzgün anlatabilmişizdir çünkü sen bizden daha çok şey biliyorsun. Elimizde bu kötü çocuk var.
3: Vay canına.
0: Bu senin ilgini çekebilecek bir şey.
3: Bu sadece...
0: Sonrasında da bu cowboy takımı var.
3: Aman tanrım.
0: Nedir bunlar, söyler misin?
3: Vay canına. Bu bir ani çekme yeleği.
2: Ani çekme yeleği.
3: Evet, o zamanlarda bunu adama giydirir ve aniden çekerlerdi.
0: Eski kovboy filmlerinde kovboy düşerdi ve sürüklenirdi. Böyle bir şey sayesinde mi sürükleniyordu yani?
3: Evet. Evet.
0: Güzel.
3: Bu 40'lardan kalma galiba.
2: Halat kullanımı 40'larda var mıydı?
3: Halat kullanımı sessiz sinema zamanında bulundu. Keystone polislerinde bunu görebilirsiniz. Oz büyücüsünde uçan maymunlar mesela. Hepsi bu yelek sayesinde uçardı. Buna uçma takımı deriz. Sanırım 60'lardan. Ayaklarını bunların arasına koyarsın. Ve sonra seni bağlarlar ve yukarı çekerler.
0: Peki Matrix bu furyayı geri mi getirdi?
3: Tabii. Matrix'te kavga yönetmeni Yuen Woo-ping'di. Macera gemisi filminde Steve McQueen'le oynamıştı ve arkasına bir kablo bağlayıp çektiklerini gördü. Sonra da dediler ki demek bu şey bunun için. Sonrasında Hong Kong bunu aldı ve bir şeyler yapmaya başladı. Şimdi artık her yerde.
2: Bu bayağı iyi.
0: Bunlar senin almak isteyebileceğin şeyler.
3: Evet, bunlar kesinlikle müzelik parçalar.
0: Çok iyi.
3: Bunlar hala kullanılabilir. Büyük ihtimalle ben de kullanabilirim.
2: Hepsinin değeri nedir?
3: Şöyle bir bakınca $1,000 civarı falan.
0: Bak sana ne diyeceğim. Burada her koleksiyoncunun isteyebileceği bir şeyden bahsediyoruz. Bu benim dünyamda $1,500 edecek bir parça. Hepsini sana 3000'e bırakırım.
3: Çok cazip. 2500 desek.
0: Peki bir şeyler yapabiliriz. $2,500 ve bir şart. Bunlarla biraz etrafta uçacağız.
2: Test edeceğiz.
0: Evet.
3: Peki.
0: Böylece... Oturan kaplan olabilirim.
2: Çenene Kung Fu Panda yapacağım.
0: Ne dersin, anlaştık mı?
3: Pekala, anlaştık. Anlaştık.
0: Evet, güzel. Biliyor musun Tom, bir zamanlar Kung Fu öğrencisiydim.
2: Tebrik ederim. Ben de Yumruk ve Fu'nun bir öğrencisiyim. Böyle nasıl oldu?
0: Çok güzel, bunu önceden mi düşündün? Ne yaptın?
2: Evet.
0: Harika.
4: Uçan ton, sürünen elin.
5: Meditasyonumu kim bozmaya cüret etti?
0: Sen benim kardeşimi öldürdün, şimdi cezanı çakacaksın.
5: Hadi. Senin zıplama stilin daha çok Gangnam stili gibi.
0: Benim zıplama stilimi nasıl aşağılar? Ya!
4: Son.
0: Tom ve ben Çin mahallesinden kuşbaşı olmadan döndük. Üflemeli ok silahını $1,500 sattık. Halat malzemelerini de $2,500, geri kalan malzemeleri de $1,800.
2: İki depoya $3,000 para harcadık. İçindekileri $5,800 sattık. $2,500 gibi sağlam bir kazancımız oldu. Ve büyük abla çalışanları işe alır almaz biz de izin yapabiliriz.
0: Bundan daha iyi olamazdı.
6: Teşekkür ederim.
0: Dostum çalışıyor.
6: İki potansiyel çalışanım var ve şu an deneme yapıyorum.
2: Bunu tamir etmiş.
6: Tamir etti.
0: Hey, nasıl gidiyor?
7: Merhaba, Truda.
0: Memnun oldum.
7: Ben de memnun oldum.
0: İyi iş çıkarmışsın.
8: Malzeme listesini katalogladım. İnternet satışlarını çıkardım.
6: Bu iyi.
0: Nasılsın?
8: Merhaba, memnun oldum.
2: Ben de memnun oldum.
0: İspanyolca biliyor musun?
8: Habla espanyol muy bien.
0: Güzel iş büyük abla, tamamdır. Bu hafta sonu izin alabiliriz Tom.
2: Aynen öyle.
6: Evet.
0: Evet.
2: Ben de İspanyolca konuşurum. Enchilada.

reklam ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
2: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
3: Bu salı binde Sinangil Alpa buğday unu 235 lira. Efsane Baldo pirinç 369 lira.
4: Kornet ve dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
5: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
4: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
5: Bayramın en bebeksi kombinleri ebebekte. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri ebebekte. 25 yıldır.
6: Bebekler ebebekle büyürler.
7: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
8: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
9: Sadece duruladım.
8: Özel bir formülün var mı?
9: Sadece duruladım.
8: Hadi ama.
9: Sadece duruladım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
12: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
15: Basit. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
16: Üst düzey bir meydan okuma.
15: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
17: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
15: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
18: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
19: Evet.
20: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ya şimdi burada Rıfat Altan Behzat da olsaydı ne güzel olurdu.
1: Kim bilebilirdi ki birlikte konsere giderken son yolculuğumuz olacağını?
2: Ülkü'yle biz yaralı olarak kurtulduk. Ancak bir şoförün yapmış olduğu kural hatasından dolayı ya öteki kardeşlerimiz?
1: Keşke herkes kurallara uysa, yolculuklarımız değil, kazalar son bulsa.

0: Aman tanrım o. Ah, bu da ne böyle? Bir dakika. Vay canına. Bu çok büyük para. Amerika'nın dört bir yanında milyonlarca dolar değerinde koleksiyon eşyası bulunuyor. Mickey Mantle'ın 1975'ten kalma oyuncu kartı. Altın bulduk ve inanılmaz hazineler. Bu 6000 dolarlık bir bowling çantası. Bazıları hayal edemeyeceğiniz kadar kötü yerlerde saklı. Ben Max Paxton. Ekibimle birlikte modern hazine avcılarıyız. Bak ne buldum.
1: Bu inanılmaz.
0: Aman bir şey buldum. Tanrım, elinde ne tuttuğunun farkında mısın? Ama hazineyi bulmak için en büyük, en pis ve en tehlikeli işlerle uğraşmak zorundayız. Eğer hiçbir şey bulamazsak... Burada para edecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey kazanamayız ama hislerim beni yanıltmaz.
1: No way.
0: Ve yeterince şanslı olursak Picasso tablosu bulmak gibi bir şey. İşte o zaman karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Para! Baksana, şurası sanırım nükleer enerji santrali. Öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
0: Pensilvanya'ya hoş geldiniz.
2: Yandık.
0: Şu an Pensilvanya'nın Paston ilçesindeyiz. Burası eski bir çiftlik ve oldukça büyük bir arazi. Müşteri babasının mirasını devralmış. Babası makinistmiş. Arazi ağır makine, torna, tezgah, pres ve ne işe yaradığını bile bilmediğimiz birçok aletle dolu.
1: Bu işte çok para var gibi duruyor.
0: Babası içecek fabrikasına çalışmış. Üretim hattını yapıp tamir ediyormuş.
1: Harika.
0: Aynı zamanda hırslı bir hazine avcısı olduğundan evde bol miktarda silah ve mühimmat bulabiliriz. Ayrıca arazinin bir yerlerinde aile servetinin saklı olabileceğinden bahsettiler.
1: Harika. Bunu duyduğuma sevindim. Bu demek oluyor ki arazide unutulmuş bir hazine olabilir.
0: Mike, koleksiyon uzmanımız ve evdeki herhangi bir eşyaya değer biçebilir. Evet, kesinlikle. Ve gönderdikleri videoya göre garajda sayılamayacak kadar çok alet var. Sen de baksana Kaylin. Bak, Kaylin araziye baktıktan sonra buranın temizliğine ne kadara mal olduğunu söyleyecek.
2: Burada paradan çok ağır bir iş var gibi duruyor. Her yeri ot bürümüş. Tüm bu eşyayı çıkarmak için ciddi bir ekip gerek. Hatta makineler gerek.
0: O halde bu işe bir hafta ayıracağız. 6 gün boyunca buradayız. Tam kadro çalışacağız ve ekstra iş gücüne ihtiyacımız olabilir.
1: Başımıza devlet kuşu konmak üzere olabilir.
0: Bakın, bu iğrenç, pis, büyük ve tehlikeli bir iş. İnsanlar da bize bu yüzden ulaşıyor. Eğer makine, silah ve mühimmatın hepsini toparlayabilirsek... Buradan en az 80 bin dolar kazanabiliriz. Burası harika. Merhaba.
3: Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz millet. Babam Ekim'de vefat etti ve araziyle içindeki her şey de bize miras kaldı.
4: Merhaba, ben Mike.
3: İşimiz başımızdan aşkın durumda.
4: Bu işi kendimiz halledemeyiz. İkimizin de üstesinden gelemeyeceği kadar büyük bir iş.
0: Bu iş için oldukça heyecanlıyız.
3: Biz de heyecanlıyız. Öyle.
0: Burası gerçekten de tam bir facia ve biz de facialarla uğraşmaya bayılıyoruz.
4: Burası tam sizin için.
0: Pekala, ben aileyle içeri gireceğim. Siz de mülkün geri kalanına bakın, olur mu? Hı?
1: Tamam.
0: İçeri gidip baksak olur
4: tabii
0: mu?
4: Tabii ki.
0: Tamam. Ha, tamam, arka tarafta buluşuruz.
4: Tamam.
0: Pekala.
4: Tamam.
0: Ekibimle bir yöntemimiz var. Müşteriyle hepimiz tanıştıktan sonra ayrılıyoruz. Mike mülkün her köşesine bakıyor. Buna garajlar ve ek binalar da dahil. Çünkü değerli mallar burada bulunuyor. Kaylin ise eşyaların tümünü çıkarmanın bize ne kadara mal olabileceğini anlayabilmek için 10 dönümlük arazinin tamamına bakmak zorunda.
3: Gördüğünüz gibi
4: İçeri
3: burası
4: buyurun.
3: Bizim evimiz.
0: Tamamdır.
3: Uğraştığımız şey bu.
0: O kadar da kötü değil. En azından yeri görebiliyorum. Burada kaç yıl oturdunuz acaba?
4: 35 yıl.
0: Demek 35 yıl boyunca aileden biri burada yaşadı.
3: Son 5 yıl kimse yoktu. Sadece babamın kedisi vardı.
0: Yani burası son 5 yıldır
4: evet.
0: Kedi evi miydi?
3: Gerçekten kedi eviydi.
0: Tamam. Birçok sorumu cevapladı.
3: Sanırım babamla annem boşandıktan sonra babam hissettiği boşluğu eşyalarla doldurdu.
0: Bu avladığı bir geyik olsa gerek.
4: Avladığı ilk geyik.
0: Vay canına.
3: Tüm o av malzemelerini burada tutuyordu.
0: Anladım. Evde çok sayıda silah bulacak mıyız?
4: Mühimmat ve silahlar.
0: Kendi mühimmatını mı yapıyordu?
4: Evet.
0: Özellikle aradığınız başka bir şey var mı peki?
4: Dedem askerdi. Madalyaları vardı. Onu daha iyi tanımak istiyorum. Ayrıca hep bir valizi olduğunu söylerlerdi ama hiç kimse bize göstermedi.
0: Tamam.
3: Matt, buraya bakarsan babamın burayı satın aldığındaki
4: kuş
3: ilk halini
4: görüntü.
3: Görebilirsin.
0: O zamana göre şu an çok daha fazla yabani otla kaplanmış gibi duruyor.
1: Aman tanrım.
2: Evet, görüyorum.
1: Burası tamamı zehirli sarmaşık kaplı.
2: Ve ben de tam içindeyim.
1: Barbara ve Michael'ın arazisi Pensilvanya'nın kırsalında. Burası belli ki uzun zamandır bu durumda. Tüm bunlar işimizi zorlaştırıyor. Çünkü daha yavaş gitmek zorundayız ve daha çok güvenlik malzemesi kullanmalıyız. Ne yapacağımızı iyi planlamamız lazım. Çünkü işe bir anda girişirsek sonrasında pişman olabiliriz.
3: Yukarı çıkıyoruz. Bastığınız yere dikkat
5: gerçekten
3: edin.
5: Gerçekten de çok dik bir merdiven.
3: Evet, evet.
5: Aman tanrım. Pekala. Burası aslında yatak odası ama...
4: Birçok alet var.
5: Depo olarak mı kullanılıyor acaba? Hı?
4: Evet.
3: Evet. Aynı zamanda Strewsbury'de da var.
4: Strewsbury'de.
5: Yani o zaman şeyleri o mu yapıyordu?
4: Tüm ekipmanları.
5: Tüm üretim hattı ekipmanlarını o mu yaptı? Evet. Vay canına, o zaman bunlar türünün tek örneği mi? Bu adam resmen 20 yıl boyunca... İçecek fabrikasının çalışmasını sağlamış. Ondan daha da önemli olan tek kişi fabrikanın sahibi olsa gerek. İlginç. Tamam, devam edelim. Gördüğüm her şey beni çok şaşırtıyor. Evet.
1: Evet. İşte bir tane daha.
2: Başımız çok ağrıyacak gibi hissediyorum.
1: Oo. Sence bunu yakabilir miyiz?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Ağaçların
1: aman
2: arasına
1: tanrım.
2: Baksana. Büyük bir şey var gibi gerçekten.
1: Aman tanrım, yok artık. Bir karavan bulduk. Şuraya bak. Ve evet, koca bir yarı römork. Bunu buradan nasıl çıkaracağımızı ve içinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Bize çim biçme makinesi falan değil, testere lazım.
5: Aman tanrım. Şuna baksanıza. Bir sürü çivi var burada. Ha, inanamıyoruz.
6: Garaj gördüğüm en kötü keçi yoluna benziyor. Burada yalnızca yan yürünebilecek kadar yer var. Fakat burası kitap kutularıyla değil, ağır makineler ve çivilerle dolu. Ve bunları parça halinde çıkarmamız gerekiyor. Bu da zaman, güç ve para gerektiriyor.
5: Bu devasa bir endüstriyel kaynak makinesi. İyi haber şu ki bu makinelerden oldukça fazla var. Kötü haberse inanılmaz ağır olmaları. Aman tanrım, her yerde metal dolu tahta sepetler var. İnsanlar işimizde ağırlığın ne kadar önemli olduğunu anlamıyor. Ne kadar ağır eşya taşırsak o kadar çok insan gücü ya da iş makinesine ihtiyacımız oluyor. Ne kadar çok eşya o kadar yüksek maliyet demek. Artık evi gördüğüme göre şimdi ekiple buluşup bu işin bize ne kadar mal olacağını öğrenmek istiyorum. Şunu söyleyeyim. Bu evden çok para kazanırız. Özellikle de garajdaki malzemelerden. Hayattayken bu adam bir sanatçıydı ve bu makineleri sonsuza dek çalışacak şekilde yapmış. Yani teoride çok değerli olmaları gerekiyor. Lütfen arka bahçede bir şeyler olduğunu söyleyin.
2: Şurada sadece hurdalık metal yığını var gibi görünüyor.
1: Ve arka taraftaki ağaçların arasında tam boy yarı römork var.
5: Peki, fena değil. Dışarının işi ne kadar mal olur?
2: Yani en az 10 bin dolar mı?
5: Şimdi bize ne kadar mal olacağını öğrenmek istiyorum. Şunu söyleyeyim. Bu evden çok para kazanırız. Özellikle de garajdaki malzemelerden. Hayattayken bu adam bir sanatçıydı. Ve bu makineleri sonsuza dek çalışacak şekilde yapmış. Yani teoride çok değerli olmaları gerekiyor. Lütfen arka bahçede bir şeyler olduğunu söyleyin.
2: Şurada sadece hurdalık metal yığını var gibi görünüyor.
1: Ve arka

0: için 5000 dolar daha ekleyeceğim. Ormanın içine gömülü bu kadar ağır eşya olduğundan burada iş makinesi kullanmamız gerekiyor. Sadece elimizle bu işin üstesinden gelemeyiz. Maddi açıdan çok endişeliyim. Bu bana pahalıya mal olacak. Ama zorlayıcı işleri seviyorum. Mülk eski olunca bazı zorluklar da beraberinde geliyor. Yani temizlik maliyeti 25 bin dolar ediyor.
1: Matt de yüzlerce iş yaptı. Her türlü acayip işte beraber çalıştık ama bu işten o kadar da emin değilim. Hiçbir şey çok para edecekmiş gibi durmuyor ve aile serveti de hikayeden ibaret olabilir. Bilemiyorum.
0: Gidip aileyi bulayım, anlaşma yapacağım. Karşımıza zor bir iş var ama bunu yapmak istiyoruz. Deneyimlerime ve... Babanız hakkında kısaca öğrendiklerime göre babanız çok iyi bir makinistmiş. Buranın bir altın madeni olduğunu düşünüyorum. Maliyet tahminimden yüksek olacak. Ve yaklaşık 25 bin dolar civarında. 25 binin üzerini yarı yarıya paylaşırız.
2: 70-30 nasıl olur?
3: 60-40.
2: 60-40.
0: Senin sayını beğendim, şöyle söyleyeyim. Bu işin ne kadar zor olacağını bildiğimden benim payım %30 olacak. Geri kalan %10'u enerjilerini yüksek tutmak için ekibe bonus olarak vermek istiyorum.
3: Evet, harika.
0: Böylelikle topladıkları her metal parçasında ekip daha da motive olacak.
2: Doğru.
0: Anlaştık mı?
3: Ben beğendim.
0: Kulağa iyi geliyor değil mi? Evet, öyleyse anlaştık. Hemen işe koyulalım. Çok heyecanlıyım.
2: Yalnızca ben ve kız kardeşimle bu işi bitirmek muhtemelen bir yılımızı alırdı. Matt olmadan bu işin üstesinden nasıl gelirdik bilmiyorum.
0: Ha, tamam, çok teşekkürler. Çok heyecanlıyız.
3: Biz de heyecanlıyız.
2: Çok heyecanlıyız.
4: Birinci gün, makinistin dağınıklığı.
0: Burası hurda yığını. Evet, burası karışık hurda olarak gider. İşe bahçeden başlayacağız. En ağır yük kaldırma işi orada olacak. Ekip evde eşyaları ayırmaya başladığı sırada ne tür hazineler bulabilirim diye 10 dönümlük araziyi kontrol edeceğim. Bu konteynerlerin içinde ne olursa olsun hepsini araziden çıkarmam gerekiyor. Bir sürü alet kutusu var. Bu kendi başına büyük iş olduğundan her şeyi inceleyip dışarı taşımamıza yardımcı olması için yerel bir ekip tuttum. Ama en büyük sorun içerideki eşyalara ulaşmak olacak.
1: Etrafa bakmaya başlayalım. Bakalım elimizde ne var?
5: Tamamdır, ben hazırım.
1: Belki biri bunu birkaç dolara alabilir. Varlığı şüpheli aile serveti için de gözünü dört aç. Bu da neymiş? İçinde iyi bir şey olabilir. Vay canına, burada mermiler var.
5: Mermilerin kovanları burada.
1: Biraz daha mermi. Peki silahlar nerede? Sanırım 10 dönümlük araziye sahip olunca silahlarla oynamak normal oluyor.
0: Babamın hep dediği gibi büyük paralar böyle kazanılıyor. Aman tanrım. Pensilvanya'ya uğrarsanız sizi eğlendirecek çok fazla aktivite bulabilirsiniz. Burada ayakta duracak yer yok. Bu tampon bile beni tutmaz. Şuraya bak. Aman tanrım. Burada yüzlerce av tüfeği fişeği var. Burada değerli bir şey yok. Remork ve konteynerler ya çöp dolu ya da tamamen boş. Bunun başımıza gelmesinden korkuyorduk. İşçilik maliyetimiz yüksek. Çöpler de bize para kaybettiriyor. Bunu telafi etmenin tek yolu arazinin başından sonuna kadar bulunan tüm metali söküp hurdaya vermek. O zaman hurda zamanı işte. Remork'la başlıyoruz. Her fırsatta ekskavatörü kullanacağıma emin olabilirsiniz. Ev temizliğinden çok daha eğlenceli. Bu ekskavatör remorku hareket ettirebilecek mi diye bir deneyeceğim. Belki bir yol açabilirsem işimizi yapacak alanımız da olur. Dikkat edin. İşte böyle. Bir tanesi daha devrildi. Gerçekten eğlenceli bir aktivite oldu. İşte gidiyoruz. Sanırım yenildim. Yeterince büyük iş makinesi sipariş ettiğimizi sanıyordum ama etmemişiz. Maliyetleri düşürmeye ve her şeyi olabildiğince uygun tutmaya çalışıyordum ama bazen bu büyüklükte bir şey hareket ettirmek çok daha güç gerektiriyor. 3 ağacı yoldan çekmek için yaklaşık 1 saat uğraştım. Ama bu ekskavatörün römorku hareket ettirmesi imkansız. Evet, en az 3

0: katı büyüklüğünde bir ekskavatör gerekecek.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
10: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
11: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
10: Bambim var benim.
11: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
10: Nazarlar değmesin.
12: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
13: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
11: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
10: Bambim var benim.
11: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
10: Nazarlar değmesin.
14: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
15: Bebekler Ebebek'le büyürler.
16: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
17: Migros hepimize iyi gelecek.
18: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
20: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
21: Bize huzur lazım.
22: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
23: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
24: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
23: Yok mu bunun bir çaresi?
25: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
26: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
27: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
28: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
29: Çok kötü kokuyor.
30: Yok, koku değil.
31: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
32: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
33: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
34: Gencecik adamlarsınız ya.
35: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
36: Ter kalacağız bunlara.
28: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: İkinci gün, makinistin dağınıklığı.
4: Bugün garajı incelemeye başlayacağız. Bu mülkün önceki sahibi makinisti ve garaj hala değerini koruyan eski makinelerle dolu.
5: Oh.
4: Merhaba millet, nasıl gidiyor?
6: Bunlar da ne böyle?
4: Sence ne?
5: Vay be.
4: Aynen öyle.
6: Bunu bir kenara koy. İçinde yağlı şeyler var.
4: Ne aman tanrım. Şuna bakın. Burada civata kesici var. Ah aman tanrım. Parmağını bile koparır bu.
6: Evet, kesinlikle koparır.
4: Bu bildiğimiz saçma. Daha önce hiç bu kadar fazla görmemiştim.
6: Ben de öyle.
4: Bu kadar çok saçmayı ağır silah üretimiyle uğraşmasan elinde tutamazsın. Barbara çocuklarıyla silah yaptığını söylüyordu. Bense çocuklarımla kağıt uçak yapıyordum.
6: Evet tabii.
4: Silahlar için tamamen yeni bir bölüme geçelim. Ben Virginia'lıyım ve bana göre burada çok fazla mühimmat var. Bu evde bu kadar mühimmat olması inanılmaz. İyi haber şu ki mühimmat çok para ediyor.
7: Mermiler işte burada.
4: Tamam.
7: Al bakalım.
6: Kovan mı bu?
4: Evet, bir kovan.
7: Bu babamın yaptığı kovan.
4: Henüz silah bulamadık ama inanılmaz miktarda mühimmat bulduk. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Mühimmat olan yerde silah da olur. Bu da para demek.
5: Garajdaki küçük şeylerin hepsi temizlendi. Böylece eski makineler için alıcı beklerken eve dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu poşetteki kıyafetler en az 150 ya da 200 dolar eder. Şuna bakın. Eski Tonka oyuncakları. Oo, sanırım 80'lerden kalma falan. Kontrol etmem lazım ama kırmızı logo 80'lerden diye hatırlıyorum. Ve çok iyi durumda. Şu biraz daha yeni. Muhtemelen 90'lı ya da 2000'li yıllardan kalma. Metali görünce daha eski olduğu anlaşılıyor. İlk Tonka kamyonu 1947'de piyasaya sürülen metalden yapılma oyuncak damperli kamyon. Tonka ismi Dakota dilinde büyük ve muazzam anlamına geliyor. Metalden üretildikleri için eski Tonka kamyonlarını yok etmek neredeyse imkansızdı. Ve eğer kusursuz durumdaysa fiyatı 600 dolara kadar çıkabiliyordu. Şimdiye kadar satılan en pahalı Tonka kamyonu 3000 doların üstünde bir fiyata satılan Tonka B210 yol inşaat seti oldu. Bunlardan 500 dolar kazanabilirsek harika olur. Bu evde satacak hiçbir şey bulamayacağız diye korkuyordum ama köşelerde ve dolapların içinden bir şeyler çıkıyor.
4: Burası çöple dolu.
8: Birkaç kitap kaldı. İşim bitmek üzere. Hadi gel. Gel buraya. Hey Matt.
4: Efendim?
8: Bir şey buldum.
4: Evet, şuna bak. 400 dolar.
8: Bu kitabın içindeydi.
4: Parayı hangi kitapta bulduysam o kitabı her zaman ayırırım. Çünkü çoğu zaman bunların bir düzeni oluyor. Bu kitaplar büyük ihtimalle satılır.
8: Burada da para var.
4: Orada ne kadar var?
8: 400.
4: 400 dolar daha mı? Sanırım 1950'lerden kalma otomotiv rehberi, öyle değil mi?
8: Ben burada yaşasam dokunmazdım.
4: Bu kitabı açmam.
8: Evet.
4: Elime bile almam.
8: Bence
4: mantıklı.
8: De.
4: Eğer çok sıkıcı ve eski bir şey görürsen, yani sana benzeyen bir şey, ne kadar eskiyse değeri o kadar yüksek gibi duruyor. Kimsenin ilgilenmeyeceği kitapları almış. Her şeyin bir nedeni vardır, öyle mi? Hiçbir şey tesadüf değil. Uğraştırıcı bir iş olsa da her bir kitabı tek tek karıştırmamız lazım. Çünkü 10 kitabın 9'unda para buluyoruz. Ve Chris az önce yukarıda bazı kitapların içinde 800 dolar buldu. Bu harika. Ama umarım bahsettikleri aile serveti bu değildir. 800 dolar, evet.
8: Güzel para. Hmm,
4: bu harika, iyi iş çıkardın. 800
8: teşekkür
4: dolar.
8: Ederim.
4: Her bir kitabı karıştırmamızın nedeni tam da bu.
6: Bu da epey eski.
4: Evet, çok eski. 74 model bir kar motosikleti. Firmanın kar motosikleti ürettiğini bile bilmiyordum. İşin sinir bozucu kısmı şu ki bunu tamir ettirsek 7-8 bin dolara satılır ama tamir ettirmek zaten 5-6 bin dolar tutar, öyle değil mi? Hurda olarak belki 75 dolar eder, büyük ihtimalle 50'ye satarız ha? Hurdaya gidecek ama daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu da hurda yığınına eklenecek bir makineden başka bir şey değil ve bana bir katkısı olmayacak. Hem para hem de zaman alacak. Ve bizde ikisi de gittikçe tükeniyor. Daha çok çalışmaktansa daha akıllıca çalışmalıyız. Yerinden oynamıyor. Bunu çıkarmam gerek. Malzemeleri uzak yerlere taşıyoruz ve hızlı olmamız gerekiyor. Bu da para demek. Bugün oldukça yoğun bir gün. Çöp konteynerleri ve çöp kamyonları var. 3 farklı hurda konteyneri gelip gidiyor. Bunları düşük değerli hurdalarla ne kadar hızlı doldurursam o kadar iyi. Vakit nakittir. Fırsatını bulduğum her an ekskavatör kullanacağıma emin olabilirsiniz. Kar motosikletinin yanı sıra eski çim biçme makineleri ve birkaç scooter bulduk. Maalesef hiçbiri çalışmıyor. Bu iş böyle yapılır.
5: Dur bir saniye, dur. Şuna bakın. Sega Mega Drive adaptörü. Bunlar internette rahat 100-150 dolara gidiyor. Harika. Daha fazla video oyunu bulmak istiyorum. Video oyun sektörü şu anda uçuşta. 1977'de Atari daha önce yalnızca Atari salonlarında oynanabilen oyunları evde oynamayı mümkün kıldı. Bu da 1985'te çıkan Nintendo'nun yolunu açtı. Ardından Sony PlayStation, Microsoft Xbox geldi ve gerisi malum. Mobil oyunlar, bilgisayar oyunları ve e-sporlarla birlikte video oyun sektörü şu anda yaklaşık 200 milyar dolarlık bir endüstri. 2021'de Super Mario 64'ün ambalajı açılmamış bir kopyası 1.56 milyon dolara açık artırmada satıldı. Oo, işte bu. GameCube. Metroid Prime, Resident Evil, bazı Resident Evil oyunları var. Legend harika. Evet, tamamdır. Burası para eder. N64'ü ve bir sürü oyununu bulduk. Oh, vay be, GoldenEye. Herkesin aradığı oyunlardan biri. Bu evde birkaç nesillik video oyunları var ve en güzel yanı da şu ki bunlar peynir ekmek gibi satacak, eminim. Bu harika.
4: Evin zemin katını büyük ölçüde temizledik ama hala silahları ve aile servetini bulamadım. Şimdi tavan arasına çıkacağım ve orada bir şeyler olmalı. Kesinlikle eminim. Orada merdiven var mı?
6: Var. Bu sefer sen çıktığın için çok mutluyum.
4: Aile serveti durduk yere ortaya çıkmayacak sonuçta.
6: Burası pek hoşuma gitmedi.
4: Burası tıka basa eşya dolu. Aman tanrım. Tavan arası bu kadar dolu olduğuna göre buradan kesin güzel bir şeyler çıkar. Beklediğimden çok daha fazla eşya var. Bunun burada ne işi var böyle? Bazen en kıymetli eşyalar tavan arasının en arka köşesinde saklı olur.
6: Arka taraf nasıl?
4: Hiçbir şey göremiyorum. Satılacak pek bir şey yok gibi. Bir dakika.
6: Ne oldu?
4: Güzel bir şey buldum. Bu kesin satılır. Atari buldum. Hem de orijinal. Evet.
6: Atari mi?
4: Şuna bak, yepyeni duruyor. Telegames'in piyasaya sürdüğü Atari bu. Evet, Sears'ın çıkardığı model sanırım. Sears çok büyük bir markaydı. Kendi modellerini çıkartıyorlardı. Sanırım bu da onlardan biri. Evet, çok iyi. Mike bunun ne kadara gideceğini ilk bakışta anlar. Şuraya son bir kez bakacağım. Tavan arasına es geçmemek gerekiyor. İşte aradığımız şey bu. Jacob Leninger. Bu büyük babaları sanırım. Bunlar terhis belgeleri. Bart ve Michael bunları kesin görmek ister. Bart, bak sana ne getirdim. Bunun ne olduğunu biliyor musun ha?
7: Galiba biliyorum.
4: Tavan arasının en dibinde kutuların altında duruyordu.
7: Aman Tanrım.
4: Büyük baban mı? Evet. Şuna bir bakalım Aycan'a. Nerede görev yapmış biliyor musun? Ya da askerliğiyle ilgili bir şey. Regan'dan gelen takdir mektubu da var. Evet, gördün mü?
7: Bunun benim için ne kadar değerli olduğunu anlatamam.
4: Sonuçta bu bir iş ve para kazanmak için burada olsak da bazen tesadüfen böyle güzel anlara tanıklık ediyoruz. Aileleri kayıp eşyalarla buluşturmak da bu işin güzel tarafı. Bir saniye, bu kim?
7: Bu benim. Dört torun arasında tek kız bendim ve onun bu fotoğrafı yanında taşıdığını öğrenmek işte bu benim için çok değerli. Onu böyle hatırlayacağım.
4: Hep yanında taşımış demek.
7: Beni çok severdi.
4: Bu hepimizin ihtiyacı olduğu çok özel bir anda ama şimdi işe dönmemiz gerekiyor. Hala evi boşaltmamız ve para kazanmamız gerekiyor. Bunu sana bırakıyorum, tamam mı?
7: Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
5: Satılacaklara koyalım. Evin alt katı tamamen temizlendi. Şu an üst kattayız. Hala bir şeyler buluyoruz. Polaroid kamera buldum. Bu satılır.
6: Şunlara bir baksana. Bunları çöpe atmayı düşünüyordum.
8: Hey Mike.
5: Evet.
8: Gıcır gıcır.
5: Bakalım neler varmış. Vay be. 1976 basımı 2 dolarlık banknot. 13-14 tane var. Dur bir dakika. Bu mavi mühürlü. Bunlar değerinin çok daha üstünde satılabilir. Mavi mühürlü banknotlar gümüş sertifikası olarak da biliniyor. Amerika Federal Hükümeti tarafından 1800'lerin sonunda basılmış. Yatırımcılar bu sertifikalarla fiziksel olarak gümüş almadan gümüş sahibi sayılıyordu. Tarihi öneminden dolayı oldukça kıymetliler. 1890'da basılmış hiç kullanılmamış banknotlar için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek satış fiyatı 4500 dolar. 5 dolarlık banknot bayağı ilginç. İyi ki gözden kaçırmadın. Sonuçta bunlar para demek.
4: Şuna bak. Bunları dışarı çıkartalım bence.
6: Tamam.
4: Eski bir avcı montu. İşte sonunda silahları bulduk. Hepsi 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Evet, silahların hepsi oldukça iyi durumda. Üstelik bulduğumuz mühimmatla birlikte bu bizim kazancımızı ciddi oranda arttırabilir.
6: Evet çocuklar, hadi karavana başlayalım. İçeride ne var bir bakalım. Evet, buradan para edecek bir şey çıkar mı göreceğiz. Önemli olan da bu zaten. Şimdi hepsi şu tarafta duruyor. Galiba en temiz şey bu. İçeride pek bir şey yok gibi duruyor ama yine de bir bakalım, değil mi? Evet. Eğer beni koşarak çıkarken görürseniz hemen kenara çekin, olur mu? Demek ki biri beni kovalıyor. O yüzden yolu tamamen açın. Vay canına, iyi bir şey sanmıştım. Bak bakalım burada neler var. Orada bayağı bir şey var diye düşünmüştüm ama bazen hiçbir şey bulamadık desek daha iyi olacak sanki.
3: Dördüncü gün, makinistin dağınıklığı.
4: Şu ana kadar temizliğe bayağı para harcadım. Mümkün olduğunca metal hurdasını toplamak zorundayım. Bodrumda müşterimizin yaptığı içi metal dolu büyük bir soba var. Bodrumdan çıkarması zor olacak ama oldukça heyecanlıyım çünkü bu tip şeyler bizim para kazanmamızı sağlıyor. Görür görmez işin zorluğunu anlayacaksın. İşte burada bak.
9: Ağır duruyor.
4: Evet yani.
9: Önce kapıdan geçip geçmeyeceğini kontrol edelim. Yaklaşık 70 santim.
4: Ana mesele 70 santimetre kapıdan geçip geçmeyeceğim.
9: Zar zor sığıyor.
4: O zaman parçalara ayırabiliriz değil mi?
9: Evet.
4: Ama bu düşündüğümden zor olacak.
9: Evet, biraz zaman alır.
4: Bu kadar ağır bir şeyi ahşap merdivenlerden yukarı taşımak istemiyorum. Geriye kalan tek çözüm bodrumdaki sığınaktan çıkarmak.
9: Olur ama üst kısmını kesmemiz gerekecek.
4: Evet, sığınağın üst kısmını kesip iki parçaya ayıracağız. Sonra da ekskavatörle dışarı çıkaracağız. Bu işte hiçbir şey kolay değil. Hayatımda birçok zor işle uğraştım ama daha önce hiç elime kaynak alıp bodrumda odun sobasıyla titaniyi bile ısıtacak büyüklükte bir odun sobasıyla uğraşmadım. İşte böyle.
9: Harika.
4: Çıktı. Ha şuna bak.
9: Bu bayağı ağır bir şey.
4: Haklısın. İçindeki borulara baksana, neredeyse 1,5 santim kalınlığında metal. Resmen kömür sobası yapmış, evet.
9: İyi iş çıkarmış.
4: Yaklaşık 2 tonluk sobayı 2 parçaya böldüm. Ve şimdi de bodrumdan çıkarıp hurdalık yığınına ekleyeceğiz. Böylece kârımız artacak. Hazır mısınız? Bu soba kelimenin tam anlamıyla 1 ton ağırlığında. Ve evden çıkarırken çok dikkatli olmalıyım. Eğer çıkarırken evi zedelersek bizim cebimizden para eksilecek.
9: Dur biraz.
10: Sol elini hafifçe biraz daha sağa kaydır. Çıkıntıya değmeyecek gibi.
4: Sanırım orayı geçtim.
10: Tamam Matt, çıkıntıda sorun yok. Yavaş ve dikkatli devam et.
4: Bu soba tahminimden de çok ağır. Bu şeyi hareket ettirmek ne kadar zor. Bunu anlatamam mı? Makine bile zorlanıyor.
10: Bırakabilirsin.
4: Başardık. Hiçbir şeye zarar vermeden çıkardık. İnanması zor ama başardım.
10: Tebrik ederim.
4: Teşekkürler. Bu hurda yığını aynı zamanda para yığını da. Eklediğimiz her bir parça kazancımızı arttırıyor.
3: 6. gün. Makinistin dağınıklığı.
5: Çok çalışıyoruz. Müşterilerimize para kazandırmak için uğraşıyoruz ama eşyaları satmaya başlayana kadar işlerin nasıl sonuçlanacağını asla bilemeyiz. Bir bakın. Ne diyorsunuz?
11: Çocukken bunlarla oynadığımı hatırlıyorum.
5: Çocukken itfaiye arabasıyla oynamayı kim sevmezdi ki?
11: Değil mi?
5: Tonka'nın iyi yanı çok uzun ömürlü olması.
11: Özellikle eski modelleri.
7: Evet.
11: Bir ömür gidiyor resmen.
5: Tonka kamyonları koleksiyonluk eşyalardan biri. 40 yıl önce bunlarla oynayan insanlar var ve çocukluklarını tekrar yaşamak ve bunu kendi çocuklarına aktarmak istiyorlar.
7: Vay canına.
11: Tamam.
5: Ne düşünüyorsunuz? Burada bayağı koleksiyon parçası var.
11: Sanırım hepsi ilgimi çekiyor.
5: $600 satıyoruz. Bu oldukça makul bir teklif.
11: Haklısınız ama bunların hepsi için $500 ne dersiniz?
5: Bunlarla gerçekten oynayıp eğlenecek gibi duruyor.
11: Kesinlikle.
5: O zaman $500
11: almış. Tamam, harika.
5: Tamam.
11: Güzel.
5: Uğradığınız için sağ olun. Satış yapmanın en sevdiğim yanlarından biri de birinin bir eşyayla bağ kurduğunu ve onunla hem geçmişini tekrar yaşayıp hem de çocuklarının geleceğini hayal ettiğini görmek. Garaj eski makinelerle dolu ve sonunda bunlar için alıcılar bulduk. Yardıma ihtiyacım var. Duramıyorum. Duramıyorum. Destek verin. Hadi siz de destek verin.
12: Nasılsın? İyi misin?
5: Evet. Aletlerin durumu neredeyse yepyeni olandan sanki savaş görmüş gibi olana kadar değişiyor. Bazıları özel üretim olabilir.
12: Bu çok havalı.
4: Evet, eski makine atölyesi kokusunu alabiliyorsun.
3: Tam olarak neye baktığımı bilmiyorum.
12: Eskiden makinelerin çoğuyla sadece çelik ve paslanmaz çelik kaynak yapılabiliyordu. Bu makinede alternatif akım özelliği olduğundan alüminyum kaynaklanabiliyordu.
4: Anladım. 50 yıl önce mi?
12: Evet evet, en az. Şimdi makinelerde yüksek frekans kontrolü yok. Evet. Her şey otomatik.
4: Hı-hı.
12: Pedala basıyorsun ve bu makinede frekansı ayarlayabiliyorsun.
4: Bu çocuklarıma vitesli araba kullanmayı açıklamaya çalışmam gibi bir şey.
12: Aynen.
4: Mi?
12: Yani biraz bilim insanı gibi olmak gerekiyordu.
4: Anladım.
12: Ve bu düğmelerin ne işe yaradığını ve işini nasıl etkilediğini anlamak
4: ama
12: gerekiyordu.
4: Ama iyisen.
12: Evet, makine bülbül gibi şakıyordu. Çok manyak bir şey.
4: Gerçekten de öyle. O zaman 3000'e ne dersin?
12: Tamam.
4: Harika, teşekkürler. Çok iyi oldu.
12: Teşekkür ederim.
4: Şimdi esas soru şu. Bunu buradan nasıl çıkaracağız? Bu makinelerden çok daha fazlasını kazanmayı umuyorduk. Ama sadece $5000'ın biraz üstünde satabildik. Ve sattığım kaynak makinesiyle birlikte toplam $8300'a ulaştık. Umarım aile servetini yakında buluruz. Çünkü buna gerçekten ihtiyacımız
5: almak
4: var.
5: Almak istedikleriniz
4: evet.
5: Bunlar mı? Tamam. Bakalım ne yapabiliriz? Torna tezgahı ve parçaları 200 dolar olur.
4: Burada birkaç pafta parçası var.
5: Tamam.
4: Freze tezgahı, çeşitli alet edevatlar.
5: O zaman bunların hepsi için
4: tamam.
5: 550 diyelim.
4: Burası için mi?
5: Evet, buradakiler için.
4: Tamam.
5: Yayların hepsini elden çıkarmak istiyorum. Dördüne 250 desek.
4: Yaylar çok umurumda değil açıkçası.
5: Sana söyleyeyim. Yapabileceğim en iyi teklif bu. Hepsini 625'e bırakırım.
4: 600 olsun. İlk kez pazarlık yapmıyorum.
5: Öyle olsun. Hava çok sıcak. Bunların hepsini tamam. geri taşımak istemiyorum. 600 olsun. Anlaştık.
4: Harika.
5: Güle güle kullan.
4: Teşekkür ederim.
5: Hayırlı olsun.
4: Ne demek?
5: Burada iki oyun kolu, bir konsol ve bir sürü oyun var.
13: Güzel.
5: Bak ne diyeceğim. Burada tek başına 100-150 dolar eden bir oyun var. Duymuş muydun bilmiyorum. Adı Zelda. Twilight Princess. Zelda hakkında bir şey biliyor musun?
13: Tabii ki. Büyük bir Zelda hayranıyım.
5: Aa, vay canına. Petrara'nın maskesi mi?
13: Deku's Scrub maskesi.
5: Harika. O zaman şöyle yapalım. Sonuçta burada iki Zelda hayranıyız. Hepsi için 700 dolara ne dersin?
13: Bence gayet makul.
5: Pekala, güzel.
13: Teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederim Nick.
4: Biraz bakıma ihtiyacı var ama her şey yerli yerinde. 300'e anlaşabilir miyiz?
13: 250'ye bunu buradan alıp hemen götürürüm.
4: Anlaştık.
13: Anlaştık.
4: Anlaştık. Çok teşekkürler. Harika olacak bu.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Ve Kia'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
7: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa. Migros.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
2: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher-Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
4: Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Satabildiğimiz her şeyi satıyoruz ama hala hedefin çok gerisindeyiz. Artık sıkı çalışma zamanı. Bu römörkü ormandan çıkarıp sökebildiğimiz her metali hurdaya ayırmamız lazım. Buraya geldiğimde sadece çimlerin arasından birkaç şey çıkaracağımı sanmıştım. O yüzden küçük iş makineleriyle geldim ama işe yaramadı. Artık büyük ve güçlü iş makinelerine ihtiyacım var. Bunu yapmanın tek yolu da iyi makinelere para harcamak. Bayılıyorum buna. Müşterilerimize bir söz verdik ve araziyi temizlememiz gerek. Bunu yapmaya hazırım çünkü hurda metallerden iyi para kazanacağımızı düşünüyorum. Buna değer. Arka bahçede içerisi gibi ise en zorlu ve büyük kısmını ilk önce halletmeliyiz. Elimden geleni yapacağım. Römorku yana çevirmemiz gerek çünkü akslara ve şasiye kolayca ulaşmamız gerekiyor. Bunlar değerli hurdalar. Hepsi geliyor. Hurdadan toplam 11 bin dolar daha kazandık. Fena değil ama hala yeterli değil. Bugün son gün ve satışlarda hala gerideyiz. Belki de bu sefer Mike haklı olabilir. Bu işten zararlı çıkabiliriz. Daha canına. Her dolabı, her çekmeceyi, her rafı tek tek arayacağım. Bu evlerden para kazanabiliriz. 25 yıllık kariyerim bunu kanıtladı. Pozitif kalıp devam etmemiz gerekiyor. Bir dakika. Bir şey çıkmadı. Para bulmam gerekiyor. Satışları gerçekten arttıracak bir şeyler bulmalıyım. Olamaz. Aman tanrım. İnanamıyorum. Bir saniye. Bu nedir? Mühimmat değil. Vay canına. Gümüş. Hem de bir sürü. Aman tanrım. Bunlar gümüş özgürlük doları. Resmen yepyeniler ve tonlarca para demek bu. Bu dolabı karıştırırken aklımda sadece gümüş kurşun bulma korkusu vardı ama sonra bir baktım 20 bin dolardan fazla değerde gümüş çıktı. Bu ailenin aradığı servet olmalı. Özgürlük heykeli, gümüş doları. Her biri yaklaşık 30 gram. Evet harika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 kutunun her birinde 20 tane var. Yani bu 440 adet gümüş para demek. İnanılmaz. Desene zengin olduk. Harika. Aile servetini bulduk. Bu gümüşler tam ihtiyacımız olan şeydi. Geriye son satışları tamamlamak kaldı.
1: Şöyle yapalım. Fiyatı 600 dolara çekeyim.
2: Eğer 500 yaparsan hemen alırım.
1: Bu kamerayı sana 500 dolara satarım. Ama bir şartla. Filmini çektiğinde ismimizi jenerikte yaz.
2: Anlaştık. Harika.
1: Anlaştık.
2: Teşekkür
1: tamam,
2: ederim.
1: Tamam, hoşça kal.
0: Geldiğin için teşekkür ederim. Çok sağ ol.
3: Ha, beni çağırdığınız için teşekkür ederim.
0: Bayağı karmaşık 3 tüfeğim var. Silahlar konusunda her zaman bir uzman çağırıyoruz. Çünkü işin ehli olan onlar. Bu eyalette tüfekleri satabiliriz çünkü 60 yıldan daha eskiler. Bu silahlar 2. Dünya Savaşı döneminden kalma ve mükemmel durumdalar. Eski silah koleksiyonerleri için mükemmel. Görünüşe göre çoğuyla oynamış. Zaten makineste silahları kendi yapmış.
4: Anladım.
0: Silah ustasıydı ve kendi mühimmatını yapıyordu.
4: Kesinlikle İtalyan. Bu bayağı ilgimi çekti.
0: Tamam.
4: Değişiklikleri... Onun mu yoksa önceki sahibinin mi yaptığı belli değil ama...
0: Kesinlikle onun yaptığını söyleyebilirim.
4: Tamam o zaman. Bu da ilgimi çekti. Ben de gençken avcılıkta buna benzer bir 22 Hornet kullanırdım.
0: Eğer ilgileniyorsan bir anlaşmaya varabiliriz.
4: Bunların ne kadar edeceğini bilirsin.
0: 18 olur mu?
4: 16'ya alırım.
0: Nakit verir misin?
4: Tabii.
0: Tamamdır. Anlaştık.
4: Harika.
0: Üçü de bugün elinde olur.
5: Oh!
0: Aman tanrım.
5: Ne kadar büyük. İnanamıyorum.
6: Hadi devam edelim. Size gösterecek çok şeyimiz var.
5: Vay canına, burayı hiç böyle görmemiştim. Oh my God. Aman tanrım. İnsanın aklı almıyor.
0: Evet, tam olarak öyle. Gerçekten öyle.
5: Aman tanrım, Mije şuna bak.
6: Akıl alır gibi değil.
5: Bu inanılmaz.
6: Bu tüm kariyerim boyunca çalıştığım en zorlu garajlardan biriydi. Sadece buradan çıkardığımız onca ağır şey bile yetti.
5: Kendimi rahatlamış hissediyorum. Sadece benim değil, kardeşimin de omuzlarından büyük bir yük kalktı.
0: Ben diyecek söz bulamıyorum. Sadece teşekkür edebilirim.
6: Bu garajdan daha zorlu olan tek yer...
0: Evet.
6: Arka bahçeydi. Evet. Hadi oraya bakalım.
0: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Başka bir gezegende miyiz?
5: Aman tanrım.
0: Burası bizim evimiz değil. Bizim arka bahçemiz hiç değil.
5: Gerçekten inanılmaz. Şuna bak.
0: Aman tanrım.
6: Size bu yolu yürütmeyeceğim ama 16 metrelik remork...
0: İnanamıyorum. Şuna bak.
5: Onu oradan nasıl çıkardınız?
6: Ne kolaydı, merak etmeyin.
0: İnanılmaz.
6: Tam bir kabustu resmen.
5: Size ne kadar teşekkür etsem az, bu gerçekten inanılmaz.
6: Şimdi biraz teşekkür hesap ederiz. Yapalım. Satışlarımız iyiydi. Bushman'le başladık. Babanızın tüm makinelerini satabildik. Birkaç silah ve tonla mühimmat bulduk ve sattık. Gümüş paralar kazancımızı 48 bin dolara çıkardı ki bu inanılmazdı. Temizlik maliyeti 20 bin dolar tuttu. Geriye 28 bin kalıyor. %60'a %40 paylaştığımızda sizin payınız 16 bin 800 dolar.
5: Aman tanrım.
6: Bu
5: aman
6: çok tanrım. Para.
5: Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.
5: Matt, ailem ve özellikle kardeşim için yaptıklarını ifade edemem.
0: Her şey için çok teşekkür ederiz. Sensiz bunu başaramazdık.
6: Bizi aradılar ve bir hafta içinde tüm çöpleri temizleyip onlara para kazandırdık ve biz de para kazandık. Her şey planladığımız gibi gitmedi belki ama temizlik masraflarını çıkardık ve üzerine biraz daha para kazanabildik. Bu işin doğasında inişler çıkışlar var, bu yüzden bu kadar kazanıyoruz.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
13: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
14: Bambim var benim.
13: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
15: Nazarlar değmesin.
16: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
17: Tabii.
18: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alışverişi.

0: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya, keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
9: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros, hepimize iyi gelecek.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
13: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Tamirat tadilatın bu bölümünde. Güçlü bir otomobili çok ucuza aldık ve... Hey, hiper uzayda gidiyor gibiyim. Arka tekerleklerin gücünü artırarak bir drift otomobil yarattık.
5: Soru şu, ara soğutucu nerede ve ne büyüklükte?
4: Bu tablo tamamen yüksek hızla yanlamadan ibaret. Ve drift dinamikleri üzerinde bir uzmandan ders aldıktan sonra arabamız pist için hazır.
6: Üstü içeride ya da altı dışarıda istiyoruz.
4: Peki teorinin pratiğe geçirilmesi gözyaşlarıyla mı noktalanacak? Kontrolü kaybettim. Ben arabayı aldım, Ed aletleri kullandı. Birlikte paslı enkazları parlak klasiklere dönüştürdük ve karla sattık. Nissan Skyline, kılıç keskinliğinde atları ve kaputunun altında dev bir turbo motoru bulunan bir kupe. Ve yarışçıların hızlı sürüşte arabanın arka kısmını kopardıkları yanlama motorsporunun orijinallerindendir. Yüksek teknoloji ürünü bir Japon tasarımı, uygun fiyatlı ve yüksek güçlü bir araba. Çok hızlı. Saatte 160 kilometrenin üzerinde hızıyla 100 kilometreye 5.4 saniyede çıkıyor. Ve ikinci el piyasasında gerçekten kelepir fiyatına satılıyor. Amacım iyi ve ucuz bir Nissan Skyline bulmak. Etle birlikte birkaç sterlin harcayacağımız arka rüzgarlık, büyük lastikler ve güçlendirilmiş bir motor. Ve sonra biraz da eğlence. Gerçekten mükemmel bir drift otomobili yapmak istiyoruz. Modifiye edilmemiş bir R33 arıyorum. Özellikle 1990'ların 4. nesil modeli. İyi durumda bir Skyline için 10.000 sterlinin üzerinde para ödersiniz. Ancak temiz ve kaliteli bir arabaya ilave bir değer katamayız. Şu anda bulabildiğim en ucuz motor en az 4.000 sterlin. Ve bu planladığımız ucuz drift otomobili için çok fazla bir miktar. Birkaç araba buldum ancak bu işin amacımıza uygun olması için bu arabalara artı bir değer katmalıyız. 3000'in altında bir araba bulmalıyım. İnternetteki arayışıma son verip bu sektördeki birkaç arkadaşıma telefon edeceğim. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyim? Şimdi onu yapıyorum. Dinle Peter, yardımına ihtiyacım var. Ucuz bir şey olmalı ama tamam sakin ol. Telefonumun şarjı bitmek üzere ama sonunda eski dostum Saj'dan iyi bir haber aldım. İyi görünüyor, çok iyi. Ne renk? 1990 ortalarına ait bir araba. Trafik muayenesi tamam, iyi durumda. Metalik gri ve fiyatı mı? 2700 sterlin. Evet, bu durumda benim hemen yola koyulmam gerekiyor. İkinci el arabalar genellikle perakende satış fiyatının %15 veya 20 altında satılır. Bu araba benim için iyi bir fırsat olabilir. Görmeye gittiğim araba sadece 2700 sterlin ama bu benim sıkı bir kontrol yapmayacağım anlamına gelmiyor. Skyline motorları yüksek teknoloji ürünü turbo motor olduğu için herhangi bir arızanın pahalıya mal olacağını biliyorum. Evet, o konuda çok tedbirliyim. Evet, işte geldik. Saj'ın yeri. Kovalar dolusu Japon arabası. Bir Nissan Skyline ve işte Saj. Merhaba, seni görmek güzel. Ne kadar güzel görünüyor. Nasıl bir araba? Anlat.
7: Bu bir R33 GTS. Japonya'dan ithal. 2,5 litre turbo motor. Arkadan çekişli.
4: İyidir değil mi? Küçük bir sıyrık var ve burada eski küçük bir tamirat olmuş. Orası ne olmuş Saj?
7: Bu bazı Skyline'ların ortak sorunu. Süspansiyon tareti üzerinde pas var.
4: Bunun düzeltilmesi gerek çünkü bu tip bir şey ileride muayenede sorun yaratabilir.
7: Evet haklısın.
4: Ve kolay tamir edilecek bir şeye benzemiyor. Burada güzel bir hava filtresi var. Hava emiş olsun
7: evet,
4: yüksek olmalı. Duyabilir miyim?
7: Tabii
4: hadi
7: ki.
4: Hadi çalıştır bakalım. Ön tarafı çok iyi ve düzgün. Pürüzsüz, gayet iyi. Devreni yükselt. Evet, bu sesi duyuyor musun? Evet. Turbo havayı emiyor, bu çok iyi. Evet, şuna bak, harika. Evet, sesi gayet güzel geliyor. Gerçekten. Şimdi içine bakalım. Bu biraz alışılmadık değil mi? Ve bu beyaz kadranlar.
7: Evet, birçok ikinci el parça var. Karbon vites kolu, turbo basınç saati, turbo zamanlayıcı, sparko pedallar. En önemlisi de gösterge paneli. Skyline'ların burası çabuk aşınır, kauçuk parçalanır. Ama buradaki gösterge ve kapı trimleri iyi durumda.
4: Mükemmel. Pekala, arka tarafta güzel ve düzgün görünüyor. Büyük güzel bir rüzgarlık var. Şekli güzel, güzel ve temiz. Güvenilir el fenerimi yanımda getirdim. Onunla köşeleri kontrol edeceğim. Evet. Sol tarafı kontrol ettim. Her şey çok güzel. Döşemenin altı da güzel. Yüzeyde biraz pas var. Ama sanırım temizlenir.
7: Evet, temizlenir mi? Bu normal.
4: Her şey iyi. Ve bu köşede... Aman tanrım. Bu köşede bu arabanın arka kanadında bir parça var ve biri arabayı çekmek için çekici kullanmış. Buradaki kaynak izlerini görebilirsiniz ama yüzeyde.
7: Evet, evet, bu çok normal Mike. Biliyorsun bu arabalar arkadan çekişli ve yüksek güçlü. Bazen deneyimsiz sürücüler kullandığında arka köşeyi takabiliyorlar.
4: Evet, tamamen tamir edilmiş evet. Ve kötü bir tamirat değil. Zaten bu yaşta bir araba için bu tahmin öyle. Edilebilir bir durum. Tamam, çok iyi. Rengi gerçekten güzel, beğendim. Görünüşünü de beğendim. İşe yarar bir araba. Beğenmediğim tek nokta, dürüst olmam gerekirse bu tekerlekler. Korkunç görünüyor.
7: Üstü paslı olsa da bunlar nadir bulunan Japon Advan yarış lastikleri.
4: Japonya'da işe yarayabilirler ama benim için kesinlikle işe yaramaz. Bu bebekle bir test sürüşü yaptıktan sonra belki bunları değiştirmeyi konuşabiliriz.
7: Tabii.
4: Vay canına, siber uzayda gidiyor gibiyiz. Bu kesinlikle benim hatırladığım Skyline. Büyük hava filtresinden ağız dolusu havayı emiyor. Sonra onu egzoz borusundan dışarı üflüyor. Bu araba sürekli büyük bir güç ve tork dalgası yaratıyor. Bu araba oldukça iyi yapılmışa benziyor. Direksiyonu hızlı tepki veriyor ve yolda kayıyor gibi hissettiriyor. Süspansiyondan gürültü veya madeni sesler gelmiyor. Vites kutusu çok iyi, güzel ve düzgün. Ani değişiklikler gerçekten çok iyi. Kavrama mükemmel. Bu arabanın fiyatı 3000 sterlinin altında. Bu fiyata bu kadar çok şey sunabilen başka bir otomobil hayal edebilir misiniz? Bu ciddi anlamda uygun fiyatlı bir otomobil. Bu arabalar her zaman modifiyecilerin gözdesi olmuştur. Bu arabanın motoru fabrika çıkış haliyle 250 fren beygir gücüne sahiptir. Bu 2,5 litrelik motorsa tahminen 500 beygir gücü üretim potansiyeline sahip. Ve şimdi sıra fiyata ve bu arabanın benim ihtiyacıma uygun olup olmadığına geldi. Drift yarışçıları gövde işçiliğiyle ve arabanın içiyle pek ilgilenmezler. Onlar için önemli olan mekanik işçilik ve motorun gücüdür. Bence bu araba 2700 sterlin fiyatla kaçırılmayacak bir fırsat. Ama yine de pazarlık etmeyi deneyeceğim. Ne olursa olsun şunu söyleyebilirim ki bu Skyline'ı eve götüreceğim. Çok eğlenceliydi. Arabayı beğendim Saj. Çok etkilendim. Sürüşü gayet iyi ve tam benim aradığım şey. Telefonda konuştuğumuzda fiyatın 2700 sterlin olduğunu söyledin. Bu rakamda biraz indirim yapmanı istiyorum senden.
7: Daha iyi bir fiyat veremem. Bu Skyline için zaten ucuz bir fiyat.
4: Sanırım haklısın. Motor konusunda bir karar vermem gerekiyor. Ama hala bu lastiklerden rahatsızım. Berbat görünüyorlar. Ama sanırım sen benim için bir şeyler hazırlamışsın. Bunlar ne?
7: 18 inçlik bir takım çapraz jant buldum. Ve sanırım bu arabaya çok uygun.
4: Aa, bunlar muhteşem. Rengi beğendim. İçinde gri renk var. Gövdenin rengine de uyacak. Bir tanesini arabanın yanına getirir misin? Uyup uymadığını bir bakalım. Güzel durdu değil mi? Evet, mükemmel görünecek. Bunlar ne kadar?
7: Takımı 500 sterlin.
4: 500 sterlin.
7: Evet.
4: Eskiler için ne verirsin?
7: Bu advanlar için mi? 150'ye alırım. Bu araba için 3050 sterlin çok uygun bir rakam.
4: 3050, pekala. Bu lastikleri arabaya tak. Balansını yap ve düzgün olduğundan emin ol. Sana 3000 nakit veririm.
7: Tamam,
4: nasıl? Evet, şu anda kendime müthiş bir Nissan Skyline aldım. Drift araba projemiz için güzel bir başlangıç. Şimdi sıra asıl işte. Skyline'ın gücünü artırmak ve drift yarışını hazırlamak için bir sürü ucuz ve yüksek performanslı yedek parça bulmalıyım.
8: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
16: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen ne 11?
17: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
18: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
20: Benim iyi uyumam lazım.
21: Benim iyi uyumam lazım.
22: Benim iyi uyumam lazım.
23: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
24: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
25: lazım. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana, ilham verir sana.
26: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
27: hesap basit. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına. Yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
0: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
28: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz. Oho!
28: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Güçlü arabalardan biri olan Skyline'ın izini sürdüm ve en uygun fiyata satın aldım. Bu arabanın çok ucuza geldiğini söylemeliyim. 4 kişilik 250 fren beygir gücünde turbo motorlu bir kupeye ve farklı 4 lastiğe 3000 sterlin ödedim. Ayrıca kılıç keskinliğinde gövde çizgileriyle güzel bir görünümü var. Şimdi söyleyin bana, bu ucuz bir alışveriş değil mi? Pekala, arabalardan biri olan Skyline'ın izini sürdüm ve en uygun fiyata satın aldım. Bu arabanın çok ucuza geldiğini söylemeliyim. 4 kişilik 250 fren beygir gücünde turbo motorlu bir kupeye ve farklı 4 lastiğe 3000 sterlin ödedim. Ayrıca kılıç keskinliğinde gövde çizgileriyle güzel.

0: Buna 3000 ödedim ve modifiye olduktan sonra sanırım 4000-4500 sterlin arasında satılabilir. Bu arabayı ucuz bir fiyata drift yapabilecek hale getireceğimizi umuyorum. Çünkü piyasada ihtiyacımız olan bol miktarda ikinci el parça var ve bunları arabamıza takıp drift keyfini tadabileceğiz.
1: Aa, çok ilginç Mike. Bir Nissan Skyline efsanevi hız arabası.
0: Nasılsın Ed?
1: İyiyim, güzel görünüyor ama hatırlatmak isterim. Bunlar bugünlerde fazla para etmiyor. Bize kar bırakacak bir fiyatı aldın mı?
0: Aa, hadi ama beni bilirsin. Elbette iyi fiyatı aldım. Bu arabalar değerli ve biz de bununla biraz eğlenmek istiyoruz. Bu motoru drift yarışı için hazırlayacağız.
1: Şimdi oldu. Bunlar gerçekten drift için mükemmel ve sanırım sen de zaten bu harika lastiklerle işe başlamışsın.
0: Ben yine sevindim çünkü sen o kirli ellerini arabaya sürmeden önce onları iyi bir fiyata almayı başardın. Bence arabanın görünüşünü tamamen değiştirdin.
1: Haklısın. Peki başka ne değişiklik yapacağız?
0: Bence ilk iş kaputun altında ne olduğuna bir bakmak olmalı. Güçlü ve güvenli bir motoru var. Ancak yeterince hızlı değil ve ilk olarak onu biraz daha hızlı hale getirmemiz gerekiyor.
1: Ve muhtemelen bu küçük bir bütçeyle halledilecek. Evet, belki daha büyük bir ara soğutucu gerekir.
0: Daha büyük ara soğutucu iyi bir fikir, evet. Daha fazla hava emer, ateşlemenin ve arka tekerleklerin gücünü artırır.
1: Bu muhteşem olur. Sonra da direksiyon ve yol tutuşu da elden geçirmek gerekecek. Çünkü drift arabaları ayarları daha farklı yapılmalı.
0: Drift arabalarda en önemli şey ayarların doğru yapılmasıdır. Ancak o şekilde sürüş sırasında arka taraf kopabilir. Amaç en yüksek hızla viraj almaktır. İçi mükemmel, çok güzel. Yapılacak fazla bir şey yok.
1: Görünüşünün daha canlı olması gerek. Sanırım güzel çıkartma ve belki de arka tarafta şu dev kanatlardan olmalı, öyle değil mi?
0: Çıkartma konusunda emin değilim ama arka rüzgarlıkta seninle aynı fikirdeyim. Bu biraz fabrikasyon işi gibi. Belki bunun yerine daha iyi bir şey koyabiliriz.
1: Bunu biraz daha güçlü ve hızlı bir hale getireceğiz. Sonra
0: eğileceğiz. Ve drift'i yapacağız.
1: Çılgın.
0: İçeri alalım mı?
1: Evet, gerçekten iyi fikir. Skyline güzel bir araba, bir cadde yarışçısı ve çok güvenilir. Söylediğim gibi ilk işim kaputun altına bakmak olacak. Ama bu güzel 2,5 litrelik motorla uğraşmayacağım. Buradaki paslı bir parçayı temizlemeye çalışacağım. Burada bu korkunç metal zararlısının izlerini görebilirsiniz. Bu maalesef Skyline'ların ortak bir sorunu. Bu tereti güçlendirmek ve süspansiyonu yerleştirmek için fazladan bir metal parça koymuşlar. Ancak iki tabaka arasına üstten veya muhtemelen alttan tekerlek bombesinden su sızmış ve korozyon başlamış. Pas çok geçmeden süspansiyon yatağına kadar yayılır ve trafik muayenesinde size sorun çıkarır. O nedenle korozyon daha fazla yayılmadan bunu engellemeliyim. Biraz sert bir önlem gibi görünebilir ama inanın tek çare bu. Süspansiyon yatağının dış yüzeyindeki zarar görmüş metalin tamamını kesip çıkarmalıyım. Bu güç bir iş ve sinirlerinize hakim olmalısınız. Burada biraz dikkatli olmalıyım çünkü mümkün olduğu kadar az miktarda metali çıkarmak istiyorum. Ama muhakkak ki paslı kısmın tamamını çıkaracağım. Şimdi tam buradan kesiyorum. Sadece üst kaplamayı kesmeye çalışıyorum ve arkada da aynı şekilde. Ve sadece buradaki kenardan, teorik olarak buradaki küçük parça çıkarılmaya hazır. Bu küçük paneli yerine bağlayan tek şey kaynaklı noktalar ve onları da çıkarmak zorundayım. Bunun için kullanılacak en iyi şey bir nokta kaynak matkabı. Bunu standart bir parçayla karşılaştırdığınızda farkın ucunda olduğunu görürsünüz. Eğer üst tabakayı delmeye çalışırken bu ikinciyle çalışmazsam her ikisine de zarar veririm. Ama bu özel matkapta bir uç frezesi vardır ve alt kaplamaya zarar vermeden sadece üst kaplamayı deler. İç ve dış kaplamaları tutan nokta kaynaklarını söktüm ve şimdi metalin üst kaplamasını yerinden ayırmaya başlayabilirim. Kazıdıkça daha çok pas ortaya çıkıyor. Bu dikme taretini temizlemeye çalışıyorum. Kaynak yapabileceğim temiz metal yüzeye ulaşmak istiyorum ama bu arada biraz da pas tedavisi uygulayacağım ki bir daha en azından uzunca bir süre paslanma olmasın. İlk olarak dökülen pas parçacıklarını tel fırçayla temizliyorum. Sonra yumuşak bir bez kullanarak parlatıyorum. Ve böylece bu işi tamamlıyorum.

0: Süspansiyonun üst tabakası soyuldu. İç tabaka temizlendi ve tedavi için hazır. Bu paslanmayı önleyen iyi bir ürün. Sadece boyayı süreceksiniz ancak hazırlık aşamasını düzgün yapmalısınız. Eğer yüzeyde pas bırakmışsanız paslanma tekrarlanır. Araba tamir levhası için hazır. Elimde orijinal bir tane var ve tam olarak uyacağından eminim. Alt kısmını buradan, yani başka bir Skyline'dan kesmek zorundaydım. Biraz önceki gibi iç ve dış kaplamayı birbirinden ayırmak için nokta kaynak delgisiyle başlıyorum. Küçük bir ipucu. Hasarlı bölümün tam kalıbını yapmalıyım. O nedenle bu boşluğu maskeleme bandıyla kapatıyorum. Taslak ortaya çıkınca bir bıçakla kesiyorum ve kalıp ortaya çıkıyor. Daha sonra bu kalıbı yeni, ikinci el tabakanın üzerine koyuyor ve ona göre kesiyorum. Pas tedavisi bitti ve şimdi kalıbımın nasıl olduğunu görmek için hazırım. Ve işte oldu, gerçekten tam uydu. Orada bir parça boşluk var ama sorun değil çünkü ilave bir penetrasyon için bu boşluğa ihtiyacım var. Bu iyi. İyi günlerde kullanın. Kaynaktan önce çıplak sacı açığa çıkarmak için kenarları zımparalıyorum. Kaplamayı yerine mik kaynağıyla kaynaklıyorum. Metal sabitlendiğinde panelin ortasına nokta kaynak yaparak kaplamalar arasındaki bağlantıyı güçlendiriyorum. En sonunda da çelik kalıbın etrafını dikiş kaynağıyla kapatıyorum. İşi bir kat astar ve son kat boyayla bitiriyorum. Bu iş için bir tamirhaneye muhtemelen 300 sterlin ödemek zorunda kalırdım. Bu iş hakkında bilgisi olan herhangi bir alıcı süspansiyon kolunda olabilecek pası kontrol eder. O nedenle burayı tamir ettim ve boyadım. Bu araba uzun bir süre aynı sorunu bir daha yaşamayacak.
1: İşte drift yapmak böyle bir şey. Kükreyen bir motor. Soldan sağa vuran ve arka kısmı dışarı savrulan bir araba. Ve bütün bunlar profesyonel sürücü Walton Smith'in kontrolü altında gerçekleşiyor. Bunları bizim arabamızla nasıl yapabileceğimizi öğrenmek üzere Walton'la konuşacağım. Bana drift arabaları farklı yapan şeyleri anlatacak. Muhteşem, harika. Walton, bu müthiş bir gösteriydi. Harikasın.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Mükemmel. Walton, bu arabayı bu kadar olağanüstü ve özel yapan nedir? Hadi bize bunları anlat.
2: İlk olarak her ne kadar bu bir Subaru'ysa da içinde 500 beygir gücünde bir Skyline motoru var.
1: Vay canına! Yani eğer drift yapacaksan öncelikle güçlü bir motor gerekiyor.
2: Sadece o değil. Süspansiyon konusunda da epeyce fazla değişiklik gerekli.
1: Tamam. Sen arabadan indiğinde şans eseri bir şeye dikkat ettim. Arabanda direksiyon kilidi var. Bu kadar büyük bir direksiyon kilidine niye ihtiyaç var?
2: Arabanın yola daha fazla yapışması için. Ayrıca insanların farkında olmadığı bir şey daha var. Yanlama yaparken daha fazla hız yapabilmek için arka tarafta çok fazla yol tutuşu sağlamalıyız. Ön tutuş pist yarışlarında denge için, arka tutuş ise drag arabalarında istenir.
1: Eğer senin için de sakıncası yoksa beni arabana alıp bunu nasıl yaptığını gösterir misin? Merakla bekliyorum.
2: Tabii ki, kaskın var mı?
1: Evet, var. Oo, tanrım, aman tanrım. Vay canına! Bir yandan öbür yana savrulduk. Dışarısı oldukça ıslak ve arabanın içine su giriyor. Bu kadar fazla ve uzun süre yanlama yapabilmeni beğendim. Bunun tekniği nedir?
2: Bunun püf noktası gazı kontrol edebilmektir.
1: Direksiyon tekniğini de izlemek isterim çünkü bu iş direksiyon hüneri de gerektiriyor, değil mi?
2: Evet, doğru. Aslında çoğu zaman arabanın süspansiyon ayarının senin adına direksiyonu yönlendirmesine izin verirsin. Yani direksiyonu bir saniye serbest bırakır ve sonra farklı bir yere dönerken tekrar yakalarsın.
1: Pekala, hadi görelim. Tanrım! Bu kükreyen bir araba. Ve bu işte ciddi miktarda hareket var. Direksiyon, gaz kontrolü ve doğru vücut hareketleri. Bütün bunlar gerçekten çok yorucu.
2: Öyle ve drift yaptığın bir günün gecesinde çok iyi uyursun.
3: İnanırım. Şimdi senin de yardımınla drift yapmak için bir araba yapabilirim diye düşündüm. Öncelikle motoru ele almak gerekiyor.
2: İyi bir plana benziyor. Drift'i kolaylaştırmak için süspansiyon ayarını yapmanız gereken birçok küçük iş var. Ve ben bu konuda size kesinlikle yardım ederim.
3: Harika, o zaman son bir tur atalım. Atmış. İyi bir final. Harika. Walton bana düşünecek çok fazla konu verdi. Şimdi arabamızı drift yapmaya uygun bir hale getirmek için ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Bu bize düşündüğümden fazlasına mal olacak. O nedenle bu arabadaki karımızı biraz düşürmemiz gerekebilir. Baskı altındayım.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
12: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Tam da leyslik.
15: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
3: Finans. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
5: Ay çok kötü kokuyor.
6: Yok, koku değil.
7: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
8: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
9: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
10: Gencecik adamlarsınız ya.
11: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
12: Terk alacağız bunları.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Drift arabalar hızlı olmalı. O nedenle ilk olarak motorumuzu güçlendireceğiz. Bu Japon klasiğini bitirdiğimizde 4000-4500 sterline satabileceğimizi umuyorum. Bu nedenle eğer kiramızı kısmak istemiyorsak kullandığımız parçaların bedeli 500 sterlinin altında olmalı.
15: Bu bir turbo motor ve turbo aşağıda, motorun diğer tarafında yer alıyor. Turboda aynı şaft üzerinde 2 tane fan bulunur. Birinci fan motordan çıkan egzoz gazları tarafından döndürülürken, o da motorun içine giren havayı sıkıştıran ikinci fanı döndürür. Buradaki sorunsa gaz sıkıştırıldığında ısınır. Ama motor en yüksek performansı sağlamak için soğuk ve yoğun havaya ihtiyaç duyar. Turbo motorlu araçlardaki bu sorunu çözmek için üreticiler arabaya sıkıştırılmış havayı soğutacak radyatörler monte ederler ki bunlara ara soğutucu denir. Ara soğutucu ne kadar büyük olursa havayı o kadar iyi soğutur ve buna bağlı olarak motordan o kadar yüksek güç elde edilir. Şimdi sorumuz, arabamızın ara soğutucusu nerede ve ne büyüklükte? Ara soğutucunun nerede olduğunu bilmemem size garip gelebilir. Ancak bu Japon arabaları hayatımda gördüğüm en kalabalık motor bölümüne sahipler. Ara soğutucuyu bulmaya çalışıyorum ve boruları iç kanatlara doğru uzanıyor. Tamponun içine bakmam gerekiyor. Ve işte orada. Oldukça standart bir ara soğutucuya benziyor ve oldukça da küçük. Eminim bundan daha iyisini yapabiliriz. Birkaç hızlı telefon görüşmesinden sonra ikinci el kullanılmış bir ara soğutucu buldum ve eski parçayı nasıl sökeceğim konusunda da birkaç faydalı tavsiye aldım. Çok iyi. Buraya gönderebilecek misiniz? Harika. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Haberler iyi. Anlaşılan o ki İngiltere'de oldukça gelişmiş bir Japon yedek parça pazarı var ve birçok kullanılmış parça doğrudan Japonya'dan ithal ediliyor. İyi bir fiyata oldukça büyük bir ara soğutucu bulmayı başardım fakat onu takmadan önce eskisini sökmem gerekiyor. Yani buradakini. Çıkarılacak çok fazla boru var ama bu kesinlikle herkesin kendi arabasında yapabileceği bir iş. İşe en yakın tekerleği sökmekle başlayacağım. Çünkü ara soğutucu iç teker kemeri kapağının arkasında. Bulduğum ikinci el ara soğutucunun fiyatı 350 sterlin. Arabamıza gözle görülür bir güç sağlayacak. Ancak bu kadar ucuz bir parçanın bile bütçemizi zorlayacağından endişeliyim. Drift otomobilimiz için yapacağımız harcamayı çok düşük tutmalıyız. Bu bizim standart ara soğutucumuz. Bir tarafından giren hava radyatörle soğutularak diğer taraftan çıkıyor. Burada gördüğünüz küçük soğutucu şeylerin arasındaki tüpler hava akışını sınırlıyor. Yeni fakat ikinci el soğutucumuza bakarsak hem tüplerin hem de soğutucunun kendisinin neredeyse 2 kat daha büyük olduğunu görüyoruz. Bu nedenle havayı soğutmada çok daha etkili. Sonuç olarak performansta %5 veya %10'luk bir iyileşme bekleyebiliriz. Bu da iyi bir oran. Sorun şu ki bu şeyin altına nasıl sokacağımı bilemiyorum. Standart bir ara soğutucu burada, iç kısımda bulunur. Gördüğünüz gibi havayı içine aldığı küçük bir deliği var. Elimizdekinden en yüksek performansı alabilmek için içine mümkün olduğu kadar fazla hava girmesi gerekir. Bu nedenle bunu arabanın ön kısmına yerleştirmeliyiz. Buradaki boşluğa bakınca soğutucuyu buraya arka tarafa koymanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ancak arkadaki fanlar, korna ve diğer şeylerin de sığması için bu tamponun bir parçasını kesmek zorundayım. Sanırım tek seçeneğim bu. Bu büyük parçayı nasıl takabileceğimi görmek için ön tamponu çıkarmam lazım. Soğutucunun üzerinde kendi bağlantı plakaları var ve ön şasi kolunun üzerine yerleştirilmiş. Şimdi simetrik olarak arabanın merkezine ve doğru yükseklikte yerleştirmeliyim ki ön tampondan maksimum hava akışını alabilsin. Bağlantı plakalarını yerleştirince sıra boruların birleştirilmesine geldi. Yolu yaraladık sayılır. Ara soğutucu yerine yerleşti ve tüm boru bağlantıları yapıldı. Harika görünüyor. Şimdi tampona geçebilirim. Önce ne kadarlık bir kısmı çıkaracağımı hesaplamalıyım. Ölçümlerimi önceden yaptım. Bu yararlı çünkü ölçme işini önceden yapmak her zaman daha iyidir. Bir ipucu daha. Kesimden önce işaretleme yaparken işaretleri maskeleme bandının üzerine çizin. Bu şekilde kesim yaparken çizgileri görmeniz daha kolay olur. Tamponu kesmeye başlamadan önce bu ızgara parçasını çıkarmam gerekiyor. Etrafta uçuşacak ince fiberglass tozlarından korunmak için maske takıyorum. Ara soğutucuyu yolda uçan ve çarpabilecek yabancı cisimlerden korumak için ızgarayı yerine takıyorum. Ve sıra montaja geldi. Tampon modifiye edildi, ölçüleri doğru aldım ve ilk seferde uydu. İşte bu kadar.

0: Oldukça çok iş yaptım ama bu dev ara soğutucuyu arabanın önüne yerleştirmek motorun performansı için çok yararlı olacak. Giren büyük miktarda havanın soğutulması turbo motorun daha fazla güç üretmesini sağlayacak ve bu da drift sırasında arabanız sağdan sola uçarken kesinlikle ihtiyacınız olan bir şey. Yani bu güzel bir tamirat oldu.
1: Ed, nasılsın? Hızlı ve güçlü Nissan'ımız nasıl gidiyor?
0: Gayet iyi gidiyor. Devasa bir ara soğutucu monte ettim. Burada dışarı doğru çıkan şey.
1: Vay canına, çok çılgınca.
0: Bu bize arka tarafın kolayca savrulması için gereken ekstra gücü verecek.
1: Harika. Peki süspansiyon taletinin üstündeki küçük pası temizleyebildin mi?
0: Elbette.
1: Pekala, ben de çok çalıştım. Driftle ilgili birçok bilgi topladım. Bu oldukça karmaşık bir proses. Ancak Walton adında biriyle tanıştım ve sana bu arabayı drift yapmak için nasıl hazırlayacağını öğretecek.
0: Hey, bu iyi haber. Yeni bir şey öğrenmek her zaman iyidir ve teknik detayları doğru olarak öğrenmek de önemlidir.
1: Buraya bir dahaki gelişimde Nissan Skyline hızlı ve güçlü bir test sürüşü için hazır olur sanırım. Sanırım biraz hıza ihtiyacım var.
0: Bu aracı drift yapmak için hazırlıyoruz ve bu amaçla kullanıma yönelik yapılacak birkaç ayarlama var. Bunlardan ilki kaputun altında. İdeal olarak bir performans motorunun motor bölümü olabildiğince sert olmalı çünkü kaportadaki herhangi bir eğilme veya esneme aracın kullanımını etkiler. Ancak bu bölüm kapaksız bir ayakkabı kutusu gibidir çünkü kaput gerçekte hiçbir güç eklemez. Bu nedenle oraya bir kule gergisi koyacağım. Bu her iki desteğin kuleleri arasında uzanan bir metal parçasıdır ve amacı motor bölümünün daha sert olmasını sağlamaktır. Bu şekilde daha iyi bir direksiyon performansı elde edilir. Süspansiyon dikmesinin üst cıvatalarını gevşetiyorum. İyi bir alet setinde bu işe uygun bir soket bulunur. Sonra da kule gergisinin üzerine vidalanacağı bağlantı plakasını yerleştiriyorum. Bu iş oldukça kolay ve bunu kendinizin yapmaması beceriksizlik demektir. İkinci el kule gergisi hafif ama güçlü alüminyum alaşımdan ve özel olarak Nissan Skyline için yapılmış. Buradaki küçük dalgalar motoru nazikçe temizleyecek. Ama buna karşın orada bir şey olmasaydı çok daha katı olurdu. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi ikinci el parçalardan hiçbir zaman %100 emin olamazsınız. Kule gergisi yerine kolayca oturdu ve sabitlendi. Görev tamamlandı. Bu biraz hileli gibi görünse de faydası ağır bir yükle viraj alırken ortaya çıkacak. Ve sanırım Mike çok yakında bundan faydalanacak. Böylece Skyline'ımızın ön kısmı iyi performans gösterecek, arka kısmı ise güzel görünmeye ihtiyacı var. Eski arka rüzgarlık için bir planım var. Gidecek. Bu ikinci el ısmarlama rüzgarlığımız. Gördüğünüz gibi oldukça seksi görünen alüminyum bir kalıp. Ön kenarı boyunca hareketli olduğundan sizin ne güçte bir aşağı çekiş kuvveti istemenize bağlı olarak 4 ayrı pozisyona ayarlanabiliyor. Bu elbette ki yaptığım en zor iş değil. Bagaj kapağının içindeki kilit somunlarını bulup sökebilirsem eski rüzgarlık çıkmış olacak. Eski rüzgarlığı sökünceye kadar her şey yolunda gitti. Şimdi buradaki delikleri görüyorsunuz. Yeni rüzgarlığın bağlantı noktaları kapağın ortasına yakın bir yerde ve o nedenle bu delikler açıkta kalacak. Küçük bir ipucu. Elinizin altında her zaman birkaç lastik rondele bulundurun. Böyle şeyler için kullanmanız gerekebilir. Bu bir yarış arabası ve o nedenle estetik konusunda o kadar da titiz değilim. Bu rondelalardan bir tanesini buradaki deliğe sokarım ve böylece hem delik kapanır hem de bagajın içine su girmemiş olur. Yeni rüzgarlığın yeri için ölçüm alırken yine maskeleme bandı kullanacağım. Bu işaretleri iç kısma transfer edecek ve sonra yeri kontrol etmek için iki küçük kılavuz delik açacağım. Eğer uygunsa matkabın kaymasını önlemek için önce delik pozisyonlarını belirleyeceğim. Sonra dış kılavuz deliklerini deliyorum. Ve son olarak da tüm delikleri doğru boyutlu matkap ucuyla açıyorum. Ve delme sırasında ortaya çıkan çıplak sacı korumak için deliklere pastan koruyucu ilaç uyguluyorum. Bu bağlantıyı yapmak oldukça ağır bir iş ve tamamlandığı zaman rüzgarlık sadece üzerine vidalanacak ve sonra caddelerde hava atmaya hazırız. 145 sterlin gibi bir fiyata aldık. Acaba arabamıza görüntüden öte bir değer katacak mı, göreceğiz. Drift yapmak haşin ve gösterişli bir şey ve o nedenle yeni rüzgarlık kesinlikle bir etki yaratacaktır. Kesin olan bir şey varsa Mike buna bayılacak. Skyline işi iyi gidiyor ama şimdiden 500 sterlinlik bütçeyi aşmış durumdayız. Performans arttırıcı parçalar ikinci el olmasına rağmen çok fazla harcama yaptık. Mike bu arabaların eğlence için olduğunu söylüyor ama zarar etmek beni eğlendirmeyecek.

0: This place, it stays with me.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
2: dürümü. Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama. Hesap.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: kurdu. Karşınıza yeni nesil Blade.
5: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
4: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Karttor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Karttor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Karttor'dan bir dünya tatlılık.
9: Bu salı binde kuru yemiş çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Nutella kakaolu fındık kreması 319 lira.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
17: Ucuz ve güçlü arabamızı kullanmak muhteşem. Hey, siber uzayda gibiyim. Drift arabamızdan maksimum kere elde edebilmek için güç ve performans ayarlarının doğru yapılması gerekiyor. O nedenle Ed'in bir sonraki adımı Drift Kralı arkadaşım Walton'la tanışmak.
18: Drift yapmak, virajları, arabanın arkasını kaydırarak dönmeye dayanır. En iyi drifti yapabilmek için lastiğin yere olan açısı, yani kamber ve kasor ayarının çok iyi yapılması gerekir. Bu arabanın kullanımını büyük ölçüde etkiler. Kontrol edilebilir yanlamalar yapabilmek için Skyline'ımızın direksiyon geometrisinin değişmesi gerekiyor. Bu ayar arabanın yolda olduğu gibi süspansiyonu üzerinde dururken ayarlandığı özel bir rampada yapılıyor. Ayarı yapıp doğru geometriyi elde edebilmek için bu rampayı ödünç aldık. Alttaki Walton, o bir drift uzmanı, hayatını bu araba ayarlarını yaparak kazanıyor. Umarız bize neye ihtiyacımız olduğunu söyleyebilir. Pekala Walton, nasıl gidiyor ve bizim arabamız ne durumda?
19: Çok iyi. Ayarlanabilir germe çubukları ve kamber kolları takıldı.
18: Mükemmel. Öyleyse drift yapmak için ihtiyacımız olan ayarları yapabiliriz.
19: Kesinlikle.
18: Arabanın arka kısmı nasıl? Orası da iyi mi?
19: Sanırım öyle. Arkada ayarlanabilir kamber kolları var.
18: Çok güzel. O zaman arka ve öndeki kamber ayarını yapabiliriz ve aynı zamanda öndeki kaster ayarını da. Öyle görünüyor ki bu araba drift ayarı yapmak için gereken bütün oyuncaklara sahip.
19: Ben bu arabanın zamanında pist yarışlarında kullanıldığını düşünüyorum.
18: Skyline'lar zamanında sıklıkla yarış için kullanılmışlar. Bu nedenle sahipleri direksiyon geometrisini iyileştirecek parçalar eklemişler. Ayarlamaya başlamadan önce Walton lastiklerin yol yüzeyine olan açısı olan kamber açısını okuyacak özel bir cihaz yerleştiriyor. Bakalım işimize yarayacak mı? Buradaki küçük cihaz bize kamber ve kaster değerlerimizi söyleyecek.
19: Drift için 2 ila 3 derece arasında bir kamberden söz ediyoruz. Bu viraja girerken arka tarafın dışa savrulmasını sağlar. Yani tam olarak lastiğimizin burada bittiğini düşünürsek ölçü cihazımızı buraya bir yere koyuyoruz.
18: Standart bir arabada lastiklerin düz olmasını istememizin nedeni düz giderken yolu kavramasını istememizdir. O yüzden lastiklerin ya da lastiğin altının yani yol temas alanının mümkün olduğu kadar büyük olması gerekir. Fakat drift yaparken yanlara savrulduğundan buna karşı koymak ve lastiğin yolla tam temas ettiğinden emin olmak isteriz. Öyle değil mi?
19: Kesinlikle. Şimdi bunu yaklaşık 3 derece kadar eğeceğiz. Bunun için kriko ile kaldırıp tekerleği çıkaracak, üst kamberimizin ayarını yapacağız.
18: Mükemmel. Güzel. İstenen açıyı verebilmek için tekerlek sökülüyor ve Walton süspansiyonun üst kolunu ayarlıyor. Üst kolu yerine kilitlemeden önce istenen pozisyona getirebilmek için dijital ölçüm cihazını okuyor. Kamber açısı şu anda 2.6 derece. Bu doğru aşı mı?
19: 3 derece olması umuyordum ama bu kamber kollarının azami açısı 2.6 derece. 2 derece üzeri bizim için iyi.
18: Süspansiyon ayarını yaptık. Şimdi kaster açılarının arabanın her iki tarafında da aynı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Aynı değilse süspansiyonla tekrar uğraşmak zorunda kalırız.
19: Evet, kesinlikle. Kaster farklıysa sola veya sağa çekecektir. Hepsinin eşit olduğundan emin olmalıyız.
18: Güzel, ayarlayalım. Direksiyonu çevirdiğinde ön tekerlekler bir eksen etrafında döner. Kaster, direksiyon dönme ekseninin araca yandan baktığımızda dik olarak yola olan eğimidir. Kaster açısı virajdan düz yola geçtiğinizde direksiyonun düz konuma gelmesini sağlar. Walter direksiyon eksenini arkaya eğerek pozitif kaster ayarı yapıyor. Germe çubuğu üzerindeki ayar tertibatı direksiyonun alt kısmını öne doğru itiyor. Bu drift yaparken sürücüye ön tarafı daha fazla kontrol edebilme olanağı verecek ve direksiyon virajdan sonra daha hızlı bir şekilde geri toplanacak. Tamam, bu çok iyi. Bu tarafta fabrikasyon ayarı olan 6,5 derece kaster açısı var. Şimdi diğer tarafa bakacağız ve sonra da dingil genişliğine. Direksiyon tam merkezdeyken araba sağa veya sola doğru sapıyorsa dingil çalışmıyor demektir. Yaptığımız her şey dingili etkiler. O nedenle tekerlek ayarlarında ufak düzeltmeler yaparak her şeyi rayına oturtacağız. Bütün günümüzü araba ayarlarını harcadık. Oldukça karmaşık fakat sürükleyici bir iş. Walton gibi bir uzman bu tip bir drift ayarı için sizden muhtemelen 150 sterlin alırdı. Eğer sürüşünüzü geliştirmek istediğiniz bir yarış otomobiliniz varsa bunu düşünmeye değer. İşte bu. Çok güzel. Mükemmel. Artık kamber ve kaster ayarları yapıldı. Dingil genişliği ayarlandı. Arabamız drift yapmak için hazır. Çok teşekkür ederim. Her şey mükemmeldi.
19: Rica ederim.
12: Skyline hazır. Güzel görünüyor ve hızlı gidiyor. Ticari bağlantım Saj bana bu R33'ü buldu ve çok uygun bir fiyat verdi. Toplam fiyat bu mu?
14: 3050.
12: 3000 sterlin. Kabul mü peki?
14: Kabul.
12: Tamam. Planımız pasını temizlemek ve drift yapacağımız hızlı bir araba yapmaktı. Dev ara soğutucu turbonun daha iyi çalışmasını sağlayacak ve arka tekerlekleri güçlendirecek. Kaputun altında bir kule gergisi motor bölümünü sertleştirecek ve arkadaki rüzgarlık arabamıza biraz gösteriş katacak.
18: Mike buna bayılacak.
12: Araba sonunda yanlama yapmaya hazır. Bu arabaların satış fiyatları düşük. O nedenle parçalara ayırdığımız bütçeyi 500 sterlinin altında tutmalıyız. Bu arabayı ucuza aldım. Fakat her şey ikinci el olmasına rağmen bütçeyi aştık ve sonunda toplam harcamamız 3650 sterline ulaştı. Bir kar elde edecek miyiz yoksa potansiyel bir zarara doğru mu gidiyoruz bilmiyorum. Evet, nasılsın bakalım? Skyline nasıl? Bitti mi?
18: Tamamen bitti. Gördüğün gibi arkaya ikinci el güzel bir rüzgarlık taktık. Arkadaşın Walton uğradı ve arabanın süspansiyon geometrisi ayarlarını yapmama yardım etti. Sonunda tam istediğimiz gibi oldu. İhtiyacımız olan tek şey direksiyonda biraz yetenekli bir sürücü.
12: Pekala, senden 3 şey yapmanı istemiştim. Hepsini yapmışsın. Haşim bir görünümü var. Kaputun altında daha güçlü bir motor var. Evet ama bir eksik var. O da biraz eğlence. Evet, Ed. İki adam ve Çok hızlı bir araba.
18: Ve büyük bir parça asfalt yol.
12: Arkamızda gördüğün gibi 8 şeklinde dizilmiş bir dizi koni var. Yapmamız gereken şey aralarından geçmek. Arabayı bu konilere mümkün olduğu kadar yaklaştırarak drift yapacağız ve hiçbirini devirmeyeceğiz.
18: Bütün olay hız, sürüş çizgisi ve arabanın açısı ile ilgili. Peki bu küçük drifte hangimizin en iyi olduğunu kim belirleyecek?
12: Oradaki adamı görüyor musun? O bir drift uzmanı. Adı Steve Evans ve hangimizin daha iyi drift yaptığını o değerlendirecek. Nasılsın?
14: Mike, nasılsın?
12: Harika.
14: Sizi gördüğüme sevindim. Buraya sizi gözlemlemek için geldim. Sizi 10 üzerinden değerlendireceğim. Kim başlayacak diye yazı tura atalım, olur mu?
12: Tura.
14: Tura geldi. Mike, sıra senin.
12: Harika. Biz yarışa başlamadan önce yağmur başladı. Bu drifti kolaylaştırır ancak kayma kontrolünü zorlaştırır. Oh, kontrolümü kaybettim.
14: Arabayı dengelemek ve düzgün bir sürüş için gazı kullanmalısın.
12: Hayır, dışarı kayma. Hadi Mike.
14: Mike çok yakın dönüyor, oldukça iyi görünüyor. Geçişler güzel, 8 figürünün merkezden sola ve sağa geçişler iyi.
12: Buna bakın, ben drift kralıyım. Kötü değildim ama çok iyi olduğumu da sanmıyorum.
14: Pekala. Mike sonuçta nasıldı? Çok kötü olduğunu söyleyemeyeceğim.
12: Bitkin düştüm.
18: İşte başlıyoruz. Ben hızlı sürmeye alışığım ama bu iş tamamen yanlamayla ilgili ve normalde bu yanlışlıkla yaptığınız bir şeydir. Çok iyi bir başlangıç değil.
14: Orada fazla gaz verdi. Dümenleme yetersiz.
18: Yanlama yapmak düşündüğümden çok daha zor.
14: Evet, gerçekten zorlanıyor.
18: Hedef, konilere yakın sürmek. İşte bir koniyi daha düşürdüm.
14: Bu adam ciddi anlamda gürültülü sürüyor.
18: Tamamen dağıldım. Ara soğutucu şu anda fazla mesai yapıyor olmalı. Pekala, sanırım paydos etme zamanı geldi.
12: Pekala Steve, bizi ıstıraptan kurtar. Hangimiz daha iyi driftçiyiz?
14: Mike, 10 üzerinden 6 aldın.
12: Hey, fena değil.
18: Hiç fena değil dostum. Yolun 3'te 2'sini geçtin, ne yapıyorsun?
14: Evet, senin puanın 3.
18: Bu çok kötü. En iyi zamanım değildi. Bunu tahmin etmeliydim. Aferin.
12: Ben araba tüccarıyım. Drift şampiyonuyum. Bu muhteşem. Şimdi dinle. Bu Skyline'ı satmak istiyoruz, tamam mı? Bu arabayı çok sevdim. Mükemmel bir araba. Bütün gün boyunca çok iyi bir performans sergiledi. Yolda manevra kabiliyeti çok iyi. Buna 4500 sterlin fiyat biçmek istiyorum.
14: Çok iyi bir araba. Her kuruşuna değer.
18: Bu iyi haber değil mi?
12: Seni hafif siklet.
18: Lastik yıkayıcı.
12: Dinle, sen tamircilikle uğraş. Günlük işine geri dön. Teşekkür ederim Steve.
14: Bir şey değil dostum.
12: Kar marjımız oldukça dar ancak fiyatı düşürmeyi hiç istemiyorum. 4500 sterlin fiyata oldukça fazla ilgi gösteren oldu ve bu rakama satabileceğimden eminim. Arkamdaki adamın adı Alex. Arabanın sürüşünü ve ayarlarını beğendi. Bir anlaşma yapabilecek miyiz görelim. İnceledin mi Alex?
20: Evet, doğrusu bu değil mi?
12: Kesinlikle ama güven bana. Bu çok düzgün bir araba. İçindeki ara soğutucu sayesinde çok hızlı. Ve rüzgarlıkla bu mükemmel lastikleri de hesaba katmalısın. Bu işi için çok uygun. İstediğim 4500'ün her kuruşuna değer.
20: Evet ama sen makul bir adama benziyorsun. 4200 versem kabul eder misin?
12: 4200 mü?
20: Evet.
12: Sana bir şey söyleyeceğim. Sadece bir kez. Bu arabayı 4500'e satılığa çıkardım ve senden 4500 alacağım. Bu araba sadece yüzünde oluşturduğu gülümseme için fazladan birkaç yüz sterlini hak ediyor.
20: O zaman anlaştık.
12: Evet. Şu anda kendine çok düzgün bir Nissan Skyline aldın. 845 sterlin kar. Arabayı almak için en başta 3000 sterlin ödediğimiz düşünüldüğünde gayet iyi bir rakam.
0: Bu arabayla biraz eğlenmek istedik ve çok güldük. Ben ve Ed bir drift dekorunda kontrolü sağlamaya çalıştık. Ve bir motora çeki düzen verdik. Bu ucuz ve süper güçlü arabayı özleyeceğim. Eğer atölyede daha fazla motor dönüştürme işi görmek istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.
21: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
22: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
23: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
24: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
25: Tabii.
26: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
7: Sadece duruladım.
6: Özel bir formülün var mı?
7: Sadece duruladım.
6: Hadi ama.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece durula.
10: Karşınıza yeni nesil Blade.
11: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
10: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
15: Hazırsanız son ses açıyorum.
16: Özgüvenin
17: ses getirdi.
18: Teşekkürler.
16: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
19: Volkswagen.
20: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tamirat tadilatın bu bölümünde İngiliz klasiklerinin en iyilerinden birini alıyorum. Bu otomobillerin ne kadar iyi olduğunu unutmuşum. Evet, hassas mühendislikte ileri seviye bir ders alıyorum.
1: Bilinçsiz bir çift göze sadece subaplarımızı oynatıyoruz gibi görünebilir.
0: Ve delik yakıt depomuzu kurtarmak isteyen bir adamla tanışıyorum.
2: Bunu kurtarabiliriz Mike.
0: Güvenini takdir ediyorum.
2: Ben insanların paradan tasarruf etmesi için çalışıyorum.
0: Ve Ed en yeni susuz soğutma teknolojisini denerken hararet yükseliyor. Biz eski püskü araçları alıyoruz ve eski sağlıklarına geri döndürüyoruz. Ben otomobilleri buluyorum, Ed de teknik bilgisini kullanarak onlara hayat veriyor. Ve onları kar etmek için satıyoruz. Bu sefer İngiltere'nin en eski otomobil üreticilerinden birinin ürettiği 1970'lerin klasik bir Roadster'ının peşindeyim. Triumph'tan bahsediyorum ve bu da onların ürettiği en popüler araç, TR6. Alman Karmann'ın da yardımlarıyla tasarlanan ve Coventry'de üretilen bu kaslı iki koltuklu gerçek erkekler için bir spor otomobil. 60 sonları ve 70'lerde çok popülerdi. Ve günümüzde de hala aranan bir model. Başarılı yol tutuşa ve güzel devirlenen 2,5 litre 6 silindir motora sahip araç, ürettiği 150 beygir gücüyle sıfırdan saatte 100 kilometreye 8 saniyede hızlanabiliyor. Bir an önce sahip olmak istediğim hızlı bir otomobil. TR6 her zaman popüler olmuştur ama fiyatları son zamanlarda arttı ve iyi durumdakiler 8-9 hatta 10 bin pound'a bile satılabiliyor. Ben piyasadaki en ucuz aracı arıyorum. 6 veya 7 bin pound civarında olup üzerine bir şeyler katabileceğimiz bir tane. Ama klasik otomobil sitelerine bakınca tek bir şey anlıyorum. Muayenesi olan ve pas yığını olmayan bütün araçlar benim bütçemin çok üstünde. Harika görünen bir tane buldum. Günlük kullanılan bir araç, kapalı garajda kalan bir TR6. Bakmak ve kullanmak büyük keyif ama fiyatı tam 11 bin pound. Ancak en sonunda bir fan sitesinde bütçeme uygun bir otomobille karşılaşıyorum. Bingo, sanırım bir tane buldum. Bu kırmızı 1975 model, iyi görünen bir araç. Harika kondisyonda, 3. ve 4. viteslerde overdrive var. Aradığım her şey var. Evet, biraz da bakıma ihtiyacı var galiba. Ve fiyatı tam istediğim gibi 8500 pound. Ama ülkenin diğer ucunda. Bu yüzden bir arayalım bakalım. Aracın sahibi Mike'la konuşmak aracın 20 yıldır ailenin keyif aracı olduğunu ortaya çıkarıyor. Mike satışın mecburiyetten olduğunu, çünkü eşinin yeni bir kalorifer sistemi istediğini söylüyor. Ayrıca bu TR6'da pas olmadığına, tertemiz olduğuna söz veriyor. Mike görünüşe göre harika bir adam ve aracı da harika bir araç. Sadece yapılması gereken küçük işler var. Pekala, oraya gitmem bana bir depo yakıta mal olacak ama kesinlikle buna değeceğini düşünüyorum. Bolton'a doğru gidiyorum. Biraz zor oldu ama doğru fiyata, doğru kondisyondaki doğru aracı bulmanın biraz zor olduğunu kendime kanıtladım. 4 saat sonra Bolton'a varıyorum. Uzun bir yolculuktu. Ülkenin yarısını kat edip harika huzurlu Bolton banliyösüne bir otomobil bakmaya geldim. Umarım aradığım otomobil buradadır. İyi görünüyor, değil mi? Mike?
3: Evet, Mike.
0: Mike, ben de Mike.
3: Merhaba Mike.
0: Hatırlamak kolay olacak, değil mi?
3: Evet, evet.
0: Araç bu, değil mi?
3: Evet.
0: Rengine bayıldım.
3: 96'lardan beri böyle, orijinali sarıydı ama sarı çok kötüydü. Yaklaşık 2000 pound harcayıp kırmızıya boyattım. Çamurluklarda pas yok, gövdenin herhangi bir yerinde de pas yok. Oldukça iyi. İnceleyebilirsin.
0: Passız bir TR6 diye bir şey yoktur. Yoktur gerçekten.
3: Evet.
0: Sen ciddi misin?
3: Evet.
0: Yalan söylüyorsun.
3: Doğru.
0: Paslanmış
3: evet.
0: Bir arabamı satın alacağım yani.
3: Doğru, ciddi evet, pas yok. Evet, kontrol edebilirsin Mike. Burada kaputun ucunda hiç pas yok. Bak.
0: Yeni gibi. Değiştirdin mi?
3: Hayır, fabrikadan çıkan orijinal
0: parça. Vay canına. Muhteşem. Bagajın içine de bir bakalım.
3: Kaportaya bak.
0: Şunu söylemeliyim ki sağlam, değil mi?
3: Evet,
0: harika.
3: Öyle.
0: Çok etkilendim. Pekala, aracın kötü tarafı bu tente olmalı.
3: Evet Mike, eğer aracı satmasaydım bunu değiştirirdim. Çünkü sararmaya başladı, kötü görünüyor. Aracın görünümünü bozuyor.
0: Pekala, içine oturabilir miyim?
3: Tabii.
0: Her şey çalışıyor mu?
3: Her şey çalışıyor, evet.
0: Çalıştırabilir miyim?
3: Elbette.
0: Sesi harika.
3: Evet.
0: Tamam, bir de kaputun altına bakalım. Evet, güzel ve temiz. Ön taraf oldukça orijinal. Hiçbir şey yaptın mı?
3: Hiçbir şey yapmadım.
0: Peki bu motor süper benzinle mi, kurşunsuzla mı çalışıyor?
3: Süperle.
0: Sesi bir İsviçre saati gibi değil mi? Çok güzel.
3: Harika Mike, çok güçlü. Gidişi çok iyi, şanzımanı sorunsuz, debriyajı sorunsuz.
0: Evet.
3: Ne diyeceğim Mike, bugün hava çok güzel. Neden bir test sürüşüne çıkmıyoruz?
0: Harika. Hadi yola çıkalım. Bir TR6'nın direksiyonuna geçmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Ve size söylemeliyim ki gereğinden fazla uzun olmuş. Çünkü bu otomobillerin ne kadar iyi olduğunu unutmuşum. Gaza bastığınız anda yarı bağımsız arka süspansiyonuyla sizi yola yapıştırıyor. Ve bu harika tepeleri tırmanabiliyorsunuz. Muhteşem. Aslında bu motor 150 beygir gücünde olacaktı ama Avrupalı bürokratlar regülasyonlara uyması için Triumph'a motorun gücünü azaltmasını söylediler. Bu yüzden 123 beygir gücüne düştü. Ama hala sıfırdan saatte 100 kilometreye yaklaşık 8 saniyede çıkabiliyordu. Ve bu da bugün de çıkabileceğini hissettiriyor. Eksi yönlerimi maalesef büyük bir tane var ve o da koku. Burada kesinlikle benzin kokusu var ve artık başımı ağrıtmaya başladı. Diğer bir deyişle eğer yağmur yağsaydı o tente beni koruyamazdı. Kapatsaydım bile buraya kadar ıslanırdım. Ve bu koltuklar. Biliyorum yol düzgün değil ama koltuklar da hiç konforlu değil. Koltukların büyük kısmı kaybolmuş gibi ve çok rahatsız. Ve büyük soru. Ben aracı istiyor muyum? Bu aracın beni çeken bir yanı var. Aslında tamamen çürüksüz bir gövdeye sahip olması benimle eve gelecek demek. Sorun Mike'ın istediği para. 8500 pound istiyor. Bu çok fazla. Bu araca değer biliyorum ve Mike için zor olacak. Ama pazarlık yapacak yeterince kozum var. Tente, koltuklar, berbat benzin kokusu. Bu yüzden geri dönüp fiyatı indirebilecek miyim bir bakacağım. Gerçekten çok nadir bir canavara sahipsin. Çünkü bu kesinlikle çürüksüz ve orijinal bir Triumph TR6. Ama sorunsuz bir araç değil. İlk sorun benzin kokusu. Aracın üstünü açtığımda bile devam etti. Kokpiti doldurdu ve başımı ağrıttı. Bunu hissettin mi?
3: Evet. Bu yeni oldu Mike. Henüz ilgilenmedim ama böyle bir şey var.
0: Kesinlikle var, değil mi? Ayrıca evet. Koltuklar gerçekten çok rahatsız. Sırtımı ağrıttılar. Bir de bu araca özel bir araç yapan şey var. Tente. Yeni bir tenteye ihtiyacı var. Ve bu 37 yaşında bir araç. Eminim ki daha dikkatli inceledikçe daha fazla sorun bulacağım. Ama bütün bunlara rağmen ben bu aracı sevdim ve sana bir teklifte bulunmak istiyorum. Sen ne kadar istiyorsun?
3: 8500 pound.
0: Bence biraz yüzsüzce bir fiyat.
3: Senin kitabından bir sayfa okudum Mike.
0: İşe yaramış en azından çünkü beni buraya kadar getirdin. Sorun fiyatın. Çok fazla istiyorsun. Bu aracın ederini biliyorum ve senin için biraz zor olacak ama ederi 6000 pound. Ve neden sadece 6000 pound olduğunu da söyleyeyim. Çünkü bunlardan çok fazla var. Eğer bunu almazsam gidip başka bir tanesine bakacağım. Aynı paraya aynı durumda bir araç bulabilirim. Ne diyorsun? Anlaştık mı?
3: 6000 pound mu?
0: Evet, nakit. Evet, harika. Evet, bir TR6 satın aldım. Anlaşmaya çok sevindim ama TR6'lar diğer bir sürü eski otomobil gibi sorun çıkarmalarıyla meşhurlar ve mekanik sürprizler benimle kar arasına girebilir. Umalım da bu TR6 çok sorun çıkarmasın.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
6: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Lipton buzlu çay, Pepsi ve 7 gün özel lezzet 129 lira.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
17: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Safkan bir klasik otomobil aldım. Bir Triumph TR6 ve sebebi de çürüksüz olması. Ama sadece süper benzinle çalışıyor. Tente kötü ve bu kadar da değil. Bakalım daha neler çıkacak. Umarım 500 kilometrelik uzun yolculuğu aşıp atölyeye, Edin klasik TR6'mızı tamir edeceği yere varabilir. Ve sanırım saçlarım biraz dalgalanacak. Evet, çok nadir bir araç aldım. Çürüksüz bir Triumph TR6 ve sadece 6000 pound'a. Bir şey kesin, bu otomobilden kar edeceğiz. Tek yapmamız gereken bunu nasıl yapacağımızı bulmak. İyi haberler, şasi ve kaporta çok iyi durumda. Ama birkaç baş ağrısı var. Kokpitte şiddetli benzin kokusu var. Bagajdan gelen ciddi bir ses var. Ve sanırım bu benzin pompası. Yani bütün yakıt sisteminin elden geçmeye ihtiyacı var. Bu koltuklar kaya gibi sert ve sırtımı mahvediyor, beni öldürüyor. Neyse ki haberlerin hepsi kötü değil. Çünkü bu araca biraz değer katabileceğimizi düşünüyorum. Tenteyi değiştirmek ve süper benzinden kurşunsuz benzine uyumlu hale getirmek gibi basit şeylerle kar edebiliriz.
5: Oo, şuna bak.
4: Nasılsın Ed? İyi misin?
5: İyiyim. Çok neşeli ve yazlık görünüyorsun. Bu harika bir Triumph TR6 Convertible. Sanki bunların sorun çıkarmalarıyla meşhur olduklarını hatırlıyorum. Öyle değil mi?
4: Önce güzel taraflarına bakalım. İçine otursana. Ne düşünüyorsun?
5: Şunu söylemeliyim ki çok orijinal görünüyor. Her şey çalışıyor mu?
4: Aracın içindeki her şey çalışıyor. Evet, her şey iyi.
5: Bu koltuğun çok rahatsız olduğunu söylemek zorundayım ben.
4: Evet, evet. Koltuklar harika.
5: Oo, şuna bak.
4: Nasılsın Ed? İyi misin?
5: İyiyim. Çok neşeli ve yazlık görünüyorsun. Bu harika bir Triumph TR6 Convertible. Sanki bunların sorun çıkarmalarıyla meşhur olduklarını hatırlıyorum. Öyle değil mi?
4: Önce güzel taraflarına bakalım. İçine otursana. Ne düşünüyorsun?
5: Şunu söylemeliyim ki çok orijinal.

0: Sizin deposunu kurtarman muhteşem. Bu bir süre daha yaşayacak. Senin sayende.
1: Evet, işte bu kadar Mike. Sadece boyaya hazırlamak için bunu temizlemen gerek şimdi.
0: Kim, ben mi?
1: Evet.
0: Temizlendikten sonra Dave depoyu boyayacak ve yeni gibi görünecek. Şimdiye kadar TR6 parçalandı, benzin deposu söküldü, silindir üst kapağı söküldü ve hala aracı kullanmak için yapmamız gereken bir sürü iş var. Beklediğim kadar kolay değilmiş.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
6: Ne 11'deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
1: 3 kalp.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kahvaltıların vazgeçilmezi A101'e geldi. Kavrulmuş fındık, eşsiz kakao lezzeti ve benzersiz kıvamıyla Nutella şimdi tüm A101'lerde.
6: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esinir.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve bir litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
10: Ay çok kötü kokuyor.
11: Yok, koku değil.
12: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
13: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
14: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
15: Gencecik adamlarsınız ya.
16: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
17: Ter kalacağız bunlara.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Harika bir İngiliz klasiğiyle uğraşıyoruz, gürleyen bir TR6 ile. Bu otomobillerin ne kadar iyi olduğunu unutmuşum. Kaportası harika ama altındakilerin biraz ilgiye ihtiyacı var. TR6'ın göründüğü kadar iyi olması için yapılacak çok iş var.
19: Eğer bir not vermem gerekirse ancak C artı verebilirim.
18: Evet, silindir üst kapağını söktü ve uzman bir atölyeye götürdü. Burada James, sertleştirilmiş egzoz subap yuvalarını monte edecek. Böylece TR6'mız kurşunsuz benzinle çalışabilecek.
19: Üst kapağı sadece döküm gövdesi kalana kadar soyduk ve sübapları pneumatik sübap yeyi sıkıştırma makinesini kullanarak söktük. Bu her şeyi temizlemeden önce yapılacak ilk iş. Sanayi tipi bir yıkama makinesine koyup uzun süre boyunca sıcak ve deterjanlı suyla yıkayıp yüzeydeki karbon ve yağdan arındırıyoruz. Üst kapak daha sonra çatlak kontrolü için yağlanmış bir karton üzerine koyuluyor. Pekala James, bu vakum testi değil mi? Yani amaç kapakta kaçak olup olmadığını ve tamir edilip edilemeyeceğini ya da iyi olup olmadığını görmek.
20: Evet, doğru.
19: İyi, bol şans.
20: Şu anda vakum yapıyoruz. İğne durduğu zaman makineyi kapatıp hava hattını çekeceğiz. İşte böyle.
19: Yani şimdi iğne hareket ederse başımız
20: der. O zaman sorum vardır.

0: Evet.
1: Etmezse sorun yok değil mi? İyi
0: evet,
1: görünüyor.
0: Hareket etmiyor. İyi bir kapak, iyi bir parça.
1: Neyse ki şanslıyız. Karbon kalıntılarından kurtulmak için sübaplar bir kumlama kabininde temizleniyor. Daha sonra gövdelerinin sorunsuz olup olmadığı inceleniyor. Sonra her sübap bir tornaya takılarak zımpara kağıdıyla iyice temizleniyor. Kenarlar yuvalarına tam oturması için yeniden işleniyor. Bilinçsiz bir çift göz için sübaplarımızı oynatıyoruz gibi görünebilir.
0: Şu anda sübapla üst kapakta bulunan sübap gaydı arasında aşırı boşluk var mı diye bakıyorum.
1: Tamam.
0: Burada biraz fazla var. Bu da motorun dumanlı çalışmasına sebep olur. İşte görüyorsun.
1: Evet, çünkü yanma odasına yağ kaçırır değil mi?
0: Doğru, evet, aynen öyle.
1: Motorun ileride yağ yakmasını engellemek için eski ve aşınmış sübap gaydlarını söküp yenilerini presliyoruz. Yeni gaydlar yerlerine çakılıyor. James bir kumpas kullanarak sübap gaydlarının kapağı ne kadar çakıldıklarını kontrol ediyor. Toleranslar santimetrenin binde biri mertebesinde. Kapağı bir honlama makinesine monte ediyor. Bu delikler yeni ve sert sübap yuvaları için. Kurşunlu benzin sübaplar yuvalarına çarparken arada bir tabaka oluşturuyor. Artık kurşun olmayacak. Yani daha sert olmaları gerekiyor. Kesici uç, tungsten karbit denilen süper sert bir alaşımdan üretilmiş. Kapaktaki deliği genişletiyorsun değil mi? Sadece egzoz portunun yaptığını görüyorum. Neden emmeyi de yapmıyorsun?
0: Sadece egzozu yapıyoruz çünkü ısıya maruz kalan sadece egzoz. Emmenin içinden hava yakıt karışımı geçerken soğuyor.
1: Anladım.
0: Yani yuva gerçek anlamda çok fazla ısınmıyor.
1: Bu soğutma etkisi yüzünden. Sıcak gazlar buradan geçerek ısıtıyor, bu yüzden egzoz tarafı daha fazla aşınıyor.
0: Evet, doğru.
1: Tamam. Orijinal sübap yuvaları yenilerine yer açmak için doğru çapta genişletildi. Şimdi yeni yuvalar süper güçlü bir seramik yapıştırıcıyla yerlerine yapıştırılıyor ve çakılıyor. Pekala James, son sübap yuvasını da yerleştirdin. Şimdi bunlar sinterlenmiş çelikten üretilmiş, yani dökme demirden çok daha sert. Şimdi de sübapların kenarlarına uyumlu olması için işlenecek.
0: Evet, şimdi yuvaları işleyip hepsinin doğru açılarda evet. ve ebatlarda olduğundan emin olacağız.
1: Pekala, kolay gelsin. Bu patlama sesi benim için bir müzik. Çünkü bu ses her sübabın kusursuz şekilde yerleştiğini gösteriyor. Bu artık yaptığımız işte son aşama. Burada sertleştirilmiş sübap yuvalarımızı 45 dereceyle işliyorsun. Böylece sübaplar kusursuz şekilde yerlerine oturacak. Öyle değil mi?
0: Evet, doğru. Silindirde gaz kaçağı olmaması için kenarları işliyoruz şu anda.
1: Pekala.
0: Bu bitti.
1: Bütün işleme işlerinin bitmesiyle birlikte James çapaklardan kurtulmak için kapağımızı yıkama makinesine son bir kez koyuyor. Ne kadar sürecek?
0: Üst kapağı temizlememiz, bütün çapaklardan arındırmamız 4 saat sürecek. Sonra da boyayıp montajını yapacağız.
1: Ve sonuçlar beklemeye değiyor. Tamamen yenilenmiş bir üst kapak. 300 poundluk fiyat, onun için harcanan işçiliği de gözler önüne seriyor. Muhteşem bir iş yaptı James. Her şeyi bitirdi, temizledi, hatta boyadı ve yeniden monte etti. Ters çevirirsek? Güzel ve temiz sübapları görebiliriz. Ve bu küçük parçaların altında yeni sübap yuvaları yatıyor. Artık bu motor katkı kullanılmadan kurşunsuz benzinle çalışabilir ama kapağı motora takmadan önce elbette yeni bir conta takacağım. Bu değişim motora birazcık daha güç ekleyecek ve motor daha iyi çalışacak. Çünkü eski sübap yatakları oldukça aşınmıştı. Kapaktaki somunları doğru şekilde sıkmak için tork anahtarı kullanıyorum. Bu anahtar tam olarak istenen kuvveti uygulamak için ayarlanabiliyor. Bir motoru yenilemek her zaman zordur ama yeni sübap yuvaları işleri daha da zorlaştırıyor çünkü bütün ayarlar bozulacak. Motorlar ısındığında genişlerler ve bu yüzden bütün hareketli parçaların arasında motor ısındığında birbirlerine sürtmelerini engellemek için boşluklar vardır. Ama şimdi kapağı işlediğimiz ve yeni parçalar taktığımız için bu boşlukları tekrar ayarlamam gerekecek ve motorun kusursuz çalışmasını sağlamalıyım. Boşlukları bir sentil çakısıyla kontrol ediyorum ve gerekenleri sıkılaştırıyorum. Sonra her şeyi tekrar monte ediyorum ve yağ dolduruyorum. Sonunda işlerden birini bitirdik. Motor yeniden toplandı. Sesini duymayı çok istiyorum ama elbette önemli bir parçamız eksik. Benzin deposu. Bu yüzden şimdilik geçici bir çözüm kullanıyorum. Şunu dinleyin. Sesi harika ama uzun süre çalıştıramam çünkü soğutma suyu yok. Oldukça büyük bir işti ama sonunda Triumph'ımız katkı olmadan kurşunsuz benzin kullanılabilecek hale geldi. Ve Mike'a göre bu TRE altımıza değer katacak. Ama her zamanki gibi hala yapmam gereken bir sürü iş var.
2: Evet, nasılsın dostum?
1: İyiyim.
2: Vay canına, TR6'ya bak. Nasıl gidiyor?
1: Kurşunsuz dönüşümü biraz zorluydu. Elbette üst kapağı söküp modifiye edip tekrar takmam gerekti ama şimdi kusursuz çalışıyor.
2: Harika, yani şimdi bir benzin istasyonuna gidip depoyu üzerine katkı eklemeden kurşunsuz benzinle doldurabilirim. Yani TR6 çok daha kolay satılabilir. İyi iş. Birkaç deliği olduğundan şüphelendiğin ve kokpitteki kokunun kaynağı olduğunu düşündüğün benzin deposunu hatırlıyorsun değil mi? Haklıymışsın. Depomuz yenilendi ve işte burada. Tek yapman gereken bunu araca takmak. Ve tente. Hala yenilenmeye ihtiyacı var. Daha sonra bundan biraz para kazanabiliriz. Ne diyorsun, yapabilir miyiz?
1: Biraz zor ama her zamanki gibi bunu yapmanın bir yolunu bulacağız. Birçok eski otomobil gibi Triumph'lar da hararet konusunda kötü bir üne sahiptir. Bu sorunu kurşunsuz benzin dönüşümü yaparak biraz hafifletmiş olabiliriz. Çünkü modern yakıtlar eski otomobillerin biraz daha sıcak çalışmasına sebep oluyor. Şu anda motorda hiç antifriz yok. Ama bu sorunu çözmek için motora sıradan su bazlı soğutucu koymak yerine devrimsel yeni bir sıvı koyacağım. Dünyadaki neredeyse bütün araçlar farklı miktarlardaki su antifriz karışımını kullansalar da suyu soğutma sisteminizde temel eleman olarak kullanmanın kötü yanları da vardır. Bunlardan biri de korozyon. Bir miniden çıkan şu küçük su pompasına bakın. Çok eski görünmesine rağmen pasta kaplı olduğunu görebilirsiniz. Bunu önlemek aslında antifrizin görevidir. Elbette asıl görevi suyun donma noktasını düşürmek ama içindeki koruyucularla da korozyonu önlemek de önemli bir görevdir. Ve garanti ederim ki genleşme kabınıza baktığınızda... Evet, bunun gibi şeyler göreceksiniz. İşte bakın, şuna bir bakın. Bu aslında sıvı pas ki bu da motorunuzun yavaş yavaş çözündüğünü gösteriyor çılgınca. Eğer yavaşça geri dökersek dibinde tortu görebiliriz. Bu da başka bir sorunun göstergesi. Eğer su antifriz karışımını fazla bekletirseniz birbirinden ayrılırlar. Koruyucular sudan ayrılır ve su motorda daha fazla hasar yaratabilir. Daha da kötüsü, sert bir kışta su donabilir. İşte burada küçük parçaları... Ve tortuyu görebilirsiniz. Dahası 100 dereceden yüksek sıcaklıklarda su kaynar ve sistemde basınç oluşur. Yani geniş kapsamda kullanılıyor olsa da su motorunuzu soğutmak için en iyi yöntem değildir. Ben içinde hiç su olmayan bir soğutma sıvısı kullanacağım. Ama bunu doldurmadan önce eski soğutma suyunu boşaltıp temizlemeliyim. Basınçlı havaya ek olarak bu sıvıyı da kullanacağım. Sıvı bütün motor içinde bir sünger gibi dolaşarak suya dair her şeyi silecek. Motoru ısıtmam gerek. Termostat açıldıktan sonra sıvı soğutma sisteminin bütün parçalarına ulaşacak. Sudan tamamen kurtulduğuma emin olduktan sonra ki bu bir hafta sürebilir, soğutma sistemini boşaltabilir ve basınçlı hava kullanarak boşaltma işini bitirebilirim. Ve bu temizleme sıvısının iyi bir tarafı da filtreden geçirip tekrar kullanma imkanının olması. Soğutma sıvısının ömrü ise motorun ömrüne eşit. Sonunda susuz soğutma sıvısını doldurma zamanı. Bir an için suyu düşünün. 0 derecede donuyor, 100 derecede kaynıyor ve katkıları da kullanırsak bu sınırları biraz daha esnetebiliyoruz. Ama bu sıvı -40 derecede bile sıvı kalabiliyor. Yani motor içinde dönebiliyor. Aynı zamanda 180 dereceye kadar kaynamıyor ki bu sıcaklıkta motorunuzun görebileceğinden çok ama çok daha fazlası. Yani Triumph'ımızı Kuzey Kutbu kadar soğuk ya da Sahra Çölü kadar sıcak yerlerde bile kullanabiliriz ve hiçbir sorun olmaz. Artık susuz soğutma sıvısı da motora koyuldu. Bütün bu faydalı özelliklerin kötü tarafı, 20 poundluk standart su bazlı karışıma karşı 90 poundluk bir etiketinin olması. Ama su bazlı karışımın en fazla 2 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Bizim susuz soğutma sıvımızsa ömürlük. Triumph'umuz uzun süredir çalışıyor, yani artık fazlasıyla ısındı. Su bazlı karışım kullanılan bir sistemde su ısınıp genleşir ve bütün sistemde basınç yaratır. Eğer bu basıncı serbest bırakmak isterseniz su buhara dönüşür ve her yere saçılmaya başlar. Yani bunu asla yapamazsınız. Gelin isterseniz şuna bakalım. Radyatör kapağını açtım ve soğutma sıvımızda hiç su olmadığı için basınç yok. Yani kapağı açtığımda suratıma patlayacak hiçbir şey yok. Susuz sistemin iyi taraflarına alın size işte bir örnek daha. Harika.
2: TR altımızdaki işler devam ediyor. Motoru parçalara ayırdık ve kurşunsuz benzinle çalışabilecek hale getirdik. Ama satıştan önce hala yapacak işlerimiz var. Ve klasik otomobil tutkunlarının bildiği gibi bir TR6 sizi her an şaşırtabilir.

0: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
1: Sadece duruladım.
0: Özel bir formülün var mı?
1: Sadece duruladım.
0: Hadi ama.
1: Sadece duruladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
0: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
1: Sen de sadece durula.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
5: Tam da leslik. Sevince.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Karışık aşka gelmez ama aşkım benim. Öyle güzel hayatımda bir gün. Hadi aşka gel.
10: Karacım. Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
14: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
12: Bankam Tonbank kartım hadi.
13: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: TR6 günümüzde en çok aranan günlük spor otomobillerden biri. Tavanı açıp saçlarınızın dalgalanması ve 2,5 litrelik düz 6 motorun sesini dinlemek hiçbir şeye değişmez. Kesinlikle bu otomobilde kar gizli. Tek yapmamız gereken onu bulmak. Edin yapacak birkaç işi kaldı. Eğer ucuza halledebilirsek bu arabadan biraz para kazanabiliriz. Sıradaki iş eski ve kötü tenteyi değiştirmek.
17: Mike triumfımızı atölyeye getirdiğinde tentenin durumunu söylemişti. Ona katılmak zorundayım, çok kötü durumda. Ama neyse ki sadece tentenin kumaşını değiştirmem yeter. Çünkü metal iskeleti oldukça iyi durumda. Bu iyi haber çünkü metal iskeletle birlikte tente 500 pound. Ama sadece kumaşı çok daha uygun, 150 pound. Tente gövdeye perçinlenmiş ve bunların delinmesi gerek. Daha sonra iskeletin alt kısmını sökeceğim. Tenteyi tutan son 5 çivata tam şurada, tam deponun olduğu yerin üzerinde. Yani şu an deponun olmaması çok işime yarıyor. Yeni tente kumaşını arkadan başlayarak metal iskelete çıt çıtlıyorum. Sonra boyayı korumak için kaplıyorum ve tentenin ön kısmında kumaşın iskelete yapışması için yapıştırıcı sıkıyorum. Yapıştırıcı dokunulacak kadar kuruduğunda kumaşı arkadaşım Filin yardımıyla geriyorum. Bu dar bir eldiveni giymeye benziyor. Kauçuk fitil için kanalı takıyorum ve perçinle sabitliyorum. Sonra da fazlalığı kesiyorum. Son fitili de taktım. Nasıl göründüğüne bakabiliriz. Bu çok daha iyi görünüyor. Bence Mike'ın da hoşuna gidecek. Mike sesli benzin pompasından şikayet ediyordu. Ama bu sorunu çözmek için pompayı tamir etmeye zaman harcamak yerine daha iyi ve hızlı bir çözüm olan değiştirmeyi seçeceğim. Bu Lucas pompa hem hava yapıyor hem de fazla ısınıyor. Kullanıcıların çözümü bunu bir boş pompayla değiştirmek. Daha dayanıklı, daha az sorun yaratıyor ama 260 pound fiyatıyla da oldukça pahalı. Sonra Mike'ın yenilettiği benzin deposunu takıyoruz. Benzin hatları tekrar bağlanıyor ve benzin göstergesi kabloları da. Benzin deposu ve pompası da monte edildikten sonra sıra çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmeye geliyor. Hiç benzin kokusu yok. Harika haber. Bu harika bir sonuç. Çok uzun sürmedi ama artık benzin kaçırmayan yeni bir yakıt sistemimiz ve siz aracı kullanırken arkanızda çığlık atmayan yeni bir benzin pompamız var. Son iş süngerleri değiştirilmiş koltuklarımızı yeniden takmak. Bunun için sadece birkaç civata yeterli. Hızlı ve basit bir iş. Süngerleri değiştirmek 150 pound tuttu. Ucuz değil ama yeni koltukların fiyatı bunun 3 katı. Bu aracın kaportası her zaman en önemli satış kozu oldu. Kötü tarafları mekanik şeylerdi ve bütün klasik TR6 sorunlarını hallettiğimize göre Mike'ın bu otomobili satması çok ama çok daha kolay olacak. Artık sadece Triumph'ın seveceği bir hava umuyorum.
16: Ve bununla birlikte yolun sonuna ulaşıyoruz. En azından açılır tabanlı İngiliz klasiğimizin atölyedeki yolunun sonuna. TR6 popüler bir klasik İngiliz otomobili ama aynı zamanda sorunlu olmasıyla da meşhur. Bizimki artık onlardan biri değil. Bu iyi bakılmış TR6 için yüksek bir fiyat isteniyordu ama 6000 pound'a almayı başardım. Bir TR6 aldım. Otomobili kurşunsuz benzin kullanabilecek hale getirmenin daha kolay satılmasını sağlayacağına karar verdik ve Ed bu işi yakından izledi. Ed, TR6'nın hararet yapmasıyla meşhur olduğunu biliyordu. Bu yüzden yeni bir susuz soğutma sıvısı kullandı. Delik benzin deposu da tamir edildi. Bu benzin deposunu kurtaracaksın ve yaşamaya devam edecek. Konforsuz koltuklar yenilendi ve kötü durumdaki benzin pompası değiştirildi. Tente bile değiştirildi.
17: Bu çok daha iyi görünüyor.
16: Bu TR6 artık eksiksiz. Otomobili 6000 pound'a aldım ama kurşunsuz dönüşümü ve hararet sorunlarının çözümü ucuz olmadı. Toplam harcamamız 7000 pound'un biraz üzerinde oldu ama bu temiz bir TR6 için hiçbir şey. Evet, nasılsın?
17: İyiyim.
16: Vay canına, TR6'ya bak. Çok kaliteli ve güzel görünüyor.
17: Teşekkür ederim. Buraya getirdiğinden çok farklı değil ama yeni bir tentesi var. Motor sorunlarını da hallettim. Yani artık modern benzinle çalışabilecek ve en iyi kısmı da bir daha asla hararet yapmayacak.
16: Muhteşem. Sanırım bunu yola çıkarıp motoru ısıtıp biraz zorlamamız gerek. Çünkü harika bir gezi planladım.
17: Kulağa hoş geliyor.
16: Herkes TR6'ların Coventry köklerinden geldiğini düşünür. Ama başka bir şehrin, Blackpool'un da Triumph açısından tarihi önem vardır. 60. yaş gününü kutlamak için en ünlü yolculuğunu tekrarlayacağız. Pekala Ed, o harika tenteyi aç, bir maceraya atılıyoruz ve saat çalışıyor. 1954'te bir otomobil tutkunu olan Johnny Walworth, Triumph ile İngiltere'nin en prestijli yarışlarından biri olan Rock Rally'sine katıldı. 5000 kilometrelik hem insanın hem makinenin sınırlarını zorlayan bir dayanıklılık yarışı. Bu yarışın Blackpool'dan 250 kilometre uzaktaki muhteşem Lancashire manzarası içinden gidip geri dönen 12 saatlik gerçek sürüşün olduğu son etabını TR6'mızda geçeceğiz.
17: Direksiyonda olmak nasıl bir his?
16: Söylemek zorundayım ki kurşunsuz dönüşümü performansı çok etkilememiş ama kesinlikle söyleyebilirim ki motor kusursuz bir şekilde toplanmış. Çünkü sağ ayağımın altında çok daha canlı bir pedal var. Basıyorum ve anında gidiyor. Fark ettiğim bir şey daha var, Ed. Nedir biliyor musun? Söylememi istiyorsun değil mi?
17: Nedir?
16: Bu otomobili aldığımda benzin pompası çok sesli çalışıyordu. Şimdi kesinlikle çok sessiz ve bu harika yolun keyfini çıkarabiliyorum.
17: Aynen öyle ve harika temiz havanın da, çünkü aracın arkasından gelen benzin kokusu da yok. Yani her şey çok güzel.
16: Kusursuz.
17: Hadi Michael, gazla bakalım.
16: Hemen yapıyorum. Aracı hissedebiliyorsun, hızlı.
17: Hay canına.
16: Ama Rock Rally'sinde gittikleri kadar hızlı gitmek istemiyorum. Çünkü bu etap başka bir otomobille bu kadar etkileyici olmazdı. Otomobilin her yeri kusursuz
17: evet.
16: Çalışıyor. Harikasın Ed.
17: Doğru.
16: Ne kadar güzel değil mi?
17: Tam bir İngiliz kırsalı. Harika.
16: Güzel. Şuna bak. Harika küçük TR2. Bu Johnny ve bu da co-pilotu Harold Brooks. Harika değil mi? Biliyor musun, bütün yolu sadece çay ve sandviçle geçmişler. Ama bizim kekimiz var. Harika.
17: Sınavlara layık.
16: Çok güzel. ünlü ışıklandırmaları görmek için gece Blackpool'a dönüyoruz.
17: Bu yeni koltuk süngerlerinden etkilendiğimi söylemeliyim. Çok konforlular. Burada 12 saattir oturuyorum ama hala oldukça rahatım.
16: Sen nasılsın? Kaba eğitim oldukça mutlu. İyi bir iş.
17: Biz başardık ama Johnny ve Harold'a ne oldu? Evlerine Triumph'la dönebildiler mi?
16: Elbette döndüler Ed. Evet, 1954 Rock Rally'sini kazandılar. 3 gün ve 5000 kilometre sonunda diğer 229 yarışmacıyı geçtiler. Bu zafer kesinlikle TR'yi meşhur etti ve TR6'nın başarısına da ön ayak oldu.
17: Böyle bir hikaye. Bunu sattığımız için üzülmeme sebep olacak.
16: Umalım da bunlar keyif gözyaşları olsun Ed. Çünkü 8500 pound'a satabileceğimi düşünüyorum. 8500 pound. Çürüksüz bir Triumph TR6 için çok da fazla değil. Ve ilanı internete koyar koymaz ilgilenen çok fazla kişi oldu. Ama bu genç bayan arkamdaki Sue ilk gelen oldu. Vites sürüşüne çıktı ve sevmiş gibi görünüyor. Şimdiden gülümsüyor. Bakalım bu gülümsemeyi paraya çevirebilecek miyim? Pekala, böyle bir otomobil almak istemenin arkasındaki hikaye nedir?
3: Kendim için almıyorum. Diğer yarıma hediye olarak alıyorum.
16: Diğer yarına hediye. Vay canına, harika bir şey.
3: Eşim uzun zamandır bir TR6 almak istiyordu. Eskiden bir tane varmış. Şimdi bir tane daha almak istiyor. Bu harika bir örnek ve pazar günü bunu üstü açık kullanarak birlikte çok eğleneceğimizi şimdiden görebiliyorum. Ama her şey fiyata bağlı.
16: Pekala, 8500 pound beni yeterince mutlu eder.
3: Ben 8 gibi düşünüyordum.
16: Öyle mi? 8 senin eve dönüş treninin saati olmasın? Çünkü 8000 pound'a bu otomobili alıp evine dönemeyeceksin. Biliyorsun bu aracı 8500 pound'a kolayca satabilirim. Yani eğer istiyorsan fiyat 8500 pound. Eşin buna değer.
3: Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim.
16: Tebrik ederim. Harika bir TR6 satın aldın.
3: Harika, teşekkür ederim.
16: Bu satış fiyatıyla 1500 pound'a yakın kar ettik. Ve bunu bir İngiliz klasik spor otomobiliyle yaptık. Daha mutlu olamazdım. Harika bir iş. Kusursuz bir sonuç. Harika bir İngiliz otomobili daha hayata döndürüldü ve yeni bir aile sahibi oldu. Eğer daha fazla ikonik otomobilin satışa hazırlanışını izlemek istiyorsanız tamirat tadilatta bana ve Ed'e katılın.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
19: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
20: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
5: Bak ne var orada.
4: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımlarım.

0: üstü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
7: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Çok kötü kokuyor.
14: Yok, koku değil.
15: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
16: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
17: Gencecik adamlarsınız ya.
18: Bu etlerinden getirilen hepsi yasak.
19: Ter kalıyoruz bunlara.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tamamen yeni hurda avcılarında toplamda neredeyse 60 yıllık deneyime sahip 3 önde gelen antika eşya satıcısı güçlerini birleştiriyorlar. Batı Galler'den kır evi uzmanı Alistair Dryburgh geleneksel tarzı seviyor.
1: Bu değil mi?
2: Güzel, harika.
1: Galler, çam, kafe oturma yeri.
2: Bana satmaya çalışma.
1: Sana satmaya çalışmıyorum.
0: Edinburgh'lu satıcı Vicky Nutt iç mekanlar konusunda çok becerikli.
3: Bence Ever Easy... Bu harika.
0: Londra'da Serkan Yumakçı. Avrupa'nın dört bir yanından temin edilen retro tasarım ve endüstriyel hurdalara tutkuyla bağlı.
2: Bunlar Leicester'lı Jen tarafından yapılmış ve postanede kullanılmış.
0: Kardeşi Jay ise eşyaları hayata döndürüyor.
4: Paslanacak ve bozulacak tarafı yok. Bu yüzden ebediyen dayanıyor.
0: Birlikte en iyi antikaları ve dekoratif hurdaları bulmak için ülkenin dört bir yanını geziyorlar. Bu bölümde...
1: Burada ne var Steve?
0: Alistair ve Serkan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma efsanevi bir tekne buluyorlar.
1: Bunlar Dunkirk'e gitti mi?
5: Dunkirk'e. Askerleri kurtarmak evet. için yapılan savaşa.
1: Ve siz bu tarihi koruyorsunuz değil mi?
0: Eski bir tabela altın bir fırsat sunuyor.
1: Altını da çıkarma dostum.
2: Cebime koyuyorum.
0: Ve ağaçtan oyulmuş el yapımı eski bir karga. Serkan ve Jay kardeşleri heyecanlandırıyor.
6: Bataklık meşesi parçası Vay. Ve yaklaşık 5000 yaşında olabilir.
2: Vay.
0: Batı Galler'de yaşayan Alistair Dryburgh, geleneksel el yapımı mobilyalardan karakterli eski tabelalara ve modellere kadar yıpranmış eskimiş antika eşyalarda 10 yıllık deneyime sahip.
1: Almayı ve satmayı sevdiğim şeyler tabii ki karakter dolu eşyalar. Düzgün şekilde kullanılmış, yetenekli bir el tarafından yapılmış şeyler. Çubuklu sandalyeler, şifonyerler, kırsal Galler'de yaşayıp büyürken gördüğüm şeyler. Müşterilerimin takdir ettiği ve güzel Galler kırsal mobilyalarında görmeyi bekledikleri şeyler. İşte benim olayım da bu.
0: Alistair'ın çokça ilgisini çeken şeylerden biri de yıllar boyu becerilerini geliştirerek göze hoş gelen el yapımı parçalar üreten usta zanaatkarların eserleridir.
1: Yetenekli bir el tarafından yapılan nesne veya mobilya parçasında çok özel bir şey var. Bu el ona taklit edilemeyecek bir bireysel kalite veriyor. Bu sanatkarlar becerilerini geliştirmek için yıllarını harcadılar. Tabii ki bu bir gecede yapılabilecek şey değil ve bu da ona değer katıyor. Ayrıca diğer her şeyin önüne geçen bir kalite kazandırıyor. Kaliteli şeyler arıyorum ve kalite satıyorum.
0: Alistair, el yapımı ve tarihi eşyalarla dolu bir aile işletmesini ziyaret etmek için güneye, Surrey'e gidiyor. Bugün ona Kuzey Londra merkezli endüstriyel hurda alım satımı iş yapan ve Alistair gibi usta zanaatkarlar tarafından incelikle yapılmış nesnelere hak ettiği değeri veren arkadaşı Serkan Yumakçı eşlik ediyor.
1: Tekne üreticisi Michael Dennett'e gidiyoruz.
2: Yapım atölyesi değil mi?
1: Tekne yapım atölyesi. Tekneleri restore ediyor ve Thames Nehri'nin hemen kıyısında. Orada çok tarihi olan birkaç teknesi var.
2: Sen bir tekne meraklısı mısın Alistair?
1: Deniz kenarında yaşıyorum.
2: Evet, birkaç evet öyle.
1: Tekneyle, lastik botlar. Affedersin, botla gezdim.
2: Evet, lastik botlar.
1: Gemi yolculuğuna çıktım.
2: Geçmişte epey feribota bindim.
1: Sen de mi?
2: Avrupa'ya giderken Manş Denizi'ni
1: evet,
2: geçiyordum.
1: Evet, evet, evet, evet doğru. Evet.
2: Alexandra Palace veya Finsbury Park gibi yerlerde kürek
1: Gerçekten
2: çektim.
1: Gerçekten mi? Muhtemelen pedallı kuğu şeklindeki
2: Çocukken,
1: şeylere
2: evet,
1: bindin.
2: Kürek teknesi, evet yani.
1: Ona bindin, evet,
2: evet
1: doğru. evet, ona binmişsindir.
2: Onlara binmedim.
1: Kesinlikle.
0: İngiltere'nin en eski pazar kasabalarından biri olan Chelsea, Thames Nehri'nin kenarındaki konumu sayesinde gelişti. Bu da teknelerin tahıl, kömür ve kereste gibi malları tedarik edebileceği doğal bir liman oluşturdu. Bu miras günümüzde Michael Dennett'in tersanesi aracılığıyla yaşamaya devam ediyor. Aile işletmesini ikinci nesil tekne yapımcısı Stephen Dennett yönetiyor.
5: Babam 15 yaşından beri tekne yapıyor ve şu an 82 yaşında. Onu çalıştırıyorum ve geleneksel ahşap tekneleri restore ediyoruz. İnsanlar teknelerini bize getiriyor çünkü geleneksel bir teknede her şeyi yapabilecek becerilere sahibiz. Ben tekne yapımcısı olarak doğdum ve öyle de öleceğim. Tabut dışında bir çıkış planım yok. Bunu seviyorum çünkü bu bir aile işletmesi. Hep yaptığım ve yapmak istediğim şey bu. Daima kalbimde ve büyük bir zevk. Tersane teknelerden söktüğümüz parçalarla dolu. Ve bazen tarihi bir gemiden bir şey söküyorsunuz ve onu atamıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu yüzden sürekli birikiyor.
1: Günaydın.
5: Merhaba.
1: Nasılsın Steve?
5: İyiyim, teşekkür
2: Merhaba,
5: ederim.
2: Merhaba, ben Serkan. Nasılsın?
1: Ben Alistair.
5: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Davet için teşekkür ederim.
5: Rica ederim. Hadi etrafı gösterelim.
2: Baba-oğul ilişkisi olan bunun gibi yerlerde her zaman gizli bazı zulalar olur. Ve Steve'in babası her şeyi bir kenara koyarken bir gün birinin alacağını düşünmüştür. Ve kurtardıkları şeylerin arasında daima hazineler vardır.
1: Evet, burada ne var Steve?
5: Dunkirk teknelerini restore ediyoruz.
1: Dunkirk tekneleri derken neyi kastediyorsun? Bunlar Dunkirk'e mi gitti diyorsun?
5: Savaşta askerleri kurtarmak için Dunkirk'e gitti.
1: Gerçekten mi? İnanılmaz.
5: Yani bu tekne Thames Nehri'nde.
1: Tamam, evet.
5: Ve bir tersane sahibi Thames Nehri'ndeki tüm tekneleri topladı ve Dunkirk'e gitti. Donanmanın sahile ulaşamayan büyük tekneleri vardı.
1: Evet, doğru.
5: Fazla büyüktüler. İki taraf arasında feribot görevi görecek küçük teknelere ihtiyaçları vardı. Bu tekneler bunu yapıyordu.
1: Ve bu tarihi koruyorsunuz değil mi? Şuna bakın, daha yakından bakabilir miyiz acaba?
5: Sundown özellikle ünlü bir Dunkirk küçük gemisi. Kaptan Light Toller'a aitti ve o Titanic'ten kurtulan en yüksek rütbeli subaydı.
1: Vay canına.
5: Titanic'ten kurtulduktan sonra bu tekneyi alarak kendi kullanımı için bir tekneye dönüştürdü. Sonra savaş çıktı. Bu yüzden oğluyla birlikte Dunkirk görevine gitti ve son Dunkirk filmi bu tekneye dayanıyor.
2: Bu adam evet, bir felaket evet. Zedi öyle değil mi? Evet. Yani muhtemelen tarihin yaşanmış en büyük deniz felaketine evet. Karışıp hayatta kaldı. He?
1: Ve fazlasını istedi değil mi? Istedi.
2: Gerçek bir kahraman.
0: 1874'te doğan, 1912'de Titanic'in batışından sağ kurtulan binbaşı Charles Lightoller, İkinci Dünya Savaşı'nın en cesur denizcilik görevlerinden birini üstlendi. Mayıs 1940'ta 66 yaşındayken Dinamo operasyonu sırasında Dunkirk sahillerinde mahsur kalan askerleri kurtarmak için Sandowner adlı teknesiyle İngiliz kanalına geçti. Gemi sadece 21 yolcu taşıyabilmesine rağmen Lightoller ve mürettebatı kahramanca 127 askeri kurtardı.
5: Şuraya bakarsak Sundown'dan çıkardığımız bazı parçalar var.
1: Tamam.
5: Bunlar o teknenin orijinal oturma yerleri. Ve Dunkirk'e giden askerlerin üzerinde oturduğu yerler. Hepsini değiştirmem gerekiyor çünkü alt kısmı tamamen çürümüş.
1: Şu tahtayı alabilir miyiz yoksa başka bir şey?
5: Köşe direği. Köşe direğini alabilirsiniz.
2: Kulplu olanla mı?
5: Kulplu olanla.
2: Bunun için benden ne istiyorsun?
5: Tam 20 sterlin.
2: Satmayacağım. Kardeşime üzerine bir kaide yaptıracağım. Ve insanlar geldiğinde onlara hikayeyi anlatacağım. Çünkü bu harika bir hikaye. Her şeyden çok adamla ilgili.
1: Harika bir tarih parçası.
2: Evet, çok iyi. Pirinç saplı bir tahta parçası, hepsi bu. Yani Dunkirk plajlarından bir gencin o tekneye bindiğini hayal edin. Büyük olasılıkla ona tutunmuştur. Bu müze kalitesinde bir parça diyebilirim.
5: İçeri gelin baylar.
1: Çok teşekkür ederim. Vay canına, şuna bak.
2: Aman tanrım, şuna bakın.
1: Bu iyi değil mi? Şuna bir bakın. Orada bir atmosfer var. İşçilik, içeride daha yeni restore edilmiş tekne parçaları var. Ve kalite. Burada gerçekten işçilik tamamen başka bir seviyede.
5: Bu Light Toller teknesinin kabini. Yani Dunkirk'e gitmiş ve vurulmuş
2: Ay,
5: olmalı.
2: Şuna bakar mısın? Ne kadar güzel görünüyor.
5: Onu restore ettik. Orijinal tik ağacından.
1: Cam gibi değil mi?
2: Evet, evet.
5: Teknenin dostum. Tamamı bu standartta restore edilecek her yeri.
1: Bu tür yerler ne bulacağınızı bilemediğiniz için girmeyi sevdiğimiz yerler. Şuradaki çerçevede ne var Serkan?
5: Oh, yarım bir model. Onu görmemiştim.
1: Bunu siz mi yaptınız?
5: Evet, bunu 45 yıl önce yaptık. Müşteriye göstermek için yarım model yapıyorsunuz, sonra şeklini onaylıyorlar evet. Ve bu tekneyi yaptık.
2: Çok güzel görünüyor. Bunun fiyatı nedir?
5: 100 sterlin.
2: Bunun için pazarlık yapacağım.
5: Olmaz.
2: Çok gerçekten güzel. Çok güzel bir şey.
1: Çok basit değil mi? Güzel.
2: Evet, basit. Evet. Yüzyıl ortalarına ait bir havası var.
1: Evet. Evet. Evet, tam sana göre.
2: Mükemmel. Bu tersanenin tarihi, Steve'in tarihi, babasının tarihi hepsi o tek karede.
1: İşte şurada, duvarda duruyor.
5: Oh. Evet.
1: Evet, bu ne? İlginç görünüyor.
5: Kürekli tekne ızgarası. Muhtemelen 100 yaşında.
1: Satılık mı?
5: Evet.
1: Bakabilir miyiz?
5: Bakabilirsiniz.
1: Yüzeyinin o kabuklu pürüzlü halini çok sevdim.
5: Orijinal vernik. Hiç kurumuyor ve sürekli hareket edip çekiyor. Bu yüzden tuhaf bir etki oluşuyor.
1: Gerçekten mi? Duvar sanatı parçaları olarak görüyorum.
5: Öyleler. Evet. Muhteşemler.
1: Duvarın üst kısmında bir şey dikkatimi çekti. İlk başta neyden yapıldıklarından emin değildim.
7: Metalik bir görünüme sahip olduklarını düşündüm. Paslı bir görünüşleri vardı.
5: Kalanını indirmemi ister misiniz?
1: Evet, lütfen. Bence çok havalılar. Üzerindeki kısım paslı mı? Evet öyle. Evet. Vay canına. Uzanmak için zamanlaman harika.
2: Öyle mi?
1: Şuna bakın.
2: Altındaki renk de çok güzel.
1: Gerçekten çok beğendim.
2: Muhteşem şeyler.
1: Yüzeyi volkandan fırlamış gibi, sanki bir şey patlamış ve lav yüzeye yayılmış gibi. Ve bu da onu gerçekten eşsiz bir şey yapıyor. Başka nerede bulacaksınız ki? Yüzyıllar olmuş, çok farklılar. Gerçekten harika bir parça.
0: El yapımı ahşaptan üretilen bu ızgaralar aslen skif adı verilen küçük bir yelkenli veya kürekli teknenin zemininde bulunurdu. Zamanla yıpranmış olan bu tahtalar benzersiz bir dekoratif çekiciliğe sahiptir. Temizlenip sergilendiğinde yaklaşık 700 sterlin edebilir.
1: Dördü için ne istiyorsun Steve?
5: 600 sterlin.
1: Vay canına. Birileri bunu ödemeye razı olur. 450.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
4: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Alistair ve Serkan Thames Nehri kıyısında deneyimli bir tekne restoratörünün tozlu atölyesini keşfediyorlar.
4: Bu Dunkirk'e gidip vurulmuş oldu.
5: Vay canına, gerçekten
6: evet.
5: Mi?
6: Gerçekten çok güzel.
3: Alistair dekoratif potansiyele sahip eskimiş karakteristik ahşap tekne ızgaralarını fark etti.
5: Dördü için ne istiyorsun Steve?
4: 600 sterlin.
5: Peki. 450.
4: Peki, öyle olsun.
5: Öyle mi? Pazarlığa değer değil mi?
6: Evet.
5: 450. Çok iyi.
6: Aa, yeni gördüm. Vay.
5: Geniş bir koleksiyonunuz var.
4: Öyle. Bazıları önceki tersanemizden geldi. Ve bunlar orada yapılan tekneler.
5: Bunlar satılık mı?
4: Evet, birkaçını alabilirsiniz.
5: Şu Dorothy olanı oldukça
6: evet,
5: güzel.
6: Evet, oldukça güzel. Bir tane daha
5: evet,
6: söyleyeyim.
5: Evet, iyi görünüyor.
6: Şu La Petite Souris, çıkıntılı olanı gördün mü?
4: Ha, onu istiyorsan tabii ki alabilirsin.
6: Evet, peki sence o ne kadar eder?
4: 100 sterlin.
6: 100 sterlini alırım.
4: Tırmanıp sökmen gerekiyor.
6: Ben sökeceksem evet. Birdenbire 75 sterlin oldu, evet.
5: Siviç de oldukça güzel.
4: Evet.
5: Siviç ne kadar olurdu?
4: 50 sterlin. Pekala.
6: Buradan hepsini göremediğim için o taraftan bakacağım.
5: Tamam evet, sen orada evet. Kal, sen orada kal.
6: Evet.
5: Hadi gidip diğer taraftan bakalım. Şekerci dükkanındaki küçük çocuk gibi ne seçeceğini bilmiyorsun.
6: Golden Flower yazana bakar mısın?
5: Kıvrımı gerçekten çok güzel değil
6: evet,
5: mi?
6: Evet, Golden Flower için ne istersin? 50 sterlin.
4: Güzel bir kıvrım kenarı var.
6: Ucunda bir kırık var.
4: Ha, orası mı? Yıpranmış.
6: 100 sterlin.
4: Öyle olsun.
5: Bence Excess Lady de harika.
4: Ha, iki tane var. Şanslısın. 100 sterlin.
5: Evet, Excess Lady için 100 sterlin. Kelepir. Hadi sıra sende.
6: Öyle mi? Geçmişte Alistair'a iyi şeyler verdim. O da bana verdi ve burada Alistair bir tane daha söylüyor. Ben de söylüyorum. Sıra Alistair'da, sonra sıra bende. Ah, aman tanrım. Bence en önemlisini kaçırdın. Mandy Sue Cardiff.
5: Peki ya Mandy Sue Cardiff?
4: Evet.
5: Evet. O yıpranmış olana ne istiyorsun?
4: Yıpranmış mı?
6: Evet dostum, çok kötü durumda.
4: Sanırım onu 50 sterline alabilirsin. Tamam, öyle olsun. Yoksa tabela atölyemi boşaltacaksınız.
5: Bugün gerçekten çok iyiydi. Bu adamlar işlerinde ustalar. Bu gibi yerlere gelmek iyi oluyor. Eğitici bir şey. Nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Ve eğer şanslıysanız gerçekten nadir, ilginç parçalar satın alabiliyorsunuz. Steve, her şey için teşekkürler.
4: Geldiğinize sevindim.
6: Çok teşekkür ederim.
4: Etrafı gezdirmek güzeldi.
6: Harika bir gündü. Kendine iyi bak.
5: Sağ ol dostum,
6: teşekkür ederim.
5: Teşekkürler.
4: Burada ne yaptığımızı ve tüm bu teknelerin sahip olduğu tarihi anlamaları çok güzel. Evet, bir parçasını alıp eve götürmesi ve bize hatırlaması çok iyi oldu.
6: Steve harika bir adamdı.
5: Harika. Gerçekten
6: evet.
5: Çok iyi bir adam.
6: Evet.
5: Tekne tabelaları duvarı, şekerci dükkanındaki çocuklar gibiydik değil mi?
6: Sonunda durmak zorunda kaldı. Bana bırakacak mısınız
5: evet, çünkü
6: dedim.
5: Çünkü hepsini alabilirdik ve fiyatları evet. Da çok iyiydi.
6: Evet, iyiydi.
3: Alışveriş gezisi minibüsteki nadir ince işçilikli eşyalarla devam ediyor. Eski ve yıpranmış tabelalara ilgi duyan Al, koleksiyonundan birkaç parça satan geleneksel bir tabela ustası hakkında bilgi edinmişti. Serkan'ı da genç, eğilimlere duyarlı, renkli tabela ve posterlere ilgi duyan Londralı müşterileri var. İkisi için de bir şeyler olacağı kesin. Birlikte Thames Nehri boyunca yarım saat uzaklıktaki bir başka ustayı ziyarete gidiyorlar.
5: Bugün dostum harika bir gün.
6: Evet.
5: Evet, Brilliant Science'ın sahibi Ash Bishop'ı görmeye gidiyoruz.
6: Tamam.
5: Profesyonel bir tabela yazarı.
6: Hmm.
5: Cam üzerine yaldızlama, asit aşındırma,
6: evet.
5: Ters boyama gibi işler yapıyor.
6: Eski balık ve patates dükkanlarındaki gibi.
5: Evet, adam bir büyücü, bir sihirbaz.
6: Doğru.
5: O yaptığı işte gerçekten önemli bir usta.
3: Londra'nın hemen dışında kadim Burnham Beach ormanının kıyısında geleneksel zanaatın ustası için mükemmel, sakin bir ortam olan Farnham Royal köyü var. Kendini işe adamış olan Ash Bishop, Londra'daki sanat okulundan mezun olduktan sonra 30 yıllık deneyime sahip ve şimdi evindeki ahırlarda çalışıyor.
7: Orijinal Brilliant Sign Company 1888'de Londra'nın Clerkenwell semtinde kuruldu ve tabelacılıkta bazı yenilikler yaptı. Brilliant Sign Company'yi eşim Sarah ile birlikte kurdum. İsmi yeniden canlandırdık ve bir ölçüde yaptıkları işin ve benimsedikleri çalışma ahlakını taklit etmeye çalıştık. Eski işin kalitesi zamansızdı. Orada çalışan kadın ve erkekleri o harika İngiliz zanaatkarlık becerisini ve yenilikçiliğini sürdürmek istedik. Eski moda kurumlarla çalışma şansına sahibiz. Bu yüzden Londra Kulesi'nde, Windsor Kalesi'nde ve Eton Koleji'nde işler yapıyorum. Tabela yazımının miras tarafıyla ilgilenmek çok güzel. Günaydın baylar.
8: Günaydın.
7: Beni buldunuz. Nasılsınız?
8: Çok iyiyiz.
7: İyi ki geldiniz.
8: Davetin için teşekkürler.
7: Alistair, iyi ki geldin. Hoş geldiniz. İşte çiftlik ve depo alanı.
6: Ne olarak biliniyorsunuz?
7: Biz Brilliant Sign Company'yiz.
6: Evet, Brilliant Sign Company. Harika.
7: Daha çok vasat tabela var.
6: Evet, hadi bakalım.
8: Kaliteli bir tabela almak istiyorsanız, burası gelmek isteyeceğiniz türden bir yer. Çünkü insanların dükkanınıza gelmesini, içeri girmesini istiyorsunuz. Dükkanınızın vitrini güzel görünüyorsa, yarı yolu aşmışsınız demektir.
7: Ateşi yaktım, içerisi vay biraz canına, daha sıcak.
8: İnanılmaz.
6: Aa, güzel ve sıcak, evet.
7: Burası komuta merkezi. Arka duvardaki her şey çoğunlukla eski şirketin işleri ve biz de bunların çoğunu burada yapıyoruz.
8: Yani şirketi siz mi satın aldınız?
7: Hayır, şirket 1977'de tamam. iflas etti ve geri kazandık demeyi seviyorum.
8: Tamam.
7: 1999'da.
8: Bence günümüz toplumunda özellikle ana caddeler kimliğini kaybetti. Her şey plastik. 100 yıl öncesine gidin. Tabii ki Londra'ya gidin. Kitaplardaki resimlere bakın. Bu dükkanların vitrinleri muhteşem. Keşke o zamanlara geri dönebilsek.
6: Londra'dan, eski publardan evet. geriye doğru gidersek hepsinde bu tür altın var.
7: Evet.
6: Bu stile evet. tam olarak ne deniyor?
7: Camdan başlarsak buna
6: evet.
7: ters cam cephe gibi bir şey diyebiliriz. Ve cam üzerindeki işlem ister asit aşındırma ister oyma evet. harfler olsun.
8: Bunların hepsi orijinal değil mi?
7: Neredeyse hepsi. Bir iki tanesi, şurada bir tane var. 8 numaralı olanı sergi için yaptım. Ve sonra da şunu yaptım.
8: Çok güzel, muhteşem.
6: Onun yaptığı bir tane var, harika bir parça. İçinde sedef ve altın var, muhteşem. Orada bir tane daha var. Tabelacı yazıyor. Çok nadiren nutkum tutulur. Yaptığı işler ve sahip olduğu koleksiyon gerçekten inanılmaz.
7: Orijinal Whitbread posteri.
6: Postere ne istiyorsunuz?
7: 120.
6: Hadi yüzde anlaşalım ha.
7: 5 sterlin daha ver.
6: 105.
7: Evet.
6: 5 sterlin niçin?
7: Bilmiyorum. Aykırı olmayı seviyorum. Çok hoş bir şey.
6: Evet. Başlangıçta o çerçevede miydi bu?
7: Evet evet. Ona dokunmadım.
8: Sanırım bu ilk hali.
7: Bence çok hoş bir dekorasyon güzel. Parçası.
6: Bunların daha eskileri de var. Savaş öncesi. Bu savaş sonrasına ait. Çok beğenilen posterler. Koleksiyon yapan insanlar var ve benim de bu konuda konuşabileceğim birçok müşterim var. Çerçevesi de gerçekten çok güzel. Gerektiği gibi eskimiş.
7: Burası da bir bakıma fabrika çıkışı oluyor.
8: Şurada evet. bir N harfi
7: küçük
8: var.
7: Küçük bir N harfi var. Bu bizim neon versiyonumuz. Ama bu ışıklı değil.
6: Arkasına bir led koyabilirsiniz.
7: Eskiden bunu yapardık ve harika görünüyorlar. Bir evet. tane göstereyim.
6: Başka hangi harfler var?
7: Şurada birkaç tane var Serkan.
6: Ben her zaman tabela toplamadım. Her zaman güzel, değerli ve gerçekten hoş şeyler topladım.
7: Bir O var.
8: Bir O var.
6: Bir sonraki B olacak.
7: Blockbuster'sa benzemeye başladı değil mi?
6: Ve tabela gerçekten güzelse onu alıp satmaya çalışmak işimin bir parçası diyebilirim.
8: Altta bir tane daha var mı?
7: Aa, var.
8: Bir de B harfi
7: bir
8: var.
7: Bir B harfi.
6: Peki para olarak ne?
7: Senin için Serkan 5'ini bir fiyatına alabilir. Şurada birkaç tane var Serkan.
6: Ben her zaman tabela toplamadım. Her zaman güzel, değerli ve gerçekten hoş şeyler topladım.
9: Bir O var.
8: Bir O var.
6: Bir sonraki B olacak.
9: Blockbusters'a benzemeye başladı değil mi?
6: Ve tabela gerçekten güzelse onu alıp satmaya çalışmak işimin bir parçası diyebilirim.
8: Altta bir tane daha

0: yapacağım.
1: Kelepir.
0: Ash bunlara gerçekten çok emek harcamış. İçinde gümüş yaldız var. İçinden kablo geçiyormuş gibi görünmesini bile sağlamış. Bunlara çok emek verilmiş.
2: Hazır buradayken işte ters camlıyor.
0: Harika görünüyor değil mi?
1: İnanılmaz değil mi?
2: Yapabileceğiniz şey bu. Yani her şey boyanmış. Şu küçük kısım hariç.
0: Ciddi misin? Bakıyorsunuz ilk bakışta neon olduğunu düşünüyorsunuz, evet.
2: Bence bu neondan daha havalı.
1: Evet.
2: Evet. Fazlalıklar da burada.
1: Güzel, gümüşçü de var.
2: Evet, gerçekten çok nadirler. Çünkü tutkal pürüzlendirilmiş, bu cama uygulanan bir işlem.
1: Ve bu İngilizce.
2: Sanırım Brighton'dan. Kollarını kavuşturdu.
0: Bununla kim ilgileniyor?
1: Birlikte mi satıyorsunuz?
2: Birini saklamak isterdim.
1: Peki, tamam.
2: Muhtemelen gümüşçüyü vermesem daha iyi
1: bu
2: olur.
1: Bu bizim için daha ticari olurdu değil
2: mi? Diğerini isteyeceğini düşünmüştüm ama hayır. Diğerini saklarım, sorun yok.
1: Gümüşçü dükkanı tabelası ikimizin de hoşuna gidiyor. İyi bir şey, ikimiz de önümüzdekinin iyi bir şey olduğunu anlıyoruz. Buna ne kadar istiyorsun?
2: 500. Biraz restorasyona ihtiyacı var.
1: Ve çerçeve.
2: Bu konuda yardımcı olabilecek birini tanıyorum.
1: Fiyata dahil mi?
2: Fiyata dahil olacağından şüpheliyim ama size toptan bir fiyata verebilirim.
1: Tamam, ister misin?
0: Güzel bir tabela.
3: Tutkalla cam pürüzleme. 19. yüzyılın başlarında Amerika'da ortaya çıkan geleneksel bir cam işleme tekniğidir. Bu işlem kumlanmış cama hayvan derisi tutkalı uygulanmasını içerir. Tutkal kurudukça büzülür ve yüzeyden küçük pullar çekerek buzlu, donmuş bir desen oluşturur. Bu çarpıcı etki genellikle yaldızlı veya boyalı harfler için dekoratif bir arka plan olarak kullanılırdı. Ve özellikle üst düzey tabelalarda altın kullanılırdı. Dikkatlice restore edilip abanoz çerçeveye monte edilirse 1750 sterline satılabilir.
2: Harfleri tekrar boyamak ve şu altın kısımlara rötuş yapmak için yarım günlük bir çalışma gerekiyor.
1: Boyamak ve çerçevelemek için ne kadar alırsın?
2: Muhtemelen 300 sterlin daha.
1: O zaman 8'e çıkıyor değil mi? Sence ne kadar eder?
2: 12 ila 13 mü?
1: Evet.
0: Evet.
2: Üzerindeki altın miktarıyla.
1: Evet.
2: Bütün gün dikkat çekeceği kesin.
0: Evet, ne diyorsun?
1: Bana baş sallıyorsun. Şimdi sıra bende, öyle değil mi?
0: Hayır, istersen sana bir şans
1: Teşekkür
0: veriyorum.
1: Teşekkür ederim dostum.
2: Bu zor zamanlarda yardımcı olmak için eğer hepsi 750'ye mal olur deseydim, güzel bir şeyiniz olurdu.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Alistair ve Serkan Buckinghamshire'de olağanüstü bir tabelacıyı ziyaret ediyorlar.
7: İşte ters cam neon.
8: Vay canına.
9: Harika görünüyor değil mi?
8: İnanılmaz değil mi?
6: Alistair biraz el işçiliği gerektiren nadir bir İngiliz tabelası için pazarlığı tamamlamayı umuyor.
7: Eğer hepsi 750'ye mal olur deseydim çok güzel bir şeye sahip öyle olurdunuz. Mi? Evet.
8: Buna katılıyorum. Sonunda duvara asılmaya hazır olacak öyle değil.

0: Değil mi?
1: Evet, restore edilecek. Mükemmel olmayacak ama restore edilecek.
0: Evet, evet. Ben evet. Eski görünmesini istiyorum. 750
1: yuvarlak uçlu çerçeveyle. Beğeneceksin.
0: Harika. Daha önce de aldım, satılıyorlar. Alınması gerekiyor ve eğer eş tüm işi yapıp satışa hazır hale getirebilirse hiç düşünmeden alırım.
2: Çerçevelenmiş olarak bir gümüşçüye satmalısın. Bunu satın alacak birini tanıyor olabilirim.
1: Evet, doğrudan satışa girmek istiyorum.
2: Birmingham'da bir gümüşçü.
0: Ama altını evet. Sakın silme dostum.
2: Cebime koyuyorum.
0: Buna çok dikkat et.
2: Hatton Garden'a evet. Gidiyorum. Alistair'a büyük bir iyilik yapıyorum. O da geçmişte bana iyilikler yapmıştı. Almasına izin veriyorum. Yine de ona izin verdiğimi bilmeli diye düşünüyorum.
0: Tabela satıcısı ve tabelalara tutkuyla bağlı biri olarak bugün buraya gelmek aklımı başımdan aldı. Bugün gümüşçü tabelası diğerlerinden daha öne çıktı.
2: Ash'in tabelaları harika. Tam bir klas. El yazısıyla yazılmış neon cam levhalar. Kardeşim arkalarına LED'ler takacak. Ve ciddi anlamda bittiği zaman muhteşem görünecekler.
1: Çok iyi.
2: Ash, bugün harika bir gündü. Çok
1: geldiğiniz
2: teşekkürler.
1: Geldiğiniz için minnettarım. Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Dostum.
1: Her zaman bekleriz. Görüşürüz.
0: Ayrıca tabela için döneceğim.
2: Kendime de bir tabela yaptırmak üzere onunla iletişime geçeceğim.
0: Öyle mi?
2: Evet, Rag'n'Bone Brothers. Tamam.
1: Evet,
2: öyle bir şeydi.
1: Dört gözle bekliyorum.
0: Ona düşük fiyat verme.
2: Evet, eşle aramızda anlaşırız. Kendine iyi bak. Teşekkürler.
1: Görüşürüz.
2: Ash iyi bir adam, öyle değil mi?
0: Evet.
2: Sahip olduğu şeyler inanılmaz ve yetenekleri muhteşem.
0: Şu tabelalara baktığınızda bir el tarafından yaratıldıklarına inanmak gerçekten çok zor değil mi?
2: Biliyorum.
0: Çünkü çok mükemmeller. Bunu insanın aklı almıyor.
2: Evet, biliyorum, bir tabela daha aldım.
0: Şu gümüşçü tabelası dostum, evet.
2: Şahsen
0: evet.
2: Ben ona 400-450 evet. Verirdim ve hiçbir şey yapma, bırak ben alayım derdim. Ben öyle yapardım açıkçası. Bu benim fikrim.
0: Ama benim bakış açıma göre harika bir evet. iş çıkaracağım.
2: Evet.
0: Ve yeniden boyanacak, çerçevelenecek ve muhteşem görünecek. Ve çok iyi bir fiyata satacağım, bundan eminim.
2: Evet.
3: Eşsiz el yapımı eşyalardan alan Serkan, kardeşi Jay ile işlettiği Kuzey Londra'daki dükkanına döndü. Serkan, zamanını yeni envanter bulmakla geçirirken Jay, genellikle atölyede kalıp buldukları eşyaları restore ediyor ve hayata döndürüyor.
4: Eski endüstriyel lambalarla, özellikle de çalışma lambalarıyla çalışmayı çok sevdim. İngiliz, Alman, örneğin bu lamba 1940'lardan kalma. Buna çok fazla düşünce ve tasarım katılmış. Tasarlayan kişi sonsuza dek dayanmasını amaçlamış. Bir atölyede gerekli bir işi yapmak için yapılmış. Ve bunu da yapmış. Bunun da ötesine geçti ve hala çalışıyor. Bu tür şeyler üzerinde çalışma şansına sahip olmak müthiş bir zevk.
3: Kaliteli, güzel tasarlanmış ürünlere olan ortak tutkularıyla Serkan ve Jay, işinin ehli yetenekli zanaatkarlar tarafından yapılan özel tasarımları bulma konusunda her zaman hevesliler. Bugün önde gelen bir ahşap oymacısını ziyaret için Somerset'e gidiyorlar.
2: Charles Oldham'ı görmeye gidiyoruz. O bir usta zanaatkar. Yani Hampton Court ve Windsor Kalesi gibi yerlerde restorasyonlar yapmış. Ve bir usta zanaatkarın zanaatının ustasının atölyesinde nasıl çalıştığını görmek senin için gerçekten çok ilginç olacak diye düşünüyorum.
4: Yani ustalar arası etkileşim gibi olacak.
2: Sen henüz usta değilsin.
3: Efsanevi müzik festivali büyülü Glastonbury Tor ve güçlü bir 7. yüzyıl manastırı ile ünlü Glastonbury, şimdi üreticiler, bağımsız dükkanlar, canlı el sanatları pazarları için bir cennet. Şehrin hemen dışında 19. yüzyıldan kalma bir okul binası, geleneksel İngiliz ahşap oymacılığı sanatını canlı tutan oldukça ünlü bir atölyeye dönüştürüldü. Başında Charles Oldham var.
5: ''50 yıldır ahşap oymacılığı yapıyorum. Okulda başladım, sonra 15 yıl boyunca Londra'da ahşap oymacılığı sektöründe çalıştım. Sonra Somerset'e geldim. Çok sayıda mimari ahşap oymacılığı ve çok sayıda oyma ayna çerçevesi yaptım.'' Günümüzde kendi heykellerimi yapıyorum ve bu becerileri buradaki derslere gelen öğrencilere aktarıyorum. Yıllar içinde çok fazla malzeme biriktirdim. Bunların bir kısmı oymayla ilgili. Diğerlerini de atmayıp biriktirdim. Bu yüzden ilgilerini çekebileceğini düşündüğüm birkaç özel şeyim var.
2: Aa. Merhaba, siz Charles olmalısınız. Evet. Serkan.
5: Serkan, memnun oldum.
4: Jay.
5: Merhaba Jay.
2: İçeriye gelebilir miyiz?
5: Lütfen girin.
4: Teşekkür ederim. Güzel.
2: Vay. Bunların hepsi sizin kendi yaptığınız oymalar mı?
5: Bazıları öğrencilerin türü.
2: Yani insanlara oyma sanatı mı öğretiyorsunuz?
5: Evet. Son 6 yıldır arkadaşımın eğitim atölyesini devraldım. Haftada 50 kişi geliyor ve burada gerçekten harika işler çıkarıyorlar.
2: 3 boyutlu baskı ve birçok şeyin elektronik olarak yapıldığı bu çağda Charlie gibi birini bulmak çok çok nadir bir şey. Bu dönemde bile işleri hala orijinal haliyle yapan birisi. Bu yüzden böyle zanaatkarları görmek gerçekten harika. Bu çok önemli bir iş. Yani düzgün restorasyonlar da yapıyorsunuz.
5: Evet, bu Bristol'da Redland adında bir şapel tamam. İşte. Restorasyonu ben yaptım.
2: Peki buna bakabilir miyim?
5: Evet, elbette, evet.
2: Peki orijinali kim oydu?
5: Thomas Petty.
2: Tamam.
5: Ve Redland şapeli tamamen onun eseri.
3: 1740'larda inşa edilen Bristol'daki Redland Şapeli, usta oymacı Thomas Petty tarafından yaratılan detaylı ıhlamur ağacı oymalarıyla ünlüdür. Yaklaşık 300 yıl sonra Charles, bu çiçek tasarımında dahil olmak üzere Petty'in eserini restore etmekle görevlendirildi. Ihlamur ağacından oyulmuş, meşe çerçeveye yerleştirilmiş olan bu olağanüstü parça 450 sterlin değerinde.
2: Bunu satmayı düşünür müydünüz?
5: Nasıl bir fiyat düşünüyorsun?
2: Bunun için, evet, bunun için aklınızda bir fiyat var mı peki? Ne dersiniz?
5: Şey, benim için biraz özel çünkü yani
4: menşei yüzünden.
5: Evet. Tabii yani evet, buna 250 civarında bir şey isterdim doğrusu.
2: Ne diyorsun?
4: Güzel.
2: Kenara bırakabilir miyim peki?
5: Evet, elbette.
2: Birazcık tabii. Düşüneceğim. Ve başka neler bulacağımıza bakalım.
5: Evet.
2: Bu gördüklerimiz tam bir yetenek. Güzelliği, kökeni gerçekten çok özel. Bundan kâr etmeliyim. Ben de dedim ki, evet, bunu bir kenara bırakalım. Çünkü burada ilgimi çekecek daha çok şey olacağını biliyorum.
4: Burada bunları gördüm.
2: Bunlar kargalar.
5: Evet, bunlar kargalar ve ilginç bir malzemeden oyulmuşlar. Aslında bir bataklık meşesi. Yani buradaki bataklığa, turbaya düşmüş bir meşe ağacı ve o parça 5000 yaşında olabilir.
2: Harika.
5: Bu abanozlaştırılmış bir tahta parçası. Yani bu daha farklı hissettiriyor, evet. Değil mi? Soğuk olduğunu hissettiniz mi? Bataklık meşesi olanlar farklı hisse sahip.
4: Bunları sen mi oydun?
5: Evet, evet.
2: Milyon yılda bile aklıma gelmezdi ki bataklığa düşmüş bir meşe ağacından bu kargaları oymuş olsun. İşte hikaye bu. Bilmiyorum, kuzgunlar ve kargalar, onlarda bir ruh var. O da bu ruhu sanatına yansıtmış.
3: Binlerce yıllık bataklık meşesi, çürümesini önleyen su dolu koşullarda korunmuş eski ağaçlardan gelir. Bu da ağaca kendine özgü siyah rengini ve doğal olarak serin hissini verir. Yoğun ve kırılgan yapısı, düzensiz dokusuyla yalnızca en yetenekli ağaç oymacılarının üzerinde çalışabileceği bir malzemedir. Charles tarafından ustaca oyulmuş bu kuş heykelleri Serkan'ın dükkanında 500 sterlin edebilir.
4: Bunlar için ne kadar istiyorsunuz?
5: Tanesi 200 sterlin.
4: Biraz düşüneyim. Buna geri döneceğim.
2: Evet, harika şeyler. Yine kenara bıraktım. Aklımın bir köşesinde. Başka neler var diye bakacağım. Tanesine 200 sterlin, oyma için de 250 sterlin istiyor. Fiyatı biraz düşürebileceğimden eminim. Bunlar mini çerçeveler mi?
5: Bunlar gotik süsleme parçaları. Çoğunlukla kilise ortamlarında kullanılırdı. Bunlar gotik canlanma tarzında, yani sanırım Victoria, evet, ve Edward dönemine ait. Bu gotik tarz ev iç mekanlarında da kullanılıyordu.
2: İnsanların evlerinde gerçekten beğendiği mimari bir parça. Bunu pencere pervazına koyup içinden ışık geçmesini sağlarsınız. Kesinlikle muhteşem. Böyle bir şeyi satmakla ilgilenir misiniz peki?
5: Bilmiyorum, yaklaşık 200 civarında olabilir.
2: Bunu çok beğendim.
5: Gerçekten güzel. Bunda çok ışık ve gölge var, değil mi? Evet.
2: 150'ye el sıkışır mıyız, ne dersin?
5: Ah. 200 oldukça iyi bir fiyat.

0: Ford Deluxe Golf Belek.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım. Haydi gel. Haydi.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
7: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Yaşanacak.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
9: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
10: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
11: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
10: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
12: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
13: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
14: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
15: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
16: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
17: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
18: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
19: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
20: Getir'e her gün girin, önce fırsat çarkını çevirin, sonra her gün 1250 TL'ye varan indirim kazanma fırsatıyla siparişlerinizi uyguna getirin. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Getir, bir mutluluk getir.
21: Açıyorum.
22: Özgüvenin
23: ses getirdi. Teşekkürler.
22: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
23: Volkswagen.
24: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
25: Kim var?
24: Kim var?
26: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
24: Bankam Tombank.
27: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
28: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
29: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
28: Bir fırsat.
27: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: El işlemesi güzel objeler arayan Serkan ve kardeşi bir usta ahşap oymacısını Somerset'teki atölyesinde ziyaret ediyorlar.
1: Bu Bristol'da bulunan Redland Şapeli'ne ait. Tamam. Restorasyonunu ben yaptım.
0: Serkan, 19. yüzyıl sonlarına ait ince işçilikle oyulmuş gotik bir süsleme örneği için fiyatta anlaşmaya çalışıyor.
2: Böyle bir şeyi satmakla ilgilenir misiniz?
1: Neden olmasın? 200 civarında olabilir.
2: 150'ye el sıkışır mıyız, ne dersin?
1: (gülüyor) 200 oldukça iyi bir fiyat. Belki 175 olabilir.
2: Peki tamam, 175.
1: Tamam.
2: Güzel. Bundan kâr edeceğime eminim. Benim için oldukça yeni bir alan. Bu tarz eşyalardan çok fazla satmadım. Onları her zaman takdir ettim. Doğru ortamlarda gördüm. Bu yüzden benim için de eğitici olacak diye düşünüyorum. Yani burası atölyeniz mi?
1: Evet, şu anda çalışma tezgahlarında bunlar var. Üzerinde çalıştığım bir tür restorasyon işine aitler.
2: Yani burası sığınağınız, öyle mi?
1: Aslında biraz da çöplük gibi oluyor. Çünkü orada diğer insanlarla birlikte ders veriyorum. O daha sosyal bir yaşam. Burası daha yalnız bir alan. Evet, bunlar aldığım ve kullanmadığım farklı türde çalışma lambaları. Aslında makine atölyemde olacaktı. Ama onlardan kurtulmak istiyorum.
3: Yerde bir kutu vardı. 3 lamba vardı. Biri EDL marka İngiliz lambası. 40'ların sonu, 50'lerin başı. Sonra dökme demir tabanlı bir lamba ve pirinç bir resim lambası vardı. Atölyemde kaç tane lamba olursa olsun bir lamba gördüğümde hemen alıyorum. Bunlar için ne kadar istiyorsunuz?
1: Bilmem ki. Ne düşünüyorsunuz siz?
3: Evet. 3'ü için 120.
1: 3'ü için mi?
3: Evet.
1: 150.
3: Evet, alıyorum.
1: Tamam.
3: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Sana yeni iş çıktı.
3: Evet.
2: Lambaların restorasyonu konusunda evet, usta bir isimdir kendisi.
1: Tamam.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İdeal lambalarını çok yönlü oldukları için seviyorum. 50'lerin başlarında, 40'ların sonlarında bir atölyede bir işi yapmak için üretilmiş bir şey ama şimdi de aynı derecede iyi çalışıyor. Masa lambası yine 1940'lardan kalma. Dökme demir tavanlı. Pirinçten yapılmış bir kuğu boynu ve preslenmiş alaşımdan bir abajur var. Ancak abajur hala orijinal boyasına sahip. Orijinal anahtarı da var. Güzel bir parça. Restore edildikten sonra herhangi bir masada çok güzel duracaktır.
2: İki bataklık ağacı kargasına geri dönebilir miyiz acaba?
1: Tabii.
2: Ve Bristol Katedrali'nden bir tane daha vardı sanırım.
1: Evet. Redland evet. Şapeli.
2: Satmak ister miydiniz?
1: Satabilirim tabii, evet.
2: En iyisi şu kargalardan ikisini ve şunu alsam.
1: Bunların tanesine 200 demiştik değil mi? 600 yaparız. Belki iki tane karganız varsa 550 olur. Tamam.
2: Bunun için teşekkür ederim. Size minnettarım, tamam, bu harika. Orada biraz kâr edebileceğim bir alan var. Çok fazla lamba satıyorum. Çok fazla belirli türde mobilya satıyorum. Birçok çeşit dekoratif eşya satıyorum. Daha önce böyle şeyler satmadım. Bunu öğrenip işe girmem, derin sulara atlamam gerekiyor. Sanırım işimiz bitti. Parçalarımızı toplayalım. Bir fincan çay içelim ve sonra da
1: olur,
2: yola koyulalım. Bugün Charlie ile tanışmak inanılmazdı. İnsanların hala bazı şeyleri en başındaki haliyle yaptıklarını fark etmemiştim. Charlie de o insanlardan biri. Ve bu güzel, çok güzel şeyleri üretiyor. Kendinize iyi bakın.
1: Evet, siz de.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Siz de.
3: Görüşmek üzere.
1: Sizi ağırlamak güzeldi.
2: Kendinize iyi bakın.
3: İyi günler.
1: Çok hoş iki adam ve işe gerçekten ilgi duyuyorlar. Redland Şapeli'nin küçük bir bölümü. Evet, o konuda oldukça istekliydi. Bu yüzden o bölümü satın almasına çok sevindim. Bu güzel tabii ki. Evet.
3: Güzel bir gündü.
2: Haklısın, çok güzeldi.
3: İlginç, evet.
2: Gerçekten çok
3: Charles,
2: güzel bir gündü.
3: Gerçekten evet. Çok iyi bir adam.
2: Evet. Böyle ustaların hala...
3: Çok yetenekli.
2: Hala var olması gerçekten inanılmaz. Ve iyi olan şu ki O da insanlara öğretiyor. Bu gerçekten çok değerli. Umarım bu zanaat için...
3: Son nokta olmaz.
2: Evet, son nokta olmayacak. Onun gibi insanlar gelecek nesiller boyunca kaliteli oymalar üretmeye devam edecekler diye düşünüyorum.
0: Buckinghamshire'deki atölyesinde usta tabelacı Ash Bishop, Alistair tarafından satın alınan gümüşlü tabelasının restorasyonunu yapıyor.
6: Bu taberada altın kaplamanın çeşitli yerlerinde eksiklikler var. Bu yüzden ilk yapılması gereken şey eksik altın kaplamanın bir kısmını tamamlamak. Bunun için biraz jelatinli damıtılmış su kullanıyorum. Jelatin, altının kum püskürtme yüzeyine yapışmasına yardımcı olacak. Aslında normalden biraz daha fazla jelatin koydum. Çünkü yüzey pürüzlü ve iyi yapışacağından emin olmak istiyorum. Biraz altın varak aldım ve sonra şansım yaver giderse uç dediğimiz şeyle altın varağı alacağım. Harflerin bazılarında parlak altın çizgi kontürü eksik. Hepsini tamamlamanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü özellikle bu S harfinin alt kenarındaki en kötü kısımları elimizden geldiğince tamamlayacağız. Bu kutu dikenli uç denilen bir şeyi. Sanırım eski zamanlarda vardı ama bir şekilde unutuldu. Bu bir çerçeveye gerilmiş Fransız tülüdür. Ancak tabela dünyasında uzun yıllardır yaşanan en büyük ilerlemedir. Bu sayede ne yaptığınızı görebilirsiniz. Bir uçla bunu yapamazsınız.
0: Nemli bir bez ve aşındırıcı olarak da biraz tebeşir tozu kullanarak Ash camdaki fazla altın varağı dikkatlice çıkarıyor.
6: Şu anda açık olan harflerin iç kısmında geleneksel olarak siyah boya olurdu. Ancak ultraviyole ışınları ve nem nedeniyle siyah boya bozulmuş. Camdan dökülmüş ve neredeyse tamamen kaybolmuş. Bu nedenle bir sonraki adım bu açık harflere siyah dolguyu geri koymaktır. Şimdi bu siyahın altınla aynı durumda, yani mükemmel olmaması, biraz pürüzlü ve eksik olması önemli. Bunlar orijinal olarak siyah ve altın rengindeydi. Özellikle bu tür tabelalar için klasik bir renk şemasıydı. Muhteşem görünüyor. Bu yaklaşık 1890 yılında atölyeden çıktığında nasıl görüneceğine dair bir fikir veriyor.
0: Eskitilmiş görünüme sahip özel bir çerçeveye yerleştirilen tabela hazır.
6: Bence bu gayet güzel oldu. Alistair çok memnun olacak.
7: Eşin gümüşçü tabelasında yaptığı iş inanılmaz. Usta bir zanaatkarın muhteşem bir çalışması. Altın varak, özel abonos çerçeve, harfleri doldurma şekli, adam bir dahi kesinlikle. Bu hafta gittiğimiz her yerde usta bir zanaatkar vardı. Berlin Science'daki eş ve sonra tersane. O adamların elleriyle yapabildikleri kesinlikle inanılmaz bir şey. Bu hafta öğrendiğim şey, insanların sahip olduğu yıllarca geliştirilmesi gereken bilgi. İyi bir şey, uzun ömürlü bir şey satın almak istiyorsunuz. İyi yapılmış bir şey, usta bir zanaatkar tarafından yapılmış bir şey. İstediğiniz şey bu, kalite.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. Garanti BBVA.
2: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
3: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
4: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
5: Bir telefon uzakta olan.
2: Bir bankacı. Tanıştıralım.
6: Benim bankacım Müge.
7: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
1: Garanti BBVA.
8: Getir'e her gün girin, önce fırsat çarkını çevirin, sonra her gün 1250 TL'ye varan indirim kazanma fırsatıyla siparişlerinizi uyguna getirin. Zamanını ve cebini düşünenlere.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Albayrak Finans.
12: Bu salıbimde Sebamed Güneş Kremi 449 lira. Emotion ve Blade Deodorant ve Roll-On Set 179 lira.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
16: Setur Yaz Show.
17: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
18: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
19: Bu kadar artık show.
17: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
1: Tatilse Setur.
5: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla.
2: Ya güzellerim benim.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
11: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
14: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Haydi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Express,
1: yollara düşelim.
4: Kim tutar seni?
6: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
14: Yaşanacak.
18: Tam o anda bir yok.
0: Bir saniye. Bu yok bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
20: Benim iyi uyumam lazım. Benim iyi uyumam lazım.
21: Benim iyi uyumam lazım.
22: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
23: İşte bu Google Gemini.
24: Evet.
23: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
24: Ay çok güzel.
23: Açılmış rengini göster.
24: Ay tam benlik.
23: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
24: Ay kızıl mı olsam?
23: Şahanesin Gemini.
25: Pratik lezzetler A101'de. Lievito dondurulmuş artisan pizza 249 lira.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
26: lazım. Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan... Bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
27: Hazırsanız son ses açıyorum.
28: Özgüvenin
29: ses getirdi.
30: Teşekkürler.
31: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
32: Volkswagen.
33: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
34: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
35: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Dünyanın en büyük spor etkinliği olan 1958 Dünya Kupası'na yeniden hoş geldiniz. Göteborg'da sizlerle birlikte canlı yayındayız. Dördüncü grubun son maçına artık dakikalar kaldı. Brezilya Sovyetler Birliği karşısında.
1: Brezilya için bu maç sadece bir futbol maçı değil. Son 10 yılda aldıkları yenilgiler bütün ülkenin moralini yerle bir etti. Hatta bazı Brezilyalı taraftarlar stadyumun üst tribünlerinden atlayarak intihar bile etti.
0: Ama şunu da unutmamak lazım. Sovyetler Birliği son olimpiyatların şampiyonu. Brezilya, Dünya Kupası'na katılabildiği için şükretmeli bana kalırsa. Brezilyalılar birazdan Avrupalılarla dolu bir stadyuma çıkacak. Hiç taraftarları yok. O yüzden bu stadyumda şansları da yok. Bütün oyuncuları çok genç ve oyunlara alışılmışın dışında disiplinleri de pek var denemez.
2: Gerçekten üzücü bir tablo. Ayrıca sakatlıklar yüzünden 17 yaşında bir yedek oyuncu sahada. İnsan neredeyse Brezilya'ya acıyacak.
1: Brezilya'nın en büyük sorunu özgüven eksikliği. 17 yaşında bir oyuncuyla başlamak pek iyi bir çözüm gibi görünmüyor. Ayrıca soyunma odasından gelen haberlere göre genç oyuncu ilk 11'e seçildiğini duyunca heyecandan midesi bulanmaya başlamış.
0: Dünya Kupası İsveç'te oynanıyor Brezilya Sovyetler Birliği'ne karşı. Ve sahada Edson Nascimento adında 17 yaşında bir genç oyuncu oynuyor. Bu onun Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olacak. Turnuva tarihinin en genç oyuncusu. Ulevi Stadyumu adeta bütün şehri inletiyor. Bugün stadyuma 50 bin taraftar maç izlemeye geldi. Ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi ekranlarının başında. Birazdan bu genç oyuncu ve takım arkadaşları ülkelerinin bütün umutlarını ve hayallerini sırtlarına yüklenecek. Bugün 16 Temmuz 1950. Belki de birçoğumuzun hayatının en önemli günü. Çünkü birkaç saat sonra Brezilya'nın en iyi 11 oyuncusu Rio de Janeiro'daki yeni Maracana Stadyumu'nda sahaya çıkıp büyük bir mücadele verecek. Brezilya'ya şampiyonluk için beraberlik bile yetiyor. Ve bütün şehir eşi görülmemiş
3: bir kutlamaya hazırlanıyor. Bitti efendim. İyi günler.
4: Hadi Dico, gel oynayalım.
3: Evet, hadi Dico. Ben ayakkabı boyamayacağım artık.
5: Koşturup durmayın.
3: Hanımlar beyler, ünlü Rubens Arruda Sokak Stadyumu'na hepiniz hoş geldiniz.
4: Evet.
3: Stadyumda büyük bir karşılaşma gerçekleşiyor.
6: Havaya atıyorum, yere düşürmek yok.

0: Hakan Hanım, gönder.
1: Gidin, uzakta oynayın.
2: Hadi çocuklar.
1: Kaybol hemen. Git buradan.

sattınız. Rico ile çarpıştık ve gözüme güneş girmişti. Ama bu haksızlık.

0: Ayakkabı boyamayı yeni bitirmiştim. Zoka ile birlikte eve yürüyorduk. Sonra bir anda ayağı kaydı ve nehre düştü.
1: Ama siz futbol oynuyordunuz.
2: Gidin üstünüzü değiştirin. Sonra da ayakkabı boyamaya devam
0: ama
2: edin.
0: Ama anne, Dünya Kupası oynanıyor.
2: Aklınızdan bile geçirmeyin.
3: Hala 1-1. Stadındaki taraftarlar...
4: Tanrım bize yardım et. Hadi Brezilya.
3: Brezilya. Varını yoğun ortaya koyuyor.
5: Hadi çocuklar, bir gol daha.
3: Yeter bir orta yaptı. Kafaya
5: hadi,
3: vuruyor.
5: Hadi,
3: çok
5: lütfen.
3: Atlak.
5: Ya bek kaçırmasın. Net olsun.
3: Maçta 83 dakikanın içindeyiz ve
4: çekmiyor işte. Ne yapabiliriz?
3: 200 binden fazla taraftar ayakta. Hatta bazı taraftarlar maçı çatıların üzerinden izliyor. Uruguay'dan Ruben Moran köşe vuruşunu kutlamaya gidiyor. Ortaya çevirdi. Uruguay gol.
6: Diko, Diko, maç kaç kaç?
0: Hala 1-1. Son dakikalar.
6: Skor hala 1-1'miş.
1: Son dakikalar oynanıyormuş. Fofinho.
7: Hey çocuklar, maç kaç kaç?
0: Şş, git buradan Zoka.
7: Söylemezsen anneme burada maçı dinlediğini söylerim.
0: Tamam ama sessiz ol.
3: Vuruyor ve gol! Uruguay maçta öne geçiyor.
6: İnanın söylesene gibi, Diko, gibi ne oldu? Maratana'da gol mu attık?
0: Gol oldu ama Uruguay attı. Skor 2-1.
3: Büyük bir kaygı var. Maçta artık son saniyeler.
7: Hadi Brezilya.
3: Şampiyonluk için yeterli olacak.
6: Hadi bakalım.
3: Ve rakip yarı sahaya doğru ilerliyor. Tüm gücüyle koşuyor. Ve bitti. Hakem son düdüğü çaldı. Uruguay'a 2-1 yeniliyoruz. Brezilya 1950 Dünya Kupası'nı kaybetti. Maç boyunca temposu hiç düşmeyen.
1: Hadi çocuklar gidelim artık.

Aklın varsa Diko. Annenin dediği gibi derslerine odaklan. Ve futboldan uzak dur. Onun bir hastalık gibi düşün.

0: Evet biliyorum. Futbol romantik bir oyun. Bunu çok iyi biliyorum çünkü babanla bir maçta tanışmıştım. O gün maçta tam 5 kafa golü attı. Sonra da evlendik. Ben de ona dedim ki eğer kafanı bu kadar iyi kullanabiliyorsan futbol oynama. Ona çok az para verdiler. Dizi sakatlanır sakatlanmaz da takımdan gönderdiler. Ne sigortası vardı ne de tazminatı. Sence babanın hayali hademe olmak mıydı?
1: Selis!
0: Geliyorum. Şimdi Deko, sen buraları bitir, ben de çamaşırları asayım, hı hı. Olur mu?
2: Bağır Gençlik Kulübü mü? O turnuva sokak çocukları için. Biz niye katılalım ki?
3: Çünkü final maçına Brito gelecek.
4: Valdemar de Brito mu? Evet, bak burada ne yazıyor. Santos Futbol Kulübü için oyuncu arıyormuş.
5: Vay be, Di Stefano gibi oynadığımı görünce hayran kalacak. Sonra da profesyonel olacağım bebeğim.
3: Ben de Mazalı gibi olacağım.
6: Ben de Pele gibi olacağım.
3: Pele de kim be?
6: Vasco'nun kalecisi.
3: Bile olsun istersem. Onun adı Bile. Kim Bile'nin adını Pele olduğunu sanır
7: bu
3: ki?
7: Bu çocuğa bundan sonra Pele diyelim.
3: Hey Pele, tutsana şu topu.
0: Bay Jose, oğlum adına özür dilerim.
6: Benim adıma mı? Ama ben...
0: Şşş, Deko, sesini kes. Bir daha onu buraya getirmeyeceğim.
8: Bağro Gençlik Kupası.
9: Turnuva mı? Kafayı mı yedin sen? Anneme söz verdin. Ayakkabı boyayacaktın.
6: Sus be Zoka.
10: Belki de Zoka haklıdır. Annen öğrenirse ne olacak?
6: Hadi yapmayın çocuklar. Şu zenginlere futbol nasıl oynanırmış gösterin.
9: Siz bilirsiniz ama ben yokum. Annem beni kesin öldürür.
6: Hadi ben çocuklar biz de katılalım.
11: Evet katılalım, hadi gidelim.
9: Hadi.
12: Bauru Gençlik Kulübü turuna hoş geldiniz.
6: Biz geliyoruz, hadi koşun. Hadi hadi, acele edin.
12: Buraya adınızı yazın.
6: Başlıyorum. Pas atsana hadi.
9: Bana ver, boştayım.
6: Neden bu kadar uzağa gidiyor?
10: Çünkü içi hava dolu.
9: Hadi Deko, bana ver.
6: Bunu da kaçırma artık. Çıktım.
9: Hadi Deko, devam.
10: Önün boş. Vur kaleyi. Evet.
12: Ve maç bitti.
9: İşte
12: bir numaralı sahada oynanan maçta krallar
9: takımı
12: ikinci tura yükseliyor.
13: Hop krallar.
8: Kusura bakmayın, hepsi aynı olmadı. Bulabildiğim tek kumaş annemin çarşaflarıydı.
6: Bir dakika, sen mi ördün?
8: Örmedim be, diktim.
10: Şuna bak, dikiş konusunda çok iyisin Yuri.
8: Evet, hem de çift dikiş yaptım.
6: Çok az kaldı.
8: İstersen onu biraz genişleteyim.
6: Bırak. Gömlek giyince elim kolum bağlanmış gibi hissediyorum.
9: Hey!
6: Devam edelim.
12: İki numaralı sahada bir gol daha.
6: Harikasın Deko.
7: Golcü.
8: Bütün seyirciler orada. Kralları
12: bir
8: izliyor.
12: Bir numaralı sahada son saniyeler oynanıyor. Ve gol. Hakem son düdüğü çalıyor. Krallar maçı 8-0 kazandı. Yarın burada krallar ve 7 numaralı takım arasında final karşılaşması oynanacak.
3: Hey! Onların lakabı yalın ayaklar.
6: Bizim krampona ihtiyacımız var.
10: Krampon mu? Peki parasını nereden bulacağız?
14: Bu çuvalların hali ne? Bunları bir an önce teslim etmemiz lazım. Şuna bak.
15: Çuvalların hepsi delinmiş. Yerlere dökülüyor.
14: İşte düzgün yapın be. Şu hale bak.
6: Benim bir fikrim var.
7: Hey!
10: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi,
6: hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi,
7: hadi, hadi, hadi, hadi,
10: hadi, hadi, hadi, hadi, hadi,
9: hadi, hadi,
10: hadi,
6: hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, Ey hanımlar ve beyler. Kavrulmuş tuzlu ve vitamin dolu fıstıklar. İki alana bir ayakkabı boyası bedava.
1: Ücretsiz ayakkabı boyanır. Bedavaya boyuyoruz. Fıstıklar. Kim ayakkabı parlatmak ister?
6: En güzel fıstıklar.
10: 5, 6, 7.
6: Fıstık gibi fıstık burada. Taptaze fıstıklar.
3: Vay be. Hem yerleri siliyor hem de ayakkabı boyuyor. Baksana Pele. Ne kadar boyuyorsun.
6: Bana Pele deyip durma.
3: Dersem ne yaparsın?
6: Yoksa görürsün gününü.
3: Kim gösterecek? Şişko çocuk ve kız kardeşim.
10: Hey! Sözlerine dikkat et.
7: Öyle mi? O zaman niye örgü örüyor seni dört göz?
8: Aslında örgü değil dikiş.
6: Sussana Yuri.
3: Söylesene bakalım. Ne kadarı boyuyorsun? P-E-L-E. Ah!
0: Bunu sana öğretmenin mi yaptı? Bu doğru mu Zoka? Sana bunu nasıl yapar? Yarın okuldan sonra gidip onunla bunu konuşacağız.
6: Yarın mı? Hayır olamaz. Yani senin işin var.
11: Celeste. Bırak öğretmeniyle ben konuşayım. Sen işine git. Biliyor musun? Ben senin yaşındayken çok fazla kavgaya karışırdım. Özellikle büyük çocuklar bana isim taktığında çok sinirlenirdim. Ama zamanla öğrendim ki iyi bir oyuncu kavga etmenin özgüven eksikliğinden kaynaklandığını bilir. Asıl mesele şu. Profesyonel bir futbolcu olmak istiyorsan kim olduğundan utanmayacaksın Diko.
6: Resmen aklım durdu. Hem kavgayı annemden sakladı hem de turnuvaya katıldığımızdan haberi varmış. Hatta o da bir gün profesyonel futbolcu olmamı istiyormuş. Öyle
10: Vay,
6: söyledi.
10: Vay harika haber bu.
6: Dur bakayım senin gözlüğüne ne oldu?
10: Bana isim takmalarını istemiyorum.
6: İşte geldi.
10: Bunlar ikinci elde kocaman. Bize olmaz ki.
6: Başka şikayetin var mı?
16: Hanımlar ve beyler, Bauru Gençlik Kupası finaline hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü maç, Kaptan Jose Altafini'nin liderliğindeki Krallar ve Kaptan Pelin'in liderliğindeki Yalın Ayaklar arasında oynanacak.
10: Sakin ol Diko, sakin ol.
3: Çok komiksiniz.
10: Seni kızdırmaya çalışıyorlar.
6: Ve başardılar da.
16: Ve bugün futbol efsanesi de burada bizimle. Alkışlarınızla karşınızda büyük efsane Valdemar de Brito. Kendisi Santos Futbol Kulübü için oyuncuları izlemeye geldi. Takımlar maç başlamak üzere.
6: Tamam, herkes taktiği hatırlıyor mu? Eğer emin değilsen onları yaptığını yap.
16: Pekala çocuklar. İyi olan takım kazansın.
10: Tofino topu atla.
16: Ve gol. Jose Altafini golü atıyor. Krallar maça hızlı bir başlangıç yaptı. Ve bu golle krallar skoru 2-0 yapıyor.
6: Niye önüme çıkıyorsun Thiago?
16: Yalan ayaklar tamamen dalmış durumda.
10: Ve
16: gol. Krallar harika bir oyun ortaya koyuyor. Muhteşem bir verkaç. Altafini golü atıyor. Skor 6-0.
3: Harikaydın Mefele.
10: Diko yapma boş ver sen. Diko, sakin ol Diko. Diko sakin. Boş ver Diko. Diko, ne yapıyorsun?
6: Kramponlardan nefret ediyorum.

0: karşınızda Yalın Ayaklar.
1: Sonunda.
2: Tamam, hadi bakalım.
1: Hadi hadi hadi çocuklar, zaman kaybetmeyin. Oyunumuza geri dönelim hadi.
0: Hanımlar ve beyler, şapkalarınıza sahip çıkın. Çünkü ikinci yarıda son 10 dakika kaldı. İşte şimdi dans zamanı. Maçın bitmesine son 5 dakika. Gol, gol, gol, gol, gol. Muhteşem bir hareket daha. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Aman tanrım, aman tanrım. Şu harekete bakar mısınız?
1: Yuri!
2: Yuri, bana pas at. Boştayım. Yuri!
0: İnanılmaz bir gol. Yalın Ayaklar atıyor. Ve muhteşem bir gol daha. Maçta fark 1'e indi.
2: Çabuk ol, topu getir. Maç bitiyor.
0: Ve son düdük çaldı. Krallar maçı 6-5 kazanıyor.
1: Onları yenmeliydik.
2: Üzme kendini Diko. Sorun değil.

0: herkes Pele diye bağırıyor.
1: Umarım artık Pele denmesinden rahatsız olmuyorsundur.
2: Çocuklar buraya bakın.
0: Beyim.
3: Oğlunuz gerçekten çok yetenekli. Sizin için uygunsa takımımızda görmek isteriz.
4: Teşekkür ederim.
1: Diko! Diko, Diko!
0: Ne var?
5: Çocuklar, sanırım biri fıstıklarını geri istiyor.
6: Nerede o bacaksızlar?
2: Şunlar değil mi? Hadi! Hadi yürüyün!
0: Kaçın! Koşun! Kaçın! Acele edin!
1: Çabuk! Çabuk!
0: Hadi koşun!
1: Hadi koş! Hadi daha hızlı koşun!
0: Hadi hadi buraya!
6: Buraya!
0: Buradan! Çabuk!
2: Bu taraftalar, koşun.
0: Hadi, hadi, hadi.
1: Çabuk.
2: Hadi koşun.
0: Gelin.
2: Hadi.
0: Çabuk. Hadi çocuklar.
7: Ziyafo. Acele edin çocuklar, hadi.
0: Ziyafo, ne oldu?
2: Hadi. Aşağıdalar, buraya gelin. Koşun, çabuk, çabuk, hadi.
7: Hadi.
2: Hadi.
0: Hadi gelin. Şuraya gidin.
2: Aşağıdalar, aşağıdalar.
0: Gelin!
2: Hadi!
1: Çabuk!
0: Hadi çocuklar! Ziyafo!
7: Acele edin çocuklar, hadi!
0: Ziyafo, ne oldu?
7: Hadi!
2: Aşağıdalar, buraya gelin! Koşun, çabuk, çabuk, hadi!
7: Hadi!
2: Hadi!
0: Hadi gelin!

0: Gittim. İstersen gidebilirsin dostum.
1: Hayır, buradan birlikte çıkacağız. Bekleyelim de biraz acısı değilsin.
0: Hayır, mağarayı demiyorum. Bu yaşadığımız yerden bahsediyorum. Bugün sahada yaptığın şey harikaydı.
1: Çık! Çık!
0: Diko, yardım!

0: Yardım edin!
1: Tamam. Acele edin hadi. Hadi koşun çabuk.
2: Çabuk toprağı kazın.
3: Acele edin hadi. Hadi.
2: Hadi gözlerini
0: aç. Yapma Tiago. Yapma bunu bana. Lütfen.

0: Krampon alabilmek için fıstıkları çalmıştık. Ama ben hiç krampon alalım demeseydim Tiago ölmeyecekti. Hepsi benim suçum anne. Onu ben öldürdüm. Benim yüzümden öldü.
1: Senin suçun değil Diko. Böyle olacağını bilemezdin.
0: Bundan sonra uslu duracağım anne. Derslerime çalışacağım. Okulda başarılı olacağım. Söz veriyorum.
1: Tamam, geçecek.

0: Voldemar de Brito, yetenek avcısı. Sanırım artık okuldan sonra klinikte çalışmanın zamanı geldi.
1: Öyle değil. Şuradan tutacaksın ve işte böyle yapacaksın. Evet.
2: Lanet olsun.
3: Ah.

0: Biliyor musun? Ben çocukken bahçemizde böyle bir mango ağacımız vardı. Ben de kendi kendime meyvelerle antrenman yapmaya başladım. Yeşil mangolarla şut çalışıyordum. Olgunlarla da pas.
1: Evet.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of! Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında hepimiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Fiber hızında hepimiz. Çok acayip. Yüksel abi! Ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
2: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hepimiz. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
6: Finans. Yazın en bebeksi kombinleri ebebekte. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri ebebek yaz koleksiyonunda. Bebekler ebebekle
7: büyürler. Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
3: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
6: Finans. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
9: Yumuşak ve nazikçe. Tamam mı? Hoo! Yumuşak dedik. Bir daha dene. Bir daha. Hoo! Hoo! İşte böyle. Sakin ol, sinirlenme. Nefes al. Kendini fazla zorlama. Sadece oyundan keyif al. Gerisi zaten gelir.

İşte böyle. Evet.

0: Aferin sana. Şuradaki ne bu? Güzel. Şimdi şuradaki ne?
1: Ama çok yüksek.
0: Denemelisin bence. Sorun değil. Zamanla olur. Hadi gel.
1: Kimse o kadar yüksek topa kafa vuramaz.
0: Hayır, kafayla değil zaten. Ayakla.
1: Yarın sadece kafa çalışacağım ben.
0: Mehmet. Hey, Dico.
2: Dico, bu Bay Valdemar de Brito.
3: Santos Futbol Kulübü için seçmelere katılmak ister misin?

0: Teşekkür ederim anne. Çok teşekkür ederim.
1: Bu kadar yeter Maria. Kardeşine yardım et de yeni pantolonunu denesin.
2: Tamam, her şey hazır.
3: Ne oldu Dico?
0: Sanırım bunu yapamayacağım Maria. Belki de teklife hayır demeliyim.
2: Hasta nereden çıktı?
1: Bayan Altafina'dan avans aldım. Sen pantolonu nasıl aldın?
2: Temizlik işinden avans aldım.
3: Annem sana pasta almış.
1: Önümüzdeki ay.
0: Evet. Benim için çok fedakarlık yapıyorlar. Haklısın. Artık onlar için güçlü olmalıyız.
1: O daha 15 yaşında Don Dino. Daha önce hiç uzağa gitmedi.
3: Ta ta ta ta.
0: Zoka. Hemen döneceğim, tamam mı?
3: Seni çok özleyeceğim Dico.
0: Sizi seviyorum çocuklar. Uslu durun.
2: İyi şanslar oğlum. Git ve bizi gururlandır.

0: Santos'a hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin tekniği ve disiplini tek tek değerlendirecek ve sonra seçme sonuçları açıklanacak. Bir ve iki numara. Futbolda sihir diye bir şey yok çocuklar. Evinizde oynadığınız o ilkel tarzı artık unutacaksınız. Burada en iyi takımların uyguladığı teknikleri öğreneceksiniz. Hey! İşte size tam da bahsettiğim o maymunluklar bunlar. Top yerde olacak. Top yerde olacak çocuklar.
1: Tamam bir dakika çekileceğim. Tamam çocuklar geri çekilin. Açılın. Bu listedekiler A takımından seçilenler. Bu listedekiler de genç takımına. Genç takımı burada. Ve bu da altyapıya seçilenlerin listesi. Herkesi tebrik ederim. Kulübe hoş geldiniz. Şimdi duşlara. Hadi bakalım.
2: Edson Di Quarantes Thomas. Cimento.
0: İsabet için ayağının içiyle vuracaksın. Ama güçlü bir vuruş için ayağının üst kısmını kullanacaksın. Bağcığa denk gelen kısmıyla, parmak ucuyla değil, bağcık kısmıyla. İşte o ilkel tarzda oynarsanız olacağı bu. Bakın 1954'te çeyrek finalde Macaristan bizi nasıl yemiş. Ne gösteriş var ne bir şey.
3: Oh, hey.

0: Hadi Diko, hadi Diko. Harikasın. Hadi dostum, yaparsın sen. Sadece kendine güven. Bu gol sende. Hadi Diko. Hadi.
1: Bağcıkla vur. Bağcıkla vur.
2: Hadi ama bunu da kaçırma.
0: Bu çocuk gol atamıyor.

0: Vay vay vay. Çabuk pes ediyorsun.
1: Bay De Brito, siz burada ne yapıyorsunuz?
0: Ben de sana aynı soruyu soracaktım.
1: Ben iyi bir oyuncu değilim. Diğerleri gibi oynayamıyorum. Ve şimdi okula dönmezsem eğer hayatım tuvalet temizlemekle geçecek.
0: Peki bunda yanlış olan nedir?
1: Tuvalet temizlemek.
0: Hayır. Oyun tarzın diğerlerininkine benzemiyorsa yanlış olan ne?
1: Antrenör benim oyunuma çok ilkel diyor.
0: Evet, ilkel. Ama uzun ve zengin bir geçmişi var.
1: O zaman antrenör neden nefret ediyor?
0: Çünkü her şey 16. yüzyılın başında başladı.
1: Yapmayın.
0: Öyle ama. Eğer dinlemek istemiyorsan
1: hayır,
0: sen bilirsin.
1: Hayır, beni yanlış anladınız. Tabii ki dinlemek istiyorum. Lütfen anlatın.
0: Peki. Az önce de söylediğim gibi 16. yüzyılın başlarıydı. Portekizliler Brezilya'ya geldiklerinde yanlarında Afrikalı köleleri de getirdiler. Ama Afrikalıların güçlü bir iradesi vardı. Birçoğu kaçıp ormanlara sığındı. Kaçan köleler kendilerini korumak için Capoeira'nın temeli olan Jinga tekniğini kullandılar. Bir tür dövüş sanatı. Sonunda kölelik kaldırıldığında Capoeira ustaları ormanlardaki yaşam alanlarından çıktılar. Ama Capoeira dövüş sanatı ülke genelinde yasaklanmıştı. Futbolu Jinga'yı tutuklanmadan çalışabilecekleri mükemmel bir yol olarak gördüler. Bu Jinga'nın en saf haliydi. Çok geçmeden Jinga gelişti, değişti, dünyanın dört bir yanına yayıldı. Artık sadece bize ait değildi, bütün Brezilyalıların ritmiydi. Ama 1950 Dünya Kupası'ndan sonra birçok kişi yenilginin sebebinin Jinga olduğunu savundu. Ondan sonra da Afrika kültürüne ait her şeyden uzaklaşmaya başladılar. Diğer herkes gibi antrenörün de Jinga'yı senin oyun tarzından uzaklaştırmaya çalışıyor. Biz de o günden beri Jinga'yı kimliğimizden silmeye çalışıyoruz. Ama senin içindeki Jinga çok güçlü, Diko. Ya burada kalırsın, cesaret gösterirsin ve olacakları izlersin ama kimliğini kaybetmeden. Ya da şimdi o trene binersin ve neler olacağını hiç öğrenemezsin.
2: Trene binecek olanlar hazırlansın.

0: Hadi çocuklar, hareketli oynayın. İleri çıkın. Joao, sana ileri çık dedim.
1: Boştayım. Bana at.
0: Francis, topu sen al. Nascimento, sen geride kal. Önüne baksana. Kalk ayağa. Hadi.

teknesine! Sete bağlı kal!

0: Çocuk! Hey çocuk! Buraya gel! Bu da neydi şimdi?
1: Özür dilerim efendim.
0: Bir daha yap bakayım.
1: Batao, Edson Nascimento, 4 gol.
2: 4 gol atan çocuk sen misin? Ben Zito, A takımındayım. Orta saha oyuncusuyum. Pekala, 4 gol atmanın en güzel yanı ne biliyor musun? 4 golden sonra koşuyorsun ve bana kahve getiriyorsun. Eski Santos geleneği bu. Biraz hızlı olmaya ne dersin?
3: Genç oyuncu Pele, namı diğer Dico, altyapıda oynadığı maçlarda gösterdiği muhteşem performansın ardından genç takıma yükselme şansını buldu. Şu çalıma bakar mısınız? Bir oyuncuyu geçti ve birini daha geçiyor. Şimdi orta sahadan ilerliyor. Şut ve gol!

0: Orası değil. Yanlış listeye bakıyorsun. Rico, A takımına hoş geldin.
1: Bir zamanlar altyapıdan gönderilmek üzere olan o çocuk şimdi sezonun ortasında A takımın en golcü oyuncusu oldu. Santos kazanmaya devam ettikçe taraftarlar akın akın stadyuma geliyor. Herkes 15 yaşındaki bu muhteşem çocuğu ve büyüleyici oyunu izlemek istiyor. Aman tanrım, bu çocuk bambaşka bir oyuncu. Bir çalım, bir çalım daha. Şimdi derse döndü, Zito ile paslaşıyor. Tekrar belene, 3 defans oyuncusu karşısında. Yön değiştirdi, ceza sahasından vuruyor.
2: Buyurun.
3: Dona Seles için kargo var.
2: Bana mı gelmiş? Sanırım bir yanlışlık var.
4: Sana hediye aldım anne.
2: Dico.
4: İyi misiniz?
5: Dico.
4: Maria.
6: Dico. Hoş geldin Dico.
4: Selam ufaklık.
5: Bunu mutfağa mı koyacağız?
4: Merhaba baba.
5: Bence buraya koymalıyız. Burada çok güzel durur.
3: Ocağa dokunma Maria.
5: Bu niye yanmıyor?
7: Dikkatli ol, sakın dokunma.
3: Bavruda gaz olmadığını biliyorsun değil mi?
2: Şşş. Üzme çocukları. Olmazsa masa olarak kullanırız artık.
4: Bu senin için baba.
3: Hey! Vay canına şuna bak.
4: Sana radyo aldım.
3: Evet, ne olduğunu biliyorum.
4: Artık maçlarımı dinleyebilirsin.
2: Hayır, benim evimde dinleyemezsiniz. Senin maçlarını mı dinleyeceğiz? Annene kalp krizi mi geçirttirmek istiyorsun
6: yarın
2: sen?
6: Yarın Brezilya milli takımının aday kadrosunu dinleriz.
2: Sen ne anne dediğimi duymadın mı Zoka? Ayrıca senin okulun var. Baban
5: ama
2: da çalışıyor.
5: Anne.
2: Okul hiç mi umurunda değil
4: gel
2: senin?
4: Gel buraya Maria. Ben daha 16 yaşındayım. Milli takıma seçilmeme imkan yok.
3: Hı hı. Doğru söylüyorsun. Dinleyip de moralimizi bozmanın bir anlamı yok.
8: Bandeirantes Radyosu birazdan milli takım seçmelerine davet edilen oyuncuları açıklayacak. 1958 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı temsil edecek 22 profesyonel oyuncuların listesi. Ve işte isimler geldi. Gilmar, Bellini, Calma Santos, Didi, Zagallo, Garincha, Nilton Santos, Orlando Zito, Vava, Castillo ve Mazzola. 19 yaşındaki Mazzola milli takıma seçilen en genç oyuncu olacaktı ama listede bir isim daha var. 16 yaşındaki Dico Nascimento.
6: Hey, evet.
2: Ne gürültü yapıyorsunuz dışarıda? Dico? Bu suratının hali ne böyle? İyi misin?
9: Şimdi şöyle mi oluyor? En çok gol atan kahve getiriyor. En genç oyuncu yemek getiriyor. En kısa olan da duşlarımı temizliyor.
4: Evet. Santos'un gelenekleri böyle.
9: Dostum. Sence Zito bunları kafasından uyduruyor olabilir mi? Ama yine de bu inanılmaz bir şey. Zito ile A takımında oynuyorsun.
4: Ama sizinle oynamak gibi değil. Thiago'yu çok özlüyorum.
9: Ben de.
4: Fofinho nerede?
9: Birlikte bir dükkanı soyduk.
4: Ne?
9: Ben kaçtım. Ama Fofinho yakalandı.
4: Yuri.
9: Biliyorum, biliyorum. Ama biliyorsun. Burada işler böyle yürüyor. Biliyor musun? Bütün maçlarını radyodan dinledim. Milli takıma seçildiğine hala inanamıyorum.
4: Haberi duydun mu?
9: Bu hayatımızda aldığımız en güzel haber olabilir. Hepimiz senin için tezahürat yapacağız.
3: Ülkemiz için zor geçen bir dönem bu evlat. 1950'de kupayı kaybettiğimizden beri herkesten utanır olduk. Halkımızın ruhu kayboluyor. Ama sen artık bunu değiştirebilirsin. Yuri'den sana bunu dikmesini istedim.
4: Pele mi?
3: Evet.
4: Ama zengin çocuklar dalga geçmek için bana bu ismi takmıştı.
3: Hayır. Seni Jenga tarzında oynarken gören insanlar bana böyle dedi. Ve ben de sende bende olmayan bir şey gördüm. Dico yıllar önce profesyonel futbolcu olduğunda ben de futbolu Jenga tarzında oynamak istiyordum. Brezilyalılar gururla ayağa kalksın istiyordum. Ama o şansı yakaladığımda o an tereddüt ettim. Ve işte o an kariyerim bitti.
4: Ama neden?
3: Çünkü inancımı kaybettim. Küpe güzel bir Jinga hareketini çok tehlikeli bir hataya çevirebilir. Ama sen benden daha güçlü olmalısın. İnsanlar isminle ya da oyun tarzınla dalga geçse bile olduğun kişiden.
4: Utanmayacağım baba. Anladım. Merak etme.

0: Güçlü ol oğlum.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
3: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
4: Ya sen şimdi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
5: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazası.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
2: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
4: Kredi kartım hadi.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet!
8: Aman tanrım!
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Çok kötü kokuyor.
10: Yok, koku değil.
11: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
12: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
13: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
14: Gencecik adamlarsınız ya.
15: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
16: Ter kalacağız bunları.
5: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
17: Biliyorum zaten. Tamam. Evet evet. Onu ben de duymuştum.
18: Teşekkür ederim.
19: Hey hey. İzleyin şimdi. Demek benim gibi çalım atabileceğini sanan çocuk sensin. Demek kendine ait bir tarzın var ha. Ben Gayinşe.
20: Merhaba.
19: Bu Castillo.
21: Merhaba. Castillo.
20: Merhaba.
19: Bu Mauro.
20: Merhaba Mauro.
19: Bu Baba.
20: Merhaba Baba.
19: Zito'yu tanıyorsunuz
22: ne
19: zaten
22: haber,
19: değil mi?
22: Ne haber çaylak?
19: Ve merhaba Didi. Zito.
23: Yedek kulübesinden el sallarsın artık evlat.
20: Yedek kulübesi mi? Ama daha ana kadro belirlenmedi.
19: Ha, bundan emin misin?
22: Senin rakibin orada. Mazzola. Onu kesmek için hocanı ikna etmen zor olacak.
24: Vay be, hem yerleri siliyor hem de ayakkabı boyuyor. Ben de Mazzola gibi olacağım.
20: Adı Jose Altafini.
19: Evet. Ama kendine Mazzola diyor. Çünkü kendisi güya efsanevi İtalyan golcü gibi oynuyormuş.
25: Ailem İtalyan ve ben de İtalyan tarzında bir futbol eğitimi aldım. Bu yüzden takıma biraz zarafet ve sınıf getireceğime inanıyorum. Bunlar bazı oyuncularda eksik.
26: Garinca! Garinca! Lütfen cevap ver.
27: Sizce Jinga tarzı futbol Avrupalılara karşı işe yarar mı?
19: Ben...
20: Jinga'nın nesi kötü anlamıyorum.
22: Dinleyin bir saniye. Durun lütfen, sessizlik. Tamam, dinleyin lütfen. Kimse 1950'de yaşanan senaryoyu yeniden yaşamak istemiyor. Size söz veriyorum. Takım olarak sahada da, saha dışında da nasıl davranılması gerektiğini öğreneceğiz. Pekala, fotoğrafa geçebiliriz.
28: Buraya bakar mısınız? Buraya bakabilirsiniz.
22: Evet, buraya dur sadece. Tamam, tamam. Yaklaşın çocuklar. Tamam, evet.
28: Harika bir pot.
22: Brezilya önemli bir yol ayrımında. Ya vahşiler olarak tarihe geçeceğiz ya da medeni uluslardan biri olacağız. Başkan bu sabah bana aynen bunları söyledi. Ve ben de ona söz verdim. Bu takım benim takımım. geçmiştekiler gibi bizi ve tüm Brezilya halkını utandırmayacak. Ve sen daha 16 yaşında olabilirsin ama artık bu büyük ulusu temsil eden bir sporcusun. Jinga tarzı Santos'ta oynarken işe yaramış olabilir ama uluslararası arenada asla işe yaramaz.
20: Ama efendim ben...
22: Hatiret duymak istemiyorum. Bir daha öyle oynamayacaksın. Söyle.
20: Bir daha öyle oynamayacağım.
22: Yüksek sesle.
20: Bir daha öyle oynamayacağım.
22: Bunun saçını kestirin. Üstüne de düzgün bir şeyler verin.
0: İçeriden gelen bilgilere göre teknik direktör Feola yeni oyuncularıyla zor günler geçiriyor. İlk ay antrenmanları pek iyi gitmedi. Ama 1950'deki o felaket ve 1954'teki utançtan sonra taraftarlar neredeyse tüm kadronun yeniden oluşturulmasını istemişti. Feola'nın tecrübesiz ve alışılmadık oyunculardan bir takım kurmaktan başka bir şansı yoktu. İri yapılı orta saha oyuncusu Zito, bacakları eğri golcü Mane Garrincha ve genç yetenek Dico Nascimento. Geçen ay hatırlarsınız basına yaptığı bir açıklamada manşetleri çalmıştı adeta. Bu da Feola'yı pek memnun etmemişti.
1: Brezilyalı oyuncuların Avrupalıların oynadığı oyun sistemine adapte olması zaten yeterince zor. Ama teknik ekip saha dışında da daha zarif bir görüntü oluşturmak için çalışmalarda bulunuyor.
2: Peki bunca telaş neden?
7: Çünkü asıl mesele takımın imajı. İsveç'e vardığımızda tüm dünya şey demesin. İşte Brezilya gibi.
2: Evet ama sonuçta siz Brezilyalısınız öyle değil mi?
7: Hayır. Anlamıyorsun. Bakın ben başkalarının bizi nasıl gördüğünden
2: bahsediyorum. Peki antrenmanlarda kötü oynadığınıza dair çıkan haberler hakkında ne diyeceksiniz?
7: Bazı oyuncular henüz uluslararası arenada oynayabilecek seviyede değil.
20: Belki de kötü oynuyoruzdur. Çünkü kendi bildiğimiz gibi oynamıyoruz. Umarım dediğin şeyi ben yanlış anlamışımdır. Ya 1950'de yapılan hatayı biz yanlış anladıysak?
7: Hepimiz çok çalışıyoruz ve hazırız. Eminim Dünya Kupası'nı biz kazanacağız.
20: Tek bir şey biliyorum. O da hocanın bugün ilk 11'i açıklayacağı. Jose gibi oynadığını gösterirsen eğer, belki kadroya girebilirsin. Ama Jinga tarzında oynarsan... Biliyorum ama babam dedi ki... Ne dedi baban? Ya bir şey demedi, boş ver.
8: Her şey hazır mı?
22: Güzel ve temiz bir oyun oynadığınızı görmek istiyorum. Kısa ve hızlı pas yapın. Baba kanatı harikası Mazola, aferin sana.
8: Hadi hadi. Evet. Hadi
22: pas at. Kanatta baba boşta. Kanada koşu yap. Al topu ondan. Al hadi al.
8: Hadi hadi hadi. Gelmeden. Pas pas. Pas at bana. Hadi dostum.
22: Pekala çocuklar. Tamam alanda açılın biraz. Hadi koşun. O adam sende Zito. Durdur onu. Biraz top çevirin, oyunu soğutmayın. Nascimento. Kes şunu kes, ne yaptığını sanıyorsun?
26: Dico! Dico! Kıpırdama.
8: Pas at bana. Hadi dostum buradayım.
9: Oğlum. İyi misin sen?
20: Küçük bir kaza yaşadım.
9: Oğlum.
20: Dizim.
9: Dizimi sakatladım anne. Doktorlar ne zaman oynayabileceğimi bilmiyor.
10: Ne oldu?
9: Okula devam etmeliydim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim anne.
16: Hayır Dico. Dico. Bu kararı birlikte verdik. Ve bu doğru karardı. Ne olursa olsun babam ve ben seni çok seviyoruz.
9: Seni seviyorum anne.
16: Ben de seni seviyorum oğlum.

0: Tamam. Bir bakalım. Derin nefes al. Dizi hala çok şiş. Birkaç gün bölgeye buz uygulayın.
1: Peki sonra? Oynayabilecek mi?
0: Gelecek sezon bir ihtimal. Üzgünüm evlat. İsveç'e gidince tekrar bir bakarız. Tabii gidebilirse.
2: Artık onu kadrodan çıkaramam. Rehabilitasyona başlayın.
0: Uçuş için yanımıza buz...
3: Sessiz olun, başlı.
4: Bugün Brezilya'yı konuşacağız. Brezilya 1950'deki yenilgiden beri takım imajı konusunda değişiklikler yapmaya çalışıyor. 1954'te ise çeyrek final mağlubiyetinin ardından rakip takımın soyunma odasına kırık şişelerle saldırmaları dünyada büyük tepki yaratmıştı. Bu sene takımın başına teknik direktör Vicente Feola getirildi. Ancak görünüşe göre Brezilya hala dersini almamış. Bu hafta başında bazı oyuncuların sakatlandığı bildirildi. Görünüşe bakılırsa Feola bu iş için yeterince güçlü değil. Bu durumda 4. grubun favorisi Sovyetler Birliği olacak gibi görünmekte.

0: It's the World Cup in Sweden. Football, football, football. The greatest game on earth.
1: Stockholm, Baltık Denizi'nin incisi ve 1958 Dünya Kupası'nın evi. Dünya Kupası'nın bilet kuyrukları şehirde sokaklar boyunca uzanıyor. 16 ülkenin milli takımları futboldaki en büyük kupa Çulvime Kupası için mücadele edecek. Şehre son gelen takımsa Brezilya. Venezuela eleme maçlarından çekildiği için Peru'yu yenmeleri tur atlamaları için yeterli olmuştu. Brezilyalılar final turu için adeta bedava bilet almış gibiler. Ve işte Fransa milli takımı. Turnuvanın favori takımlarından biri. Ama ev sahibi İsveç kadar destekçileri yok. Ve işte oyuncular geliyor. Gren, Hamrin, Paling, Lietholm, Simonsson. Ve şanslı bir muhabir İsveç'in ünlü sol kanadı Lennart Skoglund'la röportaj yapma fırsatı bulmuş gibi görünüyor.
2: Arka takım olarak nasıl hissediyorsunuz?
3: Harika. Kendi ülkemizde kendi taraftarlarımızdayız. Artık sıra bizde.
4: Peki Meksika?
3: Yani Avrupa dışında hiçbir takım Avrupa topraklarında Dünya Kupası kazanamadı. Gerçekten Meksika'nın ya da şu tuhaf Brezilyalıların bu zinciri kıracağını mı
1: Bakalım
3: düşünüyorsun?
1: Bakalım Brezilya bu konuda ne söyleyecek? Neyse ki bu genç sporcular futbolu ayaklarıyla oynuyor. Çünkü görünen o ki bu oyuncunun dili tutulmuş durumda. Sponsorlarımızdan sonra İsveç kültürü ve mutfağı hakkında çok özel bir programda yeniden karşınızda olacağız sayın seyirciler. Lütfen bizden ayrılmayın.
5: Bana sorarsan bunların hepsi faşist sürüsü. Bir de kralları var. 6. Gustav Adolf. Yani anlamıyorum. Kimin adında sayı olur ki? Hey, sakin ol. İç şunu. Acıyı azaltır. İyileşmeyi hızlandırması için içine özel bitkiler ekledim. Şu beyaz doktorlara atalarımızın uyguladığı geleneksel tedavi yöntemlerini öğreteceğiz. Hakemler her maçtan sonra topu saklıyormuş. Bu sene kazanırsak o topu kimseye bırakmam. O topu ben götüreceğim. Hiçbir güç beni durduramaz.
6: Ve hakem başlama düdüğünü çaldı. Dördüncü grubun ilk maçı olan Brezilya-Avusturya maçı başlıyor. Sayın seyirciler, top Hollanda. Sağ kanattaki Walter Hora'a pas veriyor.
7: Avusturya'nın 4 yıl önce olduğu kadar güçlü bir takım olduğunu söyleyemeyiz. 1954 Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanmışlardı. Mava'dan Nascimento'ya harika bir pas. Tekrar Nascimento.
6: Bugün Brezilya 4. grupta Avusturya karşısında beklenmedik bir galibiyet aldı doğrusu. Brezilya bu pazar günü bir sonraki karşılaşmada mücadele edecek. Üçüncü grupta ise Meksika, İsveç karşısında büyük bir bozguna uğradı.
8: İtiraf etmeliyim ki dizi beklediğimden çok daha iyi görünüyor. Ama tabii hala çok güçsüz.
9: Yani oynayabilir mi?
8: Eğer oynarsa canı çok yanacaktır.
9: Bunu evet olarak kabul ediyorum.
8: Bunu bir konuşmalıyız.
9: Onu ayağa kaldır.
8: Bu çok tehlikeli. En ufak bir darbede bile...
1: Razunda Stadyumunda İsveç bugünkü karşılaşmada Macaristan'ı 2-0 yenerek çeyrek finale gitmeyi garantiledi. Dördüncü grupta ise turnuvaya sürpriz bir isim olarak katılan Brezilya çıktığı ilk maçta Avusturya'yı yenmeyi başardı. Sonraki maçta ise İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar. Ve Dünya Kupası tarihindeki ilk golsüz beraberlik yaşandı. Ancak stadyum bugün tam bir savaş arenasıydı. Brezilya'nın 3 oyuncusu Joel Dino Sani ve Mazzola lakaplı forvet oyuncusu Jose Altafini bugünkü maçta sakatlandı. Altafini bacağındaki sakatlık sebebiyle Sovyetler maçında da yer alamayacak.
10: Hadi ama.
11: Hadi ama.
10: Hadi ama.
1: Sovyetler Birliği güçlü ve sert oynayan bir takım.
11: Evet.
1: Bugüne kadar sadece bir siyahi oyuncuya maçta şans vermişti.
12: Elinden geleni yapıyorum işte.
1: Onu zor bir karar almaya itiyor. Yeni gelen bilgilere göre Feola bugün sahaya defansif orta saha yedeği Zito'yu, eğri bacaklı sağ kanat Garinçay'ı ve 17 yaşındaki Pele'yi çıkaracak. Pele Mazzola'nın yerine oynayacak ve görünen o ki Pele'nin dizindeki sakatlıkta daha yeni yeni iyileşiyor.
9: Hadi kendine gel artık. Bu halde kamera karşısına çıkamazsın. Geralho, yüzünü temizle. Dinle beni. Dimdik durmak zorundasın. Dimdik. Bir kere de yaşından daha olgun davran. Pas için Didi ve Zagola da olsun gözün. Anladın mı? Mazzola'nın nasıl koştuğunu gördüm ve o lanet kramponlarını bağla.
8: Hey Diko, burada mısın? Dinle beni. Maçta dizini çok iyi korumalısın. Şu anda çok güçsüz.
13: Ayrıca jinga yapmayı aklından bile geçirme. Çok tehlikeli.
8: Kramponlarını bağlasana. Ölmek mi istiyorsun? Hadi çık. Hadi durma. Çık.
1: Ve iki takımın da oyuncuları sahaya çıkmaya başladı. Stat adeta yıkılıyor sevgili futbol severler. Önce Sovyetler Birliği sahaya çıktı ve ardından Brezilya takımı.
4: Onlar bizi izlemeye geldi. Biz onlara değil. Hadi sağ bu tarafta. Şunları da bir ara bağla istersen.
1: Marega Rinca bugün Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkıyor. Ekranda güçlü orta saha oyuncusu Didi var. Kendisi genç oyuncu Dico Nascimento'dan çok daha uzun. Dico takım arkadaşlarının yanında bayağı küçük duruyor. Ve kendisi sahadaki en genç oyuncu. Seyirciler ise onu fena halde yuvalıyor.
11: Sen onları dinleme Dico.

0: çok sert başladı. Sanki küçük Brezilyalılarla
1: lanet gibi oynuyorlar ve bunun tadını çıkarıyor gibiler.
0: Kahramanlarımız şimdi Sovyet savunmasında bir boşluk yakaladı. Karinç orta sahadan fırlıyor. Gol! Gol! Şut ve gol! Brezilya 1-0 öne geçiyor. Şans teknik direktör Feola ve Brezilya'nın yüzüne güldü. Brezilya'nın orta sahada değişikliği Sovyetleri şaşırtmışa benziyor. Geri oyuncular Garinca ve Vava oyuna alışmış gibi. Ama Nascimento için aynı şeyi söylemek çok zor. Sovyetler onu sahada epey hırpaladı. Sahadan iki ayağının üzerine basarak ayrılmak istiyorsa önlerine çıkmamaya gayret etmeli.
2: Evet, gerçekten çok heyecanlı bir maç. Sovyetler Birliği ne yapacak?
3: Hadi atsın, hadi, hadi. Bu tarafta.
4: Bu tarafta gidiyor, hepsi atsın.
3: Görmüyor musun, hadi. Hadi. Topu çevir.
0: Brezilya'dan bir hatalı pas daha. Ama Sovyetler bu top kayıplarını değerlendirip gole çeviremedi. Maçın bitimine sadece birkaç dakika kaldı. Duruma bakılırsa Brezilya bu maçı kazanabilir. Eğer kazanırlarsa bir sonraki turda Fransa ile karşı karşıya gelecekler.

0: Hey, boştayım. Boştayım. Hey, hey, hey. Buradayım. Yolla.
1: Nascimento topu kaybettikten sonra rakibini itiyor ve tribünler Nascimento'nun yaptığı müdahaleye faul bekliyor. Bir şeyler sakatlıkları ölçebilir. Şimdi Fransa atakta. Raymond Kopa topu just Fontaine'e bırakıyor. Fontaine pasını veriyor ve gol. Fransa beraberliği yakalıyor. İlk gol Vava'dan gelmişti bildiğiniz gibi ama Fransa gole karşılık verdi. Bu durum Brezilya'nın moralini bozabilir. Takımlar çok sert geçen ilk yarının ardından yavaş yavaş soyunma odasına doğru yönleniyorlar.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
6: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
7: Ay, ay, ay. Ay, da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Stash labneyi.
12: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
13: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Migros hepimize iyi gelecek.
16: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
17: Tabii.
18: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
6: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
7: Oo, mükemmel.
6: Olaysın Gemini.
8: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği. Sabancı Üniversiteli gençlerin azmi.
5: Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
6: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
7: Oo, mükemmel.
6: Olaysın Gemini.

0: Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
3: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
4: tak. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: 4-2-4 oyna diyorsam 4-2-4 oynayacaksın. 4-3-3 değil. Anladın mı beni? Anladıysan şöyle söyle. Evet hocam, anladım. Söyle.
4: Evet hocam, yapacağım.
3: Aferin. Bak, seçim kurulmasını bekleyeceksin. Sonra koşu yapacaksın. Orta saha çizgisi nerede? Görüyor musun? Yarın değil, bugün oynayacaksınız. Sahaya çıkın ve oyununuzu oynayın. Bundan başka bir şansımız yok. Onu da değerlendirin. Tamam mı? Hadi.
5: Ben senin gibi oynayamıyorum. Bacağın iyi durumdaysa oyuna sen girmelisin.
6: Sorun bacağım değil. Kafam dolu.
5: Kafan mı?
6: Hayatım boyunca tek istediğim Avrupalı gibi oynamaktı. Ama buraya geldiğimizden beri şunu fark ettim. Ben Brezilyalıyım. Ve hep öyle kalacağım. O gün baroda herkese bize ait olan şeyi gösterdin. Jingo'yu. Ve çok güzeldi. Şimdi de ihtiyacımız var.
7: Dünya Kupası yarı finalinde Fransa-Brezilya maçı ilk yarı berabere bitmişti. Bu maçı kazanan pazar günü büyük ihtimalle İsveç'e karşı oynayacak. Ve tabii ki bu maçın favori takımı Brezilya. Turnuvada kalan Avrupa dışındaki tek takım da Brezilya.
8: Sahasına yaklaşıyor. John Kerr müdahale ediyor. Şimdi top boşta. Brezilya topu aldı. Brezilya atan yönü değiştirdi ve hızla hücuma çıkıyor. Dediği topu ortaya gönderiyor. Nascimento ve gol! Gol! Brezilya gol atıyor. Genç Nascimento arda arda iki harika gol attı. Harika, harika. Bu genç adam bütün dünyayı şaşkınlığa uğratıyor. Bu inanılmaz bir başarı. Genç oyuncu Marcel'den topu aşırtarak geçiyor. Tek bir dokunuşla çifte çalım gibi bir şey.

yapıyor. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Marcel formasından çekiyor ama şimdi Piantoni'yi de geçti. Orlando topu Vava'ya bırakıyor. Vava'dan Nascimento'ya tekrar pas. Nascimento topun üzerinden atlıyor. Carmel topu göremedi bile. Nascimento şut ve gol. Ve gol. Brezilya bir gol daha atıyor. 17 yaşındaki yıldız Nascimento'dan inanılmaz bir performans. Ve Brezilya 1958 Dünya Kupası finaline gidiyor.

0: Oi. Ve maçta 3 gol attı.
1: Herkes dinlesin. Sizi finale hazırlamak için sadece 4 günüm var. Herkes not alsın. İsveç bazen piramit sistemi 5-3-2'den 3-2-2-3'e geçiyor. Bazen 2-3-2-3 şeklinde oynuyor. Biz 4-2-4 oynuyoruz. Ama onları yenmek istiyorsak onların yaptığı gibi oyun düzenini değiştirmeliyiz, tamam mı? Şöyle yapacağız. Onlar 5-3-2'ye geçerse biz 3-4-3'e geçeceğiz.
2: Hadi hadi buradan. Hadi.
1: Onlar 3-2-3 üzerinde oynarsa biz 4-3-3'e karşılık vereceğiz. Sahanın bu kısmında kimse oynamayacak. Koşun koşun. Herkes bu tarafa geçecek ve bu tarafta kimse olmayacak. Oyuncu takibi yok. Bırakın
3: Ama
1: geçsin.
3: 3-4-3'e kaymış olmuyorlar mı?
1: Hayır. Skonklut İsveç'in kontra atağını başlatmak için yapıyor. Didi, sen topu ileriye sür. Bu ne şimdi? Ben 4-5-1 dedim. Didi, sola kay. 4-5-1 oynuyoruz. Larinça kenara açıl. Senin kanatta hatırda beklemen lazım.
4: Hocam.
1: Ne var?
4: Ben nasıl hem kanatta durup hem de Skoglund'u tutacağım anlamadım.
1: Çünkü sen...
5: İsveç her açıdan Brezilya'ya üstün görünüyor.
1: Lanet olsun.
5: Tecrübe, strateji, kondisyon, hatta çirkeflikte bile. Geçen hafta Batı Almanya'nın kaptanı Fritz Walter'in spor hayatının İsveçli orta saha Sigge Parling'le çarpışmasıyla birlikte sona erdiğini gördük. Pazar günkü finalde Parling'in hedefinde genç oyuncu Edson Nascimento'nun olması bekleniyor.
6: Nascimento Fransa'ya karşı oynadıkları yarı finalde 20 dakika içinde hat-trick yaptı. Nascimento'nun pazar günü finalde aynısını İsveç'e de yapmasından korkuyor musunuz?
7: Hayır hayır hayır. İhtimal bile vermiyorum. Ha, bizimkiler onu başarılı bir şekilde saf dışı tutacak.
8: Antrenör Feola, Reiner'ın hücum planı Batı Almanya ve Macaristan karşısında başarılı oldu. Onları durdurmak için bir planınız var mı?
7: Yani... Bizi durduramaz. Maça hızlı başlayacağız. Erken gol bulacağız ve Brezilya 1950'de olduğu gibi panikleyecek. O zaman disiplinsizlerdi. Şimdi de öyleler. Ne bekliyorsunuz ki? Onlar anormal bir takım.
9: Karma ırktan oluşmalarını mı kastediyorsunuz?
7: Hayır, kelimenin tam anlamıyla anormal olduklarını söylüyorum.
9: Bunu açıklayabilir misiniz?
7: Evet, elbette. Sağ bek Djalma Santos. Gençken fabrikada çalışırken bir kazada elini parçaladı. Sağ kanat Garencia doğuştan omurgası eğri. Ve bir bacağı diğerinden kısa. Yedek oyuncu Castillo. Renk körü. Üstelik bir parmağı da eksik. Kaleci için pek de iyi bir durum olmasın.
9: Hey, ne olur. Hey.
0: Basın toplantısında olanları duydum. Burada herkes moral olarak çökmüş durumda. Ama aynısı 1950'de de oldu. Sakın içini şüphe kaplamasın.
10: Duyduğuma göre artık sana Pele diyorlarmış.
11: Evet. Jose başlattı. Biraz saçma aslında.
0: Hayır, bu bir işaret. Artık Pele'nin zamanı.
11: Ama İsveç sürekli benim üzerime oynayacak. Fritz Walter'a yaptıklarını gördün mü? Çok sertler ve akıllılar.
0: Diko. Fransa maçında kendine inandın. Şimdi takımına da aynı inancı vermelisin. Hem Brezilya'ya hem de Cinga'ya.

0: Hey Garinça.
1: Uğraşma Pele.
0: Hey, deniz fenleri ne kadar sektirelim mi?
2: Ya, hadi çocuk saçmalama. Uyan artık. Otur da kahvaltını yap.
3: Hadi ama.
4: Bunu tek başına yapamazsın.
5: O kadar uzak değil aslında.
6: Deniz fenerine kadar yapılabilir sanki.
0: Hadi Zito.
7: Olabilir gibi. İzle bakalım ne yapacaklar.
2: Yapabiliriz.
8: Hey, top nereye gitti?
0: Hadi çocuklar. Deniz fenerine kadar topu düşürmek yok, tamam mı? Hadi siz gidin. Buradayım, buradayım. Bana at. Güzel hareket. Düştüğünü gören var
9: mı? Ben görmedim, yere değmedi.
0: Hadi o zaman, hadi çabuk, devam.
10: Buradan. Hadi çabuk çabuk.
0: Devam, devam, devam.
11: Halime bak, her yerim baktı.
0: Özür dilerim efendim.
10: Hadi evlat, deniz feneri de. Evet.
0: Hadi hadi. Hadi bana gönder.
12: Dışarı çıkın.
13: Sakin ol. Yapabilirsin.
0: Uzun top geliyor.
13: Didi, Pele'ye uzun pas at. Koş Pele. Yakala o topu hadi. Tut. Olamaz.
0: Uf, çok yüzme bilmiyorum.
12: Geliyorum
13: koşun,
12: Pele.
13: Koşun hadi yardım edin. Yersiz oluyordu.
12: Tamam geldim.
13: Çok az kalmıştı, yakalayacaktın.
12: Hadi çıkaralım şunu.
13: Hadi çıkın sudan, çıkın. Gel gel gel.
2: Harikaydın. Hop.
0: Ya kandırdın beni.
13: Hadi bir daha, bir daha.
2: Bak, aynen böyle. Oo,
9: harika.
0: Oh, şş.
14: Yarın Jules Rimet Kupası için sahaya çıkacaksınız. Ve geçen hafta oynadığınız gibi oynarsanız maçı kaybedersiniz. Ve bu da benim hatam olacak. Gerçek şu ki formasyon değiştirmek İsveç maçında işimize yarayabilir. Ama bu bizlik değil. Bugün otelde gördüğüm şey. İşte biz böyle oynuyoruz. Herkes onlar gibi oynamadığımızı söylüyor. Haklılar. Futbola da aynı şekilde bakmıyoruz. Yani onlar gibi. Bizi biz yapan da bu. Hepimizin içinde ortak bir şey var. Jinga. Brezilya'nın neşesi ve ifadesi.
0: Evet.
15: Doğru söylüyor.
14: O yüzden yarın sahaya çıktığınızda bu hafta size söylediğim her şeyi unutun. Dünyanın İsveç gibi oynamaya çalışan korkak Brezilyalılar görmesini istemiyorum. Dünyanın gerçek Brezilya'yı görmesini istiyorum. Olduğumuz gibi.
0: Evet. Evet.
15: Aynen öyle.
13: Evet, evet,
15: evet, evet, evet.
2: Aynen öyle.
14: Maçı kazanır mıyız bunu hiç bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Onlara güzel bir futbol izleteceğiz. Ne duruyorsunuz? Antrenman iptal edildi demedi.
0: Hadi Brezilya. Hadi bakalım. Hadi, çıkın sahaya.
3: Şiddetli bir yağmurun ardından Stockholm'da açık ve serin bir hava var. Futbol için harika bir gün ve İsveç'te 1958 Dünya Kupası finali başlamak üzere. Kuzey Avrupa'nın devi İsveç daha az tecrübesi ama kendine has bir havası olan Brezilya ile karşı karşıya gelecek. İki takımın neredeyse hiçbir ortak noktası yok. Belki sadece sarı formaları. Ama kralın kararıyla Brezilya bugün mavi formalarıyla sahaya çıkacak. Maçın favorisi ev sahibi İsveç. Peki İsveç kaç farkla kazanır? Kimse bilmiyor. Ama Brezilya'nın Jules Rimet kupasını evine götürebilmesi için bir mucize gerektiği konusunda herkes hemfikir.

0: 450 binden fazla seyirci maçı tribünlerden izliyor ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi ise şu anda ekranların ve radyoların başında maçı takip ediyor. Şu ana kadar Avrupa dışından hiçbir takım Avrupa'da Dünya Kupası kazanamadı. Ama tüm dünya bir gün bunun değişmesi umuduyla Dünya Kupası'nı izlemeye devam ediyor. Ve ev sahibi İsveç sahaya çıkıyor. Teknik direktör George Rainer kadrosunu sadece İsveç'ten değil, Avrupa'nın farklı ülkelerinden oyuncularla kurdu. Adeta bir Avrupa karması gibi takım. Ve diğer tarafta ise Viola ve Brezilya var. İşte genç yıldızımız Nascimento ekranlarda. Takım arkadaşları onu artık tel ediyor.
1: Bobinho, baksana böyle ekranda.
0: Tekrar hatırlatalım. Bugün Brezilya'nın yıkılmaz İsveç'e kazanması için takım olarak en iyi performansını sergilemesi gerekiyor. Brezilya'da hayat tamamen durdu. Ülkenin her kesiminden insanlar bu büyük maçı izlemek için şu anda ekran karşısında.

0: Maç başlamak üzere.
1: Hakem düdüğü çaldı. Zagallo'dan Vava'ya, Vava'dan genç Nascimento'ya. Tekrar Nilton Santos'a.
2: Bu ne böyle?
3: Ne bak?
1: Tanrım, pozisyona kaç çıkmadı. Hakem ya görmedi ya da Parling'e toleranslı davranıyor. Garinçe Nascimento'yu arıyor ama Nascimento 3 İsveçli'nin markaj altında. Top şimdi İsveç'te. Reiner oyun düzenini değiştirdi. Hızlıca hasar atıyor. Parling'e pas. Hamrin'e kısa pas. Hamrin'den Lidolm'a. Hamrin sağ kanattan ilerliyor. Lidon'dan Parling'e pas. Parling'den savunma arkasına bir orta. Simonson'dan kafa vuruşu fakat Aspart'a dışarı gitti. İsveç'ten müthiş bir atak geldi. İsveç baskıyı erken başlatıyor. Gilmar kale vuruşu yapacak. Şimdi top Nascimento'ya geldi. Nihayet bir fırsat elde ettiler. Kendi tarzıyla Lidon ve Axbum'u geçiyor. Simonson topun peşinde. Nascimento diğer tarafa dönüyor. Nascimento kendi başına ilerlemeye çalışıyor. Fakat bu dönem
3: çekil ufaklık.
1: Çok sert bir müdahale. İsveçler sürekli Pelé'nin üstüne oynuyor. Söyledikleri gibi bu tek kişilik şovu durdurmaya kararlılar. Ve Pelé hala yerde ve yeni sakatlık geçirdiği sağ dizini tutuyor. İsveç durumu değerlendirmeye çalışıyor. Kurt Hamrin topu Lidolm'a veriyor. Lidolm'dan Nofren'e pas. Karıcılık karşı karşıya ve gol. Lidolm İsveç'e öne geçiriyor. Maç başladı, henüz 4 dakika bile olmadı. Gerçekten müthiş bir gol geldi. İsveç'in erken bir gol bulacağı tahmin ediliyordu ama kimse bu kadar erken beklemiyordu. Brezilya'da 1950'den beri bir özgüven eksikliği olduğu çok açık. İnsanın aklına ister istemez o trajik yenilgi geliyor. Teknik direktör Reiner'ın erken golün zaferi getireceğine olan inancı bütün tribünleri sarmış durumda. Kral, kraliçe, George Reiner ve İsveç takımı hepsi de Jules Rimet kupasının ev sahibi ülkede kalmasını istiyor. Duruma bakılırsa da kalacak gibi duruyor. Stadyumda kutlamalar erken başladı. İsveçli oyuncularda da rahatlık var. Brezilyalı oyuncularsa umutsuz görünüyor.

müthiş bir vücut çalımı. İsveç savunmasını adeta delip geçti. Bütün oyuncuları teker teker titriyor. Nascimento boşta takım arkadaşını arıyor. Didier pas. Didier topu aldıktan sonra tekrar içeri Nascimento'ya pas veriyor. Nascimento harika ilerliyor. Çok şık bir hareketle Simons'u geçiyor. Şu anda Nascimento'yu durdurabilen bir oyuncu yok. Takım arkadaşlarına baktı. Sarkar'ın da koşuya çıkan Meriç'e.

çıkmasını sağladı. Brezilya skoru eşitledi. Rüzgarın yönü beklenmedik şekilde değişti. Brezilya takımını daha önce hiç böyle görmemiştik. Kendini inançları her hallerinden belli. Şimdi İsveç oyunu tekrar başlatmak için başlama noktasına gelecek.

0: This place, it stays with me.
1: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
2: Bebekler Ebebek'le büyürler.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
3: Patron. Gel oğlum buraya.
7: Ya.
8: Hemen döneceğim tatlım.
3: Aferin oğluma. Gel. Otur. Hadi eve gidiyoruz.
8: Patron dur.
3: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedi mi sana? Patron çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
8: Pardon canım, nerede kalmıştık?
7: Sen var ya sen.
9: Red Bull kanatlandırır.
10: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
11: Bak bak Mondiom'a bak.
12: Çikolataların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 19 Mayıs tarihinde çikolatalarda ve çikolata kaplamalı barlarda aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim. 11.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim duruyu?
5: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece durula.
6: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
7: Döneri gördüğün an bir de taş ayran. Gelsin.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
6: lazım. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet!
14: Aman tanrım!
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
16: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat. Parasının kıymetini bilenler.
17: Biziz biz.
1: Biziz.
18: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
17: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
18: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
17: Para mı kaybettirir?
18: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
18: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
19: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
20: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
21: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize

0: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
1: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondi Home'da. Bak bak, Mondi
3: Home'a bak. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
7: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
8: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
9: bebekler ebebekle büyürler.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
11: Lidl'dan Green'e, Gustafsson'a geri pas şimdi ondan Hamlin'e. Hamlin pasını Simonsson'a veriyor. Reiner bütün savunmasını hücuma gönderiyor. Bergmark topu Lidl'a veriyor. İsveç'ten hızlı kısa paslar. Ondan Simonsson'a pas. Simonsson'dan geri Lidl'a. Tekrar Gustafsson. Topu ceza sahasına gönderiyor. Top Simonsson'da. Simonsson'dan Green'e pas. Silmar kaleden çıkıyor. Green'den şut. Kaleci kurtarıyor. Brezilya kontra atağa kalkacak. Hızlı paslaşmalarla Brezilya rakip yarı sahaya kadar geliyor. Şimdi Vava. Akbon Vava'nın karşısında savunmada. Borges son yardıma geldi ama Vava topu Garinçe'ye veriyor. Karşısında Bergmark çok şık bir çalımla savunmayı geçti. Şimdi tek başına Svensson topa çıkıyor. Vava gol! Skor 2-1. Brezilya öne geçiyor. İsveç savunmada iki kez hazırlıksız yakalandı. Kuzey'in devleri maçta geriye düşüyor. Brezilya 2, İsveç 1. Lasunda stadyumunda bütün taraftarlar sessizliğe gömüldü. İsveç'in aldığı bu darbeden sonra artık maçta hızlı hareket etmesi gerekecek. Ve adeta maç yeniden başlıyor. Ve Garinçe topu çalıyor. Top tekrar Brezilya'da. Garinçe'dan Vava'ya bir pas. Vava Green'i geçiyor. Bergmark'ı da geçti. Garinçe'den Didier çok şık bir pas. Brezilyalı oyuncular mükemmel bir uyum içinde oynuyor. Hanımlar beyler, maçta dengeler değişiyor ve Brezilya canlanıyor.

0: Artık maçın kontrolü tamamen Brezilya'da. Ve mutlulukla
1: bilmiyorum. Gerçekten inanılmaz bir maç bu
0: ortaya. Bütün dünya
1: Brezilya'da
0: hızlı bir şekilde topu içeriye gönderiyor. Güzel bir orta. Hava topunu Svensson karşılıyor. Atak devam ediyor. Brezilya'dan mükemmel paslaşmalar. Son dakikalarda maçın hakimiyeti hala Brezilya'da. İsveç takım olarak tüm gücünü ortaya koyuyorum ama.
2: Bu oyun tarzında pas arası yapmak çok zor. Brezilya bugün takım olarak ruhunu sahaya koydu ve bunun karşılığını alıyor. Şimdi top tekrar Garincha'da. Garincha'dan mükemmel bir çalım daha. Mama'dan içeriye koştu ve top Mama'da. Mama'dan nasıl mentüre?

maç oluyor. Brezilya 3-5-1. İsveç'teki bütün futbol severler, tüm Avrupa, hatta kral kraliçe bile Güney Amerikalıları ayakta alkışlıyor. George Rainer'ın stratejisi Brezilya'ya karşı etkisiz kaldı. Şimdi Zagallo'dan Nascimento'ya pas. Ondan Vama'ya. Brezilya güzel bir berkaçla ilerliyor. Nascimento hamrini geçiyor. Bermak savunmaya desteğe geliyor. Beleden bir top. Top Zagallo'da. Şimdi ceza sahası köşesinde. Svensson topu atıyor. Gol!

son düdük çalıyor. 1958 Dünya Kupası'nın şampiyonu Brezilya oluyor.

29 Haziran 1958. Brezilya'nın Dünya Kupası'nı ilk kez kazandığı gün. Hakem final düdüğü çaldığında sahada kendimi olduğum yere bıraktım. Sonunda gözlerimi açtığımda her şey bir rüya gibi hissettirdi. Evden ayrılışımın ardından sadece 18 ay geçmişti ama bana yıllar geçmiş gibi gelmişti. Annem ve babam beni karşılamaya geldi. Babam bana 8 yıl önce verdiğim o sözü hatırlattı ama 1958'i hiçbir zaman unutmayacağım. O yıl ben Pele oldum. Jenga tarzımız tüm dünyada güzel oyun olarak anılmaya başladı. Ülkenin dört bir yanından Brezilyalılar da seyretmeye geldi. Bizi güzel yapan farklılıklarımızdı.

0: reklam ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
4: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize fuzul lazım.
7: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
8: Neon bir şeyin, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
9: İstersen neon bir.
10: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
11: Bak bak, Mondium'a bak.
12: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
13: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
14: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
16: Kim var? Kim var?
17: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
18: Bankam Tonbank, kartıma bil.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
22: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Avrupa'nın en büyük spor etkinliği olan 1958 Dünya Kupası'na yeniden hoş geldiniz. Göteborg'da sizlerle birlikte canlı yayındayız. Dördüncü grubun son maçına artık dakikalar kaldı. Brezilya Sovyetler Birliği karşısında.
1: Brezilya için bu maç sadece bir futbol maçı değil. Son 10 yılda aldıkları yenilgiler bütün ülkenin moralini yerle bir etti. Hatta bazı Brezilyalı taraftarlar stadyumun üst tribünlerinden atlayarak intihar bile etti.
0: Ama şunu da unutmamak lazım. Sovyetler Birliği son olimpiyatların şampiyonu. Brezilya, Dünya Kupası'na katılabildiği için şükretmeli bana kalırsa. Brezilyalılar birazdan Avrupalılarla dolu bir stadyuma çıkacak. Hiç taraftarları yok. O yüzden bu stadyumda şansları da yok. Bütün oyuncuları çok genç ve oyunlara alışılmışın dışında disiplinleri de pek var denemez.
2: Gerçekten üzücü bir tablo. Ayrıca sakatlıklar yüzünden 17 yaşında bir yedek oyuncu sahada. İnsan neredeyse Brezilya'ya acıyacak.
1: Brezilya'nın en büyük sorunu özgüven eksikliği. 17 yaşında bir oyuncuyla başlamak pek iyi bir çözüm gibi görünmüyor. Ayrıca soyunma odasından gelen haberlere göre genç oyuncu ilk 11'e seçildiğini duyunca heyecandan midesi bulanmaya başlamış.
0: Dünya Kupası İsveç'te oynanıyor Brezilya Sovyetler Birliği'ne karşı. Ve sahada Edson Nascimento adında 17 yaşında bir genç oyuncu oynuyor. Bu onun Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olacak. Turnuva tarihinin en genç oyuncusu. Bu Levi stadyumu adeta bütün şehri inletiyor. Bugün stadyuma 50 bin taraftar maç izlemeye geldi. Ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi ekranlarının başında. Birazdan bu genç oyuncu ve takım arkadaşları ülkelerinin bütün umutlarını ve hayallerini sırtlarına yüklenecek. Bugün 16 Temmuz 1950. Belki de birçoğumuzun hayatının en önemli günü. Çünkü birkaç saat sonra Brezilya'nın en iyi 11 oyuncusu Rio de Janeiro'daki yeni Maracana Stadyumu'nda sahaya çıkıp büyük bir mücadele verecek. Brezilya'ya şampiyonluk için beraberlik bile yetiyor. Ve bütün şehir eşi görülmemiş bir
3: kutlamaya hazırlanıyor. Bitti efendim. İyi günler.
4: Hadi Dico, gel oynayalım.
5: Evet, hadi Dico. Ben ayakkabı boyamayacağım artık.
6: Koşturup durmayın.
5: Dünya kupası finali olacak. Hepimizin heyecanlı bekliği o büyük gün geldi çattı. Hanımlar beyler, ünlü Rubens Arruda Sokak Stadyumu'na hepiniz hoş geldiniz.
4: Evet.
5: Stadyumda büyük bir karşılaşma gerçekleşiyor.
7: Havaya atıyorum, yere düşürmek yok.

0: Yakaladım.
1: Gönder.
2: Gidin, uzakta oynayın.
0: Hadi çocuklar.
2: Kaybol hemen. Git buradan.

attınız. Dico'yla çarpıştık ve gözüme güneş girmişti. Ama bu haksızlık.

0: Ayakkabı boyamayı yeni bitirmiştim. Zoka ile birlikte eve yürüyorduk. Sonra bir anda ayağı kaydı ve nehre düştü.
1: Ama siz futbol oynuyordunuz.
2: Gidin üstünüzü değiştirin. Sonra da ayakkabı boyamaya devam
0: edin.
2: Ama
0: anne, Dünya Kupası oynanıyor.
2: Aklınızdan bile geçirmeyin.
3: Hadi bunu bir.
4: Tanrım bize yardım et. Hadi Brezilya.
5: Hadi çocuklar, bir gol daha.
3: Sen orta yaptı, kafaya
5: hadi,
3: vuruyor.
5: Hadi lütfen.
6: Çok atlak. Ya,
5: net olsun.
7: Hadi yapalım. Ne yapacağız? Neden çekmiyor bu telefon?
3: Maçta 82 dakikanın içindeyiz.
4: Çekmiyor işte, ne yapabiliriz?
3: 200 binden fazla taraftar ayakta. Hatta bazı taraftarlar maçı çatıların üzerinden izliyor. Uruguay'dan Ruben Moran köşe vuruşunu kullanmaya gidiyor. Ortaya çevirdi. Uruguay gol.
8: Diko, Diko, maç kaç kaç?
0: Hala 1-1, son dakikalar.
8: Skor hala 1-1'miş.
1: Son dakikalar oynanıyormuş. Fafinho.
9: Hey çocuklar, maç kaç kaç?
0: Git buradan Zoka.
9: Söylemezsen anneme burada maçı dinlediğini söylerim.
0: Tamam ama sessiz ol.
3: Vuruyor ve gol! Uruguay maçta öne geçiyor.
8: İnanın söylesene gibi, Diko, ne oldu? Maratana'da gol mu attık?
0: Gol oldu ama Uruguay attı. Skor 2-1.
3: Büyük bir kaygı var. Maçta artık son saniyeler.
9: Hadi Brezilya.
3: Şampiyonluk için yeterli olacak.
8: Hadi bakalım.
3: Ve rakip yarı sahaya doğru ilerliyor. Tüm gücüyle koşuyor ve bitti. Hakem son düdüğü çaldı. Uruguay'a 2-1 yeniliyoruz. Brezilya 1950 Dünya Kupası'nı kaybetti. Maç boyunca temposu hiç düşmeyen...
1: Hadi çocuklar, gidelim artık.

Aklın varsa Diko. Annenin dediği gibi derslerine odaklan. Ve futboldan uzak dur. Onun bir hastalık gibi düşün.

0: Evet biliyorum. Futbol romantik bir oyun. Bunu çok iyi biliyorum çünkü babanla bir maçta tanışmıştım. O gün maçta tam 5 kafa golü attı. Sonra da evlendik. Ben de ona dedim ki eğer kafanı bu kadar iyi kullanabiliyorsan futbol oynama. Ona çok az para verdiler. Dizi sakatlanır sakatlanmaz da takımdan gönderdiler. Ne sigortası vardı ne de tazminatı. Sence babanın hayali hademe olmak mıydı?
1: Selis!
0: Geliyorum. Şimdi Deko, sen buraları bitir, ben de çamaşırları asayım, hı-hı, olur mu?
2: Bağır Gençlik Kulübü mü? O turnuva sokak çocukları için. Biz niye katılalım ki?
3: Çünkü final maçına Brito gelecek.
4: Valdemar de Brito mu? Evet, bak burada ne yazıyor. Santos Futbol Kulübü için oyuncu arıyormuş. Vay be, Di Stefano gibi oynadığımı görünce hayran kalacak. Sonra da profesyonel olacağım bebeğim.
3: Ben de Mazalı gibi olacağım.
5: Ben de Pele gibi olacağım.
3: Pele de kim be?
5: Vasco'nun kalecisi.
3: Bileo seni sersem. Onun adı Bile. Kim Bile'nin adını Pele olduğunu sanır
6: bu
3: ki?
6: Bu çocuğa bundan sonra Pele diyelim.
3: Hey Pele, tutsana şu topu.
0: Bay Jose, oğlum adına özür dilerim.
5: Benim adıma mı? Ama ben...
0: Deko, sesini kes. Bir daha onu buraya getirmeyeceğim.
7: Bağro gençlik kupası.
8: Turnuva mı? Kafayı mı yedin sen? Anneme söz verdin. Ayakkabı boyayacaktın.
5: Sus be Zoka.
9: Belki de Zoka haklıdır. Annen öğrenirse ne olacak?
5: Hadi yapmayın çocuklar. Şu zenginlere futbol nasıl oynanırmış gösterin.
8: Siz bilirsiniz ama ben yokum. Annem beni kesin öldürür.
5: Hadi ben çocuklar biz de katılalım.
10: Evet katılalım, hadi gidelim.
8: Hadi.
11: Bauru Gençlik Kulübü turuna hoş geldiniz.
5: Biz geliyoruz, hadi koşun. Hadi hadi, acele edin.
11: Buraya adınızı yazın.
5: Başlıyorum. Pas atsana hadi.
8: Bana ver, boştayım.
5: Neden bu kadar uzağa gidiyor?
9: Çünkü içi hava dolu.
8: Hadi Deko, bana ver.
5: Ah, bunu da kaçırma artık. Boşa çıktım.
8: Hadi Deko devam.
9: Önün boş. Vur kaleyi. Evet.
11: Ve maç bitti.
9: İşte
11: bir numaralı
9: sağda
11: oynanan maçta krallar takımı ikinci tura yükseliyor.
12: Hop krallar.
7: Kusura bakmayın, hepsi aynı olmadı. Bulabildiğim tek kumaş annemin çarşaflarıydı.
5: Bir dakika, sen mi ördün?
7: Örmedim be dittim.
9: Şuna bak, dikiş konusunda çok iyisin Yuri.
7: Evet, hem de çift dikiş yaptım.
5: Çok az kaldı.
7: İstersen onu biraz genişleteyim.
5: Bırak. Gömlek giyince elim kolum bağlanmış gibi hissediyorum.
8: Hey!
5: Devam edelim.
11: İki numaralı sahada bir gol daha.
5: Harikasın Deko.
6: Golcü.
7: Bütün seyirciler orada. Kralları izliyor.
11: Bir numaralı sahada son saniyeler oynanıyor. Ve gol. Hakem son düdüğü çalıyor. Krallar maçı 8-0 kazandı. Yarın burada krallar ve 7 numaralı takım arasında final karşılaşması oynanacak.
3: Hey! Onların lakabı yalın ayaklar.
9: Gerçekten mi?
5: Bizim krampona ihtiyacımız var.
9: Krampon mu? Peki parasını nereden bulacağız?
13: Bu çuvalların hali ne? Bunları bir an önce teslim etmemiz lazım. Şuna bak.
14: Çuvalların hepsi delinmiş. Yerlere dökülüyor.
13: İşte düzgün yapın be. Şu hale bak.
5: Benim bir fikrim var.
6: Hey!
9: Hadi kaçın, kaçın, kaçın!
5: Kaçın, kaçın, hadi! Yakalayın!
13: Kaçmayın!
6: Yakalayın!
9: Kaçın! Kaçın! Hadi atlayın! Diego, acele!
5: Kaçalım! Hadi Ebo!
9: Hadi!
5: Hadi!
9: Hadi tutun!
5: Hey! Danımlar ve beyler! kavrulmuş tuzlu ve vitamin dolu fıstıklar. İki alana bir ayakkabı boyası bedava.
1: Ücretsiz ayakkabı boyanır. Bedavaya boyuyoruz. Kim ayakkabı parlatmak ister?
5: En güzel fıstıklar.
9: 5, 6, 7.
5: Fıstık gibi fıstık burada. Top taze fıstıklar.
3: Vay be. Hem yerleri siliyor hem de ayakkabı boyuyor. Baksana Pele. Ne kadar ev boyuyorsun.
5: Bana Pele deyip durma.
3: Dersem ne yaparsın?
5: Yoksa görürsün gününü.
3: Kim gösterecek? Şişko çocuk ve kız kardeşim.
9: Hey! Sözlerine dikkat et.
6: Öyle mi? O zaman niye örgü örüyor seni dört göz?
7: Aslında örgü değil, dikiş.
5: Sussana Yuri.
3: Söylesene bakalım. Ne kadar ev boyuyorsun? P-E-L-E. Ah!
0: Bunu sana öğretmenin mi yaptı? Bu doğru mu Zoka? Sana bunu nasıl yapar? Yarın okuldan sonra gidip onunla bunu konuşacağız.
5: Yarın mı? Hayır, olamaz. Yani senin işin var.
10: Celeste. Bırak öğretmeniyle ben konuşayım. Sen işine git. Biliyor musun? Ben senin yaşındayken çok fazla kavgaya karışırdım. Özellikle büyük çocuklar bana isim taktığında çok sinirlenirdim. Ama zamanla öğrendim ki iyi bir oyuncu kavga etmenin özgüven eksikliğinden kaynaklandığını bilir. Asıl mesele şu. Profesyonel bir futbolcu olmak istiyorsan kim olduğundan utanmayacaksın Diko.
5: Resmen aklım durdu. Hem kavgayı annemden sakladı, hem de turnuvaya katıldığımızdan haberi varmış. Hatta o da bir gün profesyonel futbolcu olmamı istiyormuş. Öyle
9: Vay,
5: söyledi.
9: Vay, harika haber bu.
5: Dur bakayım, senin gözlüğüne ne oldu?
9: Bana isim takmalarını istemiyorum.
5: İşte geldi.
9: Bunlar ikinci elde kocaman. Bize olmaz ki.
5: Başka şikayetin var mı?
15: Hanımlar ve beyler, Bauru Gençlik Kupası finaline hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü maç, kaptan Jose Altafini'nin liderliğindeki krallar ve kaptan Pelin'in liderliğindeki yalın ayaklar arasında oynanacak.
9: Sakin ol Diko, sakin ol.
3: Çok komiksiniz.
9: Kızdırmaya çalışıyorlar.
5: Ve başardılar da.
15: Ve bugün futbol efsanesi de burada bizimle. Alkışlarınızla karşınızda büyük efsane Valdemar de Brito. Kendisi Santos Futbol Kulübü için oyuncuları izlemeye geldi. Takımlar maç başlamak üzere.
5: Tamam, herkes taktiği hatırlıyor mu? Eğer emin değilsen onları yaptığını yap.
15: Pekala çocuklar. İyi olan takım kazansın.
9: Tofino, topa atla.
15: Ve gol. Jose Altafini golü atıyor. Krallar maça hızlı bir başlangıç yaptı. Ve bu golle krallar skoru 2-0 yapıyor.
5: Niye önüme çıkıyorsun Thiago?
15: Yalan ayaklar tamamen dağılmış durumda. Ve gol. Krallar harika bir oyun ortaya koyuyor. Muhteşem bir verkaç. Altafini golü atıyor.
3: Harikaydın Metele.
9: Diko yapma mutlar.
15: Ve gol. Jose Altafini golü atıyor. Krallar maça hızlı bir başlangıç yaptı. Ve bu golle krallar skoru 2-0 yapıyor.
5: Niye önüme çıkıyorsun Thiago?
15: Yalan ayaklar tamamen dağılmış durumda.
9: Ve
15: gol. Krallar harika bir oyun ortaya koyuyor.

0: Diko, ne yapıyorsun?
1: Kramponlardan nefret ediyorum.

0: Hanımlar ve beyler, karşınızda yalın ayaklar.
1: Sonunda.
2: Tamam, hadi bakalım.
1: Hadi hadi hadi çocuklar, zaman kaybetmeyin. Oyunumuza geri dönelim hadi.
0: Hanımlar ve beyler, şapkalarınıza sahip çıkın. Çünkü ikinci yarıda son 10 dakika kaldı. İşte şimdi dans zamanı. Maçın bitmesine son 5 dakika. Gol, gol, gol, gol, gol. Muhteşem bir hareket daha. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Aman tanrım, aman tanrım. Şu harekete bakar mısınız?
1: Yuri!
2: Yuri, bana pas at. Boştayım. Yuri!
0: Gol! Yalın ayaklar atıyor. Ve muhteşem bir gol daha. Maçta fark 1'e indi.
2: Çabuk ol, topu getir. Maç bitiyor.
0: Ve son düdük çaldı. Krallar maçı 6-5 kazanıyor.
1: Onları yenmeliydik.
2: Üzme kendini Diko. Sorun değil.

0: herkes. Pele diye bağırıyor.
1: Umarım artık Pele denmesinden rahatsız olmuyorsundur.
2: Çocuklar buraya bakın.
0: Beyni.
3: Oğlunuz gerçekten çok yetenekli. Sizin için uygunsa takımımızda görmek isteriz.
4: Teşekkür ederim.
1: Diko! Diko, Diko!
0: Ne var?
5: Çocuklar, sanırım biri fıstıklarını geri istiyor.
6: Nerede o bacaksızlar?
2: Şunlar değil mi? Hadi! Hadi yürüyün!
0: Hadi
2: koşun.
0: Gelin.
2: Hadi.
0: Çabuk. Hadi çocuklar.

0: Canala buraya gelin. Koşun çabuk çabuk hadi.
1: Hadi.
0: Hadi.
2: Hadi Cego hadi gelin. Süreyi.
0: Aşağıdalar aşağıdalar.
2: İyi misin?
1: Sanırım bileğimi incittim. İstersen gidebilirsin dostum.
3: Hayır, buradan birlikte çıkacağız. Bekleyelim de biraz acısı değilsin.
1: Hayır, mağarayı demiyorum. Bu yaşadığımız yerden bahsediyorum. Bugün sahada yaptığın şey harikaydı. Niko, yardım et!
2: Ne çalış?
1: Çıkamıyorum, sıkıştım.

0: Yardım edin!
1: Tamam. Acele edin hadi. Hadi koşun çabuk.
2: Çabuk toprağı kazın.
3: Acele hadi. Edin hadi. Hadi.
2: Hadi gözlerini
0: yapma aç. Yapma Tiago. Nefes al. Yapma bunu bana. Lütfen.

0: krampon alabilmek için fıstıkları çalmıştık. Ama ben hiç krampon alalım demeseydim Tiago ölmeyecekti. Hepsi benim suçum anne. Onu ben öldürdüm. Benim yüzümden öldü.
1: Senin suçun değildi ki. Böyle olacağını bilemezdin.
0: Bundan sonra uslu duracağım anne. Derslerime çalışacağım. Okulda başarılı olacağım. Söz veriyorum.
1: Tamam, geçecek.

0: Voldemar de Brito, yetenek avcısı. Sanırım artık okuldan sonra klinikte çalışmanın zamanı geldi.
1: Öyle değil. Şuradan tutacaksın ve işte böyle yapacaksın. Evet.
2: Lanet olsun.
3: Ah.

0: Biliyor musun? Ben çocukken bahçemizde böyle bir mango ağacımız vardı. Ben de kendi kendime meyvelerle antrenman yapmaya başladım. Yeşil mangolarla şut çalışıyordum. Olgunlarla da pas.
1: Evet.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
4: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
5: Ay, torunun doğum günü, kartın internet alışverişte kapalıymış.
6: Akbank asistanlarla da.
7: Ayşe ile Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internet açabil.
8: Anında çözdü. Çözer tabii.
7: Tak diye sor bil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
9: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
7: Mobilin bankası Akbank.
10: Ortama bir twist lazımsa. Denemen lazım.
11: Compete sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compete'le gün senin.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: Yoğun esans. Made in Med.
15: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne? Kazancım net, sigortam
5: net. Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
8: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.

0: bakın.
1: Tam da lezzetlik.
0: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Ülker çikolata çeşitleri 40 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
3: Ne istersen ne 11.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Fiberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Turkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell
6: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

Yumuşak ve nazikçe. Tamam mı? Hoo! Yumuşak dedik. Bir daha dene. Bir daha. Hoo! Hoo! İşte böyle. Sakin ol, sinirlenme. Nefes al. Kendini fazla zorlama. Sadece oyundan keyif al. Gerisi zaten gelir.

0: 見てくる。
1: İşte böyle. Evet.

0: Aferin sana. Şuradaki ne bu? Güzel. Şimdi şuradaki ne?
1: Ama çok yüksek.
0: Denemelisin bence. Sorun değil. Zamanla olur. Hadi
1: kimse
0: gel.
1: O kadar yüksek topa kafa vuramaz.
0: Hayır, kafayla değil zaten. Ayakla
1: yarın sadece
0: vuracağız.
1: Kafa çalışacağım ben.
0: Mehmet.
2: Hey, Dico.
3: Dico, bu Bay Valdemar de Brito.
2: Santos Futbol Kulübü için seçmelere katılmak ister misin?

0: Teşekkür ederim anne. Çok teşekkür ederim.
1: Bu kadar yeter Maria. Kardeşine yardım et de yeni pantolonunu denesin.
2: Tamam, her şey hazır.
3: Ne oldu Dico?
0: Sanırım bunu yapamayacağım Maria. Belki de teklife hayır demeliyim.
4: Pasta nereden çıktı?
1: Bayan Altafina'dan avans aldım. Sen pantolonu nasıl aldın?
2: Temizlik işinden avans aldım.
3: Annem sana pasta almış.
1: Önümüzdeki
0: ay. Evet. Benim için çok fedakarlık yapıyorlar. Haklısın. Artık onlar için güçlü olmalıyız.
1: O daha 15 yaşında Don Dino. Daha önce hiç uzağa gitmedi.
3: Ta ta ta ta.
0: Zoka. Hemen döneceğim, tamam mı?
3: Seni çok özleyeceğim Dico.
0: Sizi seviyorum çocuklar. Uslu durun.
2: İyi şanslar oğlum. Git ve bizi gururlandır.

0: Santos, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin tekniği ve disiplini tek tek değerlendirecek ve sonra seçme sonuçları açıklanacak. Bir ve iki numara. Futbolda sihir diye bir şey yok çocuklar. Evinizde oynadığınız o ilkel tarzı artık unutacaksınız. Burada en iyi takımların uyguladığı teknikleri öğreneceksiniz. Hey! İşte size tam da bahsettiğim o maymunluklar bunlar. Top yerde olacak. Top yerde olacak çocuklar.
1: Tamam bir dakika çekileceğim. Tamam çocuklar geri çekilin. Açılın. Bu listedekiler A takımına seçilenler. Bu listedekiler de genç takımına. Genç takımı burada. Ve bu da altyapıya seçilenlerin listesi. Herkesi tebrik ederim. Kulübe hoş geldiniz. Şimdi duşlara. Hadi bakalım.
2: Edson Di Quarantes Thomas. Cimento.
0: İsabet için ayağının içiyle vuracaksın. Ama güçlü bir vuruş için ayağının üst kısmını kullanacaksın. Bağcığa denk gelen kısmıyla, parmak ucuyla değil, bağcık kısmıyla. İşte o ilkel tarzda oynarsanız olacağı bu. Bakın 1954'te çeyrek finalde Macaristan bizi nasıl yemiş. Ne gösteriş var ne bir şey. (Gülüyor)

0: Hadi Diko, hadi Diko. Harikasın. Hadi dostum, yaparsın sen. Sadece kendine güven. Bu gol sende. Hadi Diko. Hadi.
1: Bağcıkla vur. Bağcıkla vur.
2: Ah! Hadi ama bunu da kaçırma.
0: Bu çocuk gol atamıyor.

0: Vay vay vay. Çabuk pes ediyorsun.
1: Bay De Brito, siz burada ne yapıyorsunuz?
0: Ben de sana aynı soruyu soracaktım.
1: Ben iyi bir oyuncu değilim. Diğerleri gibi oynayamıyorum. Ve şimdi okula dönmezsem eğer hayatım tuvalet temizlemekle geçecek.
0: Peki bunda yanlış olan nedir?
1: Tuvalet temizlemek.
0: Hayır, oyun tarzın diğerlerininkine benzemiyorsa yanlış olan ne?
1: Antrenör benim oyunuma çok ilkel diyor.
0: Evet, ilkel. Ama uzun ve zengin bir geçmişi var.
1: O zaman antrenör neden nefret ediyor?
0: Çünkü her şey 16. yüzyılın başında başladı.
1: Yapmayın.
0: Öyle ama. Eğer dinlemek istemiyorsan
1: hayır,
0: sen bilirsin.
1: Hayır, beni yanlış anladınız. Tabii ki dinlemek istiyorum. Lütfen, anlatın.
0: Peki, az önce de söylediğim gibi 16. yüzyılın başlarıydı. Portekizliler Brezilya'ya geldiklerinde yanlarında Afrikalı köleleri de getirdiler. Ama Afrikalıların güçlü bir iradesi vardı. Birçoğu kaçıp ormanlara sığındı. Kaçan köleler kendilerini korumak için Capoeira'nın temeli olan Jinga tekniğini kullandılar. Bir tür dövüş sanatı. Sonunda kölelik kaldırıldığında Capoeira ustaları ormanlardaki yaşam alanlarından çıktılar. Ama Capoeira dövüş sanatı ülke genelinde yasaklanmıştı. Futbolu Jinga'yı tutuklanmadan çalışabilecekleri mükemmel bir yol olarak gördüler. Bu Jinga'nın en saf haliydi. Çok geçmeden Jinga gelişti, değişti, dünyanın dört bir yanına yayıldı. Artık sadece bize ait değildi, bütün Brezilyalıların ritmiydi. Ama 1950 Dünya Kupası'ndan sonra birçok kişi yenilginin sebebinin Jinga olduğunu savundu. Ondan sonra da Afrika kültürüne ait her şeyden uzaklaşmaya başladılar. Diğer herkes gibi antrenörün de Jinga'yı senin oyun tarzından uzaklaştırmaya çalışıyor. Biz de o günden beri Jinga'yı kimliğimizden silmeye çalışıyoruz. Ama senin içindeki Jinga çok güçlü, Diko. Ya burada kalırsın, cesaret gösterirsin ve olacakları izlersin. Ama kimliğini kaybetmeden. Ya da şimdi o trene binersin ve neler olacağını hiç öğrenemezsin.
2: Trene binecek olanlar hazırlansın.

0: Hadi çocuklar, hareketli oynayın. İleri çıkın. Joao, sana ileri çık dedim.
1: Boştayım. Bana at.
0: Francis, topu sen al. Nascimento, sen geride kal. Önüne baksana. Kalk ayağa. Hadi.

0: Çocuk! Hey çocuk! Buraya gel! Bu da neydi şimdi?
1: Özür dilerim efendim.
0: Bir daha yap bakayım.
1: Kubatao, Edson Nascimento, 4 gol.
2: 4 gol atan çocuk sen misin? Ben Zito, A takımındayım. Orta saha oyuncusuyum. Pekala, 4 gol atmanın en güzel yanı ne biliyor musun? 4 golden sonra koşuyorsun ve bana kahve getiriyorsun. Eski Santos geleneği bu. Biraz hızlı olmaya ne dersin?
3: Genç oyuncu Pele, namı diğer Zico, altyapıda oynadığı maçlarda gösterdiği muhteşem performansın ardından genç takıma yükselme şansını buldu. Şu çalıma bakar mısınız? Bir oyuncuyu geçti ve birini daha geçiyor. Şimdi orta sahadan ilerliyor. Şut ve gol!

0: Orası değil. Yanlış listeye bakıyorsun. Rico, A takımına hoş geldin.
1: Bir zamanlar altyapıdan gönderilmek üzere olan o çocuk şimdi sezonun ortasında A takımın en golcü oyuncusu oldu. Santos kazanmaya devam ettikçe taraftarlar akın akın stadyuma geliyor. Herkes 15 yaşındaki bu muhteşem çocuğu ve büyüleyici oyunu izlemek istiyor. Aman tanrım, bu çocuk bambaşka bir oyuncu. Bir çalım, bir çalım daha. Şimdi derse döndü, Zito ile paslaşıyor. Tekrar belene, 3 defans oyuncusu karşısında. Yön değiştirdi, ceza altından vuruyor.
2: Buyurun.
3: Dona Seres için kargo var.
2: Bana mı gelmiş? Sanırım bir yanlışlık var.
4: Sana hediye aldım anne.
2: Dico.
4: İyi misiniz?
5: Dico.
4: Maria.
5: Dico.
6: Hoş geldin Dico.
4: Selam ufaklık.
5: Bunu mutfağa mı koyacağız?
4: Merhaba baba.
5: Bence buraya koymalıyız. Burada çok güzel durur.
3: Ocağa dokunma Maria. Var.
5: Bu niye
7: Dikkatli
5: yanmıyor?
7: Dikkatli ol, sakın dokunma.
3: Baruda gaz olmadığını biliyorsun değil mi?
2: Şş. Üzme çocukları. Olmazsa masa olarak kullanırız artık.
4: Bu senin için baba.
3: Hey! Vay canına şuna bak.
4: Sana radyo aldım.
3: Evet, ne olduğunu biliyorum.
4: Artık maçlarımı dinleyebilirsin.
2: Hayır, benim evimde dinleyemezsiniz. Senin maçlarını mı dinleyeceğiz? Annene kalp krizi mi geçirttirmek istiyorsun
6: Yarın
2: sen?
6: Yarın Brezilya milli takımının aday kadrosunu dinleriz.
2: Sen ne dediğimi duymadın mı Zoka? Ayrıca senin okulun var. Baban
5: Ama
2: da çalışıyor.
5: Anne.
2: Okul hiç mi umurunda değil
4: Gel
2: senin?
4: Gel buraya Maria. Ben daha 16 yaşındayım. Milli takıma seçilmeme imkan yok.
3: Hı-hı. Doğru söylüyorsun. Dinleyip de moralimizi bozmanın bir anlamı yok.
8: Bandeirantes Radyosu birazdan milli takım seçmelerine davet edilen oyuncuları açıklayacak. 1958 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı temsil edecek 22 profesyonel oyuncuların listesi. Ve işte isimler geldi. Gilmar, Bellini, Calma Santos, Didi, Zagallo, Garincha, Nilton Santos, Orlando Zito, Vava, Castillo ve Mazzola. 19 yaşındaki Mazzola milli takıma seçilen en genç oyuncu olacaktı ama listede bir isim daha var. 16 yaşındaki Dico Nascimento.
6: Hey! Evet!
2: Ne gürültü yapıyorsunuz dışarıda? Dico? Bu suratının hali ne böyle? İyi misin?
9: Şimdi şöyle mi oluyor? En çok gol atan kahve getiriyor. En genç oyuncu yemek getiriyor. En kısa olan da duşlarımı temizliyor.
4: Evet. Santos'un gelenekleri böyle.
9: Dostum. Sence Zito bunları kafasından uyduruyor olabilir mi? Ama yine de bu inanılmaz bir şey. Zito ile A takımında oynuyorsun.
4: Ama sizinle oynamak gibi değil. Thiago'yu çok özlüyorum.
9: Ben de.
4: Fofinho nerede?
9: Birlikte bir dükkanı soyduk.
4: Ne?
9: Ben kaçtım. Ama Fofinho yakalandı.
4: Yuri.
9: Biliyorum, biliyorum. Ama biliyorsun. Burada işler böyle yürüyor. Biliyor musun? Bütün maçlarını radyodan dinledim. Milli takıma seçildiğine hala inanamıyorum.
4: Haberi duydun mu?
9: Bu hayatımızda aldığımız en güzel haber olabilir. Hepimiz senin için tezahürat yapacağız.
3: Ülkemiz için zor geçen bir dönem bu evlat. 1950'de kupayı kaybettiğimizden beri herkesten utanır olduk. Halkımızın ruhu kayboluyor. Ama sen artık bunu değiştirebilirsin. Yuri'den sana bunu dikmesini istedim.
4: Pele mi?
3: Evet.
4: Ama zengin çocuklar dalga geçmek için bana bu ismi takmıştı.
3: Hayır. Seni Jenga tarzında oynarken gören insanlar bana böyle dedi. Ve ben de sende bende olmayan bir şey gördüm. Dico yıllar önce profesyonel futbolcu olduğumda ben de futbolu Jenga tarzında oynamak istiyordum. Brezilyalılar gururla ayağa kalksın istiyordum. Ama o şansı yakaladığımda o an tereddüt ettim. Ve işte o an kariyerim bitti.
4: Ama neden?
3: Çünkü inancımı kaybettim. Şu şüphe güzel bir cing hareketini çok tehlikeli bir hataya çevirebilir. Ama sen benden daha güçlü olmalısın. İnsanlar isminle ya da oyun tarzınla dalga geçse bile olduğun kişiden.
4: Utanmayacağım baba. Anladım. Merak etme.

0: Güçlü ol oğlum.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
3: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şube'yi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
8: gelecek. Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
9: Tabii.
10: Hangi programdı ya? Peki hangi programdı?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
5: Ay, torunun doğum günü, kartın internet alışverişte kapalıymış.
6: Akbank'a sanmalı bir
7: şeyle Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
8: Anında çözdü. Çözer tabii.

0: Organic Deluxe Laura.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Ben de onu söylemiştim. Dünya Kupası'nda böyle şeylerin yaşanması gayet doğal karşılanıyor. Gazetedeki haberi gördüm. Pekala. Geliyorum sen. Tamam. Evet evet. Onu ben de duymuştum.
3: Teşekkür ederim. Hey hey. İzleyin şimdi. Demek benim gibi çalım atabileceğini sanan çocuk sensin. Demek kendine ait bir tarzın var ha. Ben Gayinşe.
4: Merhaba.
3: Bu Castillo.
5: Merhaba. Castillo.
4: Merhaba.
3: Bu Mauro.
4: Merhaba Mauro.
3: Bu Baba.
4: Merhaba Baba.
3: Zito'yu tanıyorsunuz
6: ne
3: zaten
6: haber,
3: değil mi?
6: Ne haber çaylak?
3: Ve merhaba Didi. Zito.
7: Yedek kulübesinden el sallarsın artık evladım.
4: Yedek kulübesi mi? Ama daha ana kadro belirlenmedi.
3: Ha, bundan emin misin?
6: Senin rakibin orada. Mazzola. Onu kesmek için hocanı ikna etmen zor olacak.
8: Vay be. Hem yerleri siliyor hem de ayakkı boyuyor. Ben de Mazzola gibi olacağım.
4: Adı Jose Altafini.
3: Evet. Ama kendine Mazzola diyor. Çünkü kendisi güya efsanevi İtalyan golcü gibi oynuyormuş.
9: Ailem İtalyan ve ben de İtalyan tarzında bir futbol eğitimi aldım. Bu yüzden takıma biraz zarafet ve sınıf getireceğime inanıyorum. Bunlar bazı oyuncularda eksik.
10: Garinca! Garinca! Lütfen cevap ver.
11: Sizce Jinga tarzı futbol Avrupalılara karşı işe yarar mı?
3: Ben...
4: Jinga'nın nesi kötü anlamıyorum.
12: Dinleyin bir saniye. Durun lütfen sessizlik. Tamam dinleyin lütfen. Kimse 1950'de yaşanan senaryoyu yeniden yaşamak istemiyor. Size söz veriyorum. Takım olarak sahada da saha dışında da nasıl davranılması gerektiğini öğreneceğiz. Pekala fotoğrafa geçebiliriz.
13: Buraya bakar mısınız? Buraya bakabiliriz. Evet buraya doğru bakar mısınız?
12: Tamam tamam. Yaklaşın çocuklar. Tamam evet. Brezilya önemli bir yol ayrımında. Ya vahşiler olarak tarihe geçeceğiz ya da medeni uluslardan biri olacağız. Başkan bu sabah bana aynen bunları söyledi. Ve ben de ona söz verdim. Bu takım benim takımım. Geçmiştekiler gibi bizi ve tüm Brezilya halkını utandırmayacak. Ve sen, daha 16 yaşında olabilirsin ama artık bu büyük ulusu temsil eden bir sporcusun. Jinga tarzı Santos'ta oynarken işe yaramış olabilir ama uluslararası arenada asla işe yaramaz.
4: Ama efendim ben...
12: Hatiret duymak istemiyorum. Bir daha öyle oynamayacaksın. Söyle.
4: Bir daha öyle oynamayacağım.
12: Yüksek sesle.
4: Bir daha öyle oynamayacağım.
12: Bunun saçını kestirin. Üstüne de düzgün bir şeyler verin.
14: İçeriden gelen bilgilere göre teknik direktör Feola yeni oyuncularıyla zor günler geçiriyor. İlk ay antrenmanları pek iyi gitmedi. Ama 1950'deki o felaket ve 1954'teki utançtan sonra taraftarlar neredeyse tüm kadronun yeniden oluşturulmasını istemişti. Feola'nın tecrübesiz ve alışılmadık oyunculardan bir takım kurmaktan başka bir şansı yoktu. İri yapılı orta saha oyuncusu Zito, bacakları eğri golcü Mane Garinca ve genç yetenek Nico Nascimento. Geçen ay hatırlarsınız basına yaptığı bir açıklamada manşetleri çalmıştı adeta. Bu da Feola'yı pek memnun etmemişti.
0: Brezilyalı oyuncuların Avrupalıların oynadığı oyun sistemine adapte olması zaten yeterince zor. Ama teknik ekip saha dışında da daha zarif bir görüntü oluşturmak için çalışmalarda bulunuyor.
5: Peki bunca telaş neden?
15: Çünkü asıl mesele takımın imajı. İsveç'e vardığımızda tüm dünya şey demesin. İşte Brezilya gibi.
5: Evet ama sonuçta siz Brezilyalısınız, öyle değil mi?
15: Anlamıyorsun. Bakın ben başkalarının bizi nasıl gördüğünden
5: bahsediyorum. Peki antrenmanlarda kötü oynadığınıza dair çıkan haberler hakkında ne diyeceksiniz?
15: Bazı oyuncular henüz uluslararası arenada oynayabilecek seviyede değil.
4: Belki de kötü oynuyoruzdur. Çünkü kendi bildiğimiz gibi oynamıyoruz. Umarım dediğin şeyi ben yanlış anlamışımdır. Ya 1950'de yapılan hatayı biz yanlış anladıysak?
16: Hepimiz çok çalışıyoruz ve hazırız. Eminim Dünya Kupası'nı biz kazanacağız.
4: Tek bir şey biliyorum. O da hocanın bugün ilk 11'i açıklayacağı. Jose gibi oynadığını gösterirsen eğer, belki kadroya girebilirsin. Ama Jinga tarzında oynarsan... Biliyorum ama babam dedi ki... Ne dedi baban? Ya bir şey demedi, boş ver.
17: Her şey hazır mı?
12: Güzel ve temiz bir oyun oynadığınızı görmek istiyorum. Kısa ve hızlı pas yapın. Baba kanatı harikasın Mazola, aferin sana.
13: Hadi hadi. Evet. Pas at.
12: Kanatta baba boşta. Kanada koşu yap. Al topu onda. Al hadi al.
13: Hadi hadi hadi.
17: Gelmeden.
13: Pas pas. Pas at bana. Hadi dostum.
12: Pekala çocuklar. Tamam, alanda açılın biraz. Hadi koşun. O adam sende Zito. Durdur onu. Biraz top çevirin, oyunu soğutmayın. Nascimento. Kes şunu, kes. Ne yaptığını sanıyorsun?
18: Dico! Dico! Kıpırdama.
13: Pas at bana. Hadi dostum, burada yap.
19: Oğlum. İyi misin sen?
4: Küçük bir kaza yaşadım. Dizim.
19: Dizimi sakatladım anne. Doktorlar ne zaman oynayabileceğimi bilmiyor.
20: Ne oldu?
19: Okula devam etmeliydim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim anne.
21: Hayır Dico. Dico. Bu kararı birlikte verdik. Ve bu doğru karardı. Ne olursa olsun babam ve ben seni çok seviyoruz.
19: Seni seviyorum anne.
21: Ben de seni seviyorum oğlum.

0: Tamam. İyi bakalım. Derin nefes al. Dizi hala çok şiş. Birkaç gün bölgeye buz uygulayın.
1: Peki sonra? Oynayabilecek mi?
0: Gelecek sezon bir ihtimal. Üzgünüm evlat. İsveç'e gidince tekrar bir bakarız. Tabii gidebilirse.
2: Artık onu kadrodan çıkaramam. Rehabilitasyona başlayın.
0: Uçuş için yanımıza buz...
3: Sessiz olun, başlı.
4: Bugün Brezilya'yı konuşacağız. Brezilya 1950'deki yenilgiden beri takım imajı konusunda değişiklikler yapmaya çalışıyor. 1954'te ise çeyrek final mağlubiyetinin ardından rakip takımın soyunma odasına kırık şişelerle saldırmaları dünyada büyük tepki yaratmıştı. Bu sene takımın başına teknik direktör Vicente Feola getirildi. Ancak görünüşe göre Brezilya hala dersini almamış. Bu hafta başında bazı oyuncuların sakatlandığı bildirildi. Görünüşe bakılırsa Feola bu iş için yeterince güçlü değil. Bu durumda 4. grubun favorisi Sovyetler Birliği olacak gibi görünmekte.

0: It's the World Cup in Sweden. Football, football, football. The greatest game on earth.
1: Stockholm, Baltık Denizi'nin incisi ve 1958 Dünya Kupası'nın evi. Dünya Kupası'nın bilet kuyrukları şehirde sokaklar boyunca uzanıyor. 16 ülkenin milli takımları futboldaki en büyük kupa Çulvime Kupası için mücadele edecek. Şehre son gelen takımsa Brezilya. Venezuela eleme maçlarından çekildiği için Peru'yu yenmeleri tur atlamaları için yeterli olmuştu. Brezilyalılar final turu için adeta bedava bilet almış gibiler. Ve işte Fransa milli takımı. Turnuvanın favori takımlarından biri. Ama ev sahibi İsveç kadar destekçileri yok. Ve işte oyuncular geliyor. Gren, Hamrin, Paling, Lietholm, Simonsson. Ve şanslı bir muhabir İsveç'in ünlü sol kanadı Lennart Skoglund'la röportaj yapma fırsatı bulmuş gibi görünüyor.
2: Arka takım olarak nasıl hissediyorsunuz?
3: Harika. Kendi ülkemizde kendi taraftarlarımızdayız. Artık sıra bizde.
4: Peki Meksika?
3: Yani Avrupa dışında hiçbir takım Avrupa topraklarında Dünya Kupası kazanamadı. Gerçekten Meksika'nın ya da şu tuhaf Brezilyalıların bu zinciri kıracağını mı
1: düşünüyorsunuz?
3: Bakalım
1: Brezilya bu konuda ne söyleyecek? Neyse ki bu genç sporcular futbolu ayaklarıyla oynuyor. Çünkü görünen o ki bu oyuncunun dili tutulmuş durumda. Sponsorlarımızdan sonra İsveç kültürü ve mutfağı hakkında çok özel bir programda yeniden karşınızda olacağız sayın seyirciler. Lütfen bizden ayrılmayın.
5: Bana sorarsan bunların hepsi faşist sürüsü. Bir de kralları var. 6. Gustav Adolf. Yani anlamıyorum. Kimin adında sayı olur ki? Hey, sakin ol. İç şunu. Acıyı azaltır. İyileşmeyi hızlandırması için içine özel bitkiler ekledim. Şu beyaz doktorlara atalarımızın uyguladığı geleneksel tedavi yöntemlerini öğreteceğiz. Hakemler her maçtan sonra topu saklıyormuş. Bu sene kazanırsak o topu kimseye bırakmam. O topu ben götüreceğim. Hiçbir güç beni durduramaz.
6: Ve hakem başlama düdüğünü çaldı. 4. grubun ilk maçı olan Brezilya-Avusturya maçı başlıyor. Sayın seyirciler, top Hollanda. Sağ kanattaki Walter Hora'a pas veriyor.
7: Avusturya'nın 4 yıl önce olduğu kadar güçlü bir takım olduğunu söyleyemeyiz. 1954 Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanmışlardı. Vava'dan Nascimento'ya harika bir pas. Tekrar Nascimento.
6: Bugün Brezilya 4. grupta Avusturya karşısında beklenmedik bir galibiyet aldı doğrusu. Brezilya pazar günü bir sonraki karşılaşmada mücadele edecek. 3. grupta ise Meksika İsveç karşısında büyük bir bozguna uğradı.
8: İtiraf etmeliyim ki dizi beklediğimden çok daha iyi görünüyor. Ama tabii hala çok güçsüz.
9: Yani oynayabilir mi?
8: Eğer oynarsa canı çok yanacaktır.
9: Bunu evet olarak kabul ediyorum.
8: Bunu bir konuşmalıyız.
9: Onu ayağa kaldır.
8: Bu çok tehlikeli. En ufak bir darbede bile...
1: Razunda Stadyumunda İsveç bugünkü karşılaşmada Macaristan'ı 2-0 yenerek çeyrek finale gitmeyi garantiledi. 4. grupta ise turnuvaya sürpriz bir isim olarak katılan Brezilya çıktığı ilk maçta Avusturya'yı yenmeyi başardı. Sonraki maçta ise İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar. Ve Dünya Kupası tarihindeki ilk golsüz beraberlik yaşandı. Ancak stadyum bugün tam bir savaş arenasıydı. Brezilya'nın 3 oyuncusu Joel, Dino Sani ve Mazzola lakaplı forvet oyuncusu Jose Altafini bugünkü maçta sakatlandı. Altafini bacağındaki sakatlık sebebiyle Sovyetler maçında da yer alamayacak.
10: Hadi ama.
11: Saçma.
10: Tam bir
12: saçma. Hadi ama şu.
10: Hadi ama. Hadi ama.
1: Sovyetler Birliği güçlü ve sert oynayan bir takım.
12: Evet.
1: Bugüne kadar sadece bir siyahi oyuncuya maçta şans vermişti.
13: Elinden geleni yapıyorum işte.
1: Onu zor bir karar almaya itiyor. Yeni gelen bilgilere göre Feola bugün sahaya defansif orta saha yedeği Zito'yu, eğri bacaklı sağ kanat Garinçay'ı ve 17 yaşındaki Pele'yi çıkaracak. Pele Mazzola'nın yerine oynayacak ve görünen o ki Pele'nin dizindeki sakatlıkta daha yeni iyileşiyor.
9: Hadi kendine gel artık. Bu halde kamera karşısına çıkamazsın. Geralho, yüzünü temizle. Dinle beni. Dimdik durmak zorundasın. Dimdik. Bir kere de yaşından daha olgun davran. Pas için Didi ve Zagola da olsun gözün, anladın mı? Mazzola'nın nasıl koştuğunu gördüm ve o lanet kramponlarını bağla.
8: Hey Dico, buradayım mısın? Dinle beni. Maçta dizini çok iyi korumalısın. Şu anda çok güçsüz.
14: Ayrıca jinga yapmayı aklından bile geçirme. Çok tehlikeli.
8: Kramponlarını bağlasana. Ölmek mi istiyorsun? Hadi çık. Hadi hadi durma. Çık.
1: Ve iki takımın da oyuncuları sahaya çıkmaya başladı. Stat adeta yıkılıyor sevgili futbol severler. Önce Sovyetler Birliği sahaya çıktı ve ardından Brezilya takımı.

0: Onlar bizi izlemeye geldi. Biz onlara değil. Hadi sağ bu tarafta. Şunları da bir ara bağla istersen.
1: Marega Rinča bugün Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkıyor. Ekranda güçlü orta saha oyuncusu Didi var. Kendisi genç oyuncu Dico Nascimento'dan çok daha uzun. Dico takım arkadaşlarının yanında bayağı küçük duruyor. Ve kendisi sahadaki en genç oyuncu. Seyirciler ise onu fena halde yuvalıyor.
2: Sen onları dinleme Dico.

maça çok sert başladı. Sanki küçük Brezilyalılarla langırt gibi oynuyorlar ve bunun tadını çıkarıyor gibiler. Kahramanlarımız şimdi Sovyet savunmasında bir boşluk yakaladı. Garinç orta sahadan fırlıyor. Gol! Gol! Şut ve gol! Brezilya 1-0 öne geçiyor. Şans teknik direktör. Çok sert başladı. Sanki küçük Brezilyalılarla langırt gibi oynuyorlar ve bunun tadını çıkarıyor gibiler.

0: oyuna alışmış gibi. Ama Nascimento için aynı şeyi söylemek çok zor. Sovyetler onu sahada epey hırpaladı. Sahadan iki ayağının üzerine basarak ayrılmak istiyorsa önlerine çıkmamaya gayret etmeli.
1: Evet, gerçekten çok heyecanlı bir maç. Sovyetler Birliği ne yapacak?
2: Hadi atsana, hadi.
3: Hadi, hadi.
2: Bu tarafta.
3: Tarafta niye yapacaksın?
2: Görmüyor musun? Hadi. Hadi. Topu çevir.
0: Brezilya'dan bir hatalı pas daha. Ama Sovyetler bu top kayıplarını değerlendirip gole çeviremedi. Maçın bitimine sadece birkaç dakika kaldı. Duruma bakılırsa Brezilya bu maçı kazanabilir. Eğer kazanırlarsa bir sonraki turda Fransa ile karşı karşıya gelecekler.

0: Hey, boştayım. Boştayım. Hey, hey, hey. Buradayım. Yolla.
1: Nascimento'yu kaybettikten sonra rakibini itiyor ve tribünler Nascimento'nun yaptığı müdahaleye faul bekliyor. Bir şeyler sakatlıkları ölçebilir. Şimdi Fransa atakta. Raymond Kopa topu just Fontaine'e bırakıyor. Fontaine pasını veriyor ve gol. Fransa beraberliği yakalıyor. İlk gol Vava'dan gelmişti bildiğiniz gibi ama Fransa gole karşılık verdi. Bu durum Brezilya'nın moralini bozabilir. Takımlar çok sert geçen ilk yarının ardından yavaş yavaş soyunma odasına doğru yönleniyorlar.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
4: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esinir.
5: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
6: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
5: 3 kalp.
7: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
5: Ne 11?
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Çok kötü kokuyor.
17: Yok, koku değil.
18: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
19: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
20: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
21: Gencecik adamlarsınız ya.
22: Bu etlerinden getirilen hepsi yasak.
23: Ter kalıyoruz bunları.
15: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
24: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
25: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
24: Bir fırsat.
15: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
26: 4-2-4 oynadıyorsam 4-2-4 oynayacaksın.

0: 4-3-3 değil. Anladın mı beni? Anladıysan şöyle söyle. Evet hocam, anladım. Söyle.
1: Evet hocam, yapacağım.
0: Aferin. Bak, seçim kurulmasını bekleyeceksin. Sonra koşun. Orta saha çizgisi nerede? Görüyor musun? Yarın değil, bugün oynayacaksınız. Sahaya çıkın ve oyununuzu oynayın. Bundan başka bir şansımız yok. Onu da değerlendirin. Tamam mı? Hadi.
2: Ben senin gibi oynayamıyorum. Bacağın iyi durumdaysa oyuna sen girmelisin.
3: Sorun bacağım değil. Kafam dolu.
2: Kafan mı?
3: Hayatım boyunca tek istediğim Avrupalı gibi oynamaktı. Ama buraya geldiğimizden beri şunu fark ettim. Ben Brezilyalıyım. Ve hep öyle kalacağım. O gün baroda herkese bize ait olan şeyi gösterdin. Jingo'yu. Ve çok güzeldi. Şimdi de ihtiyacımız var.
4: Dünya Kupası yarı finalinde Fransa-Brezilya maçı ilk yarı berabere bitmişti. Bu maçı kazanan pazar günü büyük ihtimalle İsveç'e karşı oynayacak. Ve tabii ki bu maçın favori takımı Brezilya. Turnuvada kalan Avrupa dışındaki tek takım da Brezilya.
5: Sahasına yaklaşıyor. John Kemp müdahale ediyor. Şimdi top boşta. Brezilya topu aldı. Brezilya atan yönü değiştirdi ve hızla hücuma çıkıyor. Dediği topu ortaya gönderiyor. Nascimento ve gol! Gol! Brezilya gol atıyor. Genç Nascimento arda arda iki harika gol attı. Harika, harika. Bu genç adam bütün dünyayı şaşkınlığa uğratıyor. Bu inanılmaz bir başarı. Genç oyuncu Marcel'den topu aşırtarak geçiyor. Tek bir dokunuşla çifte çalım gibi bir şey yapıyor. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Marcel formasından çekiyor ama şimdi Piantoni'yi de geçti. Orlando topu Vava'ya bırakıyor. Vava'dan Nascimento'ya tekrar pas. Nascimento topun üzerinden atlıyor. Carmel topu göremedi bile. Nascimento şut ve gol. Ve gol. Brezilya bir gol daha atıyor. 17 yaşındaki yıldız Nascimento'dan inanılmaz bir performans. Ve Brezilya 1958 Dünya Kupası finaline gidiyor.

0: Oi? Ve maçta 3 gol attı.
1: Herkes dinlesin. Sizi finale hazırlamak için sadece 4 günüm var. Herkes not alsın. İsveç bazen piramit sistemi 5-3-2'den 3-2-2-3'e geçiyor. Bazen 2-3-2-3 şeklinde oynuyor. Biz 4-2-4 oynuyoruz. Ama onları yenmek istiyorsak... Onların yaptığı gibi oyun düzenini değiştirmeliyiz, tamam mı? Şöyle yapacağız. Onlar 5-3-2'ye geçerse biz 3-4-3'e geçeceğiz. Onlar 3-2-3 düzeninde oynarsa biz 4-3-3'te karşılık vereceğiz. Sağının bu kısmında kimse oynamayacak. Koşun, koşun. Herkes bu tarafa geçecek ve bu tarafta kimse olmayacak. Oyuncu takibi yok. Bırakın geçsin.
2: Ama 3-4-3'e kaymış olmuyorlar mı?
1: Hayır. Skonklut İsveç'in kontra atağını başlatmak için yapıyor. Didi, sen topu ileriye sür. Bu ne şimdi? Ben 4-5-1 dedim. Didi, sola kay. 4-5-1 oynuyoruz. Garinç'e kenara açıl. Senin kanatta hatırda beklemen lazım.
3: Hocam.
1: Ne var?
3: Ben nasıl hem kanatta durup hem de Skoglund'u tutacağım anlamadım.
1: Çünkü sen...
4: İsveç her açıdan Brezilya'ya üstün görünüyor.
1: Lanet olsun.
4: Tecrübe, strateji, kondisyon, hatta çirkeflikte bile. Geçen hafta Batı Almanya'nın kaptanı Fritz Walter'in spor hayatının İsveçli orta saha Sigge Parling'le çarpışmasıyla birlikte sona erdiğini gördük. Pazar günkü finalde Parling'in hedefinde genç oyuncu Edson Nascimento'nun olması bekleniyor.
5: Nascimento'nun Fransa'ya karşı oynadıkları yarı finalde 20 dakika içinde hat-trick yaptı. Nascimento'nun pazar günü finalde aynısını İsveç'e de yapmasından korkuyor musunuz?
6: Hayır, hayır, hayır. İhtimal bile vermiyorum. Ha, bizimkiler onu başarılı bir şekilde saf dışı tutacaktır.
7: Antrenör Feola, Reiner'in hücum planı Batı Almanya ve Macaristan karşısında başarılı oldu. Onları durdurmak için bir planınız var mı?
6: Yani... Bizi durduramazlar. Maça hızlı başlayacağız. Erken gol bulacağız ve Brezilya 1950'de olduğu gibi panikleyecek. O zaman disiplinsizlerdi. Şimdi de öyleler. Ne bekliyorsunuz ki? Onlar anormal bir takım.
8: Karma ırktan oluşmalarını mı kastediyorsunuz?
6: Hayır, kelimenin tam anlamıyla anormal olduklarını söylüyorum.
8: Bunu açıklayabilir misiniz?
6: Evet, elbette. Zabek Dujalma Santos. Gençken fabrikada çalışırken bir kazada elini parçaladı. Sağ kanat Garinç'ya doğuştan omurgası eğri ve bir bacağı diğerinden kısa. Yedek oyuncu Castillo, renk körü. Üstelik bir parmağı da eksik. Kaleci için pek de iyi bir durum olmasın.
8: Hey, ne olur? Hey.
0: Basın toplantısında olanları duydum. Burada herkes moral olarak çökmüş durumda. Ama aynısı 1950'de de oldu. Sakın içini şüphe kaplamasın.
9: Duyduğuma göre artık sana Pele diyorlarmış.
10: Evet, Jose başlattı. Biraz saçma aslında.
0: Hayır, bu bir işaret. Artık Pele'nin zamanı.
10: Ama İsveç sürekli benim üzerime oynayacak. Fritz Walter'a yaptıklarını gördün mü? Çok sertler ve akıllılar.
0: Diko. Fransa maçında kendine inandın. Şimdi takımına da aynı inancı vermelisin. Hem Brezilya'ya hem de Cinga'ya.

0: Hey Garinça.
1: Uğraşma Pele.
0: Hey, deniz fenerine kadar sektirelim mi?
2: Ha, hadi çocuk saçmalama. Uyan artık. Otur da kahvaltını yap. Hadi
3: abi. Bunu tek başına yapamazsın.
4: O kadar uzak değil aslında.
5: Deniz fenerine kadar yapılabilir sanki.
0: Hadi Zito.
6: Olabilir gibi. İzle bakalım ne yapacaklar.
2: Yapabiliriz.
5: Hey, top nereye gitti?
0: Hadi çocuklar. Deniz fenerine kadar topu düşürmek yok, tamam mı? Hadi siz gidin. Buradayım, buradayım. Bana at. Güzel hareket. Düştüğünü gören var
7: mı? Ben görmedim, yere değmedi.
0: Hadi o zaman, hadi devam.
8: Hadi çabuk çabuk.
0: Devam, devam, devam.
9: Halime bak, her yerim battı.
0: Özür dilerim efendim.
8: Hadi evlat, deniz feneri de. Evet.
0: Hadi hadi. Hadi bana gönder.
8: Dışarı çıkın.
10: Sakin ol.
8: Dışarı çıkabilirsin.
0: Uzun top geliyor.
10: Didi, Pele'ye uzun pas at. Koş Pele. Yakala o topu hadi. Tut. Olamaz.
0: Öf, çok... Yüzme bilmiyorum.
8: Geliyorum
10: koşun,
8: Pele.
10: Koşun hadi yardım edin.
8: Yardım
10: oluyordu.
8: Tamam gel.
10: Çok az kalmıştı, yakalayacaktın.
8: Hadi çıkaralım şunu.
10: Hadi çıkın sudan, çıkın. Gel gel gel.
2: Harikaydın. Hop!
0: Oh. Ya, kandırdın beni.
10: Hadi bir daha, bir daha.
2: Bak, aynen böyle. Oh.
7: Harika.
0: Oh, şş.
11: Yarın Chaucer Rimet Kupası için sahaya çıkacaksınız. Ve geçen hafta oynadığınız gibi oynarsanız maçı kaybedersiniz. Ve bu da benim hatam olacak. Gerçek şu ki formasyon değiştirmek İsveç maçında işimize yarayabilir. Ama bu bizlik değil. Bugün otelde gördüğüm şey. İşte biz böyle oynuyoruz. Herkes onlar gibi oynamadığımızı söylüyor. Haklılar. Futbola da aynı şekilde bakmıyoruz. Yani onlar gibi. Bizi biz yapan da bu. Hepimizin içinde ortak bir şey var. Jinga. Brezilya'nın neşesi ve ifadesi.
0: Evet. Evet.
12: Doğru söylüyorsun.
11: O yüzden yarın sahaya çıktığınızda bu hafta size söylediğim her şeyi unutun. Dünyanın İsveç gibi oynamaya çalışan korkak Brezilyalılar görmesini istemiyorum. Dünyanın gerçek Brezilya'yı görmesini istiyorum. Olduğumuz gibi.
0: Evet.
12: Aynen hocam. Öyle.
10: Evet, evet,
12: evet, evet.
2: Aynen öyle.
11: Maçı kazanır mıyız bunu hiç bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Onlara güzel bir futbol izleteceğiz. niye duruyorsunuz? Antrenman iptal edildi demedi.
0: Hadi Brezilya. Hadi bakalım. Çıkın sahaya.
9: Şiddetli bir yağmurun ardından Stockholm'de açık ve serin bir hava var. Futbol için harika bir gün ve İsveç'te 1958 Dünya Kupası finali başlamak üzere. Kuzey Avrupa'nın devi İsveç daha az tecrübesi ama kendine az bir havası olan Brezilya ile karşı karşıya gelecek. İki takımın neredeyse hiçbir ortak noktası yok. Belki sadece sarı formaları. Ama kralın kararıyla Brezilya bugün mavi formalarıyla sahaya çıkacak. Maçın favorisi ev sahibi İsveç. Peki İsveç kaç farkla kazanır? Kimse bilmiyor. Ama Brezilya'nın Jules Rimet kupasını evine götürebilmesi için bir mucize gerektiği konusunda herkes hemfikir.

0: evet, 50 binden fazla seyirci maçı tribünlerden izliyor ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi ise şu anda ekranların ve radyoların başında maçı takip ediyor. Şu ana kadar Avrupa dışından hiçbir takım Avrupa'da Dünya Kupası kazanamadı. Ama tüm dünya bir gün bunun değişmesi umuduyla Dünya Kupası'nı izlemeye devam ediyor. Ve ev sahibi İsveç sahaya çıkıyor. Teknik direktör George Rainer kadrosunu sadece İsveç'ten değil, Avrupa'nın farklı ülkelerinden oyuncularla kurdu. Adeta bir Avrupa karması gibi takım. Ve diğer tarafta ise Viola ve Brezilya var. İşte genç yıldızımız Nascimento ekranlarda. Takım arkadaşları onu artık tel ediyor.
1: Copinho, baksana Pele ekranda.
0: Tekrar hatırlatalım. Bugün Brezilya'nın yıkılmaz İsveç'e kazanması için takım olarak en iyi performansını sergilemesi gerekiyor. Brezilya'da hayat tamamen durdu. Ülkenin her kesiminden insanlar bu büyük maçı izlemek için şu anda ekran karşısında.

0: Maç başlamak üzere.
1: Hakem düdüğü çaldı. Zagallo'dan Vava'ya, Vava'dan genç Nascimento'ya. Tekrar Nilton Santos'a ama Palin'in önüne düştü.
2: Bu ne böyle?
3: Önüne bak.
1: Tanrım, pozisyona kaç çıkmadı. Hakem ya görmedi ya da Palin'e toleranslı davranıyor. Garinç'e Nascimento'yu arıyor ama Nascimento 3 İsveçli'nin markaj altında. Top şimdi İsveç'te. Reiner oyun düzenini değiştirdi ve hızlıca hata atıyor. Palin'e pas. Hamrin'e kısa pas. Hamrin'den Lidolm'a. Hamrin sağ kanattan ilerliyor. Lidon'dan Parling'e pas. Parling'den savunma arkasına bir orta. Simonson'dan kafa vuruşu fakat Aspart'a dışarı gitti. İsveç'ten müthiş bir atak geldi. İsveç baskıyı erken başlatıyor. Gilmar kale vuruşu yapacak. Şimdi top Nascimento'ya geldi. Nihayet bir fırsat elde ettiler. Kendi tarzıyla Lidon ve Axbom'u geçiyor. Simonson topun peşinde. Nascimento diğer tarafa dönüyor. Nascimento kendi başına ilerlemeye çalışıyor. Fakat bu dönem.
2: Çekil ufaklık.
1: Çok sert bir müdahale. İsveçler sürekli Pelé'nin üstüne oynuyor. Söyledikleri gibi bu tek kişilik şovu durdurmaya kararlılar. Ve Pelé hala yerde ve yeni sakatlık geçirdiği sağ dizini tutuyor. İsveç durumu değerlendirmeye çalışıyor. Kurt Hammer'in topu Lidolm'a veriyor. Lidolm Darno frene pas. Kaleci'yle karşı karşıya ve gol. Lidolm İsveç'i öne geçiriyor. Maç başladı henüz 4 dakika bile olmadı. Gerçekten müthiş bir gol geldi. İsveç'in erken bir gol bulacağı tahmin ediliyordu ama kimse bu kadar erken beklemiyordu. Brezilya'da 1950'den beri bir özgüven eksikliği olduğu çok açık. İnsanın aklına ister istemez o trajik yenilgi geliyor. Teknik direktör Reiner'ın erken golün zaferi getireceğine olan inancı bütün tribünleri sarmış durumda. Kral, kraliçe, George Reiner ve İsveç takımı hepsi de Jules Rimet kupasının ev sahibi ülkede kalmasını istiyor. Duruma bakılırsa da kalacak gibi duruyor. Stadyumda kutlamalar erken başladı. İsveçli oyuncularda da rahatlık var. Brezilyalı oyuncularsa umutsuz görünüyor.

müthiş bir vücut çalımı. İsveç savunmasını adeta delip geçti. Bütün oyuncuları teker teker dinliyor. Boşta takım altını çıkarıyor. Didier pas. Didier topu aldıktan sonra tekrar içeri Nascimento'ya pas veriyor. Nascimento adı ilerliyor. Çok şık bir hareketle. Simons'u geçiyor. Şu anda Nascimento'yu durdurabilen bir oyuncu yok. Takım arkadaşlarına baktı. Sağ kanatta koşuya çıkan Berice.

çıkmasını sağladı. Brezilya skoru eşitledi. Rüzgarın yönü beklenmedik şekilde değişti. Brezilya takımını daha önce hiç böyle görmemiştik. Kendini inançları her hallerinden belli. Şimdi İsveç oyunu tekrar başlatmak için başlama noktasına gelecek.

0: yıldır hep seninle. Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-21 Mayıs tarihleri arasında levrekten piliç bagete, nektarinden soğana ve kıymalık ete. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
4: iyi gelecek. Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
6: hadi. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
14: sigortam Net. İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
15: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
16: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye! Setur
17: Yaz Show! Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
18: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
19: Bu kadar artık show.
17: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
20: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Kalenin Belek.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Lidl Damgren'e, Gustafsson'a geri pas şimdi ondan Hamlin'e. Hamlin pasını Simonsson'a veriyor. Reiner bütün savunmasını hücuma gönderiyor. Bergmark topu Lidl'a veriyor. İsveç'ten hızlı kısa paslar. Ondan Simonsson'a pas. Simonsson'dan geri Lidl'a. Tekrar Gustafsson. Topu ceza sahasına gönderiyor. Top Simonsson'da. Simonsson'dan Green'e pas. Silmar kaleden çıkıyor. Green'den şut. Kaleci kurtarıyor.
4: İşte bu.
3: Brezilya kontra atağa kalkacak. Hızlı paslaşmalarla Brezilya rakip yarı sahaya kadar geliyor. Şimdi Vava. Axbon Vava'nın karşısında savunmada. Borges son yardıma geldi ama Vava topu Garinçe'ye veriyor. Karşısında Bergmark çok şık bir çalımla savunmayı geçti. Şimdi tek başına Svensson topa çıkıyor. Vava gol! Skor 2-1. Brezilya öne geçiyor. İsveç savunmada iki kez hazırlıksız yakalandı. Kuzey'in devleri maçta geriye düşüyor. Brezilya 2, İsveç 1. Nasunda stadyumunda bütün taraftarlar sessizliğe gömüldü. İsveç'in aldığı bu darbeden sonra artık maçta hızlı hareket etmesi gerekecek ve adeta maç yeniden başlıyor. Ve Garinçe topu çalıyor. Top tekrar Brezilya'da. Garinçe'dan Vava'ya bir pas. Vava Green'i geçiyor. Bergmark'ı da geçti. Garinçe'den Didier çok şık bir pas. Brezilyalı oyuncular mükemmel bir uyum içinde oynuyor. Hanımlar beyler, maçta dengeler değişiyor ve Brezilya canlanıyor.

0: Artık maçın kontrolü tamamen Brezilya'da. Ve mutluluk da bilmiyorum.
1: Gerçekten inanılmaz bir maç olmaz.
0: Bütün dünya
1: Brezilya'nın her şeyini vermiş durumda. Hele ve Mavay'da bilen gelişti. Ben ataklarda...
0: Hızlı bir şekilde topu içeriye gönderiyor. Güzel bir orta. Hava topunu Svensson karşılıyor. Atak devam ediyor. Brezilya'dan mükemmel paslaşmalar. Son dakikalarda maçın hakimiyeti hala Brezilya'da. İsveç takım olarak tüm gücünü ortaya koyuyorum.
2: Bu oyun tarzında pas arası yapmak çok zor. Brezilya bugün takım olarak ruhunu sahaya koydu ve bunun karşılığını alıyor. Şimdi top tekrar Garincha'da. Garincha'dan mükemmel bir çalım daha. Mavada bir şekilde koştu. Ve top Mavada.

maç oluyor. Brezilya 3-5-1. İsveç'teki bütün futbol severler, tüm Avrupa, hatta Kral Kraliçe bile Güney Amerikalıları ayakta alkışlıyor. George Rainer'ın stratejisi Brezilya'ya karşı etkisiz kaldı. Şimdi Zagallo'dan Nascimento'ya pas. Ondan Vava'ya. Brezilya güzel bir berkaçla ilerliyor. Nascimento hamrini geçiyor. Berbak savunmaya desteğe geliyor. Bereden bir top. Top Zagallo'da. Şimdi ceza sahası köşesinde. Svensson topu atıyor. Gol!

0: maçın bitimi için saniyeler kaldı. Hakemin gözü saatte. Didi'den Nascimento'ya orta. Nascimento yükseliyor. Ve son düdük çalıyor. 1958 Dünya Kupası'nın şampiyonu Brezilya oluyor.
1: Tarih 29 Haziran 1958. Brezilya'nın Dünya Kupası'nı ilk kez kazandığı gün. Hakem final düdüğü çaldığında sahada kendimi olduğum yere bıraktım. Sonunda gözlerimi açtığımda her şey bir rüya gibi hissettirdi. Evden ayrılışımın ardından sadece 18 ay geçmişti ama bana yıllar geçmiş gibi gelmişti. Annem ve babam beni karşılamaya geldi. Babam bana 8 yıl önce verdiğim o sözü hatırlattı ama 1958'i hiçbir zaman unutmayacağım. O yıl ben Pele oldum. Jenga tarzımız tüm dünyada güzel oyun olarak anılmaya başladı. Ülkenin dört bir yanından Brezilyalılar da seyretmeye geldi. Bizi güzel yapan farklılık.

0: This place, it stays with me.
1: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana. Golf Roco.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece durula.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Sütaş labneyi.
12: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
13: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
14: BİM 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Kalenin Belek.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu program eğitimli hayatta kalma uzmanlarını içermektedir. Bunları kendiniz denemeyin. Besinler ilacınız, ilacınız besininiz olsun. Hipokrat.
1: Kara ayı geçiyor. Önünü kesmeye çalışacağız. Çabuk hareket etmeliyim. Ağam hiçbir şeyi yakalamıyor. Bir hamle yapmalıyız. İşte orada. Yakala şu balığı bebeğim. Evet işte bu. Hadi ama. Buradaki her küçük başarı sizi kesinlikle daha iyi bir noktaya taşır.
2: Aman tanrım.
3: Hayır. Aptallık. Her hamleni ve her adımını düşünmek zorundasın. Bu hatayı bir daha yapmayı göze alamam.
4: Bir oklu kirpi. Eti ve yağ önümüzdeki hafta boyunca bana güç verecek.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
3: Çok zor olacak.
4: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü yani 1 milyon doları kazanacaklar.
3: Ah, kahretsin. Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Evet. Asla. Hayır.
6: Günde 10 bin dolar için ne kadar ileri gidersin?
4: Donmuş gibi görünüyor.
5: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
7: Barınağımı buldular.

0: Saçlarım dolaşmaya başladı. O yüzden hemen bir tarak yapmaya karar verdim. Bu dünyanın en kötü tarağı ama iş görüyor. Saçımı kesmem gerekiyor. İdare eder. Bıçak kullandığım için idare eder. Oldu. Tamam, burada kime iyi görünmem gerekiyor ki? Ateş yaktım. Şu balıklar için askılar yapacağım çünkü yukarıdaki miktar artık saçmalık boyutuna geçti.
1: Mark şu ana kadar 26 balık yakaladı.
0: Buraya yemek bulmanın zor olacağını düşünerek geldim. Ve çok yanılmışım. Bu tam anlamıyla rüya gibi. Gelip tüm yemeğini yakalamak, her şeyi kendin yapmak, hayatta kalmak. Pekala. 18 balık. Şu an koyacak yerim yok ama bir kızılderili çadır yapmalıyım. Raflarım dolu. Ve tütsülemeyi son dakikaya bırakmak istemiyorum. Bu güzel olacak. Tam ortaya bir ateş koy. Güzel ve küçük. Gerisini kapat. Buna bir erken uyarı düzeneği bağlayacağım. Ve gece ateş söndüğünde içeri girmeye çalışan küçük yaratıkları duyacağım. Çok basit. Buraya gelmeden 2 gün önce oğlum Max 1 yaşına bastı. İlk doğum gününde yanında olabilmek harikaydı. Çok şanslıyım ki harika bir annesi var. O tam bir azize. Onunla artık birlikte değiliz. Ayrıldık ve yollarımızı ayırdık. Ama o harika bir anne olmasaydı, oğlumun çok iyi olacağını bilmenin verdiği o huzurla burada 100 gün geçiremezdim. Yine de oğlum tam yürümeye ve çok az konuşmaya başlamışken ondan ayrılmak çok zor. Gerçekten çok zor. O zamanı asla geri alamayacağım. Ama burada olmamın ona hayata dair bir şeyler öğreteceğini umuyorum. Buna 3 aylık bir iş gezisi gibi bakacağım. Evet. Hiç fena değil. Güzel. Hatta yarım günlük.
1: 17. gün. Saat 14.16.
2: Pekala. İlkel bir dövme iğnesi yontmaya hazırlanıyoruz. Ne? Evet, tam da bunu yapacağız. Biraz yaban mersini sıkıp mürekkep yapacağım. Ve tek başınanın ilk dövmesini yapacağız. Hepiniz şimdi enfeksiyon kapacak diyorsunuzdur. Kapmaz. Böyle bir ortamda dövme yapmanın elbette enfeksiyon riski var, biliyorum. Eminim şu an bağışıklık sistemimde biraz zayıflamıştır. Ama bugün bir taşa çarpıp kafamı yararak da ölebilirim. O yüzden riski ve ödülü tartmanız lazım. Sanırım bu iş görecek. Şuna bakın. Evet, bununla mürekkebi işleyebiliriz. Hiç modern dövmem yok. Benden önce, hatta kayıtlı tarihten bile önce burada yaşamış kültürlere ait birçok dövmem var. Karibu kemiği ve yaban mersini dövmesi. Bunu daha önce farklı doğal maddelerle yapmıştım. Bir dövme stüdyosu kalitesinde mürekkep olmayacak ama doğal yollarla yapılmış kaba bir sanat eseri olacak. Şurası iyi. Buradan geçen bir hayvanın kemiğini kullanarak bu yerle bağ kurmanın en iyi yolu. Sadece buradan gelen doğal malzemeleri kullanıyorum. Ben tekrar toprağa dönene kadar benimle olacaklar. Sonra tüm döngü baştan başlayacak. İşte oldu. Tek başına 7. sezon için 1A ve 7. Çok iyi. Umarım A bitirebilirim. Bunun düzenli yiyecek temini konusunda çok faydası olacağını umuyorum. Evde olsa sadece kıyı oltası atardım, sorun olmazdı. Ama şimdiye kadar sadece bir balık yakalayabildim ve sular donmadan önce yakalayabildiğim kadar yakalamak istiyorum. Bu düzeneyi suya salmak işin sırrı olabilir. Ağ örmekte oldukça iyiyimdir. Mekik kullanmıyorum. Sadece elle düğümleme yöntemini kullanıyorum. Bunu bana eşim öğretmişti. Onu her gün düşünüyorum. Buradaki küçük işleri yaparken bile, odun kırarken, çiftlikte yaptığımız şeyler geliyor aklıma. Onu özlüyorum. Ama her şey bittiğinde bu paranın aileme gerçekten istediğimiz hayatı yaşatacağını da biliyorum. Yapılmış en güzel ağ değil ama ağ işte. Şimdi bu bebeği boya tenceresine atalım. Bu su çok berrak. Bence çoğu zaman balıklar yemi takip ederken beni orada dikilirken görüyorlar. Av hayvanı gibi davranıyorlar. Bu yüzden şu beyaz ağ su rengine boyayabilirsem çok yardım olacak. Yaban mersinlerim burada. Şuna bakın. Hadi boşaltalım. Umarım üzerindeki parlaklığı alır. Belki gece buralarda gezinirlerken fark etmezler bile. Pekala, şuna bakın. Gerçekten güzel. Su rengine yakın bir renk oldu. İş görür. Sevdim bunu, hem de çok. Hadi gidelim. Burası iyi görünüyor. Yaklaşık 60 santim ile 2,5 metre arasında su var. Balıklar muhtemelen bu kenarı takip ediyordur. Suya girelim bakalım ne olacak. Balıklar, sizin için geliyorum. Küçük dostlarım, size ihtiyacım var. Kazanmanın anahtarı her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmektir ve 100. günde orada olmak için %135'imi vereceğime emin olabilirsiniz. Şimdi bekliyoruz. Sadece bekliyoruz.
1: On sekizinci gün, sabah 10:07.

0: İyi bir barınak yeri bulmakta biraz zorlanıyordum. Ama bu noktadan memnunum. Suya biraz uzak ama rüzgardan korunmak için buna değer. Bu aralar çok canlı rüyalar görüyorum. Biri bu sabahkiydi. Barınak için yosun kazıyordum ve iki kaplumbağa buluyordum. Her biri şu kadardı. Uyandığımda bunun bir mesaj olduğunu düşündüm. Çünkü biraz moralim bozuktu. Yapacak çok işim var. Çok yavaşım diyordum. Ama o bir mesajdı. Yavaş olmanın sorun olmadığını hissettim, evet. Bu kaplumbağa kış geldiğinde yiyeceği ve barınağı olmadığı için donmadığı sürece yavaş olmasında hiçbir sorun yok. Hepsi bu. Kirpi çok işime yaradı. Ona minnettarım. Ama artık sadece et suyum kaldı ve bir sonraki öğünümü bulma vaktim geldi. Yeni bir tuzak kurdum. Umarım bu yeni alan verimli olur. Çok acıktım. Umarım bugün bir şeyler yakalamışızdır, umarım. Böyle bir şey yaptığınızda yiyeceğin ne kadar büyük bir hediye olduğunu anlıyorsunuz. İlk kemen tuzağına geldim ve boş çıktım. 100 günü tamamlamak zorluklarla dolu olacak. Sizi bir anda saf dışı bırakabilecek o kadar çok şey var ki. Çok fazla yiyeceğe ihtiyacınız var ve her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. İkinci tuzak. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Yok artık.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Türkiye'de her 2 dakikada birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break. Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
1: Teşekkürler.
2: Görüşürüz. Ya ben
3: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
2: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
6: Ne on birdeyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen ne on
7: bir? Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor. İstersen de 11.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman.

0: Gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
7: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
6: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: ...18. gün, saat 11.31. 8 kişi kaldı.
9: Yok artık. Yok artık. Yok artık. Aman Tanrım. Tuzaklarımdan birine bir tavşan yakalanmış. Aman Tanrım. Harika. Kement tam boynuna dolanmış. Kusursuz. Bu sabah biraz endişeliydim. O kirpinin hepsini bitirmiştim ve etkilerini hissetmeye başlamıştım. Bu yüzden bu tavşan için çok minnettarım. Aman Tanrım. Pekala. Hadi seni eve götürelim. Yüzüp temizleyelim.
8: On sekizinci gün. Saat 15:22.
10: Az önce yayımla iki tavşan vurdum. Kamerayla sorun yaşadım. O yüzden yanıma almadım. O kamerayı çalıların arasından taşıyamam. O arkadaşı burada bırakacağım ve kamerayı alıp geleceğim. Bakalım size bu işin püf noktasını gösterebilecek miyim? Göreceğiz. Tavşan avcılığı 101. Birinci kural... Tavşanlara sinsice yaklaşmayın. Tüm hayatlarını besin zincirinin en altında olduklarının bilincinde geçirirler. Eğer bir yırtıcı gibi hareket ederseniz ve sizi bir yırtıcı gibi görürlerse büyük ihtimalle kaçarlar. Hiçbir şeyi avlamaya niyeti olmayan büyük bir otoburmuş gibi etrafta dolanın. Bu tavşana sahte bir güvenlik hissi verecektir. Atışa hazır olana kadar göz teması kurmayın. Ve sonra çok yavaş hareketlerle dönüş atışınızı hazırlayın ve hazırlandıktan sonra atışınızı yapın. Tamam, şimdi tavşanın tepesine bakalım. Seyirmesi normal, endişelenmeyin. Tamam, gidip şu tavşanları temizleyelim. Şuna bakın. Kahverengi çok hızlı bir şekilde beyaza dönüyor. Evet, gördüğünüz gibi bembeyaz. Bununla kesinlikle bir şeyler yapacağım. Evet, bu yağ, bunu boşa harcamamam gerek. Burada yağ her şey demektir. Hayatta kalmak için çok önemli. Afrika'dayken Hadzalardan etkili bir avcı olmanın ne kadar iyi ok attığınla değil, hayvanların hareketlerini ne kadar iyi okuyabildiğinle ilgili olduğunu öğrenmiştim. O hayvanların alışkanlıklarını bildiğinizde oka gelmesi an meselesidir. Evet, sanırım bunu bugün kızartacağım. Tencerede bir tavşan budu, bir tavşan incik kemiği ve tüm iç organları var. Çok şanslıyım. Krallar gibi besleniyorum, evet.

0: Bu karaciğer. Kızartması çok güzel olur. İlkel becerilerin öğrencisi olmamın sebebi bu. Tüm ihtiyaçlarımı karşılamak için kendime ve birkaç alete güvenmeyi seviyorum. Çok tatmin edici. Bununla birlikte gelen çok derin bir tatmin duygusu var. Bana çok şey kattığını hissediyorum. Çok iyi hissettiriyor.
1: On dokuzuncu gün. Sabah 10:23.

0: Pekala, işte burada. İlk kez rengeyi likeni yiyeceğim. Daha önce hiç tatmamıştım. Kokusu hiçbir şeye benzemiyor. Tadı da kesinlikle hiçbir şeye benzemiyor. Asıl neye benzemediğini biliyor musunuz? Yağ. Bunda hiç yağ olduğunu sanmıyorum. Öğle yemeklerinde sadece balık kafası yiyordum ve aşırı yağlıydı. Bağırsak hareketlerimi feci bozdu. Bu yüzden rengeyi likeni yemeye başlamak zorunda kaldım. Dürüst olmak gerekirse fena değil. Bu diyetimin bir parçası olabilir. Bakalım buna nasıl tepki vereceğim. İçeride 36 kilo balığım var. Ve ben liken yiyorum. Bugün bir günlük veganlık yapacağım. Yine bir şeyler yakalayıp öldüreceğim ama sadece bitki yiyeceğim. Midem biraz sakinleşti. Biraz yaban mersini kökü alacağım ve bağırsaklarımdaki ofo kurtuyu dindirmesi umuduyla onları kaynatacağım. Tabii eğer bulabilirsem. Hiçbir şey yok. Şimdi ayı patikasına geldik. Bayağı belirgin bir yol. Hiç şüphe yok. Burada artık normalleşmiş iki dışkı var. Şu ayı dışkısı. Ve şuradaki daha yeni olan. Ve bir tane daha var. Bu dün gece veya bu sabah olmuş. Barınağıma çok yakın. Tam buraya pislemeyi seviyor. Görünüşe bakılırsa bölgesini işaretliyor. Bunun olmasına izin veremem. Başıma gelebilecek en kötü şey bir ayının barınağımı darmadağın etmesi ve tüm yiyeceğimi çalması olur. Bu çok kötü bir gün olur. Ama onu bulamadım. Tetikte olmam gerek. O ayıyı yakalamalıyım. Yok artık. Ayı.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Karşınıza yeni nesil Blade.
5: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
4: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme her sen için.
9: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
11: Ama bir mucizeye gerek var.
10: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
11: İşte bu Fairy mucizesi.
10: Fairy 30 dakikada mucize.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
17: Hala etkisindeyim.
18: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
19: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
20: Kim var?
19: Kim var?
21: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
22: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
23: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
24: Aramaya devam etmelisiniz.
23: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
25: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
26: Aradaki mesafeyi kapatabileceğimi sanmıyorum. Çok hızlı kaçıyor. Bu çok sinir bozucu. Ne zaman ayrılsam meyve çalılığına giriyor. Hem de her seferinde. Neden ayrılıyorum ki? Meyve çalılığından ayrılma Mark. Belli ki olman gereken yer meyve çalılığı. Geri dönelim. Meyve çalılığında olmalıyım. O ayıyı istiyorsam dayanmalı ve onu avlamalıyım. Kış boyunca o protein kaynağına sahip olmak omuzlarımdan bir yükü kaldırır. Diyetimi değiştirirdi. Bu gerçekten güzel olurdu. 7-24 balık filetosu yerine biftek yemek harika olurdu. Pekala. Burası benim ana avlanma noktam. Çünkü ayıların en çok uğradığı yer burası. Umarım şanslı günümdeyimdir. Değilse de Çok yakında. Bir ayı öldürmek çok şans ve çok sabır ister. Balıklarım var. Her gün ağıma geliyorlar. Bu devam edecek demek değil. Çok fazla yemek zorundayım. Eğer 100 gün dayanmak istiyorsam oraya gideceğim ve bir sonraki yemeğimi bulacağım.

Herkesin en sevdiği oyunu oynama zamanı. Ağda balık var mı? Büyük soru şu. Balık var mı? Umarım vardır. Yiyecek her zaman sorun olacak. Kesinlikle yorgunluk etkilerini hissetmeye başladım ve bugün ilk kez başım döndü. Ama devam etmek zorundayım. Kalori almak için kalori yakmanız gerekiyor. Her şey olabilir. Zarfı alayım lütfen. Teşekkürler. Ve cevap hayır. Balık yakalayamadık. Bir şeyler yemeliyim. Kaya işkembesi yiyorum. Sanırım bu yeni bir şey olacak. İşkembe kelimesini sevmiyorum. Bu standart reklamcılık. Benim için dedem doğa sevgisini ateşleyen kişiydi. Çünkü onunla küçükken çok takılırdım. Dedem ve büyük dayım büyük buhran döneminde büyümüşler. Çok zor zamanlar geçirmişler. Tuzak kurma, avcılık, balıkçılık, toplayıcılık konularında çok becerikli insanlardı. Onları nereye bırakırsan bir şekilde işin içinden çıkarlardı çünkü çıkmak zorundaydılar. Onlardan çok şey öğrendim. Siyah kaya işkembesi böyle yenir. Önce bulduğun paslı, eski bir teneke kova olmalı. Onu kaynatıyorsun. Sonra ona bakmıyorsun bile. Sadece yutuyorsun, biraz sallıyorsun. Sonraki lokmaya geçiyorsun. Bu iyi, çok iyi. Çok iyi. Tıpkı flaminyon gibi tadı var. Doyamıyorum, çok lezzetli. Al, bir dene ha. Hadi, hadi bir lokma al. Dene, dene, tadı çok güzel. Hadi, bir ısırık ha. Hadi, hepsi bana kaldı. İstemediğine inanamıyorum doğrusu. Şimdi kendimi yenilenmiş, tazelenmiş ve tok hissediyorum. Hepsi yalan.

Rüya görmek. Rüya görmek burada büyük bir lüks. Burada özlediğim her şeyi yapıyorum. İnsanlarla takılıyorum. Çeşitli yiyecekler yiyorum. Bu gerçek bir eğlence. Ama aynı zamanda bir kısır döngü de var. Mesela dün gece rüyamda oğlumun yanımdaki küçük merdivenin üzerinde olduğunu gördüm. Bu gerçekten benim için çok ama çok güzel bir rüyaydı. Tam burada yanımda duruyordu. Uyanmadan önce bunun tadını çıkardım. Ona sarıldım. Sağa dönmek istedim ve sonra bambaşka bir rüyaya gittim. Burada sürekli savaşlar veriyorum. Sürekli. O manyetik çekim. Her gün o savaşla mücadele etmek zorundayım. Yalnız kalma sürecinin bir parçası. Barınağımın girişine bir kapı yapmam lazım. Dürüst olmak gerekirse en çok hava durumundan korkuyorum. Sinekler hiç rahat vermiyor. Tek umudum iyi yapılmış bir barınağın bunun üstesinden gelmemi sağlaması. Evet, tamam. Şimdi bana kısa bir parça lazım. Evet, sen bu iş için uygun görünüyorsun. Seni şuradan keselim. Lanet sinek kulağıma girdi. Ah tanrım. Sağlık ekibini çağırsam ve

0: gelip müdahale edip onu kulağımdan çıkarmaları gerekirse bu beni yarışmadan çekebilecekleri anlamına geliyor. Evet tamam, sineklerden uzaklaşalım. Ah, hiçbir şey göremiyorum. İçeride hareket ettiğini hissedebiliyorum.
1: Kulakları son derece hassastır ve en ufak bir zorlamayla bile yırtılabilir.
0: Ah, hadi ama.

0: İlk yardım çantam nerede? Birkaç şey denemeliyim. Şu ışığı kulağıma doğru tutalım. Evet, bakalım ışığa gelecek mi?
1: Işık böcekler için yön bulma yardımı görevi görerek onların dengede kalmalarını ve düz uçmalarını sağlar.
0: Hadi küçük dostum, ışığa gel. Bu yönteme pek de güvenmiyoruz. Daha fazla hasar vermek istemiyorum. Ama bu sineği çıkarmam lazım. Böyle bir şey yüzünden bu yarışmadan ayrılmak zorunda kalmak hiç istemiyorum. Sanırım sıradaki hamle yıkama yapmak. Şırıngaya biraz su çekeceğim. Kafamı aşağı eğip kulağımı suyla dolduracağım ve sonra boşaltacağım. O çıkana kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Ah, pekala, umarım geçer.
2: Ah.

0: Artık hareket etmiyor. Kahretsin. Onu göremiyorum ama rahatlamaya başladığımı söyleyebilirim. Pekala. Bu biraz beklenmedik bir durumdu. Hadi devam edelim. Nerede kalmıştık? Ah, bu çok daha iyi hissettiriyor. Kulağıma kaçan bir sinek burada zor becerilerin, ateş yakıp yiyecek toplayarak hayatta kalabilmenin başarılması en kolay şeyler olduğunu gerçekten fark ettiriyor. Asıl zor olan, kısa vadeli hayatta kalma sırasında seni saf dışı bırakabilecek diğer tüm küçük detaylar. Umarım bir daha olmaz.
1: 20. gün, 13.44.
2: Bakışma yarışmasını kaybetmeye hazır mısın? Hazır mısın? Tamam. Ah, rüzgar çıktı. Gözlerimi kırpmalıyım. Tamam. Pekala. Hazır. Tamam. Başla. Ah Tanrım. Normalde bakışmada çok iyiyimdir ama sanırım gözlerim kurudu. Pekala, işte başlıyoruz. İş başına millet. İş başına dostum. Çömlek yapmalıyım. Hem de bir sürü. İşte kil deliği burada. Bir tane tencerem var. Bu harika ama burada saklama kapları her şey demek. Eğer pişirme yapabileceğim ve sonra da saklayabileceğim kapaklı birkaç çömlek yapabilirsem bu muhteşem olur. Aa, bu çok güzel. Bakın ne kadar güzel ve yapışkan. Bulduğum için çok mutluyum. Kil toplarımı gördünüz mü? Şunlara bakın. Çok güzeller değil mi? Harika oldular. Tamam. Kaplara ihtiyacım var. Hızlıca küçük bir test sargısı yapacağım. Çok güzel şekilleniyor. Şimdi katkı maddesini ekleyeceğim. Çok ıslak ya da çok kuru olmamalı. Her şey mükemmel nem oranına sahip olmakla ilgili. Bunu yuvarlayıp sıkıştırıyoruz. Bu özellikle pişirme kapları için kullanılan özel bir yöntem. Yüzey alanı daha geniş olduğu için ısıyı daha iyi dağıtır. Kil bulmayı umuyordum çünkü burada olmak bir ıstırap şölenine dönüşmek zorunda değil. Tüm ihtiyaçlarımın karşılanması ve rahat olmam tamamen mümkün. Ne kadar rahat ve evinde hissedersen kışı o kadar iyi atlatırsın. Pişirmede sağlam kalan tek bir kap bile elde etsem büyük bir başarı saymam için yeterli olur. Bir kovan gibi görünüyor değil mi? Umarım bir gün barınağım tamamlandı ve bir süre et asılı duruyor noktasına gelirim. Ve sadece öylece takılabilirim. Ama bakalım olacak mı? O noktaya ulaşmadan önce uzun bir yol var. Bu geceki kil kaplar tamamdır. Hava karardı. İki kap. Ah, iki kap. Çok güzel. Elleri ısıtma zamanı.

0: 21. gün. Sabah 10.51.
1: Hala karışık duygular içindeyim. Bir kayadan kazıyıp kaynatıp yediğiniz o siyah pisliğin bir sınırı olmalı. Bazen hayatta neyi daha çok istediğini anlaman gerekiyor. Ne istediğini bildiğini sanırsın. Ama sonra bakarsın ki o değilmiş. Bugün ne istediğimden oldukça eminim. Bir bakalım. Bunun gerçekten istediğim şey olup olmadığını bilmiyorum. Evet, evet. Sanırım gerçekten istediğim şey bu.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
3: Net, sigortam Net. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
8: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
9: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
10: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
6: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Evet, ben Keith. Ne istediğimi biliyorum. Her şey içinde bol malzemeli, büyük boy bir pizza. Evet, bu telefon o işler için bile çalışmıyor. Zaten buralara paket servisi getirecek biri de yok. Yani o iş yaş. Hadi, işe koyulalım. Tuzak hattını kontrol etmek istiyorum. Bu küçük alana bir sürü kapan gizledim. Bunun işe yarayacağını düşünmüştüm. İyi bir kurulum, neredeyse piyango oynamak gibi. Büyük kazanç için her şeyi ortaya koyuyorsun ama çevrem verimli değildi. Kafamdaki plan tutmadı. Yakalanması gerçekten zor küçük yaratıklar. Kış kapıda, oyalanacak zaman yok. Aman, bu bir mucize. Sonunda bir sincabı kapanla yakaladım. Tuzak kurma becerilerimi gerçekten sorgulamaya başlamıştım ve ben çok iyi tuzak kurarım. Vay canına, oraya iyice dolanmış. Tebrik ederim çocuklar. Sizi yakalamak gerçekten çok zor. Vay canına. Teşekkür ederim küçük dostum. Kar da yağmaya başladı. Bu harika. En azından yiyecek bir şeyim var. Yaban mersini ve kaya çamuru yemekten çok sıkılmıştım. Müthiş. Bu kesinlikle moral oldu. Bu ufaklıklar tuzak konusunda beni çileden çıkarıyordu. Sanki benimle dalga geçiyor gibiydiler. Ama bunu yiyince kaybettiğim enerjiyi geri kazanacağım. Karaciğer. Pek karaciğer sevmem ama alışıyorum. İşler ne kadar kötüye giderse gitsin, her zaman neşeli olmalısın. Zor zamanları atlatmanın tek yolu budur. Vay canına. İşte bakın. Küçük bir sincap budu. Tadı harika. Gerçekten harika. Yarın bütün gün sincap çorbamız olacak. 100 gün, sadece bir gün daha ve bir gün daha ve sonunda o 100. gün olacak. Bu $1,000,000. Keşke 6 bacaklı bir sincap bulup yakalayabilsem. Harika olurdu.

0: Duyuyor musunuz? Bu sessizliğin sesi. Derin sessizliğin. Umarım o ağda bir balık vardır. O yiyecek deposunu oluşturmak her şey demek olacak. Hiç ufak tefek süs eşyaları ya da aletler falan yapmama gerek yok. Biraz yiyecek depolamalıyız. İşte burada. Evet, evet, evet. İki balık aldık. Kutsandık. Büyük bir şekilde tam burada. Kocaman bir göl alabalığı ve kocaman bir mersin balığı. Aman tanrım, şimdi daha iyi hissediyorum. Hiç balık alamayınca endişelenmeye başlamıştım. Evet, bu iyi bir balık avı. Bu ağı şimdilik toplamalıyız. Bu güzel sabahın sessizliğini bozmaktan nefret ediyorum. Ama bugün yapılacak çok şey var. Şuna bakın. 100 günü atlatmak için her küçük parça önemli. Bu kötü bir nokta. Evet. Bu zannında bunu yaptığımı hayal bile edemiyorum. Bu hala bebeklik dönemi. Hala brandamızın altında yaşıyoruz. Bu çok yakında sona erecek. Özellikle kış gelirken. Balıkçılık, kalıcı yapı ve yiyecek toplama. Kar yağana kadar böyle devam edecek. Evet, bu büyük bir şey. Morina balığı da gerçekten çok iyi. İşte şimdi başlıyoruz. Ne büyük bir nimet. Bunun gibi 20 tane daha ver. 100 gün sonra görüşürüz.
1: Yirmi ikinci gün, sabah 9:12.

Ne geceydi ama ne gece. Rüyamda bal kabağı turtası yediğimi gördüm. Dün gece buraya geldiğimden beri en kötü geceydi. Kesinlikle. Mideme çok kötü kramp giriyor. Zihinsel olarak genellikle güçlü biriyimdir ama dün geceki durum beni gerçekten sarstı. Ama kalkıp işimi yapacağım. Zihnimi doğru odakta tutmalıyım. Bakalım çorba ne durumda? Muhtemelen ısınması lazım. Belki birazcık daha. Soğuk sincap çorbası. Hiç istemeyeceğiniz bir durum. Sıcak olmalı. Sıcak, sıcak, sıcak. Bir sincap yakalamak, rahatlamak demek. Sadece meyveler ve kaya çamuru dışında özü olan bir şeyler yiyeceğini bilmek. Ve bu kadar zorlaştıran o zihinsel bariyeri yıkmak. Çünkü o zihinsel bariyeri korumaya devam edersen o zaman çoktan başarısız oldun demektir. Şimdi önceden imkansız olan şey tam burada, elimde ve kesinlikle mümkün. Yani sanırım her şey yoluna girecek. Mide krampları yine fena başladı. Şundan biraz içmeye çalışacağım. Belki biraz yardımcı olur.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. O sincap kaç gündür yediğim tek şeydi. Berbat ağrılar çekiyorum. Mideme kramplar giriyor. Kesinlikle kötü durumdayım. Biraz su almam lazım. Kusacak bir şey kalmadı Tanrı aşkına. Lanet olsun. Neler oluyor bilmiyorum. Neler oluyor bilmiyorum. Yaşadığım ağrıyla hiçbir sıvıyı midemde tutamıyorum. Susuzluk şaka değil. Ve zorlarsam çok daha kötü olabileceğini bilecek kadar da akıllıyım.
1: Sıvı kaybı, vücudun normal işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken sıvı miktarının yetersiz kalması nedeniyle organ yetmezliğine yol açabilir.
0: Merhaba, ben Kit. Midemle ilgili bir sorunum var. Ne yazık ki çekiliyorum.

0: Tanrım. Bunu asla atlatamayacağım. Kazanmayı isterdim ama uzun vadeli iyileşme süreci ve eski haline dönmek, inanın bana, hiçbir para buna değmez. İşte geldiler. Planladığım şey kesinlikle bu değildi. Bu sadece karın krampı değil. Sanırım kusabileceğim her şeyi kustum. O da çoğunlukla suydu. Evet, sınırımıza dayandık. Öyle görünüyor. Hastalık yüzünden eleneceğimi hiç düşünmemiştim. Aslına bakarsanız bu elenmenin olabilecek en kötü yolu. Burada gelecek için hiçbir umut yok ve kafamın içinde bunun yarattığı o utanç hissi var. Tüm rüya bitti.
1: Hayır.
0: Harika oldu. Eşimi hayal kırıklığına uğratmak istememiştim. Dünyada isteyeceğim son şey buydu. Ama burada kesinlikle kontrol sizde değil, çünkü doğa anayla karşı karşıyasınız ve burada başınıza gelecek herhangi bir şeyi kontrol edebileceğinizi sanıyorsanız ne yaptığınızı bilmiyorsunuz demektir.
2: Tek başına kutuptan hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu gece burada Mark, Keith, Kelly, Joel ve Roland'la birlikteyim. Bu bölüm insanların son zamanlarda bir hayli aşina olduğu bir şeyle başlamıştı. Kendi saçını kesmek. Mark, bize biraz ipucu verebilir misin? İnsanın kendi bakımını yapması nasıl bir duygu?
3: Tamam, öncelikle şunu söyleyeyim. Oraya giderken saçımı kesmek gibi bir planım yoktu. Yarışmaya hazırlanmakla, hayatta kalma planlarıyla o kadar meşguldüm ki oraya gittiğimde saç kestirmeyi unuttuğumu fark ettim. Ve size şimdiden söyleyeyim, bunu bir çakıyla yapmanızı tavsiye etmem.
2: Anlıyorum ama o çakıda da insanın saçını kesmesi bana biraz zor geliyor, değil mi?
3: Evet.
2: Şimdi, 22. güne kadar geri gideceğiz bu bölümde. Kelly, sana bir sormak istiyorum. Bu noktada macera seni nasıl hissettiriyor?
4: Ben gayet iyi hissediyorum. Orada olmak beni heyecanlandırıyor. Deneyimi seviyorum. O noktada çok şey yapmış olmak istiyordum. Barınağımın tamamen bitmesini ve bol miktarda yiyecek biriktirmiş olmayı istiyordum. Ama Kuzey Kutbu kışına hazırlanmak için yapılacak çok şey var. Oyunun gerisinde kaldığımı hissediyorum. Kaplumbağa rüyası bana hayır sorun değil dedi. Yavaş hareket etmenin doğru şey olduğunu fark ettirdi. Sadece sakin olacağım.
2: Tam da bu noktada tuzak telini yanına aldığına çok memnun olduğundan eminim.
4: Evet, o tuzak teli paha biçilemezdi.
2: İşin püf noktası neydi? Kapanın tasarımı mı, ilmek mi, yoksa doğru yere yerleştirme mi? Başarının anahtarı neydi?
4: Tuzak hattım çok başarılıydı ve bunun sebebinin iş sürücü olarak çok zaman harcamam olduğunu düşünüyorum. Kış işlerimden biri de iz sürmek. Hayvanların nerede hareket ettiğini ve tavşanların nerede hareket ettiğini görebiliyorum. Bu yüzden kapanı nereye koyacağımı biliyorum. Yerleştirme, tavşan davranışını anlama ve teli kapanı nasıl kurduğunuz da önemli.
2: Roland, sonunda ağına balık girdiğini görüyoruz. Balık tutmaya başladığında nasıl hissetmiştin?
5: Canlanmam gerekiyordu meyve yiyorsun ve birkaç karınca yemekle bu iş dönmüyordu. Balıklar gelmeye başlayınca elinizde ciddi bir besin kaynağı oluyor. Ama o ağı suyun içinde güvenle tutmak zor. Daha sığ yerleri denedim bu yüzden. Ağı kaybedersem geri alabilirim dedim ama oralarda hiç balık yoktu. O derin uçurumu bulmamız gerekiyor. Ben o noktaya tehlike kayası adını taktım. Çünkü ağı oraya yerleştirmek bayağı tehlikeliydi. Evet, ama balıklar gelmeye başlayınca kendimi güçlü hissettim.
2: Mark, bazı görüntülerde yosun yediğini görüyoruz. Çünkü çok fazla balık tüketiyorsun ve yağ alımını da dengelemen gerekiyor. Bize bahsetsene.
3: Durmadan balık yiyordum ve orada Sahip olduğumdan emin olmak istediğim tek şey yağdı. Ve yeterince aldığımdan da emindim. Bu da sindirim sistemimi alt üst etti. 13 veya 14. gündü. Gece saat 1 civarında uyku tulumunun içinde işler çirkinleşti. Çok kötü ishal olmuştum. Uyandım ve tüm uyku tulumum tamamen batmıştı. Korkunç bir deneyimdi. Tamam, bu kadar yeter. Bu bir daha asla olmayacak dedim. Vücuduma balıktan başka bir şeyler daha sokmam gerekiyordu.
2: Anlıyorum. Joel, kulağa kaçan sinek meselesini konuşmalıyız. Evde izlerken biz bile bunu hissettik. Ne kadar sinir bozucu olduğunu hayal edebiliyorum. Bize durumu bir anlatır mısın? Neler hissettin?
6: Kulağıma girdiği an, daha önce kulağınıza bir şey kaçtığında hissettiğiniz o his gibiydi. Ama başımı sallarken ve parmağımı sokup hissetmeye çalışırken gerçekten iç kulağıma kadar girdiğini fark ettim ve o sineği kavrayamıyordum. Kelimenin tam anlamıyla iç kulağımda uçuyordu ve beni gerçekten deli ediyordu ve onu çıkaramıyordum. O yüzden küçük bir endişe anı yaşadım çünkü aklımdan geçen şey şuydu. Bu şey kulağımda uçmaya devam ederse beni çıldırtır ama eninde sonunda ölür. Ama ölürse kulak enfeksiyonuna yol açar mı diye düşünmeden edemedim. İşte beni endişelendiren şey buydu. O enfeksiyonun oluşmasını istemiyordum. Gördüğünüz gibi birkaç şey denedim ama su dökmek anında rahatlama sağladı. Çünkü yaptığım şeyin onu direkt boğmak olduğunu düşünüyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra uçmayı bıraktı ve işi bitti. Sonunda rahatlamıştım ve kendimi çok iyi hissettim.
2: İyi başardın. Kelly, o kili bulduğun anı konuşmamız gerek.
4: Harikaydı. Kili oyun oynama günü ilan ettiğim için çok heyecanlıydım. Kaplar orada her şey demek. Yiyecek toplamaya başladığında yiyeceği olan hepimizin muhtemelen depolama sorunları vardı. Yiyeceği nereye koymalı, nasıl saklamalı? Ayrıca temelde sadece bir adet 2 litrelik tenceremiz vardı ve başka bir tencereye sahip olmak, bir tencerede yiyecek varken diğerinde yıkanmak veya içmek için su olabileceği anlamına geliyor. Birden fazla kaba sahip olmak hayatı çok daha kolaylaştırıyor. Bu yüzden kil bulmayı umuyordum ve bırakıldığım bölgeyi keşfettiğim ilk gün bu kil kaynağını buldum ve daha heyecanlı olamazdım.
2: Sırada güvenlik ekipmanlarımız var, kamera ekipmanları. Herkes tek başınanın kendi kendine çekildiğini biliyor. Güvenlik ekibi sizlerden bir saat uzaklıkta. İnsanların farkında olamayabileceği şey, kampınızdan ayrılıp dışarı çıkarken yanınıza almanız gereken güvenlik ekipmanlarının ne kadar çok olduğu. Kate, bize bu konuda biraz daha bilgi verebilir misin? Hep birlikte izleyelim.
0: Evet, bugün yola çıkmak üzereyim. Size ne taşımak zorunda olduğumu göstermek istiyorum. İki kameram var. Küçük ve büyük kamera. Tripodla birlikte. Bunlar için ekstra hafıza kartları, ekstra pillerim var. Mikrofonlar için ekstra piller. Sonra küçük güvenlik çantam var. Sarı transponder. Eğer işler kötü giderse beni bulabilsinler diye. Bir uydu telefonu. İşler süper kötü giderse diye. Sonra uzaklaştığımda taşımam gereken bu küçük sırt çantam var. Ve içinde güvenlik ekipmanından başka hiçbir şey yok. Turnikeler, tam ilk yardım çantası, ayı korkutucular, ayı spreyi ve sonra yayım, oklarım. Onlar da yanımda. Güvenlik konusunda sizi kolluyorlar ama ormanda sessizce hareket etmeye çalışırken kesinlikle bir sürü şey taşımanız gerek.
2: Anlıyorum Keith. O ekipmanları da her yere taşımak bir hayli zor olsa gerek.
0: Evet, ben teknolojik alet edevat taşımaya alışkın bir adam değilim. Benim kitabımda az çoktur. Kendimi orada yük beygiri gibi hissettim. Ne kadar çok yer kaplıyorsanız o kadar çok şey sağa sola çarpıp ses çıkartıyor ve avı ürkütüyor. Av kaçırmak için yardıma ihtiyacım yoktu. O kamera tripodumu bir ağaca 3-4 kere dolamak istedim. Ne zaman açmaya kalksanız o korkunç sesi çıkartıyordu.
7: Tanrım, bu şeyden nefret ediyorum.
0: Kamera ekipmanı gerçekten çok kötüydü.
2: Mark, merak ediyorum, acaba sen de mi aynı şekilde hissediyorsun?
3: Dostum, bu işe bambaşka bir boyut katıyor. Çok sinir bozucu çünkü dışarı çıkıp avlanmaya, hayatta kalmaya, doğayla iç içe yaşamaya ve bunu normalde yaptığın gibi yapmaya alışıksın ama tüm bunları taşımıyorsun. Ama mecburuz, iyi ki yanımızdaydı. Bazen yapmak istediğiniz şeyi yapma becerinizi kesinlikle engelliyordu.
2: Roland, günün sonunda taşımak zorunda olduğun bütün o güvenlik ekipmanlarını yanında gezdirmek mantıklı geliyor mu sana?
5: Ya çözüm bulursun ya da tüm o güvenlik ekipmanı olmadan ölürsün. Ama bir de elinde sürekli kamera var. Bu seni tek kollu bir adam yapıyor. Bir elimiz arkamızda bağlıyken yapıyoruz çünkü bir el her zaman kamerada.
2: Heath, sırası gelmişken o acı veren çekilme kararını konuşmamız gerek. Her şeyden önce çekilmekle ve pizza sipariş etmekle dalga geçmende bir ironi olduğunu düşünüyor musun? Neden böyle bir şey yaptın?
7: Evet, geriye bakınca gülmek zorundayım ve aynı zamanda bunun biraz uğursuz bir işaret olup olmadığını da merak ediyorum. Çünkü bundan bir iki gün sonra fiziksel olarak bir duvara çarpmaya başladım. Zihinsel olarak hala iyiydim ama vücudum hiçbir şeyi kabul etmiyordu.
2: İzleyicilerimizden çok sorular gelmiş. Seni almaya geldiklerinde ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Pes etmenin hemen ardından neler oluyor?
7: Herkes çekilince 24 saat sonra evindesin sanıyor. Bu kesinlikle öyle değil. Bana tüm krampları durdurmak için iğne yaptılar ve kampa geldiğimde hala kusuyordum. Sonra yeniden beslenme programına giriyorsunuz çünkü vücudunuz kontrol edemeyeceğiniz tek şey ve nasıl tepki vereceğini bilemezsiniz. Çünkü onu daha önce oradaki gibi bir strese hiç sokmamışsınızdır. Kampa döndüğünüzde tıbbi müdahale görüyorsunuz ya da en kötü senaryoda hastaneye uçuruluyorsunuz. Meseleyi boyutlandırmak gerekirse 24 saatte 6 kilo aldım. Ne kadar susuz olduğumu anlatmak için bu yeterli.
2: Keith, sana son bir sorum daha var. Kendi kendine yaptığın o ilkel dövme var ya, üzerinde 25 gün için 25 tane nokta vardı. Ama 22. günde çekildin. Bu durum için kalıcı bir hatırlatma oldu mu bu? Yani şu anda kendini iyi mi hissediyorsun yoksa kötü mü hissediyorsun?
7: İlkel mürekkep hakkında harika olan şey de bu. Üzerine hemen giderseniz tutmaz. Birkaçını çıkarabildim.
2: Ben de tam onu soracaktım. Tamamını mı sildirdin yoksa başka bir şey mi düşünüyorsun mesela?
7: Çok dikkatli olmak lazım. 3 noktayı çıkarabilirsiniz çünkü hayatımın geri kalanında o dövmeye bakıp 25 gün demek istemedim. Çünkü o noktada hedefim buydu. Ama vücudunuz sonunda ne zaman biteceğini size söylüyor.
2: Bölümün sonuna geldik. Mark, Keith, Kelly, Joel ve Roland'a teşekkür etmek istiyorum. Katılımcıların deneyimleri hakkında konuştuk ve böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik.
8: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Alışık aşka gider.

0: yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
10: Volcano.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Monaco yarış hafta sonunda cumartesi günü E-Prix'i artık başlamak üzere. Gerçekten pole pozisyonundan başlıyor Monaco'da. Takvim ekranlara gelecek. Sezonun 9 ve 10. buluşmaları Monaco'da olacak. 9. yarış birazdan ekranlarınızda yer bulacak. Ve işte Monte Carlo'da belki de dünyanın en meşhur pisti ekranlara yansıyor. 3337 metrelik Monaco pistinde toplamda 19 viraj var. Sandevoort'ta ilk geçiş şansı gelecek sürücülere. Hemen ardından kasino meydanında atak moda alanını göreceğiz. Ardından Mirabeau'da yine bir başka geçiş alanı var. Herpiden aşağı tünele doğru gireceğiz. Tünel çıkışında bizleri Novel Şikan'ı bekliyor. Orada da yine bir başka geçiş şansı olacak sürücüler için. Yüzme havuzu bölümünü geçtikten sonra Raskas ve Anthony Noggs'la beraber turu tamamlayacak sürücüler. Zay Maloney 20. cepten başlıyor. Eduardo Mortara 19. basamaktan startını gerçekleştirecek. Bu evi 3 sıralık Cezayir 18. cepte Lucas Di Grassi 17. basamaktan başlıyor. 16. ceplik Kesidi'ye ait Pepe Marti 15. basamakta çizgide Kesidi'ye eşlik edecek. Norman Nato 14. basamakta Jack Davis 13. sıradan startını gerçekleştirecek. 12. basamakta Oliver Rowland var. Şampiyon sürücü Taylor Barnard 11. cepten başlıyor. Ve ilk onu pist üzerinde göreceğiz. Felipe Drugovic 10. cepten start alacak olan isim. Çaylak sürücü. Jenerik Van çifte şampiyon 9. cepten başlıyor. 8. cep Antonio Felix da Costa'ya ait Jaguar'la beraber. Ve 7. basamakta Joel Eriksson'u göreceğiz. 6. cepte Nico Müller var. Formula 2 ilk galibiyeti de Berlin'de almıştı. Takım arkadaşı Pascal Wehrlein 5. cepten başlıyor. O da şampiyona liderimiz. Mitchell'ın 4. basamakta şampiyon 2. basamağında Wehrlein'e çekişmeye devam ediyor. Max Günther 3. cepten başlayacak. Ve Nick de Vries 2. cepte kendisine yer bulmayı başardı. Pole pozisyonda ise Dan Tickton var. Monte Carlo'da, Monaco'da çift yarışlı yarış hafta sonunda. İlk yarış, cumartesi günü yarışı başlamak üzere. 29 turluk bir mücadele bizleri bekliyor. Yarış sonuna tur eklenmezse. Par pozisyonda Dan Tickton, hemen yanında Nick de Vries var. Ve 5 kırmızı ışık birer birer yanmaya başladı. Işıklar sönüyor ve mücadele başlıyor. Dan Tickton hemen öne doğru atıldı. Nick de Vries onun arkasından. İkinci sırayı kapatacak kendisine. Korumayı başardı yerini. Hemen arkada Evans Günther çekişmesi söz konusuydu. Tickton liderliği koruyarak başladı yarışa. Günther üçüncü sırada. Evans'ın hemen arkasında iki Porsche sürücüsü var. Drugovic verdi. Geride bıraktı startın ardından. Ve yarıştaki ilk atakları da yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Henüz ilk kez herpine doğru gelirken. Günther Evans ciddi anlamda çekiştiler. Tabii özellikle ilk turlarda farklar çok yakınken buralar ciddi anlamda tehlike oluşturabiliyor sürücüler için. Herkesin gözünü dört açması lazım. Tünele giriyoruz ilk kez.

0: takımdan problemsiz bir start. Spor pozisyondan başladığı yarışta liderliği korumayı başardı. Bu yarışta pit bulusu var, hatırlatalım. Zorunlu birer pit stop yapacak sürücüler. Mitch Evans'la beraberiz. Lastik patlattım diyor Mitch Evans. Gerçekten korkunç bir başlangıç Mitch Evans için. Ama pit alana dalmadı. Acaba durumda ciddi bir şey yok mu? Lastik patlamadı mı? Mitch Evans'ın pite gelmemesi belki de lastiğin patlamadığı anlamına geliyor olabilir. Hatta muhtemelen öyledir. İkinci kez kasino meydana doğru geldik. İşte atak modu alanında burada. Evans korkunç bir haber vermişti takım telsizinden ama şu anda yoluna devam ediyor. Da Costa öte yandan dışarıdan bir geçiş yapmayı başardı. Driver's Eye'a da gidelim. Çok uzun zamandır Formula 1'in getirdiği en önemli yeniliklerden bir tanesiydi. Bu kask içi kameraları sonrasında birçok yarış serisinde kullanılmaya başlandı. Başta Formula 1 olmak üzere. Bu arada ortalık epey karıştı. Temaslar gelebilir orada. Çok sert bir frenaj oldu gerçekten. Da Costa Pascal Wehrlein'i de geride bırakmayı başardı. Eriksson da burada gelen fırsattan faydalanıyor. O da Müller'i geçti. Tiktum'a tempoyu yavaşlat dediler şeklinde bir bilgi gidiyor Mitch Evans'a. Daha Tiktum mümkün olduğunca şu anda yarış temposunu düşürüyor. Ve büyük bir kaza var. Jean-Éric Vergne ve Jack Dennis. Hayır, düzeltiyorum. Nick Cassidy ve Jack Dennis çarpıştılar. Nover şıkkına doğru gelirken iki isim birbirine girdi. Cassidy yavaş yavaş hareketlendi buradan. Dennis ise bir yere gidebilecek durumda değil. Öte yandan güvenlik aracına dahil olacak. Ve yeşil bayrak. Yarışa devam edeceğiz. Yarış temposuyla beraber güvenlik aracı iki tur kadar pistte kaldı. Daha Tiktum önde gaza basıyor. Nick Cassidy de en arkada gruba bir kez daha eklemlenmiş durumda. Kazanın ardından Tiktum, De Vries, Günther, Evans, Da Costa, Wehrlein, Eriksson, Müller, Wehrlein, Drugovic ilk onuyla tekrar başladık. Bu arada Norman Nato'ya bir pitten geçme cezası geldi. Lastik basıncında bir uygunsuzluk var. Norman Nato 14. basamaktaydı. Yarışı daha da kötü bir hale gelecek elbette. Bu arada neredeyse bir kez daha aynı tip bir kaza oluyordu. Eriksson ve Müller birbirine çok yaklaştılar. Kimseye bariyere gitmeden buradan çıkabildik. Jack Dennis ayak kırıklığına uğruyor. Tabii ki yarışı erken bitmiş oldu onun. Cumartesi gününde artık yarın kendisine şans arayacak Jack Dennis. Bu arada sarı bayraklar var. Raskas'ta sarı bayraklar sallanıyor ve Buemi'nin aracının ön tarafında bir hasar var gördüğünüz gibi. Bu arada Müller'in de yine aracının ön bölümünde bir hasar gördük. Pascal Wehrlein, o da geriye düşüyor. İki Porsche birbirine çarpmış gibi gözüküyor. Acaba Buemi'ye ne oldu? Porsche'ler için büyük bir drama. Müller'in otomobili ekranda, ön kanat tamamen düşmüş durumda araçtan. Öte yandan Raskas'taki parçalar temizlendi. Şu anda sarı bayraklar kalktı. Pit'e girmemiz gerekiyor. Ama pit boost için hazır değiliz. Wehrlein'e giden mesaj bu şekilde. Wehrlein'de adeta topallayarak ilerliyor şu anda. Gördüğünüz gibi çok yavaşlamış durumda temposu. Son sıraya kadar düştü şampiyonlar lideri. Büyük bir drama Monaco'da. Arka lastikte bir lastik patlatma olabilir. Bir problem olabilir. Şimdi göreceğiz. Nico Müller'in aracındayız. Müller tamamen kaçırıyor frenajı. Önümde durdu diyor. Takım arkadaşı için. Wehrlein lastik patlattı. Takım arkadaşının temasıyla beraber. Büyük drama Porsche için. Ve şampiyonlar lideri Pascal Wehrlein patlak sağ arka lastiğiyle pit alanına geliyor. Lastik değişimi gerçekleşecek. Yola devam edecek elbette. Gelebilecek fırsatlar için. Artık bir güvenlik aracı bekleyecek. Wehrlein sonrasında mucize bir yükseliş kovalayacak buradan sonra. Oyunrolu'da lastik patlattığını söylüyor. Sağ ön lastiği patladığını söylüyor Oliver Rowland. Üst üste şok edici haberler. Önce şampiyon lideri, ardından son şampiyon. Birer birer lastik patlattılar. Da Costa ve Mitch Evans halen peş peşeler. Da Costa'da atak modu var ama Evans ona savunma yapmaya devam ediyor şimdilik. Takım arkadaşını bir an önce bırakması tabii ki Jaguar için daha ideal bir senaryo olabilir. Öte yandan pit stoplarına devam ediyor. De Vries, Günther, Evans, Wern içeri geldiler. Peşlerinden Maloney ve Nato'nun da yine pit alanına geldiğini görüyoruz. Pit boost için. Mitch Evans takım arkadaşını da geçirmeden pit boost için içeri geldi. Orada kıymetli saniyelerini de çalmış olabilir de Costa'nın ama onu tabii kendi yarışını düşünüyor. Peş peşeydi bu iki isim yarış boyunca. İlk 16 turda. Da Costa atak moduyla beraber şimdi Dan Ticktum'un peşinde. Ticktum yalnız başına kaldı. Bu çok önemli bir tur olacak elbette. De Vries içeride. Ticktum dışarıda kaldı. Bu emin önümde sağ sola kırıyor direksiyonu. Böyle bir şikayeti var Barnard'ın. Da Costa için 3 dakika 50 saniye daha var atak modunda. Bir an önce o da Dan Ticktum'u geçip arayı açmak istedi ama Ticktum zaten belki de birazdan pit boost için içeri yönelecek. Çok da bir şey yapmasına gerek kalmayabilir Da Costa'nın. Dan Ticktum içeri gelmedi bu turda. Dışarıda kalmayı tercih ediyor Ticktum. En azından bir tur daha. Da Costa öte yandan yarışın hızlı turunu kaydetti. Ve şimdi liderlik hamlesi geliyor. Dan Ticktum yarışta ilk kez liderliği kaybediyor. Atak moduyla gelen Da Costa. Dan Ticktum'u geride bırakmayı başardı. Ve Dan Ticktum nihayet pit stop'a yöneldi Drugovic'le beraber. Onlar da pit boost için içeri geliyorlar. Da Costa da muhtemelen bu turun sonunda pit boost'unu kullanacaktır. Atak modu sola ermek üzere Da Costa'nın. Ticktum bakalım nerede çıkacak. Yarışın belki de kırılma anı. Sonrasında atak modu kullandığını da göreceğiz Dan Ticktum'un.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En
4: avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Damla bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans katalı.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bu arada sarı bayraklar var. Maloney'nin de bir inceleme altında olduğunu söyleyelim. Pitbull kullanırken bir usulsüzlük söz konusu olabilir. Oradan da bir ceza çıkarsa hemen paylaşacağım sizlerle. De Vries önde. Dantictum. Liderliği kaybediyor böylece. Tabii stratejiler bölündü sürücüler arasında. Henüz atak modları da var. Gidilecektik. De Vries şimdi atak modunu aktive etti. Martin Mortara kesildi. Tictum ve Roland henüz atak moduna dokunmayan isimler. Nick de Vries belki de burada yarışı kazanmak için devasa bir adım atmış olabilir. Şimdi de Costa. Pit Boost için içeri geldi. Pit Stop'un ardından bakalım nerede dönecek. Ona da bakacağız. De Vries'in hemen arkasında Mitch Evans var. Onları Dantictum takip ediyor. Dantictum da birazdan atak modunu alacaktır. Hemen arkada Eriksson Drugovic'e karşı savunma yapmaya çalışıyor ama Eriksson'un atak modu yok. Peşinden takip eden herkes de atak modu söz konusu. Günter ve Vern atak modlarının sonuna doğru gelmek üzereler. Da Costa da burada önden gelen isimlere geçirecek. Takım arkadaşının da epey gerisinde kalıyor. Yarışın son 3'te 1'lik dilimine girmiş durumdayız. Nick de Vries şimdi Da Costa'ya hamle yapıyor ön bölümde göremedik. Önünde atak modu olmayan Da Costa, arkasında atak moduyla Evans var. Ama De Vries'i yine atak modu dakikalarında Evans'a karşı da bir avantajı söz konusu. İki Jaguar'ın arasında şu anda liderlik arıyor kendisine Nick de Vries. Dört dakika o saniyesi daha var atak modunda De Vries'in. Birlikte tünele girdiler. De Vries şans aramaya devam ediyor kendisine. Evans da burada bir fırsat yaratmaya çalışıyor. De Vries'i geçebilmek için. Şimdi Da Costa artık teslim bayrağını çekecek. Nick de Vries yarışta liderliği devralıyor Da Costa'dan. Atak modunun da avantajı tabii ki büyük bir yardımcı faktör. De Vries çok zorlanmadan Da Costa'yı geçti. Ve 3,5 dakika boyunca önü açık şekilde devam edecek. Öte yandan Evans atak modunu kaybetmek üzere Da Costa savunma yapmaya çalışıyor takım arkadaşına karşı ama düzlükte tabii ki çok avantajlı bir Mitch Evans var. Ve Mitch Evans ikinci sırayı aldı Da Costa'dan. Atak modunun bitimine 15 saniye kala yarış çizgisine de oturuyor bir kez daha. İki Jaguar, Evans ve Da Costa peş peşe sıralandılar. De Vries'in hemen arkasında. Artık Da Costa'nın vites kutusuna iyi de iyi burnunu sokmuş durumda Dantictum. Birlikte tünele geldiler. Tictum şimdi tünel çıkışıyla beraber şikan da kendisine bir şans arayabilir. Yeterince hızlı gelemedi buraya. Bir fırsat kaçtı Tictum için. Tictum'un savunma pozisyonunu bozmaya çalışıyor Da Costa'nın. 40 saniyesi kaldı sadece. Liderliği alması artık çok çok zor gözüküyor ama en azından podyum için bir fırsat yaratabilecek bakalım kendisi de. Şimdi düzlük çok önemli. Tepeye tırmanana kadar şansı olacak Dantictum'un. Dantictum geldi burada. Da Costa'yı geçiyor. Daha fazlasını bulabilecek mi bakalım. Tırmanmaya devam edeceğiz. Son 15 saniye Tictum için. Ekstra gücünü kaybetmek üzere artık. Mitch Evans önde tutunmaya devam etti. Ve Dantictum artık atak modundan faydalanamayacak. Üçüncü sıraya dönebildi. Üçüncü sıraya dönebildi. Evans'ın da arkasında. Sadece Defreeze değil Evans'a da geçirmiş oldu. Pit Boost'u atak modu bölümünün ardından Dantictum. Beşinci sırada Pepe Marti var. 10 saniye geride buradaki gruptan. Ve büyük bir hasar var. Lastik uçup gidiyor. Da Costa lastiğini kaybediyor. Bir başka şok. Sol arka lastik uçtu gitti. Ve Marek Anaşevski yarış direktörü tüp pistleri bayrağı ilan ediyor. Orada o sol arka lastik çok tehlikeli olabilecek şekilde uçtu gitti. Sekti hatta pistte. Neyse ki bir zarar vermedi kimseye. Ama Da Costa'nın iyi puanlara gitme umudu, podyum umudu hatta kayboluyor burada yaşananlarla beraber. Tictum ve Da Costa yakın takipteydi. İşte bu temas gelmiş. Bir kez daha görmeye çalışalım pozisyonu. Da Costa yarışın dışında kalıyor. Bu kazayla beraber tünel çıkışı. Tictum yavaşlıyor. Biraz da yön değiştirdim acaba? Evet işte böyle olur diyor Da Costa. Sol arka lastik. Tictum'da gelen temasın ardından bariyerle ciddi bir sürtünme yaşamış ve uçup gidiyor otomobilden. Tictum'un da epey bir önünü kapattığını görüyoruz Da Costa'nın açıkçası. Mayınır'a cephesinde heyecanlı bir bekleyiş var. Defreeze'in yarış galibiyeti için geri sayıyor onlar. Son tura girdik. Tüm pistleri bayrak şartları altında. Birazdan yarış direktörü de bir açıklama yapacaktır. Hem sonucu ilan etmek için hem pozisyonda yaşananlarla ilgili kararı bizlere aktarmak için. Marek Anaşevski'yi bekliyoruz.
5: Attention to all teams. Full course ending in 5.
4: Tüm takımların four, dikkati de. Tüm pist sarı bayrak two, sona eriyor. Marek Anaşevski'nin mesajı bu şekilde. Ve yeşil bayraklı yarış devam ediyor ama farklar da açıldı ön tarafta. Defreeze çok rahat bir şekilde yarış galibiyetine gitmek üzere. Ve Mahindra Defreeze'le beraber yarış galibiyetine doğru artık birer birer virajları geriye doğru sayacak. Nick Defreeze Malı Bayrağı doğru geliyor ve Monaco'da Monaco Eprisi'ni kazanmayı başarıyor. Nick Defreeze Monte Carlo'da yarış galibimiz. Mitch Evans ikinci sırada çizgiyi geçti. Arkadan Dantictum geliyor. O da üçüncü sırada. Damalı bayrağı gördü ama bir inceleme var tabii ki. Hemen arkasında takım arkadaşı Pepe Marti var. Bakalım genç İspanyol sürücü burada podyumu yakaladı mı? Tictum'a nasıl bir ceza gelecek bunu öğreneceğiz. Drugović çok yakındı Marti'ye yarışın son bölümünde. Belki de bir podyum çıkartabilirdi kendisi de ama olmadı. Beşincilikte kalıyor. Bu Emre Eriksson ve peşlerinde Barnard ve Günter. Onları da Müller izledi. İlk 10 bu şekilde şimdilik. Di Grassi de 11. sırada, yine puanın hemen bir basamak dışında kaldı. Congratulations. That seemed like a perfectly executed. Nick de Vries yarışın galibi Monte Carlo'da. Evet, bu arada Dan Tiktum'a 33 saniyelik bir ceza çıkıyor. Bir pitten geçme cezası aslına bakarsanız bu. Ama tabii ki yarışın mesafesi tamamlandığı için 33 saniyelik cezaya dönüştü. Ve daha çıktım 12. sıraya kadar, puanların dışına kadar düşmüş oluyor bu cezayla beraber. Ve Pepe Marti podyumda olacak. Kariyerin ilk podyumunu yakalayacak genç İspanyol sürücü. Takım arkadaşının yaşadığı problem, kazayla birlikte hatta. Bir diğer Cupra Kiro sürücüsü Marti podyumu bulmuş oluyor. Monaco'da, Monte Carlo'da artık yarış zamanı. Pazar gününde sezonun 10. buluşmasıyla Monte Carlo caddelerinde olacağız. Grid ekranlarda Zane Maloney 20. hepten başlıyor. Lucas Di Grassi 19. basamakta olacak. Nick Cassidy 18. hepte kendisine yer buldu. Sebastian Buemi 17. hepten başlıyor. Joe Lennox 16. basamaktan start alırken Nick de Vries'i 15. hepte göreceğiz. 14. basamak Pascal Wehrlein'e ait. Jack Dennis 13. basamakta yerini alacak. Maximilian Günther 12. hepte. Nico Müller 11. basamaktan başlıyor. Pepe Marti 10. hepte. Dün ilk podyumunu çıkarmıştı. Norman Nato 9. hepten başlıyor. Oliver Rowland son şampiyon 8. basamakta yarış startında. Çizgiye Mitch Evans'la mevcut sürücüler şampiyonası lideriyle paylaşıyor. Taylor Barnard 6. hepten startını gerçekleştirecek. 5. basamakta Felipe Drugovic'i göreceğiz. Andretti'nin Brezilyalı sürücüsü. Dün kariyerinin en iyi finişini bulmayı başardı. Jan-Erik Wern çifte şampiyon 4. hepte. Ve Eduardo Mortara Mahindra ile 3. basamağın sahibi olmayı başardı sıralamanın ardından. Alto FX Takosta bu sezonu ilk kez ilk çizgide 2. hepte başlıyor. Ve pole pozisyonu tıpkı dün olduğu gibi yine Dan Tiktum'a gitti. Monaco'da, Monte Carlo'da 2. gün, pazar günü için her şey hazır. April'e başlamak üzereyiz. 28 turluk bir yarış bizleri bekliyor. 5 kırmızı ışık birer birer yanmaya başladı. Kırmızı ışıklar sönüyor ve yarış başlıyor. Dan Tiktum hemen öne doğru atıldı. Da Costa. Onun arkasında Eduardo Mortara. Herkes kendi pozisyonunu korumuş gibi gözüküyor. Jan-Erik Wern. Orada Drugovic'le epey birbirlerine yaklaştılar ama pozisyonunu korumayı başardı. Tiktum liderliği koruyarak startı gerçekleştiriyor. Özellikle yarışın ilk turunda Borivaj'ın ardından gelen bölüm çok sıkışık olabiliyor. Şimdi Casino'dan geçeceğiz ve aşağı doğru inecek sürücüler Dan Tiktum'un önderliğinde.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Damla.
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
0: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni diş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Kendini gel aşka.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Bir kez daha çift formasyon yapan otomobilleri görmeye başladık. Hairpin'e doğru gelirken Drugovic bir avantaj elde etmeye çalışıyor orada. Mitch Evans'ın önüne geçti. Mitch Evans yarış çizgisini bulamadı. Drugovic aradan geçti. Ve şimdi yarış çizgisine de oturdu. 5. sırayı aldı. Mitch Evans'tan. Dantictum dünkü yarışın büyük bölümünü önde geçirmişti. Ve bir kaza geliyor. Da Costa spin attı. Da Costa'ya arkadan temas, spin'e gönderdi onu. Da Costa tekrar yarışa dönecek. Genelde turla ilerledikçe tempo artar. Şu anda herkes biraz da tasarrufu ön plana çıkartıyor. Biz bundan bahsederken de Dantictum jenerik verdi, önüne geçti. Bir diğer püf noktası, bu sıra değişimleri de oldukça olası. Bir Formula yarışında batarya hesabından ötürü çok sayıda sıra değişimi görebiliriz, liderlik dahil. Eduardo Mortara'ya 10 saniyelik bir ceza geliyor az önceki sebebiyet verdiği kazadan dolayı. Nico Müller atak moduyla beraber şimdi tepeye doğru tırmanırken geçişlerine devam ediyor. İlk onu attı kendisine, daha da ileri gidecek. Jack Dennis'i de geçti. İki Nissan'ın arkasına geldi şimdi Müller. Norman Nato bir problem yaşamış gibi gözüküyor şu anda. Norman Nato Antony Knox civarında durmuş gibi gözüküyor. Raskas'ın hemen çıkışında. Şimdilik sarı bayraklar kalktı. Norman Nato acaba hareket edebildi mi? O bölümü ekrana getirmedi rejimiz. Nico Müller de liderliğe kadar tırmanmayı başardı. Atak modu kullanımıyla beraber. Uzun bir ilk bölüm tercih etti Müller. 2 dakikası daha olacak cebinde atak modunda geçireceği. Müller için atak modunda son 2 dakika 10 saniye ve Norman Nato'nun aracına müdahale gerçekleşti. Orada bulunan kaçış alanına, pit alanın hemen arkasına çekildi otomobil. Bakalım neler yaşandı. Nato böyle savrulmuş bariyere doğru. Taylor Barnard'dan bir temas gelmiş gibi gözüküyor. Barnard'ın aracından izliyoruz. Barnard Canavri ile Nato ile çarpışıyor orada. Sağ taraftaki bariyerden son anda kaçmış. İşte Norman Nato. Taylor Barnard teması. Norman Nato bu sezon ikinci kez bir yarışta damalı bayrağı görememiş olacak. Öte yandan Evans şimdi ilk üçe artık ulaşmayı başardı. Tiktum'u da geçiyor. Atak modunun ikinci yarısına doğru girerken üçüncü sıraya kadar çıktı Evans. Ve Evans burada liderliği de devralacak Müller'den. Dışarıdan geldi. Tehlikeli de olabilecek kadar yaklaştılar birbirlerine ve Evans aradan sıyrıldı. Casino da geçiş yapmayı başarıyor. James de biraz gerildi orada Evans'ın bu cesur hamlesiyle beraber. Ama problem olmadan Jaguar sürücüsü liderliği alıyor. Şampiyon liderimiz şimdi yarışında liderliğini bulmuş oldu. Denizli atak modu bitti. Drugovic ise devam ediyor. Ve şimdi iki Andret sürücüsü yer değiştirdiler. Drugovic öne geçti. Ve hemen önünde bir pozisyon çekişmesi var. Eduardo Mortara ve Nico Müller yan yana gelmişlerdi. Hemen onların yanından geçen bir Drugovic söz konusu. Müller hala Mortara'nın arkasında. Drugovic için bir pencere açıldı orada. Drugovic de geçiş yapmayı başardı. Çifte geçişle beraber ikinci sıraya attı kendisini. Jenerik Vern atak moduyla geldi. Altıncı sıraya kadar tırmandı. Müller'in perspektifinden izliyoruz pozisyonu. Mortara burada öne geçiyor. Hemen ardından Drugovic geldi. Üç otomobil bir an için yan yana geliyorlar. Bir de Max Hütter'e bakalım. Buemi'de bu temas geldikten sonra inceleme var. Buemi de şöyle bir iki tekere kalkıp tekrar yola devam etmiş. Günter'den aldığı temasla beraber. Ben Tickton pole pozisyonundan başladı yarışa. Şu anda 8. basamakta. Atak modu var Tickton'ın, tırmanıyor. Deniz ve Barnard çok yaklaştılar. Jack Deniz virajı kesmek zorunda kaldı burada temastan kaçınabilmek için. Tickton'la da yan yana geldiler. Dan Tickton'da atak modu var. Dolayısıyla güç avantajı Tickton'ın yanında. Tickton epey bir zorluyor orada. Jack Deniz'i geçmeyi başardı. Eduardo Mortara'dan hemen arkadaki mücadeleye bakıyoruz. Jenerik Vern, Nico Müller'in önünde kalmaya devam edecek. Öte yandan Mortara henüz atak modlarına gitmiş değil. Eğer 10 saniye cezası olmasaydı Mortara'nın bu yarışı kazanmak için gerçekten şahane bir pozisyonda olacaktı. Çift atak modu cebinde bir şekilde şu anda ikinci sırada. Drugovic'i de geçti yanlış görmediysem. Van Tickton'ın önünde kalmaya devam ediyor ama Van Tickton'da atak modu var. Barnard'ın atak modu bitti. 7. sıraya kadar gelmiş oldu. Oliver Rowland bataryada en iyi idareyi gösteren isim şu ana kadar. Evans, ikinci sıraya düşmem lazım. Yoksa bataryada problem yaşayacağız diyor. Biraz daha kaba ifade etti tabii. Dan Tickton atak modunun son dakikasına giderken öte yandan tırmanışına devam ediyor. Üçüncü sırayı buldu. Önünde Mortara olacak. En arkada Cassidy ve Maloney 6'şer dakikalık atak modlarına gittiler. Da Costa'nın yine atak modu var. Buemi ve Wehrlein'le beraber. Kararımız pozisyonu korumak yönünde. Liderlikte kalmasını istiyorlar Evans'ın. Ama mümkünse tasarruf yapmaya çalış dediler Mitch Evans'a. Buna rağmen Mitch Evans liderliği Mortara'ya bırakıyor. Tabii Mortara'nın bir zararı yok aslına bakarsanız. 10 saniye cezayla beraber ama Tickton'ın burada pozisyon aradığını görüyoruz. Ve Dan Tickton ikinci sırayı alıyor. Mitch Evans'ın önüne geçiyor. Atak modu biterken. Ve Jenerik Vern'de de büyük bir hasar var. Jenerik Vern'in de sol ön tarafında hasar söz konusu. Ön kanat kırılmış durumda ve lastiği sürtüyor yanlış görmediysem. Burada aslında bu parça kopup gitse bir rahat nefes alacak Jenerik Vern. Ama şimdilik sol ön lastiği sürtüyor gibi kanadın sol ön tarafındaki o kısım. Sarı bayraklar var. Ortalık karıştı Monaco'da. Ve bir kaza var, çifte kaza. Pepe Marti ve Nick Cassidy birlikte duvara doğru gitmiş durumdalar. Raskas'ta. Her ikisi de buradan araçlarını kurtaracak gibi gözüktüler ama tabii ki yarıştan sonuç çıkarmak için işler çok çok zora girdi bu ikili için.
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Damla.
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
0: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider, yiyemez. Karışık aşka gelmez ama aşk evim. Öyle güzel hayatımda bir gün, hadi aşka gel.
1: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
7: Ay çok kötü kokuyor.
8: Yok, koku değil.
9: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
10: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
11: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
12: Gencecik adamlarsınız ya.
13: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
14: Terk alacağız bunları.
15: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Mortara bakalım bu 2 dakikalık atak buluyla ne yapacak? 10 saniye cezası var. Yani yarış böyle biterse o 10 saniyelik fark 17. sıraya, 16. sıraya düşürüyor Mortara'yı. Öte yandan Da Costa da Mortara'yı geçti. Ve şimdi tüm pist sarı bayrak ilan edilecek. Atak bulundu olan sürücüler için tabii bu kötü haber. Ama Da Costa o kötü haberi iyiye çevirdi. Çünkü tüm pist sarı bayrak ilan edilmeden hemen önce liderliği aldı. Ve işte yaşananlar. Marti ve Kesidi birbirlerine takıldılar. Pepe Marti ve Kesidi'nin yaşadıklarını hatırlayacağız Kesidi'den. Pepe Marti dönemiyor virajı. Kesidi de alkışlıyor rakibine. Çok fazla önden kayma yaşıyor Marti.
1: Full course yellow ending in 5, 4.
0: Ve tüm pist sarı bayrak şimdi kalkacak. Green flag please. Yarış direktörümüz Marek Anaşevski yeşil bayrağı ilan ediyor. Bununla beraber Da Costa hemen kalan 2 dakikalık atak modunda kullanmaya karar verdi. Mortara'nın da arkasında gittiği sürece bataryadan da yine tasarruf edecek aslında Da Costa. Bakalım bunu tercih edecek mi? Arkadaki grupta Tiktum önde, Drugovic ve Evans peşindeler. Onları Rowland takip ediyor ve Rowland şimdi 6 dakika için atak modunu aktive etti. Belki de çok iyi bir zamanda diyebiliriz. Yarışın son 3-4 turuna giderken üst basamakları zorlayacak Rowland. Çok da iyi bir batarya yüzdesi var. Da Costa Mortara'nın arkasında gitmeyi tercih etmedi. Sıyrıldı ondan. Da Costa önde fark yaratmaya çalışacak. 1 dakika 10 saniyesi daha var atak modunda. Rowland dördüncüye kadar çıktı. İkinci atak modu kullanımında. Mortara atak moduna gidiyor. Drugovic de aynı şekilde. Drugovic'in atak modunu almasıyla beraber Rowland'ın da öne açılmış olduğu bir anda. Rowland şimdi Mortara'nın peşine düştü. Da Costa'nın atak modu artık sona erecek. Dantik'ten Mitch Evans'ın önünde kalmaya çalışıyor tünelde. Çıktım önde Evans arkasında. Mitch Evans kendisini gösterdi. Şikana gelirken geçiş yapmak istiyor ve Mitch Evans pozisyonu kazandı Dantik'ten. 5. sırayı aldı Nüven şikanında. Mortara, Rowland, Drugovic atak moduyla devam eden isimler. Tiktum'da bir inceleme var. Tüm pist sarı bayrakta sınırını ilerletmiş olabilir. Bir inceleme söz konusu Dantik'tim için. Dünkü büyük ayak kırıklığının ardından bugün de yine yarışın son bölümüne giderken bir ceza söz konusu olabilir. Pol pozisyondan başlayan Tiktum adına Rowland yarışın hızlı turu. 1.29.036. İnanılmaz hızlı bir tur Rowland'dan. 1.30'larda tur gören yokken 1.29.036 geldi. Önümüzdeki her otomobil ikinci atak modunda hedefleri tutturalım diyorlar Evans'a. Evans'ın 2 dakikalık daha atak modu kullanımı olacak. Barnard Dennis ikilisi 4'er dakikalık ikinci atak modu haklarına gittiler. Evans'da 2, Tiktum'da 4 dakika için atak modu olacak. Mortara'nın 10 saniye cezası var, altını çizelim. Da Costa yarışır lideri. Mortara ondan 17 saniye uzakta. Atak modunun son 2 dakikasında. Tabii Rowland burada neler yapacak? Esas belki de önemli olan onun performansı bu noktada. Yarışın sonundaki düğümü çözmek için. Rowland geldi. Mortara'yı yakaladı. Atak modu olan iki isim yan yana geldiler. Oliver Rowland dışarıdan şansını deniyor. Raskas'ta Az önce ciddi bir problem yaşanmıştı Roland. Bir adım geri atmak durumunda kaldı. Şimdi Mortara da Costa'yı geçti. Roland da geliyor hemen arkadan. Da Costa'yı hemen kapattı Roland'ın önünü. Mortara'nın gitmesine izin verdikten sonra tepeye tırmanırken Roland'ın ciddi bir güç avantajı olacak. Oliver Roland sırayı kazanmayı başardı. Da Costa'yı geçiyor. Bu esnada Taylor Barnard'ın 1-10 saniye daha ceza aldığını öğreniyoruz. 20 saniye oldu cezası. Puanların dışına düşecek Barnard artık kesin olarak. Bu arada Ian James memnun değil Roland'ın kendilerini geçmesinden. Felipe Drugovic de şimdi de Costa'yı takip ediyor. 30 saniyesi daha var atak modunda. Burada Drugovic'in Da Costa'yı geçip geçememesi kritik olabilir ve geçti. Drugovic de Da Costa'nın önüne geçiyor. Öte yandan Roland da Mortara'yı geride bırakınca yarışın liderliğini aldı. Son şampiyon Oliver Roland Monaco'da yeni liderimiz oluyor. Denizin hemen arkasında Müller var. Müller'in 20 saniye daha atak modu söz konusu ama geçiş yapabileceği bölüm yok önünde. Sünal'de bir şans deneyebilir belki ama oraya kadar da kalacak bu tabii atak modu soru işareti. Ve bir kaza geldi. Yine tebaslar. Bu defa etkilenen isimler kimler? Barnard bariyerde. Az önce gördüğümüz kazadan bağımsız olarak Taylor Barnard bariyerde. Portier'de tünele giremeden belki de güvenlik aracının çıkmasına sebep olacak bir kaza yaşanıyor. Öte yandan Dentiklim Joel Eriksson'a geçildi. Eriksson da atak moduyla beraber son bölümde sıraları kazanmaya çalışıyor. 1,5 dakikası daha var ama Taylor Barnard'ın aracı kaldı orada.
1: Teams, we go full course yellow in three.
0: Tüm bir sarı bayrak ilan edilecek.
1: One, full course yellow please.
0: Pozisyonlar oturdu. Ve Roland bu sezonki ilk yarış galibiyetine adım adım gidiyor. Şampiyonluk savaşında çok güçlü bir şekilde ben de varım diyecek. Tommaso Volpe ekrana yansıdı. Nissan'ın takım patronu o da. Gururlu bir yüz ifadesiyle görüntüye geldi. Şampiyon sürücüsü bu sezon zaten istikrarlı sonuçlara gitti. Tabii puan çıkartamadığı yarışlar var ama Roland puan aldığı her yarışta hep üst basamaklara yakındı. Ve nihayet aradığı galibiyeti de bulacak gibi gözüküyor. Oliver Roland galibiyete gidiyor. Yüzme havuzu bölümünden geçti. Artık son sektörde damalı bayrağa doğru gidecek. Sezonun ilk galibiyeti geliyor. Şampiyon sürücüden bir numaralı Nissan galibiyeti uzanıyor. Oliver Roland kazanmayı başarıyor. Monaco'da yarış galibimiz oluyor Roland. Drugovic ikinci sırada, Da Costa üçüncü sırada podyumu tamamladı. Hemen arkadan Mitch Evans geldi. Dördüncü sırada olacak. Takip edenlere de bakalım. Jack Dennis, peşinde Müller, Eriksson, De Vries ve De Grassi ilk onda yarışı tamamlıyorlar.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: net.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. sen de keşfet.
3: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
12: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Damla.
15: Bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım.
16: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
20: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanı tak.
21: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
22: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
23: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
24: Aramaya devam etmelisiniz.
21: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
22: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?

0: Tamamen yeni hurda avcılarında toplamda neredeyse 60 yıllık deneyime sahip 3 önde gelen antika eşya satıcısı güçlerini birleştiriyorlar. Batı Galler'den kır evi uzmanı Alistair Dryberg geleneksel tarzı seviyor.
1: Bu değil mi?
2: Güzel, harika.
1: Galler, çam, kafe oturma yeri.
2: Bana satmaya çalışma.
1: Sana satmaya çalışmıyorum.
0: Edinburgh'lu satıcı Vicky Nutt iç mekanlar konusunda çok becerikli.
3: Bence Ever Easy... Bu harika.
0: Londra'da Serkan Yumakçı. Avrupa'nın dört bir yanından temin edilen retro tasarım ve endüstriyel hurdalara tutkuyla bağlı.
2: Bunlar Leicester'lı Jen tarafından yapılmış ve postanede kullanılmış.
0: Kardeşi Jay ise eşyaları hayata döndürüyor.
4: Paslanacak ve bozulacak tarafı yok. Bu yüzden ebediyen dayanıyor.
0: Birlikte en iyi antikaları ve dekoratif hurdaları bulmak için ülkenin dört bir yanını geziyorlar. Bu bölümde...
1: Burada ne var Steve?
0: Alistair ve Serkan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma efsanevi bir tekne buluyorlar.
1: Bunlar Dunkirk'e gitti mi?
5: Dunkirk'e. Askerleri kurtarmak evet. için yapılan savaşa.
1: Ve siz bu tarihi koruyorsunuz değil mi?
0: Eski bir tabela altın bir fırsat sunuyor.
1: Altını da çıkarma dostum.
2: Cebime koyuyorum.
0: Ve ağaçtan oyulmuş el yapımı eski bir karga. Serkan ve Jay kardeşleri heyecanlandırıyor.
6: Bataklık meşesi parçası ve yaklaşık 5000 yaşında olabilir.
2: Vay.
0: Batı Galler'de yaşayan Alistair Dryberg, geleneksel el yapımı mobilyalardan karakterli eski tabelalara ve modellere kadar yıpranmış eskimiş antika eşyalarla 10 yıllık deneyime sahip.
1: Almayı ve satmayı sevdiğim şeyler tabii ki karakter dolu eşyalar. Düzgün şekilde kullanılmış, yetenekli bir el tarafından yapılmış şeyler. Çubuklu sandalyeler, şifonyerler, kırsal Galler'de yaşayıp büyürken gördüğüm şeyler. Müşterilerimin takdir ettiği ve güzel Galler kırsal mobilyalarında görmeyi bekledikleri şeyler. İşte benim olayım da bu.
0: Alistair'ın çokça ilgisini çeken şeylerden biri de yıllar boyu becerilerini geliştirerek göze hoş gelen el yapımı parçalar üreten usta zanaatkarların eserleridir.
1: Yetenekli bir el tarafından yapılan nesne veya mobilya parçasında çok özel bir şey var. Bu el ona taklit edilemeyecek bir bireysel kalite veriyor. Bu sanatkarlar becerilerini geliştirmek için yıllarını harcadılar. Tabii ki bu bir gecede yapılabilecek şey değil ve bu da ona değer katıyor. Ayrıca diğer her şeyin önüne geçen bir kalite kazandırıyor. Kaliteli şeyler arıyorum ve kalite satıyorum.
0: Alistair, el yapımı ve tarihi eşyalarla dolu bir aile işletmesini ziyaret etmek için güneye, Surrey'e gidiyor. Bugün ona Kuzey Londra merkezli endüstriyel hurda alım satımı iş yapan ve Alistair gibi usta zanaatkarlar tarafından incelikle yapılmış nesnelere hak ettiği değeri veren arkadaşı Serkan Yumakçı eşlik ediyor.
1: Tekne üreticisi Michael Dennett'e gidiyoruz.
2: Yapım atölyesi değil mi?
1: Tekne yapım atölyesi. Tekneleri restore ediyor ve Thames Nehri'nin hemen kıyısında. Orada çok tarihi olan birkaç teknesi var.
2: Sen bir tekne meraklısı mısın Alistair?
1: Deniz kenarında yaşıyorum.
2: Evet, birkaç öyle.
1: Tekneyle,
2: lastik botlar.
1: Affedersin, botla gezdim.
2: Evet, lastik botlar.
1: Gemi yolculuğuna çıktım.
2: Geçmişte epey feribota bindim.
1: Sen de mi?
2: Avrupa'ya giderken Manş Denizi'ni
1: evet,
2: geçiyordum.
1: Evet, evet, evet, evet doğru. Evet.
2: Alexandra Palace veya Finsbury Park gibi yerlerde kürek
1: gerçekten
2: çektim.
1: Gerçekten mi? Muhtemelen pedallı kuğu şeklindeki
2: çocukken,
1: şeylere
2: evet,
1: bindin.
2: Kürek teknesi, evet yani.
1: Ona bindin, evet,
2: evet
1: doğru. Evet, ona binmişsindir.
2: Onlara binmedim.
1: Kesinlikle.
0: İngiltere'nin en eski pazar kasabalarından biri olan Chelsea, Thames Nehri'nin kenarındaki konumu sayesinde gelişti. Bu da teknelerin tahıl, kömür ve kereste gibi malları tedarik edebileceği doğal bir liman oluşturdu. Bu miras günümüzde Michael Dennett'in tersanesi aracılığıyla yaşamaya devam ediyor. Aile işletmesini ikinci nesil tekne yapımcısı Stephen Dennett yönetiyor.
7: Babam 15 yaşında.

0: Babamdan beri tekne yapıyor ve şu an 82 yaşında. Onu çalıştırıyorum ve geleneksel ahşap tekneleri restore ediyoruz. İnsanlar teknelerini bize getiriyor çünkü geleneksel bir teknede her şeyi yapabilecek becerilere sahibiz. Ben tekne yapımcısı olarak doğdum ve öyle de öleceğim. Tabut dışında bir çıkış planım yok. Bunu seviyorum çünkü bu bir aile işletmesi. Hep yaptığım ve yapmak istediğim şey bu. Daima kalbimde ve büyük bir zevk. Tersane teknelerden söktüğümüz parçalarla dolu. Ve bazen tarihi bir gemiden bir şey söküyorsunuz ve onu atamıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu yüzden sürekli birikiyor.
1: Günaydın.
0: Merhaba.
1: Nasılsın Steve?
0: İyiyim, teşekkür ederim.
2: Merhaba, ben Serkan. Nasılsın?
1: Ben Alistair.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Davet için teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Hadi etrafı gösterelim.
2: Baba-oğul ilişkisi olan bunun gibi yerlerde her zaman gizli bazı zulalar olur. Ve Steve'in babası her şeyi bir kenara koyarken bir gün birinin alacağını düşünmüştür. Ve kurtardıkları şeylerin arasında daima hazineler vardır.
1: Evet, burada ne var Steve?
0: Dunkirk teknelerini restore ediyoruz.
1: Dunkirk tekneleri derken neyi kastediyorsun? Bunlar Dunkirk'e mi gitti diyorsun?
0: Savaşta askerleri kurtarmak için Dunkirk'e gittiler.
1: İnanılmaz.
0: Yani bu tekne Thames Nehri'nde.
1: Tamam, evet.
0: Ve bir tersane sahibi Thames Nehri'ndeki tüm tekneleri topladı ve Dunkirk'e gitti. Donanmanın sahile ulaşamayan büyük tekneleri vardı.
1: Evet, doğru.
0: Fazla büyüktüler. İki taraf arasında feribot görevi görecek küçük teknelere ihtiyaçları vardı. Bu tekneler bunu yapıyordu.
1: Ve bu tarihi koruyorsunuz değil mi? Şuna bakın, daha yakından bakabilir miyiz acaba?
0: Sundown özellikle ünlü bir Dunkirk küçük gemisi. Kaptan Light Toller'a aitti ve o Titanic'ten kurtulan en yüksek rütbeli subaydı.
1: Vay canına.
0: Titanic'ten kurtulduktan sonra bu tekneyi alarak kendi kullanımı için bir tekneye dönüştürdü. Sonra savaş çıktı. Bu yüzden oğluyla birlikte Dunkirk görevine gitti ve son Dunkirk filmi bu tekneye dayanıyor.
2: Bu adam evet, bir felaket dedi öyle değil mi? Evet. Yani muhtemelen tarihin yaşanmış en büyük deniz felaketine evet, karışıp hayatta kaldı.
1: Ve fazlasını istedi değil mi? Istedi.
2: Gerçek bir kahraman.
3: 1874'te doğan, 1912'de Titanic'in batışından sağ kurtulan binbaşı Charles Lightoller, İkinci Dünya Savaşı'nın en cesur denizcilik görevlerinden birini üstlendi. Mayıs 1940'ta 66 yaşındayken Dinamo operasyonu sırasında Dunkirk sahillerinde mahsur kalan askerleri kurtarmak için Sandowner adlı teknesiyle İngiliz kanalını geçti. Gemi sadece 21 yolcu taşıyabilmesine rağmen Lightoller ve mürettebatı kahramanca 127 askeri kurtardı.
0: Şuraya bakarsak Sundown'dan çıkardığımız bazı parçalar var.
1: Tamam.
0: Bunlar o teknenin orijinal oturma yerleri ve Dunkirk'e giden askerlerin üzerinde oturduğu yerler. Hepsini değiştirmem gerekiyor çünkü alt kısmı tamamen çürümüş.
1: Şu tahtayı alabilir miyiz yoksa peki? Başka bir şey?
0: Köşe direği. Köşe direğini alabilirsiniz.
2: Kulplu olanla mı?
0: Kulplu olanla.
2: Onun için benden ne istiyorsun?
0: Tam 20 sterlin.
2: Satmayacağım. Kardeşime üzerine bir kaide yaptıracağım ve insanlar geldiğinde onlara hikayeyi anlatacağım. Çünkü bu harika bir hikaye. Her şeyden çok adamla ilgili.
1: Harika bir tarih parçası.
2: Evet, çok iyi. Pirinç saplı bir tahta parçası, hepsi bu. Yani Dunkirk plajlarından bir gencin o tekneye bindiğini hayal edin. Büyük olasılıkla ona tutunmuştur. Bu müze kalitesinde bir parça diyebilirim.
0: İçeri gelin baylar.
1: Çok teşekkür ederim. Vay canına, şuna bak.
2: Aman tanrım, şuna bakın.
1: Bu iyi değil mi? Şuna bir bakın. Orada bir atmosfer var. İşçilik, içeride daha yeni restore edilmiş tekne parçaları var. Ve kalite. Burada gerçekten işçilik tamamen başka bir seviyede.
0: Bu Light Toller teknesinin kabini. Yani Dunkirk'e gitmiş ve vurulmuş
2: Vay,
0: olmalı.
2: Şuna bakar mısın? Ne kadar güzel görünüyor.
0: Onu restore ettik. Orijinal tik ağacından.
1: Cam gibi değil mi?
2: Evet, evet.
0: Teknenin
2: dostum,
0: tamamı bu standartta restore edilecek her yeri.
1: Bu tür yerler ne bulacağınızı bilemediğiniz için girmeyi sevdiğimiz yerler. Şuradaki çerçevede ne var Serkan?
0: Oh, yarım bir model. Onu görmemiştim.
1: Bunu siz mi yaptınız?
0: Evet, bunu 45 yıl önce yaptık. Müşteriye göstermek için yarım model yapıyorsunuz, sonra şeklini onaylıyorlar
1: evet,
0: ve bu tekneyi yaptık.
2: Çok güzel görünüyor. Bunun fiyatı nedir?
0: 100 sterlin.
2: Bunun için pazarlık yapacağım.
0: Olmaz.
2: Çok gerçekten güzel. Çok güzel bir şey.
1: Çok basit değil mi? Güzel.
2: Evet, basit.
1: Evet.
2: yüzyıl ortalarına ait bir havası var.
1: Evet. Evet, evet, tam sana göre.
2: Mükemmel. Bu tersanenin tarihi, Steve'in tarihi, babasının tarihi hepsi o tek karede.
1: İşte şurada, duvarda duruyor.
0: Oh, evet.
1: Evet, bu ne? İlginç görünüyor.
0: Kürekli tekne ızgarası. Muhtemelen 100 yaşında.
1: Satılık mı?
0: Evet.
1: Bakabilir miyiz?
0: Bakabilirsiniz.
1: Yüzeyinin o kabuklu pürüzlü halini çok sevdim.
0: Orijinal vernik. Hiç kurumuyor ve sürekli hareket edip çekiyor. Bu yüzden tuhaf bir etki oldu.
1: Gerçekten mi? Duvar sanatı parçaları olarak görüyorum.
0: Öyleler.
2: Evet. Evet, evet.
0: Muhteşemler.
1: Duvarın üst kısmında bir şey dikkatimi çekti. İlk başta neyden yapıldıklarından emin değildim. Metalik bir görünüme sahip olduklarını düşündüm. Paslı bir görünüşleri vardı.
0: Kalanını indirmemi ister misiniz?
1: Evet, lütfen. Bence çok havalılar. Üzerindeki kısım paslı mı? Ha, evet öyle. Evet. Vay canına. Uzanmak için zamanlaman harika.
2: Öyle mi?
1: Şuna bakın.
2: Altındaki renk de çok güzel.
1: Gerçekten çok beğendim.
2: Muhteşem şeyler.
1: Yüzeyi volkandan fırlamış gibi. Sanki bir şey patlamış ve lav yüzeye yayılmış gibi. Ve bu da onu gerçekten eşsiz bir şey yapıyor. Başka nerede bulacaksınız ki? Yüzyıllar olmuş, çok farklılar. Gerçekten harika bir parça.
3: El yapımı ahşaptan üretilen bu ızgaralar aslen skif adı verilen küçük bir yelkenli veya kürekli teknenin zemininde bulunurdu. Zamanla yıpranmış olan bu tahtalar benzersiz bir dekoratif çekiciliğe sahiptir. Temizlenip sergilendiğinde yaklaşık 700 sterlin edebilir.
1: Dördü için ne istiyorsun Steve?
0: 600 sterlin.
1: Vay canına. Birileri bunu ödemeye razı olur. 450.
3: Alistair ve Serkan Thames Nehri kıyısında deneyimli bir tekne restoratörünün tozlu atölyesini keşfediyorlar.
0: Bu Dunkirk'e gidip vurulmuş olmalı.
1: Vay canına, gerçekten
2: evet,
1: mi?
2: Gerçekten çok güzel.
3: Alistair dekoratif potansiyele sahip eskimiş karakteristik ahşap tekne ızgaralarını fark etti.
1: Dördü için ne istiyorsun Steve?
0: 600 sterlin.
1: Peki. 450.
0: Peki, öyle olsun.
1: Öyle mi? Pazarlığa değer değil mi?
2: Evet.
1: 450. Çok iyi.
2: Aa, yeni gördüm. Vay.
1: Geniş bir koleksiyonunuz var.
0: Öyle. Bazıları önceki tersanemizden geldi. Ve bunlar orada yapılan tekneler.
1: Bunlar satılık mı?
0: Evet, birkaçını alabilirsiniz.
1: Şu Dorothy olanı oldukça
2: evet,
1: güzel.
2: Evet, oldukça güzel. Bir tane daha
1: evet,
2: söyleyeyim.
1: Evet, iyi görünüyor.
2: Şu La Petite Souris. Çıkıntılı olanı gördün mü?
0: Ha, onu istiyorsan tabii ki alabilirsin.
2: Evet, peki sence o ne kadar eder?
0: 100 sterlin.
2: 100 sterlini alırım.
0: Tırmanıp sökmen gerekiyor.
2: Ben sökeceksem evet. Birdenbire 75 sterlin oldu, evet.
1: Siviş de oldukça güzel.
0: Evet.
1: Siviş ne kadar olurdu?
0: 50 sterlin. Pekala.
2: Buradan hepsini göremediğim için o taraftan bakacağım.
1: Tamam, evet, sen orada evet. Kal, sen orada kal.
2: Evet.
1: Hadi gidip diğer taraftan bakalım. Şekerci dükkanındaki küçük çocuk gibi ne seçeceğini bilmiyorsun.
2: Golden Flower yazana bakar mısın?
1: Kıvrımı gerçekten çok güzel değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, Golden Flower için ne istersin? 50 sterlin.
0: Güzel bir kıvrım kenarı var.
2: Ucunda bir kırık var.
0: Ha, orası mı? Yıpranmış.
2: 100 sterlin.
0: Öyle olsun.
1: Bence Excess Lady de harika.
0: Ha, iki tane var. Şanslısın. 100 sterlin.
1: Evet, Excess Lady için 100 sterlin. Kelepir. Hadi sıra sende.
2: Öyle mi? Geçmişte Alistair'a iyi şeyler verdim. O da bana verdi ve burada Alistair bir tane daha söylüyor. Ben de söylüyorum. Sıra Alistair'da, sonra sıra bende. Ah, aman tanrım. Bence en önemlisini kaçırdın. Mandy Sue Cardiff.
1: Peki ya Mandy Sue Cardiff?
0: Evet.
1: Evet. O yıpranmış olana ne istiyorsun?
0: Yıpranmış mı?
2: Evet dostum, çok çok kötü durumda.
0: Sanırım onu 50 sterline alabilirsin. Tamam, öyle olsun. Yoksa tabela atölyemi boşaltacaksınız.
1: Bugün gerçekten çok iyiydi. Bu adamlar işlerinde ustalar. Bu gibi yerlere gelmek iyi oluyor. Eğitici bir şey. Nasıl yapıldığını görüyorsunuz ve eğer şanslıysanız gerçekten nadir, ilginç parçalar satın alabiliyorsunuz. Steve, her şey için teşekkürler.
0: Geldiğinize sevindim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Etrafı gezdirmek güzeldi.
2: Harika bir gündü. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
0: Burada ne yaptığımızı ve tüm bu teknelerin sahip olduğu tarihi anlamaları çok güzel. Evet, bir parçasını alıp eve götürmesi ve bize hatırlaması çok iyi oldu.
2: Steve harika bir adamdı.
1: Harika. Gerçekten evet. Çok iyi bir adam.
2: Evet.
1: Tekne tabelaları duvarı, şekerci dükkanındaki çocuklar gibiydik değil mi?
2: Sonunda durmak zorunda kaldı. Bana bırakacak mısınız?
1: Evet, çünkü
2: dedim.
1: Hepsini alabilirdik ve fiyatları evet. Da çok iyiydi.
2: Evet, iyiydi.
3: Alışveriş gezisi minibüsteki nadir ince işçilikli eşyalarla devam ediyor. Eski ve yıpranmış tabelalara ilgi duyan Al, koleksiyonundan birkaç parça satan geleneksel bir tabela ustası hakkında bilgi edinmişti. Serkan'ın da genç, eğilimlere duyarlı, renkli tabela ve posterlere ilgi duyan Londralı müşterileri var. İkisi için de bir şeyler olacağı kesin. Birlikte Thames Nehri boyunca yarım saat uzaklıktaki bir başka ustayı ziyarete gidiyorlar.
1: Bugün dostum harika bir gün.
2: Evet.
1: Evet, Brilliant Science'ın sahibi Ash Bishop'ı görmeye gidiyoruz.
2: Tamam.
1: Profesyonel bir tabela yazarı. Hmm. Cam üzerine yaldızlama, asit aşındırma, evet. Ters boyama gibi işler yapıyor.
2: Eski balık ve patates dükkanlarındaki gibi.
1: Evet, adam bir büyücü, bir sihirbaz. Doğru. O yaptığı işte gerçekten önemli bir usta.
3: Londra'nın hemen dışında, kadim Burnham Beach ormanının kıyısında, geleneksel zanaatın ustası için mükemmel, sakin bir ortam olan Farnham Royal Köyü var. Kendini işe adamış olan Ash Bishop, Londra'daki sanat okulundan mezun olduktan sonra 30 yıllık deneyime sahip ve şimdi evindeki ahırlarda çalışıyor.
4: Orijinal Brilliant Sign Company 1888'de Londra'nın Clerkenwell semtinde kuruldu ve tabelacılıkta bazı yenilikler yaptı. Brilliant Sign Company'yi eşim Sarah ile birlikte kurdum. İsmi yeniden canlandırdık ve bir ölçüde yaptıkları işin ve benimsedikleri çalışma ahlakını taklit etmeye çalıştık. Eski işin kalitesi zamansızdı. Orada çalışan kadın ve erkekleri, o harika İngiliz zanaatkarlık becerisini ve yenilikçiliğini sürdürmek istedik. Eski moda kurumlarla çalışma şansına sahibiz. Bu yüzden Londra Kulesi'nde, Windsor Kalesi'nde ve Eton Koleji'nde işler yapıyorum. Tabela yazımının miras tarafıyla ilgilenmek çok güzel. Günaydın baylar.
1: Günaydın.
4: Beni buldunuz. Nasılsınız?
2: Çok iyiyiz.
4: İyi ki geldiniz.
1: Davetin için teşekkürler.
4: Alistair, iyi ki geldin. Hoş geldiniz. İşte çiftlik ve depo alanı.
2: Ne olarak biliniyorsunuz?
4: Biz Brilliant Sign Company'yiz.
2: Evet, Brilliant Sign Company. Harika.
4: Daha çok vasat tabela var.
2: Evet, hadi bakalım.
1: Kaliteli bir tabela almak istiyorsanız, burası gelmek isteyeceğiniz türden bir yer. Çünkü insanların dükkanınıza gelmesini, içeri girmesini istiyorsunuz. Dükkanınızın vitrini güzel görünüyorsa, yarı yolu aşmışsınız demektir.
4: Ateşi yaktım, içerisi biraz canına, daha sıcak.
1: İnanılmaz.
2: Aa, güzel ve sıcak, evet.
4: Burası komuta merkezi. Arka duvardaki her şey çoğunlukla eski şirketin işleri ve biz de bunların çoğunu burada yapıyoruz.
1: Yani şirketi siz mi satın aldınız?
4: Hayır, şirket 1977'de tamam. İflas etti ve geri kazandık demeyi seviyorum.
1: Tamam.
4: 1999'da.
1: Bence günümüz toplumunda özellikle ana caddeler kimliğini kaybetti. Her şey plastik. 100 yıl öncesine gidin. Tabii ki Londra'ya gidin. Kitaplardaki resimlere bakın. Bu dükkanların vitrinleri muhteşem. Keşke o zamanlara geri dönebilsek.
2: Londra'dan, eski publardan evet. Geriye doğru gidersek hepsinde bu tür altın var.
4: Evet.
2: Bu stile evet. Tam olarak ne deniyor?
4: Camdan başlarsak buna evet. Ters cam cephe gibi bir şey diyebiliriz. Ve cam üzerindeki işlem ister asit aşındırma ister oyma evet. Harfler olsun.
1: Bunların hepsi orijinal değil mi?
4: Neredeyse hepsi. Bir iki tanesi, şurada bir tane var. 8 numaralı olanı sergi için yaptım. Ve sonra da şunu yaptım.
1: Çok güzel, muhteşem.
2: Onun yaptığı bir tane var, harika bir parça. İçinde sedef ve altın var, muhteşem. Orada bir tane daha var. Tabelacı yazıyor. Çok nadiren nutkum tutulur. Yaptığı işler ve sahip olduğu koleksiyon gerçekten inanılmaz.
4: Orijinal Whitbread posteri.
2: Postere ne istiyorsunuz?
4: 120.
2: Hadi yüzde anlaşalım ha.
4: 5 sterlin daha ver.
2: 105.
4: Evet.
2: 5 sterlin niçin?
4: Bilmiyorum. Aykırı olmayı seviyorum. Çok hoş bir şey.
2: Evet, başlangıçta o çerçevede miydi bu?
4: Evet evet, ona dokunmadım.
5: Sanırım bu ilk hali.
4: Bence çok hoş bir dekorasyon parçası.
2: Bunların daha eskileri de var, savaş öncesi. Bu savaş sonrasına ait. Çok beğenilen posterler. Koleksiyon yapan insanlar var ve benim de bu konuda konuşabileceğim birçok müşterim var. Çerçevesi de gerçekten çok güzel. Gerektiği gibi eskimiş.
4: Burası da bir bakıma fabrika çıkışı oluyor.
5: Şurada evet. Bir N harfi
4: küçük
5: var.
4: Küçük bir N harfi var. Bu bizim neon versiyonumuz. Ama bu ışıklı değil.
2: Arkasına bir led koyabilirsiniz.
4: Eskiden bunu yapardık ve harika görünüyorlar. Bir tane göstereyim.
2: Başka hangi harfler var?
4: Şurada birkaç tane var Serkan.
2: Ben her zaman tabela toplamadım. Her zaman güzel, değerli ve gerçekten hoş şeyler topladım.
4: Bir O var.
5: Bir O var.
2: Bir sonraki B olacak.
4: Blockbuster'sa benzemeye başladı değil mi?
2: Ve tabela gerçekten güzelse onu alıp satmaya çalışmak işimin bir parçası diyebilirim.
5: Altta bir tane daha var mı?
4: Aa, var.
5: Bir de B harfi
4: bir
5: var.
4: Bir B harfi.
2: Peki para olarak ne?
4: Senin için Serkan, 5'ini bir fiyatın alabilirsin.
2: Hatta
4: buradan çıksınlar yeter.
2: Pazarlık daha iyi yapmayacağım.
5: Kelepir.
2: Ash bunlara gerçekten çok emek harcamış. İçinde gümüş yaldız var. İçinden kablo geçiyormuş gibi görünmesini bile sağlamış. Bunlara çok emek verilmiş.
4: Hazır buradayken işte ters cam neon.
2: Harika görünüyor değil mi?
5: İnanılmaz değil mi?
4: Yapabileceğiniz şey bu. Yani her şey boyanmış. Şu küçük kısım hariç.
2: Ciddi misin? Bakıyorsunuz, ilk bakışta neon olduğunu düşünüyorsunuz, evet.
4: Bence bu neondan daha havalı.
5: Evet.
4: Evet, fazlalıklar da burada.
5: Güzel, gümüşçü de
4: evet,
5: var.
4: Evet, gerçekten çok nadirler. Çünkü tutkal pürüzlendirilmiş, bu cama uygulanan bir işlem.
5: Ve bu İngilizce.
4: Sanırım Brighton'dan. Kollarını kavuşturdu.
2: Bununla kim ilgileniyor?
5: Birlikte mi satıyorsunuz?
4: Birini saklamak isterdim.
5: Peki, tamam.
4: Muhtemelen gümüşçüyü vermesem daha iyi
5: bu
4: olur.
5: Bu bizim için daha ticari olurdu değil
4: diğerini mi? Diğerini isteyeceğini düşünmüştüm ama hayır. Diğerini saklarım, sorun yok.
5: Gümüşçü dükkanı tabelası ikimizin de hoşuna gidiyor. İyi bir şey, ikimiz de önümüzdekinin iyi bir şey olduğunu anlıyoruz. Buna ne kadar istiyorsun?
4: 500. Biraz restorasyona ihtiyacı var.
5: Ve çerçeve.
4: Bu konuda yardımcı olabilecek birini tanıyorum.
5: Fiyata dahil mi?
4: Fiyata dahil olacağından şüpheliyim ama size toptan bir fiyata verebilirim.
5: Tamam. İster misin?
2: Güzel bir tabela.
3: Tutkalla cam pürüzleme. 19. yüzyılın başlarında Amerika'da ortaya çıkan geleneksel bir cam işleme tekniğidir. Bu işlem kumlanmış cama hayvan derisi tutkalı uygulanmasını içerir. Tutkal kurudukça büzülür ve yüzeyden küçük pullar çekerek buzlu, donmuş bir desen oluşturur. Bu çarpıcı etki genellikle yaldızlı veya boyalı harfler için dekoratif bir arka plan olarak kullanılırdı. Ve özellikle üst düzey tabelalarda altın kullanılırdı. Dikkatlice restore edilip abanoz çerçeveye monte edilirse 1750 sterline satılabilir.
4: Harfleri tekrar boyamak ve şu altın kısımlara rötuş yapmak için yarım günlük bir çalışma gerekiyor.
5: Boyamak ve çerçevelemek için ne kadar alırsın?
4: Muhtemelen 300 sterlin daha.
5: O zaman 8'e çıkıyor değil mi? Sence ne kadar eder?
4: 12 ila 13 mü?
5: Evet.
2: Evet.
4: Üzerindeki altın miktarıyla.
5: Evet.
4: Bütün gün dikkat çekeceği kesin.
2: Evet, ne diyorsun?
5: Bana baş sallıyorsun. Şimdi sıra bende, öyle değil mi?
2: Hayır, istersen sana bir şans veriyorum.
5: Teşekkür ederim dostum.
4: Bu zor zamanlarda yardımcı olmak için eğer hepsi 750'ye mal olur deseydim, güzel bir şeyiniz olurdu.
3: Alistair ve Serkan Buckinghamshire'de olağanüstü bir tabelacıyı ziyaret ediyorlar.
4: İşte ters cam neon.
5: Vay canına.
2: Harika görünüyor değil mi?
5: İnanılmaz değil mi?
3: Alistair biraz el işçiliği gerektiren nadir bir İngiliz tabelası için pazarlığı tamamlamayı umuyor.
4: Eğer hepsi 750'ye mal olur deseydim çok güzel bir şeye sahip
5: öyle
4: olurdunuz.
5: Mi?
4: Evet.
5: Buna katılıyorum. Sonunda duvara asılmaya hazır olacak, öyle değil mi?
4: Evet, restore edilecek. Mükemmel olmayacak ama restore edilecek.
5: Evet. Evet. Ben eski görünmesini istiyorum. 750'ye mal olacak.
4: Yuvarlak çerçeveydi. Beğeneceksin.
5: Harika. Daha önce de aldım, satılıyorlar. Alınması gerekiyor ve eğer eş tüm işi yapıp satışa hazır hale getirebilirse hiç düşünmeden alırım.
2: Çerçevelenmiş olarak bir gümüşçüye satmalısın. Bunu satın alacak birini tanıyor olabilir.
4: Evet, doğrudan satışa girmek istiyorum.
2: Birmingham'da bir gümüşçü.
5: Ama altını sakın silme dostum.
2: Cebime koyuyorum.
5: Buna çok dikkat et.
2: Hatton Garden'a gidiyorum. Alistair'a büyük bir iyilik yapıyorum. O da geçmişte bana iyilikler yapmıştı. Almasına izin veriyorum. Yine de ona izin verdiğimi bilmeli diye düşünüyorum.
5: Tabela satıcısı ve tabelalara tutkuyla bağlı biri olarak bugün buraya gelmek aklımı başımdan aldı. Bugün gümüşçü tabelası diğerlerinden daha öne çıktı.
2: Ash'in tabelaları harika. Tam bir klas. El yazısıyla yazılmış neon cam levhalar. Kardeşim arkalarına LED'ler takacak. Ve ciddi anlamda bittiği zaman muhteşem görünecekler.
4: Çok iyi.
2: Ash, bugün harika bir gündü. Çok
4: geldiğiniz
2: teşekkürler.
4: Geldiğiniz için minnettarım. Teşekkür ederim. Dostum. Her zaman bekleriz. Görüşürüz.
5: Ayrıca tabela için döneceğim.
2: Kendime de bir tabela yaptırmak üzere onunla iletişime geçeceğim.
5: Öyle mi?
2: Evet, Rag & Bone Brothers. Tamam.
4: Evet,
2: öyle bir şeydi.
4: Dört gözle bekliyorum.
5: Ona düşük fiyat verme.
2: Evet, eşle aramızda anlaşırız. Kendine iyi bak. Teşekkürler.
4: Görüşürüz.
2: Ash iyi bir adam, öyle değil mi?
5: Evet.
2: Sahip olduğu şeyler inanılmaz ve yetenekleri muhteşem.
5: Şu tabelalara baktığınızda bir el tarafından yaratıldıklarına inanmak gerçekten çok zor değil mi?
2: Biliyorum.
5: Çünkü çok mükemmeller. Bunu insanın aklı almıyor.
2: Evet, biliyorum, bir tabela daha aldım.
5: Şu gümüşçü tabelası dostum, evet.
2: Şahsen ben ona 400-450 evet. verirdim ve hiçbir şey yapma, bırak ben alayım derdim. Ben öyle yapardım açıkçası. Bu benim fikrim.
5: Ama benim bakış açıma göre harika bir iş çıkaracağım.
2: Evet.
5: Ve yeniden boyanacak, çerçevelenecek ve muhteşem görünecek. Ve çok iyi bir fiyata satacağım, bundan eminim.
2: Evet.
3: Eşsiz el yapımı eşyalardan alan Serkan, kardeşi Jay ile işlettiği Kuzey Londra'daki dükkanına döndü. Serkan, zamanını yeni envanter bulmakla geçirirken Jay, genellikle atölyede kalıp buldukları eşyaları restore ediyor ve hayata döndürüyor.
6: Eski endüstriyel lambalarla, özellikle de çalışma lambalarıyla çalışmayı çok sevdim. İngiliz, Alman. Örneğin bu lamba 1940'lardan kalma. Buna çok fazla düşünce ve tasarım katılmış. Tasarlayan kişi sonsuza dek dayanmasını amaçlamış. Bir atölyede gerekli bir işi yapmak için yapılmış. Ve bunu da yapmış. Bunun da ötesine geçti ve hala çalışıyor. Bu tür şeyler üzerinde çalışma şansına sahip olmak müthiş bir zevk.
3: Kaliteli, güzel tasarlanmış ürünlere olan ortak tutkularıyla Serkan ve Jay, işinin ehli yetenekli zanaatkarlar tarafından yapılan özel tasarımları bulma konusunda her zaman hevesliler. Bugün önde gelen bir ahşap oymacısını ziyaret için Somerset'e gidiyorlar.
2: Charles Oldham'ı görmeye gidiyoruz. O bir usta zanaatkar. Yani Hampton Court ve Windsor Kalesi gibi yerlerde restorasyonlar yapmış. Ve bir usta zanaatkarın zanaatının ustasının atölyesinde nasıl çalıştığını görmek senin için gerçekten çok ilginç olacak diye düşünüyorum.
6: Yani ustalar arası etkileşim gibi olacak.
2: Sen henüz usta değilsin.
3: Efsanevi müzik festivali büyülü Glastonbury Tor ve güçlü bir 7. yüzyıl manastırı ile ünlü Glastonbury, şimdi üreticiler, bağımsız dükkanlar, canlı el sanatları pazarları için bir cennet. Şehrin hemen dışında 19. yüzyıldan kalma bir okul binası, geleneksel İngiliz ahşap oymacılığı sanatını canlı tutan oldukça ünlü bir atölyeye dönüştürüldü. Başında Charles Oldham var.
7: ''50 yıldır ahşap oymacılığı yapıyorum. Okulda başladım, sonra 15 yıl boyunca Londra'da ahşap oymacılığı sektöründe çalıştım. Sonra Somerset'e geldim. Çok sayıda mimari ahşap oymacılığı ve çok sayıda oyma ayna çerçevesi yaptım.'' Günümüzde kendi heykellerimi yapıyorum ve bu becerileri buradaki derslere gelen öğrencilere aktarıyorum. Yıllar içinde çok fazla malzeme biriktirdim. Bunların bir kısmı oymayla ilgili. Diğerlerini de atmayıp biriktirdim. Bu yüzden ilgilerini çekebileceğini düşündüğüm birkaç özel şeyim var.
8: Aa. Merhaba, siz Charles olmalısınız. Evet. Serkan.
7: Serkan, memnun oldum.
6: Jay.
7: Merhaba Jay.
8: İçeriye gelebilir miyiz?
7: Lütfen girin.
6: Teşekkür ederim. Güzel.
8: Vay. Bunların hepsi sizin kendi yaptığınız oymalar mı?
7: Bazıları öğrencilerin türü.
8: Yani insanlara oyma sanatı mı öğretiyorsunuz?
7: Evet. Son 6 yıldır arkadaşımın eğitim atölyesini devraldım. Haftada 50 kişi geliyor ve burada gerçekten harika işler çıkarıyorlar.
8: 3 boyutlu baskı ve birçok şeyin elektronik olarak yapıldığı bu çağda Charlie gibi birini bulmak çok çok nadir bir şey. Bu dönemde bile işleri hala orijinal haliyle yapan birisi. Bu yüzden böyle sanatkarları görmek gerçekten harika. Bu çok önemli bir iş. Yani düzgün restorasyonlar da yapıyorsunuz.
7: Evet, bu Bristol'da Redland adında bir şapel tamam. İşte. Restorasyonu ben yaptım.
8: Peki buna bakabilir miyim?
7: Evet, elbette, evet.
8: Peki orijinali kim oydu?
7: Thomas Petty.
8: Tamam.
7: Ve Redland şapeli tamamen onun eseri.
3: 1740'larda inşa edilen Bristol'daki Redland Şapeli, usta oymacı Thomas Petty tarafından yaratılan detaylı ıhlamur ağacı oymalarıyla ünlüdür. Yaklaşık 300 yıl sonra Charles, bu çiçek tasarımda dahil olmak üzere Petty'in eserini restore etmekle görevlendirildi. Ihlamur ağacından oyulmuş, meşe çerçeveye yerleştirilmiş olan bu olağanüstü parça 450 sterlin değerinde.
8: Bunu satmayı düşünür müydünüz?
7: Nasıl bir fiyat düşünüyorsun?
8: Bunun için, evet, bunun için aklınızda bir fiyat var mı peki? Ne dersiniz?
7: Şey, benim için biraz özel çünkü yani
6: menşei
7: yapılan
6: yüzünden.
7: İş yüzünden evet. Tabii. Yani evet, buna 250 civarında bir şey isterdim doğrusu.
8: Ne diyorsun?
6: Güzel.
8: Kenara bırakabilir miyim peki?
7: Evet, elbette.
8: Birazcık tabii. Düşüneceğim. Ve başka neler bulacağımıza bakalım.
7: Evet.
8: Bu gördüklerimiz tam bir yetenek. Güzelliği, kökeni gerçekten çok özel. Bundan kâr etmeliyim. Ben de dedim ki, evet, bunu bir kenara bırakalım. Çünkü burada ilgimi çekecek daha çok şey olacağını biliyorum.
6: Burada bunları gördüm.
8: Bunlar kargalar.
7: Evet, bunlar kargalar ve ilginç bir malzemeden oyulmuşlar. Aslında bir bataklık meşesi. Yani buradaki bataklığa, turbaya düşmüş bir meşe ağacı ve o parça 5000 yaşında olabilir.
8: Harika.
7: Bu abanozlaştırılmış bir tahta parçası. Yani bu daha farklı hissettiriyor, değil mi? Soğuk olduğunu hissettiniz mi? Bataklık meşesi olanlar farklı hisse sahip.
6: Bunları sen mi oydun?
7: Evet, evet.
8: Milyon yılda bile aklıma gelmezdi ki bataklığa düşmüş bir meşe ağacından bu kargaları oymuş olsun. İşte hikaye bu. Bilmiyorum, kuzgunlar ve kargalar, onlarda bir ruh var. O da bu ruhu sanatına yansıtmış.
3: Binlerce yıllık bataklık meşesi, çürümesini önleyen su dolu koşullarda korunmuş eski ağaçlardan gelir. Bu da ağaca kendine özgü siyah rengini ve doğal olarak serin hissini verir. Yoğun ve kırılgan yapısı, düzensiz dokusuyla yalnızca en yetenekli ağaç oymacılarının üzerinde çalışabileceği bir malzemedir. Charles tarafından ustaca oyulmuş bu kuş heykelleri Serkan'ın dükkanında 500 sterlin edebilir.
6: Bunlar için ne kadar istiyorsunuz?
7: Tanesi 200 sterlin.
6: Biraz düşüneyim. Buna geri döneceğim.
8: Evet, harika şeyler. Yine kenara bıraktım. Aklımın bir köşesinde. Başka neler var diye bakacağım. Tanesine 200 sterlin, oyma içinde 250 sterlin istiyor. Fiyatı biraz düşürebileceğimden eminim. Bunlar mini çerçeveler mi?
7: Bunlar gotik süsleme parçaları. Çoğunlukla kilise ortamlarında kullanılırdı. Bunlar gotik canlanma tarzında, yani sanırım Victoria evet. Ve Edward dönemine ait. Bu gotik tarz ev iç mekanlarında da kullanılıyordu.
8: İnsanların evlerinde gerçekten beğendiği mimari bir parça. Bunu pencere pervazına koyup içinden ışık geçmesini sağlarsınız. Kesinlikle muhteşem. Böyle bir şeyi satmakla ilgilenir misiniz peki?
7: Bilmiyorum, yaklaşık 200 civarında olabilir.
1: Bunu çok beğendim.
7: Gerçekten güzel. Bunda çok ışık ve gölge var, değil mi? Evet.
2: 150'ye el sıkışır mıyız, ne dersin?
7: 200 oldukça iyi bir fiyat.
3: El işlemesi güzel objeler arayan Serkan ve kardeşi bir usta ahşap oymacısını Somerset'teki atölyesinde ziyaret ediyorlar.
7: Bu Bristol'da bulunan Redland Şapeli'ne ait. Restorasyonunu ben yaptım.
3: Serkan, 19. yüzyıl sonlarına ait ince işçilikle oyulmuş gotik bir süsleme örneği için fiyatla anlaşmaya çalışıyor.
2: Böyle bir şeyi satmakla ilgilenir misiniz?
7: Neden olmasın? 200 civarında olabilir.
2: 150'ye el sıkışır mıyız, ne dersin?
7: 200 oldukça iyi bir fiyat. Belki 175 olabilir.
2: Peki tamam, 175.
7: Tamam.
2: Güzel. Bundan kâr edeceğime eminim. Benim için oldukça yeni bir alan. Bu tarz eşyalardan çok fazla satmadım. Onları her zaman takdir ettim. Doğru ortamlarda gördüm. Bu yüzden benim için de eğitici olacak diye düşünüyorum. Yani burası atölyeniz mi?
7: Evet, şu anda çalışma tezgahlarında bunlar var. Üzerinde çalıştığım bir tür restorasyon işine aitler.
2: Yani burası sığınağınız, öyle mi?
7: Aslında biraz da çöplük gibi oluyor. Çünkü orada diğer insanlarla birlikte ders veriyorum. O daha sosyal bir yaşam. Burası daha yalnız bir alan. Evet, bunlar aldığım ve kullanmadığım farklı türde çalışma lambaları. Aslında makine atölyemde olacaktı. Ama onlardan kurtulmak istiyorum.
6: Yerde bir kutu vardı. 3 lamba vardı. Biri EDL marka İngiliz lambası. 40'ların sonu, 50'lerin başı. Sonra dökme demir tabanlı bir lamba ve pirinç bir resim lambası vardı. Atölyemde kaç tane lamba olursa olsun bir lamba gördüğümde hemen alıyorum. Bunlar için ne kadar istiyorsunuz?
7: Bilmem ki. Ne düşünüyorsunuz siz?
6: Evet. 3'ü için 120.
7: 3'ü için mi?
6: Evet.
7: 150.
6: Evet, alıyorum.
7: Tamam.
6: Teşekkür ederim.
7: Rica ederim.
2: Sana yeni iş çıktı.
6: Evet.
2: Lambaların restorasyonu konusunda evet, usta bir isimdir kendisi.
7: Tamam.
6: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İdeal lambalarını çok yönlü oldukları için seviyorum. 50'lerin başlarında, 40'ların sonlarında bir atölyede bir işi yapmak için üretilmiş bir şey ama şimdi de aynı derecede iyi çalışıyor. Masa lambası yine 1940'lardan kalma. Dökme demir tabanlı. Pirinçten yapılmış bir kuğu boynu ve preslenmiş alaşımdan bir abajur var. Ancak abajur hala orijinal boyasına sahip. Orijinal anahtarı da var. Güzel bir parça. Restore edildikten sonra herhangi bir masada çok güzel duracaktır.
2: İki bataklık ağacı kargasına geri dönebilir miyiz acaba?
7: Tabii.
2: Ve Bristol Katedrali'nden bir tane daha vardı sanırım.
7: Evet. Redland Şapeli.
2: Satmak ister miydiniz?
7: Satabilirim tabii, evet.
2: En iyisi şu kargalardan ikisini ve şunu alsam.
7: Bunların tanesine 200 demiştik, değil mi? 600 yaparız. Belki iki tane karganız varsa 550 olur. Tamam.
2: Bunun için teşekkür ederim. Size minnettarım. Tamam, bu harika. Orada biraz kâr edebileceğim bir alan var. Çok fazla lamba satıyorum. Çok fazla belirli türde mobilya satıyorum. Birçok çeşit dekoratif eşya satıyorum. Daha önce böyle şeyler satmadım. Bunu öğrenip işe girmem, derin sulara atlamam gerekiyor. Sanırım işimiz bitti. Parçalarımızı toplayalım. Bir fincan çay içelim ve sonra da
7: olur,
2: yola koyulalım. Bugün Charlie ile tanışmak inanılmazdı. İnsanların hala bazı şeyleri en başındaki haliyle yaptıklarını fark etmemiştim. Charlie de o insanlardan biri. Ve bu güzel, çok güzel şeyleri üretiyor. Kendinize iyi bakın.
7: Evet, siz de.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Siz de.
6: Görüşmek üzere.
7: Sizi ağırlamak güzeldi.
2: Kendinize iyi bakın.
6: İyi günler.
7: Çok hoş iki adam ve işe gerçekten ilgi duyuyorlar. Redland Şapeli'nin küçük bir bölümü. Evet, o konuda oldukça istekliydi. Bu yüzden o bölümü satın almasına çok sevindim. Bu güzel tabii ki. Evet.
6: Güzel bir gündü.
2: Haklısın, çok güzeldi.
6: İlginç, evet.
2: Gerçekten çok
6: Charles,
2: güzel bir gündü.
6: Charles gerçekten evet, çok iyi bir adam.
2: Evet. Böyle ustaların hala...
6: Çok yetenekli.
2: Hala var olması gerçekten inanılmaz. Ve iyi olan şu ki o da insanlara öğretiyor. Bu gerçekten çok değerli. Umarım bu zanaat için...
6: Son nokta olmaz.
2: Evet, son nokta olmayacak. Onun gibi insanlar gelecek nesiller boyunca kaliteli oymalar üretmeye devam edecekler diye düşünüyorum.
3: Buckinghamshire'deki atölyesinde usta tabelacı Ash Bishop, Alistair tarafından satın alınan gümüşlü tabelasının restorasyonunu yapıyor.
4: Bu tabelada altın kaplamanın çeşitli yerlerinde eksiklikler var. Bu yüzden ilk yapılması gereken şey eksik altın kaplamanın bir kısmını tamamlamak. Bunun için biraz jelatinli damıtılmış su kullanıyorum. Jelatin, altının kum püskürtme yüzeyine yapışmasına yardımcı olacak. Aslında normalden biraz daha fazla jelatin koydum. Çünkü yüzey pürüzlü ve iyi yapışacağından emin olmak istiyorum. Biraz altın varak aldım ve sonra şansım yaver giderse uç dediğimiz şeyle altın varağı alacağım. Harflerin bazılarında parlak altın çizgi kontrolü eksik. Hepsini tamamlamanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü özellikle bu S harfinin alt kenarındaki en kötü kısımları elimizden geldiğince tamamlayacağız. Bu kutu dikenli uç denilen bir şey. Sanırım eski zamanlarda vardı ama bir şekilde unutuldu. Bu bir çerçeveye gerilmiş Fransız tülüdür. Ancak tabela dünyasında uzun yıllardır yaşanan en büyük ilerlemedir. Bu sayede ne yaptığınızı görebilirsiniz. Bir uçla bunu yapamazsınız.
3: Nemli bir bez ve aşındırıcı olarak da biraz tebeşir tozu kullanarak Ash camdaki fazla altın varağı dikkatlice çıkarıyor.
4: Şu anda açık olan harflerin iç kısmında geleneksel olarak siyah boya olurdu. Ancak ultraviyole ışınları ve nem nedeniyle siyah boya bozulmuş. Camdan dökülmüş ve neredeyse tamamen kaybolmuş. Bu nedenle bir sonraki adım bu açık harflere siyah dolguyu geri koymaktır. Şimdi bu siyahın altınla aynı durumda, yani mükemmel olmaması, biraz pürüzlü ve eksik olması önemli. Bunlar orijinal olarak siyah ve altın rengindeydi. Özellikle bu tür tabelalar için klasik bir renk şemasıydı. Muhteşem görünüyor. Bu yaklaşık 1890 yılında atölyeden çıktığında nasıl görüneceğine dair bir fikir veriyor.
3: Eskitilmiş görünüme sahip özel bir çerçeveye yerleştirilen tabela hazır.
4: Bence bu gayet güzel oldu. Alistair çok memnun olacak.
5: Eşin gümüşçü tabelasında yaptığı iş inanılmaz. Usta bir zanaatkarın muhteşem bir çalışması. Altın varak, özel abonoz çerçeve, harfleri doldurma şekli, adam bir dahi kesinlikle. Bu hafta gittiğimiz her yerde usta bir zanaatkar vardı. Berlin Science'daki eş ve sonra tersane. O adamların elleriyle yapabildikleri kesinlikle inanılmaz bir şey. Bu hafta öğrendiğim şey, insanların sahip olduğu yıllarca geliştirilmesi gereken bilgi. İyi bir şey, uzun ömürlü bir şey satın almak istiyorsunuz. İyi yapılmış bir şey, usta bir zanaatkar tarafından yapılmış bir şey. İstediğiniz şey bu, kalite.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
1: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu bölümde Kilcher'lar ilk defa kendilerini filme alıyorlar.
1: Seni çekiyorum.
2: Sanırım hayatımın en büyük eğlencesini yaşamak üzereyim. Eski bir arkadaşımla birlikte bir odunluk yapıyoruz. Vahşi hayatta birbirimize yardımcı oluyoruz.
3: Shane'in yerindeyim. Hemen arkamdaki merdivenlere trabzan yapacağız. Shane'in beli kırık olduğu için bunu yapması zor. O yüzden onun yerine biz yapacağız.
4: Yaklaştırdım.
3: Hayır, yaklaştırma.
4: Ben kameraman değilim ki.
3: Tanrım, bizi yalnız bırakmamalılardı.
5: Yengeç kafesini kontrol edeceğiz.
6: Aman Tanrım, umarım doludur. İşte böyle. Vay canına.
5: Ne lanet olsun.
6: Sen iyi misin Evan?
5: Pek sayılmaz.
6: Ah, lanet olsun.
7: 12 yıllık köpeğimiz Pearl'ü gömüyoruz.
8: Tamam, şimdi oldu. Bu annen için çok özel bir an. Köpeğimizin ölümü bizim için çok zordu.
6: Sizi seviyorum çocuklar.

0: Homo Limanı'ndaki Ivan, karısı Eve ve çocukları Finley ve Sparrow, Alaska sularında ailece çıkacakları maceraya hazırlanıyorlar.
1: Evet, kayıttayız.
2: Merhaba.
1: Tekneye gidiyoruz. Bugün birkaç gün önce suya koyduğum yengeç kafesimi kontrol edeceğim. Umarım biraz yengeç yakalayabilmişizdir. Keçimak koyunda yengeç avlamak uzun yıllar boyunca yasaktı. Ama bu sene yeterince yengeç olduğuna karar verdiler ve yasağı kaldırdılar. Keçimak koyunda yeniden yengeç avlayabildiğim için çok heyecanlıyım. Çünkü o koyda babamla birçok anımız var.
3: Balık kokuyor.
2: Balık mı kokuyor? Evan bizi limandan çıkarıyor. Akıntı ve rüzgar senin aleyhine olduğunda bu manevrayı yapmak daha da zor oluyor. Olamaz. Bay yaramaz, yaramaz.
3: Ben biraz daha istiyorum.
1: Çocuklarla birlikte denize açılmak çok eğlenceli. Aynı zamanda biraz zor. Çünkü bizim kadar dayanıklı olamayabiliyorlar.
2: Çocuklarla birlikte en son balığa çıktığımızda bir yandan balık avlayıp diğer yandan çocuklarla uğraşmak hiç kolay olmamıştı. Evet, biliyorum.
1: Pembe soma. Yakaladım bebeğim.
2: Tamam, geliyorum. Artık çocuklar biraz büyüdükleri için bu sefer teknede onlarla zaman geçirmenin daha kolay olacağını umuyorum. Aman tanrım. Zoom mu yaptım? Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Aa evet, zoom yapmışım. Kafes nerede?
1: Yengeç kafesi oldukça büyük olduğu için yengeçler içine kolayca sığabilir. Ama çıkmaları da bir o kadar zordur. Ölmüş balıkları kullanarak yengeçleri kafese çekiyoruz. Ve bu biraz iğrenç olabiliyor ama yengeçler bu balıkları yemeyi seviyor.
2: Kafes nerede? Aa, bugün deniz biraz dalgalı. Sarsılıyoruz. Aa, işte kafesimiz. Umarım içinde biraz yengeç vardır.
1: Suda birçok farklı yengeç türü var. Küçük keşiş yengecinden büyük Alaska kral yengecine kadar her türlü yengeç var. Bizse tabak yengeci adını verdiğimiz bir türü hedefliyoruz. Ve bu tür için bazı düzenlemeler var. Bu yengeçlerin kabuklarının en geniş bölümünün en az 11 santim olması gerekiyor. Ve erkekleri yakalamamıza izin veriyorlar.
2: Sparrow, yengeçleri göreceğin için heyecanlı mısın?
3: Hayır.
2: Hayır mı? Düşürmek istemiyorum. Ne kadar zor olduğunu görünce çok şaşırdım. Çocuklarla birlikte zaten yeterince zor ama bir yandan elinde kamerayla kayıt yapmaya çalışıyorsun. Bu oldukça zor.
3: Yengeçler ne yemeyi sever?
2: Okyanus zeminindeki çürümüş şeyleri yemeyi severler. Heyecanlı mısınız? Aman tanrım, umarım içi doludur. Bindi, konsantre oldu.
1: İşte burada.
2: İşte burada. İçinde ne var? Olamaz.
1: Hiçbir şey.
2: İçi bomboş. Lanet olsun. Çekim yaparken heyecanlanıp yanlışlıkla bir düğmeye basmamak gerçekten çok zor. Yanlışlıkla kapatma düğmesine bastığım için kaydedemedim ama hiç yengecimiz yok.
1: Evet. Ama yeni bir şey öğrendik. Bu bölgede hiç yengeç olmadığını.
2: Evet.
1: Şimdi başka bir yer bulmaya çalışacağım. Şu taraftaki lagünleri deneyebiliriz belki.
2: Yengeç avlama işinde yeniyiz. O yüzden yeni yerler denememiz gerekiyor. Sparrow, çekim yaptığım için çok kızgın. Şimdi kafesi yeni bir yere bırakacağız. Umarım bu sefer daha fazla yengeç yakalarız. Pekala, planımız bu. Sonra görüşürüz.
0: ...30 kilometre uzaklıktaki At Senior, dağlık bölgede yaşayan arkadaşına yardımcı olmak için uzun bir yolculuğa çıkıyor.
4: Tamam, kayda başladık. Ah, bugün Kilcher çiftliğinden epey uzaklaşacağım. Pekala, başlıyoruz. Yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz. Yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki küçük bir kulübeye gideceğim. Arkadaşım Froggy ile buluşacağım. O da benim gibi eski bir asker. İkimiz de Vietnam'da savaştık. Oraya biraz metal götüreceğim. Çünkü bir odunluk yapacağını duydum. Burada birbirimize yardım ederiz. Şu anda Fox Creek'teyiz. Bu sahilin sonundan itibaren çamur düzlükleri başlıyor. Fox Creek'te çok fazla balık var. Bakalım birkaç tane görebilecek miyiz? İşte geldik. Balık balık. Ah, evet. Balık balık. İşte burası Fox Creek. Yakınlaştırıyorum. Uzaklaştırıyorum. Yakınlaştırıyorum. Aha, işte buraya gidiyoruz. Her yer dağlarla çevrili. Buraya tırmanıp arkadaşım Froggy'ye gideceğiz. Beni orada bekliyor. Evde kimse var mı?
5: Şuna bak.
4: Bir elde kamerayı tutarken diğer yandan arazi aracı kullanmak ne kadar zor biliyor musun? Frene sen
5: tamamdır
4: basar mısın?
5: Tamamdır dostum.
4: Teşekkür ederim. Çok güzel. Nasıl gidiyor dostum?
5: İyi, sen
4: şuna
5: nasılsın?
4: Şuna bak, kameraman oldum. Bekle bekle bekle. Neredeyiz?
5: Merhaba dostum.
4: Hey, başardım. Pekala.
5: Ed'le yaklaşık 3 yıl önce bir partide tanıştım. Ve en başından beri kardeş gibiyiz. Şunu yere bırak.
4: Yere koyacağım. Yere koyacağım. Aman tanrım. Evet, şimdi oldu. Şimdi oldu.
5: Harika dostum.
4: Tamam. Nasıl bir şey düşünüyorsun?
5: Biraz eğilimli olmasını istiyorum. Şurada bir yerde düz bir yere koyabiliriz.
4: İyi fikir. Odunu kuru tutmanın en iyi yolu onu kapalı bir yere koymaktır. Kar yağmak üzere, o yüzden bir an evvel bir odunluk yapmalıyız. 140 santimlik levhalar getirdim. Her biri 90 santim. Yani çatımız 360'a 240 santim olacak.
5: Oo, mükemmel.
4: Kafamızda kabaca bir plan yaptık ve şimdi bu planı hayata geçirmenin zamanı geldi. Şunu bir dakikalığına kapatıp neler yapacağımızı düşünelim. Tamam mı?
5: İyi plan.
4: Birazdan.
6: Çok yaklaştım.
5: Hayır, yaklaşma.
6: Ben kameraman değilim ki.
5: Bizi yalnız bırakmamalılardı.
7: 12 yıllık köpeğimiz Pearl'ü gömüyoruz.
8: O köpek annen için çok özeldi ve ölümü çok zor oldu.
2: Sizi seviyorum çocuklar.

0: Kiltshire çiftliğindeki Otto, Charlotte ve oğulları August hayatın en zor gerçeklerinden biriyle yüzleşiyor.
1: Bu nasıl çalışıyor? Ya bekle. Bugün Kiltshire'lar kendilerini çekiyorlar. Bu çok heyecan verici bir şey ama aynı zamanda da üzücü. Çünkü 12 yıllık köpeğimiz Pearl'ü gömüyoruz. Bu anımızı kayda alarak küçük köpeğimizi hiçbir zaman unutmak istemiyoruz. Bu aile olarak bizim için çok önemli. O yüzden bizi takip edin. Merhaba.
2: Merhaba August. Pearl'ün karnında ameliyat edilemeyecek durumda olan bir tümör vardı. Çok acı çekmedi çünkü her şeyi doğal sürecine bıraktık.
1: Bu mu?
3: Evet. Bundan daha güzel olamazdı, değil mi? Pearl'ün ailemizle olan derin bağını ve hepimiz için gerçekten ne kadar önemli olduğunu göstermek için arkadaşımız Jason ona güzel bir tabut yaptı. Şuna bak.
1: Ya evet. Bu keçe mi?
2: Şuraya bak. Kadife,
3: kadife
2: gibi.
3: Kadife zaten.
1: Kadife mi?
3: Değil mi tatlım?
2: Çok güzel. O kadar güzel ki ağlamak üzereyim.
1: Vay canına.
2: Otto Pearl'ü bana hediye olarak vermişti ve her zaman bir köpeğim olmasını istiyordum. Yaklaşık 13 yıldır bizimleydi ve ona gerçekten çok alışmıştım. Çok tatlı bir köpekti ve arkasında kocaman bir boşluk bıraktı. Onsuzluk çok zor. Onu çok özleyeceğim.
3: Köpeğimizi alalım mı?
2: Evet, alsak iyi olur. Pearl'ü öldükten sonra dondurucuya koyduk. Çünkü toprak donduğu için mezar kazamadık. Sonra August'un eve gelmesini beklemeye karar verdik. Çünkü hayatının büyük bir kısmını Pearl'le geçirdi. O yüzden onun da cenazeye katılmasının daha anlamlı olacağını düşündük. Onu beklemeliydik.
3: Şuna bak. Size de kapının yanında yattığı günleri hatırlatmadı mı? Ne güzel yatardı. Charlotte çok üzülüyor.
2: Biliyorum, onu o halde görmek gerçekten çok üzücü.
3: Pekala Charlotte, onu taşıyalım mı?
2: Evet.
3: Kapağı tutar mısın?
2: Onu koyduğumuzdan beri dondurucuyu hiç açmadım. Onu o halde görmek benim için inanılmaz derecede üzücüydü. Aman Tanrım, benim tatlı köpeğime bak diye düşündüm. Uzun zaman olduğu için alışacağımı düşünmüştüm ama yine de çok üzücü bir şey.
1: Bugün Pearl'ü gömeceğimiz için ne düşünüyorsun?
3: Eğer bir çiftlikte büyümüşsen, hayvanlara çok bağlanmamayı öğrenirsin. Çünkü çok fazla ölüme tanık olursun. Ama o annen için çok özel bir köpekti ve ölümü onu çok etkiledi.
2: Bence insanlar ve köpekler arasında çok özel bir bağ var. Biz köpeklerimizi ailenin bir parçası olarak görüyoruz. O yüzden kaybını kabullenmek çok zor.
1: Şimdi birkaç tane kürek alıp kazmaya başlayacağız. Herkes çok duygusal. Ama yine de... neyse.
0: Çiftliğin karşısındaki Atsley ve karısı Jane, aileye yardımcı olmak için kendi projelerine ara veriyorlar.
4: Şimdi kayda geçtim. İşte başlıyoruz. Nasıl uzaklaştıracağım?
5: Beni çek, keçiyi değil.
4: Hey, ama çok tatlı.
5: Evet, biliyorum. Hadi Shane'lere gidelim. Shane ve Kelly, evleri henüz hazır olmadığı için Ed Sayer'ın evinde kalıyorlar. Ve ne yazık ki Shane bir süre önce merdivenden düştü ve belini kırdı. Yapacak bir şey yok.
6: Shane hastanede. Gerçekten çok korkutucu bir kazaydı. Ve şimdi ona ne kadar ihtiyacım olduğunun farkına varıyorum. Onu hasta görmek çok üzücü.
5: Şimdi Shane'in evindeyiz. Jane de çekim yapmak için burada.
4: Ellerime kramp girdi. Gerçekten çok ağrıyorlar. Ve sadece 2 dakikada çekim
5: yapıyorum. Hemen arkamdaki merdivenlere trabzan yapacağız. Merdivenlerde trabzan yok ve Shane'in kırık bir belle merdivenlere çıkması çok zor. O yüzden bunu yapacağız. Bugün onun için bu işi halledeceğiz. Shane, Anchorage fizik tedavi görürken o geri döndüğünde her şeyin hazır olmasını istiyorum.
4: Evet. Merhaba.
5: Hayır, seni çekerken
4: neden?
5: Beni çekme.
4: Ne istersem yaparım.
5: Tanrım, bizi yalnız bırakmamalıydılar.
4: Çok yaklaştırdım.
5: Çok yaklaştırma, hayır.
4: Burada bir arkadaşım var.
5: Bu biraz zaman alacak.
4: Ben kameraman değilim ki.
5: Trabzan çok önemli. Şu anda omurgasında stabil bir kırık var. Ve eğer yanlışlıkla ayağa kayıp düşerse kırık yayılabilir ve bu onun felç kalmasına neden olur. O yüzden durum kritik. Trabzan'ın ona yardımcı olacağını düşündüm.
4: Bir süre önce Atsley kaza geçirdiğinde ailenin hepsi bize yardıma geldi.
7: Başlıyoruz. Atsley'nin evinden çıkabilmesi için bir tekerlekli sandalye rampası yapıyoruz.
8: Sence oldu mu?
7: Mükemmel.
8: Vay canına.
4: O yüzden durumlarını çok iyi anlıyoruz ve tamamen iyileşene kadar ona yardım etmeye devam edeceğiz. Nasıl görünüyor?
5: Gördüğün gibi her şey yolunda gidiyor. İki parça odunu aldım ve birbirine bağladım. Sonra buraya yerleştirdim. Şimdi buraya bir parça odun daha yerleştirdim.
4: Bir süre önce Atsley kaza geçirdiğinde ailenin hepsi bize yardıma geldi.
7: Başlıyoruz. Atsley'nin evinden çıkabilmesi için bir tekerlekli sandalye rampası yapıyoruz.
8: Sence oldu mu?
7: Mükemmel.
8: Vay canına.
4: O yüzden durumlarını çok iyi anlıyoruz ve tamamen iyileşene kadar ona yardım etmeye devam edeceğiz. Nasıl görünüyor?

0: İyi olacak.
1: Merdivenlerden düşmeyecek.
0: Ben de bundan bahsediyorum.
1: Çok iyi gidiyorsun.
0: Ama sadece ben çalışıyorum.
1: Evet, istediğin zaman yardım ederim.
0: Hey hey hey hey, kameradan uzaklaş.
1: Tamam peki. Sadece kameranı yiyor, yani önemli bir şey yok. Merhaba. Dokunmuyor.
0: Vay canına.
1: Ne güzel bir sesi var.
0: En sevdiğim ses matkap sesidir.
1: En azından ayıları uzaklaştırır.
0: Evet, işte oldu.
1: 360 derece. Ve poponda biteceğiz. Evet. İşte çok sağlam oldu.
0: Trabzan'ı bitirdik. Biz derken ben demek istiyorum. Ve şimdi de Shane ve Kelly için bir rüzgar gülü yapacağız. Sıradaki projemiz bu. Bir an önce bitirmemiz gerekiyor.
1: Hayır. Hayır, her şeyi mahvettim.
0: Tamam,
1: Tanrım. Sanırım bozdum.
0: Göremiyor
1: musun?
0: Neden
1: hiçbir şey göremiyorum? Evet, tamam. Bir şey göremiyorum.
2: Birazdan. Sadece bir odunluk yapmıyoruz. Eski bir arkadaşımla birlikte daha iyi bir yere gitmek için vahşi doğada birbirimize yardımcı oluyoruz.
3: Sparrow pintiği çekiyor. Vay canına.
2: Kilcher çiftliğindeki Otto, Charlotte ve oğulları August için en sevdikleri hayvanlarına son kez veda etmenin zamanı geldi.
4: Şimdi köpeğimizi gömmek için hazırlanıyoruz. Ama önce bir çukur kazmaları gerekiyor.
5: Pearl'ü sahip olduğum ilk köpeği gömdüğüm yere. Kuş ağacının yanına gömmeyi tercih ettik. En başından beri hayvanlarımızı oraya gömüyoruz.
6: Aman Tanrım, onu ölçüyor musun?
5: Charlotte için Pearl'e veda etmek çok zor. O yüzden onu biraz güldürüp moralini düzeltmek istiyorum. İyi görünüyor değil mi?
7: Evet, mükemmel görünüyor. Peki şimdi onu çıkarıp koyalım mı? Ne dersin? Tamam.
5: Hayatım boyunca birçok kişiye veda etmek zorunda kaldım. Köpekler çok sadık hayvanlardır ve yaşları ilerledikçe onları kaybetmeyi kabullenmek daha zor oluyor. Vay canına. Zamanla çiftlikte her şeyin bir amacının olması gerekmediğini öğrendim. Tamam, gidelim. Pearl'ün amacı Charlotte'ı mutlu etmekti ve uzun zaman önce ona hediye etmemin nedeni de buydu. Onun güzel, sadık bir köpeği olmasını istiyordum. Burada olduğun için mutluyum evlat. İyi ki seni bekledik.
6: Sağ olun çocuklar.
7: Evet, ben de mutluyum.
5: Pekala Charlotte, onu gömmeden önce bir şeyler söylemek ister misin?
7: O harika bir köpekti. Ve onu bana verdiğinde bir köpeğe sahip olmayı çok istiyordum. Mutlu olmuştum.
5: Evet.
7: Her neyse, bu güzel köpek için sana çok teşekkür ederim.
5: Başlayalım August. Ben alırım Charlotte. İşte böyle... Tanrım, tamam. Evet.
6: Oldu gibi.
7: Köpeğimizi gömdüğümüzde onu bir daha hiç göremeyeceğimin farkına vardım. Artık geriye dönüş yok. Onu gömdük. Gitti artık. Onu bir daha asla göremeyeceğiz.
6: Tüm bunlar hakkında sen ne düşünüyorsun baba?
5: Açıkçası her cenaze töreninde sıranın bana biraz daha yaklaştığını fark ediyorum evlat. Ve böyle anlara hiç olmadığı kadar değer veriyorum.
7: Gel bakalım.
5: Buraya.
7: Sizi seviyorum çocuklar.
5: Sizi seviyorum çocuklar.